Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: You know what?

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün sosyolog, akademisyen, editör, belgeselci ve uzun yıllardır kadın emeği, toplumsal cinsiyet, hafıza ve dayanışma üzerine çalışan bir isim konuğum olacak programın ilk kısmında. Bugün çıkış noktamız kendisinin hazırladığı Arkadaşlık Üzerine adlı kitap olacak. Ancak yalnızca arkadaşlığı konuşmayacağız elbette. Dostluğu, dayanışmayı, kadınların birbirlerine nasıl yurt olduklarını, emeği, hafızayı, siyaseti ve belki de bütün bunların ortasında insanın başka bir insanla kurduğu o eşsiz bağ konuşacağız. Çünkü belki de yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri şu: birbirimizi gerçekten duyabiliyor muyuz? Birbirimizi değiştirmeye çalışmadan tanıyabiliyor muyuz? Ve bütün ayrılıklarımıza rağmen birlikte yaşayabilmenin yollarını hala bulabiliyor muyuz? Bu soruların peşine düşeceğimiz bir saat geçireceğiz ve ilk bölümü bu şekilde tamamlayacağız. Feryal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Programın ilk kısmındaki konuğum Feryal Saygılıgil. Feminist olma sürecini de konuşacağız Feryal Hoca'yla ve yaptığı diğer bütün işleri de konuşacağız. Kitabın ön sözünde Feryal Saygılıgil'in arkadaşlığı, karşısındakini ve kendini bilmeye çalışmak, değiştirmek değil, değişmek, öğretmek değil, öğrenmek, konuşmaktan çok dinlemek ve emek vermek üzerine tarif etmesi de. Ayrıca çocukluğundaki, değil mi, bir takım karakterler, Madame Eugenie, Sara teyze ve babaannesiyle kurduğu ilişkileri de politik ve düşünsel bir zeminle nasıl taşıdığını da yine ele almış olacağız. Siz aslında sosyoloji profesörüsünüz.
2: Evet.
1: Ama çıkış noktanız sosyoloji değildi.
2: Evet.
1: Biraz bundan bahsedelim.
2: Evet. Ben İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü mezunuyum. Sonrasında bilim tarihi yapmak istedim aslında. Olmadı çeşitli nedenlerden dolayı. Şimdi çok ayrıntıya girmeyelim. İnsanın yaşamında tesadüfler ve algılarının açık olması sanırım önemli. Yani tesadüfler, böyle birisi çıktı karşıma hayatımı değiştirdi değil de aslında ne yapmak istediğinizi ve algınızı o tarafa doğru yönlendirmeniz, ısrarcı olmanız belirleyici oluyor. Tıp tarihi ve deontoloji nereden çıktı denebilir ama benim yaşamı değiştiren kırılma noktalarından biriydi aslında. Tam o dönem Pazartesi dergisi de yayınlanmaya başlanmıştı. 96-97'den söz ediyoruz.
1: Feminist olmak sizin için çok önemli bir olgu hayatınızda.
2: Evet,
1: ve feminist olma süreci bu dergiyle başlıyor sanki.
2: Evet. Yani solculuktan feministliğe doğru bir evriliş dergiyle başlıyor diyebiliriz.
1: Hem solcu hem de feminist bir konuğum var bugün.
2: Tıp tarihi şöyle, yani dediğim gibi bilim tarihi olmayacağını idrak edince, ki aslında o dönem bir sürü de derse girdim bilim tarihine ilişkin. Tıp tarihinde de yüksek lisans tezim girdiğim anda aslında kafamda belirginleşmişti. 19. yüzyılda kadınlara yönelik İstanbul'da hastaneler ve klinikler, kadınların tedavi olma süreci, nasıl tedavi oluyorlar, tedavi ediyorlar, biraz bunları da anlamak üzere bana ilginç gelmişti. Bir de tıp tarihi şöyle, hem bilim tarihiyle hem felsefeyle, tarihle, sanat tarihiyle özellikle çok ilgisi olan kesişimsel bir alan. Dediğim gibi hem de bir yanıyla da Pazartesi dergisinin yaşamımda olması ve kadın tarihiyle ilgili çalışmaya başlamam o döneme denk geldi ve ondan sonra başka taraflara doğru gitti.
1: Peki. Şimdi Nüket Gökdoğan kitabını düzeltelim. Peki, kitabını yaptığınızı görüyoruz değil mi? Sözlü tarih yaptığınızı görüyoruz ve sonra da Paris'e gitmişsiniz.
2: İşte tam o dönem aslında Nusret Hanım'la tanışmamda, çünkü Nusret Hanım bir bilim kadını, bilim insanı. İlk kadın astronom olarak, Türkiye'deki ilk kadın astronom olarak geçiyor ama aslında ilk kadın astronom, ben Nusret Hanım'ı çalışırken öğrendiğim şey onun olmadığı, Paris Pişmiş'in olduğu. Fakat Paris Pişmiş bir Ermeni kadın olduğu için çok da onun ilk olması sanıyoruz istenmiyor ya da geçiştiriliyor. Zaten Paris Pişmiş de Fen Fakültesi Astronomi bölümünü bitirdikten sonra ya da bitirmeye yakın Meksika'ya gidiyor ve çalışmalarını orada devam ediyor. Ben burada tabii Aynur İlyasoğlu ismini anmak istiyorum ve Bilar'dan söz etmek istiyorum. O dönem, yani yine 97'lerden söz etmiş oluyoruz. Bir grup aydının akademi diyebileceğimiz bir platform, bir oluşum yarattılar Taksim'de, hı hı. İstiklal Caddesi'nde. Bunun adı Bilardı ve orada çeşitli dersler veriliyordu. Ücretsiz ya da çok cüzi bir ücretle. Yani ders saat ücreti şimdiki parayla işte 100 lira falan diyebileceğimiz bir para veriyorduk kapıda. Paran yoksa da vermiyordun. Biz oradan o dönemde birçok ders aldık. Yani şöyle diyeyim, Gülnur Savran'dan Hegel aldık mesela. Sungur Savran'dan sosyalizmin tarihini aldık. Adalet Ağoğlu kendi roman yazma deneyimini anlattı. Müzik tarihinden, işte feminizmden, yani çok verimli bir yerdi Bilar o dönemde. Aynur İlyasoğlu da işte tam biraz önce konuştuğumuz gibi benim feminist olma sürecimde geldi bize ve böyle bir avuç kadın, 6-7 kişiydik hiç unutmuyorum, sözlü tarihi anlattı ve sözlü tarih o dönem Türkiye'de hiç bilinmiyor. Yani sözlü tarih diye bir yöntem sosyolojide, zaten ben sosyoloji okumuyorum o dönemde de, işte belli başlı yöntemler var, derinlemesine araştırma, nicel yöntem filan. Geldi ve böyle uzun soluklu söyleşilerin birbirini dönüştürme, değiştirme, paylaşma, ya bu araştıran, araştırılan öznenin ortadan kalktığı, hiyerarşinin ortadan kalktığı filan, böyle acayip bir yöntem anlattı bize. Hatta New York Times'ın kapağında bu sözlü tarihe ilişkin bir yazı, daha doğrusu kendisi sözlü tarih yapılmış bir kadının fotoğrafı ve içerisinde de sözlü tarihe ilişkin bir takım böyle metinler gösterdi. Benim çok ilgimi çekti. O dönem Kadın Eserleri Kütüphanesi var tabii. Zaten 1990'larda açılmış. Ve tam da o dönem bir yanıyla Osmanlı Kadın Dergileri bibliografyası yapılıyor. Hummalı bir şekilde.
1: Osmanlı Kadın Dergileri.
2: Osmanlı Kadın Dergileri kütüphanede. kadın eserleri
1: kütüphanesi. Kadın dergisi vardır ya Osmanlı'da, hatırlayabildiniz mi? Benim dilimin ucunda.
2: Demet'tir aslında. Demet.
1: Sanki başka bir şey olarak hatırlıyorum.
2: Şükrü Fezar. Ya Demet ya Şükrü Fezar önce. Yani ikisinden biridir. Evet. Şöyle ama Şükrü Fezar'ın özelliği şu, sadece kadınlardan oluşması.
1: Oluşur, evet.
2: Şimdi tabii 40'a aşkın kadın dergisi olduğunu öğrenmeye başlıyoruz Osmanlı'da. Ve bizim bir yanıyla bütün ezberlerimiz de alt üst oluyor. Nedir bu ezberler? İşte Türkiye'de kadın hakları Atatürk tarafından verilmiştir. Kadınlar onun sayesinde özgürlüklerini elde etmişlerdir filan ezberi yerle bir oluyor.
1: Nasıl oluyor?
2: Nasıl oluyor? Çünkü görüyoruz ki özellikle Kadınlar Dünyası dergisi aracılığıyla ki feminist bir dergi diyebiliriz. Kadınlar öyle şeyler yazdıklarını keşfediyoruz ki bir kere kamusal alanda yer alma hakkı. Biz de erkekler gibi onlar nasıl serbest bir şekilde oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, kimse onların nereye gittiğini sorgulamıyorsa, kadınlar belli günlerde işte şeye adını söyleyeyim, piknik değil de onun başka bir adı var. Neyse dışarı çıkıp bir araya gelebiliyorlar, belli bir günde hamama gidiyorlar filan hep, ama bunların günleri var. Niye böyle? Bir kere buna karşı çıkıyorlar. Bir ikincisi eğitim hakkı mücadelesi veriyorlar.
1: Çalışma belirlenmiş olmasına mı karşı çıkıyorlar? Önceden
2: evet,
1: bunların
2: evet.
1: belirlenmiş
2: yani
1: olması.
2: Erkekler serbest bir şekilde dışarı çıkıyorlarsa biz niye çıkamıyoruz diye sormaya başlıyorlar. Gibi görücü usulüyle evlenme mesela. Görücü usulüyle evlenmek istemiyoruz. Biz de istediğimiz kişiyle evlenmek istiyoruz. Hemşirelerimiz gibi, batılı hemşirelerimiz gibi biz de eğitim almak istiyoruz. Merak etmeyin, biz o dönem tabii Fransa önemli, Türkiye'nin gündeminde, Osmanlı'nın gündeminde diyelim. Fransa'ya gitmek istiyorlar ve biz şey diyorlar tırnak içerisinde, kötü yola falan düşmeyiz, merak etmeyin. Yani biz sadece eğitim almak için oraya gitmek istiyoruz diyorlar. Bizim böyle bir hakkımız yok mu? Yani çok çoğun
1: 1900 kaçlar bunu dile getirildi?
2: 1900 yok değil. Osmanlı 1900'lerin başları. 1914'ler, 12'ler, 14'ler. Sonra savaşla dergiye ara verilecektir. 1921'de tekrar yayına başlayacaktır.
1: Hani Atatürk'le verildi verilmedi meselesinden dolayı
2: çok önce
1: öncesinden bahsediyoruz.
2: Son derece evet. Hiç şey yok.
1: Evet.
2: Memur olmak istiyorlar kadınlar, Müslüman kadınlar. Çünkü Rum ya da Ermeni kadınlar memur olabiliyorlar, Müslüman kadınlar memur olamıyorlar.
1: Evet, şu an anayasaya göre değil mi? Türk vatandaşı olması gerekiyor memurun. O zaman tam tersi.
2: Evet. Biz niye olamıyoruz diye eylem yapıyorlar.
1: Niye olamıyorlar sahi?
2: Çünkü Müslüman kadınların aslında çalışması da hoş görülmüyor. Yani mesela işçi kadınları görüyoruz. Evet.
1: Osmanlı'da. Mesela hoş görülmüyor değil mi? Eğlence sektöründe olmaları, şarkı söylemeleri, tiyatroculuk yapmaları
2: hayır.
1: Onlar tamam. Ama memuriyetle de bir dert var.
2: Hayır. Yani şey zaten kadınları, yani Müslüman kadınların aslında çalışması. Hoş yani doğru bulunmuyor Müslüman. Çünkü çalışmak aslında şöyle. İşçi kadınlar okey. Bir sorun yok. Çalışma iyi bir şey olarak görülmüyor kadınlar açısından. Kadın evde otursun, çocuk baksın, evin organizasyonunu götürsün. Yani bu aristokrat ailelerde de böyle. Yani çalışmak yoksulların işidir. Mecbursan çalışırsın. Hani böyle hatırlarsınız zaten. Böyle Yeşilçam filmlerinde filan da bazılarında var ya, ne gerek var çalışacaksın, ben sana yetmiyor muyum, babayı, kocayı, abiyi filan düşündüğünüzde.
1: Dolayısıyla para ihtiyacıyla çok eş anlık kullanıldığı için o dönemler.
2: Evet. Peki. Kesinlikle, yani şey gibi değil, ekonomik özgürlüğü elde etmek, kendi ayaklarının üzerinde durmak gibi bir bakış açısı söz konusu değil. Kadınlar ama bunu fark ediyorlar. Şeye de baktığımızda sonra yavaş yavaş bu dönem edebiyatı da keşfetmeye başladık. Kadın yazınını. Yani bize kimler öğretildi? İşte Peyami Safalar, Refik Halit Karaylar, Namık Kemaller, değil mi? Ahmet Mithat evet. Efendiler, yani Osmanlı kadın yazını. Aa, bir baktık ki
1: böyle değilmiş erkek gözüyle
2: böyle
1: kadın.
2: Böyle değilmiş. Fatma Aliye. Benim ilk böyle karalama gibi bir şey kaleme aldığım Fatma Aliye ile ilgili bir metindi. Hanımlara Mahsus Gazete yazarlarından o da. Hanımlara Mahsus Gazete Osmanlı'da en uzun soluklu gazete. Yani 400-450 sayı falan çıkıyor.
1: Biraz bize tanımlar mısınız bu gazeteyi? Spor yok belki içinde. Yani futbol yok daha doğrusu belki içinde. Ne yok başka? Yani kadınlar eline
2: spor,
1: aldığı zaman ne okuyorlar?
2: Spor var mı yok mu şimdi? Onu düşündüm.
1: Hani futboldan
2: de,
1: bahsediyorum.
2: Ev içerisinde yapacağım bir takım hareketler olabilir. Evet. Çok emin değilim.
1: Tabii doğru. Tabii kastım zaten hani gazetelerin son sayfalarındaki spor kısımlarından bahsediyorum.
2: Ondan emin değilim ama orada
1: ekonomi de yok bence o dönemler olması gerekir şüphesiz ama o dönem belki o da yok çünkü kadınlara özgü demek için bir ayrım yapmak lazım.
2: Hanımlara Mahsus Gazete, evet.
1: Değil mi?
2: Şöyle kadınlar dünyasında
1: kocana nasıl hizmet edeceksin?
2: Hayır, hayır,
1: onlar yok.
2: Hayır, Hanımlara Mahsus Gazete'de kadınların sözünü olabildiğince yani kadınların yanında ve kadınlar için söz üretmeye
1: örgütlenme işlevi.
2: Kadınlar dünyası kadar olmasa da daha önce bir tarihten 1800'lü yılların yani sonu 19. yüzyılın başından söz ediyoruz. Ama kadınlar şöyle mesela Fatma Aliye'nin yazılarında başörtüsü meselesi. Başörtüsü sandığınız gibi kadınları eve kapatan, köleleştiren, yok sayan bir aygıt demiyor da başka bir şey diyor. Bir örtünmek öyle bir şey değildir diyor Fatma Aliye. Başörtülü olabiliriz çünkü hepsi o dönem bir şey, bir yaşmak ya da tabii ki saçlarını kapatıyorlar ama bu bizim düşüncelerimizi engelleyen, kendimizi ifade etmemizi engelleyen, buna ket vuran bir şey değildir diyor. Mesela bu konuda epey bir yazısı var ve inanılmaz ufuk açıcı. Zaten Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır Fatma Aliye. Ablası da Emine Semiye'dir. O da önemli kalemlerden. Emine Semiye hatta çok yeni bir kitabı yayınlandı. Kız kardeşlik üzerine sanıyorum. Çok daha önce yayınlanmıştı. Şimdi daha görünür olmaya başladı Emine Semiye. Fatma Aliye, Udi, Refet başta olmak üzere ve de Hayal ve Hakikat önemli kitaplara imzasını atıyor. Fakat Hayal ve Hakikat'e şöyle bir şerh düşmek lazım. Dediğim gibi Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı, çok iyi eğitim alıyor. Eğitim meselesi de tabii Osmanlı'da kadınlar bu aristokrat ailelerin kızları evde eğitim alıyorlar. Çok iyi Fransızca öğreniyorlar. İşte dille ilgili bir takım dersler alıyorlar. Türkçe, Fransız edebiyatı filan. Gerekli olan dersleri diyeyim. Yani çok böyle matematikte, fizikte filan o tür derslerden çok işlerine yarayacak şekilde eğitim alıyorlar. Ahmet Mithat Efendi de bildiğimiz Ahmet Mithat Efendi son derece dönemin popüler yazarlarından bir tanesidir. Onun öğretmeni Fatma Aliye'nin. Çok uzun yıllar mektuplaşıyorlar Ahmet Mithat Efendi ile Fatma Aliye ve diyor ki Ahmet Mithat, seninle bir kitap yazalım diyor. Sen hayal kısmını yaz, ben hakikat kısmını yazayım diyor. Benim ilk merak edip çevirdiğim Osmanlıca'dan kitaplardan biridir bu. Şimdi niye birisi bir kitabın hayal kısmını yazar, diğeri de hakikat kısmını yazar, değil mi? Böyle bir soru sorarsınız. Çünkü erkek olduğu için ayakları yere basıyor. Diğerinde kadın olduğu için hayal dünyası çok daha geniş gibi bir şey. Aslında İşte sorgulamak böyle. Yani bu hayal ve hakikati çevirme süreci bile bana bir sürü sorular sormama vesile oldu. Mesela sonra Fatma Aliye sonrasında keşfettiğim başka bir yazar Şükrü Fenihal. Şükrü Fenihal de bu da kadınların eğitim hakkı mücadelesinde yer almış kadınlardandır. O dönemki diye Milli Eğitim Bakanlığı çıkıyor ve biz erkekler gibi eğitim almak istiyoruz diyor. Yani kadınların eğitimi dediğimde hani biraz önce Fatma Aliye'nin eğitimine ilişkinde söyledim ya, işte belli şeyleri, dersleri yapıyorlar. El işi, edebiyat. Edebiyat da bir yandan küçümsenen bir ders. Hani şimdiki gibi değil. Ne olacak işte, kitap okuyorlar, yazıyorlar, biraz da hayal kuruyorlar. Zaten batıya da baktığımızda bu Jane Austen'ın romanları, biraz dağılmamak istiyorum ama ister istemez referans olarak insanın aklına geliyor. Kadınların kitap okuması küçümsenen bir şeydir ya, kitap okumak hep kadınlara atfedilir. Erkekler ciddi şeyler okurlar. Erkekler de okurlar ama işte tarih kitapları, ansiklopediler. Kadınlar roman okur. Roman okumak da iyi bir şey değildir. Çünkü insanların hayal kurması iyi bir şey değildir.
1: Hatta bu algıdan dolayı değil mi? Bir de kadınların kadınlar için yazılan aşk metinleri diye o korkunç eserlerde
2: çok
1: bir
2: güzel
1: dönem çıkmıştı. Edebi niteliği çok zayıf olan ama hani kadınlar okusun diye yazılan bahsedilen kitaplar.
2: Ama şöyle, orada da şöyle bir parantez açalım. Mesela Muazzez Tahsin Berkan, duymuşsunuzdur değil mi? Kerime Nadir, duymuşsunuzdur.
1: Tabii, onları kastetmiyorum tabii şüphesiz.
2: Ama şimdi yine de bir parantez açalım. 1950'ler, evet. İşte bu Türkiye edebiyatına baktığımızda, ben kendimi de dahil ediyorum. Kerime Nadir filan, işte bu lise yıllarında ya da işte üniversitenin ilk yıllarında elime geçmiş. Şöyle bir bakıp, ya bu ne? Yani ne alaka, ciddi şeyler dururken buna mı bakacağım filan diye küçümsediğim, bakın itiraf ediyorum. Ondan sonra ben Selim İleri benim yaşamımda çok önemli bir dönüm noktalarından biridir aslında.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Onun edebiyatı, yazdığı her şeyi böyle büyük bir şey, iştahla diyeyim, gerçekten doğru kelime ise okuyan birisiydim. Kaybı da dolayısıyla benim için çok sarsıcı oldu. Mesela şey, arkadaşlığa geleceğiz mutlaka, dostlukların son günü, oradaki Ali'nin hikayesi, o yalnızlık, arkadaşınla bağ kuramaman filan hep böyle şeydir. Çok dediğim gibi hala tüylerimi diken diken eder hatırlayınca. Selim İleri, neden bunu söylüyorum? Şeyi kapatmak için açtığımız pencereyi. Cumhuriyet'te bir köşesi vardı. Yazı odası. Selim İleri'nin, evet. Yıllar süren, yani kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum. Ben de onun çok sadık bir okuruydum. Bir Melih Cevdet Anday, onun da ister kızalım ister kızmayalım ayrı bir tartışma olabilir. O da cuma günleri yazardı. Selim İleri de. Selim İleri kadınları öne çıkaran, kadınların yapıp ettiklerini son derece önemseyen birisiydi. Ve Kerime Nadir'den kendisi, o da geçmişte ona haksızlık ettiğini fakat sonrasında ne kadar önemli bir yazar olduğunu keşfettiğinden söz etmişti. Keza Safiye Erol'dan da. Safiye Erol'u ben Selim İleri'den duydum ve okudum ve de çok etkilendim. Kadıköy'ün romanı Safiye Erol'un. Şimdi bu kadınlar niye biz bu kadar ittik ve orada aslında önemli olan şey neydi? Evet, dediğiniz gibi diğer siz beyaz diziydi galiba, değil mi, söz ettiniz beyaz diziler filan gibi gelme hali. Hı hı. Halbuki değil, çünkü bize 1950'lerin 45'ler, 50'ler, 55'ler, 60'lar gündelik yaşama ilişkin çok şey anlatıyordu. Kadınların yaşamı, ne yapmışlar, ne etmişler, duygu dünyaları. Neler onlara kötü gelmiş, incinmişler, nelerle uğraşmışlar. Öğretmen zaten Kerime Nadir. Ve tanıyan birisi, insanı tanıyor aslında. Dolayısıyla çok şey anlattığını gördük. Özellikle Kerime Nadir'in. Muazzez Tahsin Berkant'a da bakınca, mesela ben göçle ilgili bir şey çalışmıştım. Kadınların göç, İstanbul'a göçte neler yaşadıkları filan. Muazzez Tahsin Berkant'ta çok şey olduğunu gördük.
1: Bu arada dinleyicilerimize programın ikinci kısmına ilişkin bir şey söyleyeyim. Programın ikinci kısmında Filiz Aygündüz bizimle olacak. Nisa romanıyla konuşacağız onu. Her kadın yaralandığı yerden iyileşir alt başlığıyla verilmiş. Orada bir göç hikayesi anlatıyor. Yani orada da bir kadının göç hikayesi, İstanbul'a geldikten sonra ailesinin kapıcılık yapması vesaire ele alan bir roman Nisa. Tabii çok küçük bir detay kitabın geneline baktığımız zaman. Hı-hı. Onu da bugünkü programımızın aslında konu bütünlüğü açısından birbirini tamamladığını söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlık üzerine baktığımız zaman bu kitabın hazırlayanısınız. Ön sözden yola çıkarak birkaç buna ilişkin soru yöneltmek istiyorum size. Çocukluğunuzdaki Madame Eugenie ve Sara teyze ve babaannenizi anlatırken aslında bir gayri resmi kadınlar üniversitesi tasvir ediyorsunuz.
2: Ay çok hoş.
1: Bugün akademide öğrettiğiniz şeylerin ne kadarı o üç kadından geliyor?
2: Ay çok üzerine düşünülesi bir soru. Çok hoş. Evet çok hoş. Böyle bir şey kaldım. Şöyle tabii bu idrak etmekle ilgili bir şey sanıyorum. Sonra üzerine düşünüp, yani içinden geçmekte olduğunuz zaman diliminde böyle görmüyorsunuz. Ama sonrasında, ki ben kendimi şanssız bir çocukluk geçirmiş biri olarak görürdüm. Neden dersiniz? Ön sözde de yazdığım gibi Tadavla'da bir apartman dairesinde dışarıyı seyreden bir çocuk. Dolayısıyla yani sokakta oynamamış bir köyde değilsin. O sokak deneyiminin olmaması büyük bir eksiklik olabilir diye hep hayıflanıyordum bunun üzerine. Ama bu nasıl, sonra şöyle düşünmeye başladım aslında. Kitapları keşfetmek, can sıkıntısı. Can sıkıntısı artık yok, değil mi? Can sıkıntısı diye bir şeyden çocuklara baktığımızda, çocukluk hallerine baktığımızda, şu dönemden söz ediyorum.
1: Teknolojiyle birlikte
2: maalesef,
1: yapılacak şeyler.
2: Maalesef şu cep telefonları yaşamımızı, bizim açımızdan da tabii ama çocuklar için çok büyük bir şanssızlık. İmkansız, sürekli onları eğleyen bir şey var ama benim açımdan ya da bizim dönemimizde 70'lerden söz ediyorum. Bir can sıkıntısı ve canı sıkılan insan ne yapar? Hep bir şeyler ararsın yapmak için. Ne ararsın? Çevrende ne yapılıyorsa, işte birisi dikiş dikiyorsa onu merak ediyor. Bana da göstersene. Mesela babaannemin yumurtası vardı, tahta yumurta, hatırlayan var mıdır ya da şu anda evinde olan var mıdır bilmiyorum. Yumurtayı çorabın içine sokar, çorapların söküğünü öyle dikerdi. Mesela ben abire çok eğlenceli geliyordu burnu gitmiş çorapları tahta yumurtayla dikmek gibi. Ve de komşuluklar. Ne oluyor? O kadınların yaşamınıza dahil olması ve sizinle ilgili sözüne ettiğim gibi metinde sessiz bir işbirliği yapıyor olmaları kendi aralarında hiç sana fark ettirmeden seni başka bir boyuta taşıyor. Aslında benim yaşıtım değil onlar. Ama arkadaşım, bir şekilde arkadaşım.
1: Yani. Arkadaşlık ve ahbaplık. Yani bakıldığı zaman değil mi?
2: Evet.
1: Birbirine hani Türk Dil Kurumu sözlüğüne baksak yakın olduğunu görürüz ama ahbap kavramını belki burada karşılıyor sanki.
2: Bir dayanışma. Yani işte o Sara teyzeyle yazdığım gibi emekli maaşını almaya giderken ona eşlik etmem. Ve o eşlik sıra, çünkü bana ihtiyacı var. Benim de ona ihtiyacım var. Çünkü bana çikolata gofret alıyor. Ve değer veriyor. Maaşını almaya giderken yolda konuştuklarımız, bana sormuş olduğu sorular. Hani çocuğu, şimdi şöyle bir şey var ya, çocuğu sürekli bir eyleme hali. Ya işte çocukça konuşmalar, bir şey, o kreşe gönder, ona göre oyunlar tar, hep onun için bir şey. Ama ben onların hayatına giriyordum. Onlar beni kendi hayatlarına alıyorlardı. Ya benim için bir şey sunmuyorlardı özel olarak. Ve bu bir şeyi de getiriyordu sanırım. Yani bir şeyler yapmam gerekiyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor ki beni yaşamlarına kabul etsinler. Öjen ile yaşadığım işte.
1: Burada Madame Eugenie'nin sizin kulağınıza eğilip benim adım Eugenie demesi kimlik ve görünürlük üzerine aslında çok güçlü bir sahne yaratıyor ön sözde. Bir insanın kendi adıyla var olabilmesi sizce neden bu kadar politik bir mesele ülkemizde?
2: Ya çünkü biliyorsunuz isimlerden dolayı bile bazı mesleklerde yer alamıyorlar. İsmi Linda, Eugenie, İşte Hayganuş olduğu için devlet dairelerinde çalışamıyorlar ya da ötekileştiriliyorlar, değil mi? Bu ülke 24 Nisan 1915'i yaşamış bir ülke ve bununla hala ne kadar yüzleştiği büyük bir soru işareti. Dolayısıyla tabii ben çocuğum, hiç bunların farkında değilim ama orada inanılmaz bir acı var. O acının ne olduğunu hissetme hali. Yani hissetme ve fark etme hali.
1: Kitapta arkadaşlığın duygu kadar bilgiyle de ilgili olduğunu okuyoruz sizden. İnsanlar birbirlerini gerçekten tanımadan dost olabilir mi?
2: Evet. Yani kitapta Fatma Gülberk Dayı'nın makalesinde de o çok bu soruya baştan sona bir yanıt. Simone Weil ile Anna Arendt'in hiç selamlaşmamışların dostluğu. Şöyle zaten kadınların ya da kadın arası dostluk, feminist, başka bir biraz daha ileriye gidersek feminist dostluk dediğimizde de bu yola çıkıyor. Benzerlerin bir araya gelmesi ve dost olması değil. Simone Weil ve Hannah Arendt'te olan şey de o. Düşleri aynı. Dünyayı yurt eylemek. İyi bir hale getirmek. Herkes için yaşanılır hale getirmek. Aynı dönemde yaşıyorlar. Simone Weil biraz daha önce yaşamını kaybediyor. Anna Arendt 70'lere kadar yaşıyor. Dilleri çok farklı. Gündelik yaşam ya da yaşam biçimleri birbirlerinden farklı. Dediğimiz gibi hiç görmemişler birbirlerini. Biri Simone Weil çok daha teolojik ve politik bir dilin kesişimselliği var. Ama Anna Arendt okuduğunuzca çok daha nettir. Çok daha ne dediği anlaşılır. Buna rağmen söylemiş oldukları, mesela Simone Weil'de olan otantik dikkat diye bir şey var. Otantik dikkat nedir? Hiç şimdi işte yapamadığımız bir şeyden söz ediyor. Bir arada olduğun kişiye tam olarak bütün dikkatini vererek bedenini, zihnini ona dahil olmak aslında. Bugünün dünyasında bu ne kadar yapılıyor?
1: Değil mi?
2: Şimdi Anna Arendt de buna çok benzer şeyler söylüyor. Karşımızdakini, ötekini anlayamazsak ve kendimizi ötekinden çok daha yukarı bir yerlerde görürsek bir arada olma şansımız hemen hemen hiç yok.
1: Evet.
2: Ki bütün şimdiki dertler de aslında bundan.
1: Şimdi kitaba baktığımız zaman Sanat Kritik'ten çıkan arkadaşlık üzerine konuğum Feryal Saygılıgil'in hazırladığı kimlerin yazıları var? Seray Kumlu. Bu arada durdurup beni birkaç şey söylemek istedikleriniz varsa özel olarak söyleyebilirsiniz. Ben şöyle bir isimlere bir bakayım. Fatma Gül Berktay'ın, Ali Çakmak'ın, Hatice Çoban Keneş'in, Lal Hitay'ın, İlkay
2: Özgür
1: Alpli'nin, Sibel Yardımcı, Tülin Ural, Bora Aksu, Gülten Kışanak gibi isimlerin yazılarını görüyoruz. Yine Sare Öztürk, programımıza konuk olan Behçet Çelik, Gülsüm Şener, Başak Tu, Başak Gülüm Deniz Şener. Özdoğan, evet hemen düzeltelim. Delal Yatçı, Aslı Koyuncu ve Lara Özkan'ın müştereken yazdığı makale dışında İlkan Can İpekçi, Rıdvan Akar gibi isimleri görüyoruz. Şimdi bu eserlerin geneline baktığımız zaman aslında arkadaşlığı siyasal alanda ilişkilendiren yazılara da geniş yer verildiğini de görmekteyiz. Dostluk gerçekten siyasi bir mesele mi?
2: Evet. Dostluk gerçekten siyasi bir mesele.
1: Özellikle bunu cevaplarken Seray Kumlu'nun dostluğu siyasal aidiyetler açısından tartıştığı metni de göz önüne olarak cevaplarsanız sevinirim.
2: Şimdi şöyle Aristoteles zamanından beri dostluk üzerine düşünülen bir mesele. Aristoteles'in aslında benim bu dostluk meselesi...
1: Dostların iyiliğini isteyenler gerçek dosttur, evet. Aristo'dan. Evet.
2: Bu bence çok önemli bir şey.
1: Evet.
2: Şimdi antik Yunan'da dostluk meselesi çok önemli. Dostluğu üçe ayırıyorlar. Has, yararlılık ve de etik dostluk. Şimdi şu bu hazla yararlılık aslında çok kesişen bir şey ve günümüze bir mesele ve günümüze baktığımızda da maalesef daha çok insanların kaytardığı diyeyim ya da kolayına geldiği o bir arada yemeler, içmeler, işte konuşmalar. Buna denk düşen, yani sana şöyle mutluluk veren, sırtını sıvazlayan, söylediğini doğrulayan dostluk tipleri. Ama erdem başka bir şey. İşte bu Aristoteles'in dediği şey de bu. Dostunun iyi olmasını istemek. Burada Ali Çakmak'ın makalesinde Stefan Zweig'la Roth'un dostluğu aslında buna denk düşen bir dostluk ki bu şöyle. Stefan Zweig kitabını Nazizm'e yakın görülen bir yayın evinden yayınlamayı düşünür. Roth da bunu uygun görmez. Der ki eğer bu yayın evinden kitabını yayınlarsan benim dostum olamaz. Çok net bir şekilde. Çünkü bunu şeyi de görmektedir. Yani benim yanımda işte benim şöhretime gölge düşürüyorsun anlamında değil. İlkesel olarak bu senin için iyi bir şey değil. Ve ben sana bunu söylemek zorundayım. Stefan Zweig'da yayınlar. Gibi. Şimdi şeyle birlikte aslında modernizmle birlikte dostluğun Siyasal alanda, yani Yunan'da, antik Yunan'da çok dediğimiz gibi aslında kamusal alanda önemli bir şey. Ama kamusal alanda söz ettiğimizde tabii erkeklerin kamusal alanından, antik Yunan'dan söz ediyoruz. Kadınlar için kamusal alan çok söz konusu değil maalesef ve erkekler arası dostluktan söz ediyoruz ama dediğim gibi önemli. Modernizmle birlikte dostluk duygular hanesine ve özel alana havale ediliyor. Yani ve de kadınlara, yani işte dostluk, arkadaşlık, siz orada halledin, daha ciddi

0: Hatice Çoban Keneş'in vurguladığı bu ötekilik meselesi Ali Çakmak'ın makalesinde de var.
1: Bu arada Ali Çakmak dostluğu, düşmanlık ve evet. çatışma koşullarında sorguladığı metnini düşündüğümüzde aslında düşmanlaştırılmış gruplar arasında dostluk kurmak bir direniş biçimi sayılabilir mi diye sorumu hazırlayıp kenara da koymuş.
0: Evet, şöyle Alman olduğunu, Yahudi de Yahudi olduğunun yükünü kabullenerek Hı-hı. dost olma hali. Hı-hı. Bu şöyle bir şey, çok yaygın rastladığımız. Benim de Kürt arkadaşlarım var, benim de Suriyeli arkadaşlarım var, Ermeni arkadaşlarım zaten çok. Şimdi bu neye tekabül ediyor bu söylem? Aslında hiç arkadaşım yok. Hı-hı. Yani bu çok içi boş bir önerme, söylediğin şey. Sen bunun yükünü ne kadar sırtında taşıyorsun ve bu yükü taşıyarak, şimdi dostluk, arkadaşlık dediğimizde bir de ne var? Eşitlik meselesi var, değil mi?
1: O bir yüzleşme olabilir mi bu
0: şimdi
1: mesela?
0: Çok güzel. Çok,
1: toplumun çok, değil mi çok ayırdığı gruplarla ilgili bir şey söyleme ihtiyacı. Çok, benim de çok Alevi arkadaşım var, benim de çok Kürt arkadaşım var diye otomatik olarak insanı kodlayan ve söylemeden rahat edemeyeceğimiz bir aslında yüzleşme gibi.
0: Çok güzel bir şey hatırlattınız. Ursula Le Guin'e ya da Jung'a hemen referans vererek, Jung'dan yola çıkarak Ursula Le Guin zaten söz eder. Bu gölge meselesi. Biz şimdi hepimizin zaafları var, değil mi? Hepimizin yaraları var, çok mu da şimdi travmaları var filan filan. Bütün bunlara gölge diyor Jung. Bizler gölgemizi ne kadar çok ihtiva edersek, içerirsek, kendimizle o kadar çok yüzleşmiş oluruz ve karşımızdakini tanırız. Bu gölgemizi ne kadar çok dışlarsak, karanlık tarafımızı, gölge dediğimiz şey karanlıklarımız. Bunu ne kadar çok dışlarsak, yok gibi, biz çok her pür pakız, hiçbir hatamız, pırıl pırılız, hatamız yok, pırıl pırılız diyorsak eğer, o kadar bütün okları karşımızdakine yöneltiriz. Önce bu gölgemizle hesaplaşmamız gerekiyor. Kim olduğumuzu ancak yavaş yavaş, bir de bir tane Feryal yok ki ya da bir tane Serhat yok ki, değil mi? Biz çok parçalıyız. Herkes son derece parça parça. Ya hele kent yaşamında şizofrenik yaşamlar diyoruz ya. Maskeler takıyoruz kamusal yaşamda. O eve girdiğimiz anda o maskeleri ne kadar çıkarıyoruz? O maskelerimizle yüzleşme hali.
1: Kafesteki kuş gibiydik belgeselini şimdi çekseniz ne değişirdi belgeselde?
0: Emine Aslan'a daha çok zaman ayırmak isterdik tabii. Hı-hı. Yani şimdiki tabii teknik olarak da çok başka şeyler yapılırdı ama Emine Aslan'la çok daha fazla zaman geçirmek isterdik. Öyle diyeyim, şimdi bir atlamayla
1: programın sonlarına doğru olunca birçok şeyi de dinleyiciye vermek istiyorum.
0: Evet.
1: Peki Emek'in Kadın Halleri kitabınızda, şimdi arkadaşlığı bir arada geçiren bir cümle kurmam lazım. Emek'in Kadın Halleri kitabınıza baktığımız zaman aslında buradaki deneyimler arkadaşlık ilişkilerinize dair size bir şeyler öğretmiştir diye düşünüyorum. Nedir bunlar?
0: Ya şöyle şunu söyleyeyim, ben kolektif iş yapmayı çok seviyorum. Belli oluyor zaten yaptığım işlerden. Birlikte iş yapmayı, o kitabı zaten Necla Akgökçe ile birlikte yaptık. Kadın Emeği Almanağı'nı da birlikte yaptık. Bir arada yapmak, birlikte düşünmek, birlikte tartışmak... Tek iyi gelen şey bu dönemde sanırım bu. Ve arkadaşlarım birlikte iş yaptıklarım, ürettiklerim. Yani üretmek iyi gelen bir şey hepimize. Birbirimizi tanımak, bu dünyayı daha iyi hale getirmek için minik...

0: minik çabalar aslında. Ve bu tek başına olacak bir şeydi. Hiçbir şeyi tek başına yapmıyoruz zaten.
1: Kolektif çalışmaların sıkıntılı tarafı fikir ayrılıklarında beraberinde getirmesi, ama bunun sonuç olarak tutarlı bir çalışma halinde okuyucuya sunulması ya da izleyiciye sunulması zorunluluğu. Bu anlamda kolektif çalışmalar, tutarlılık ve fikir ayrılıklarını dikkate aldığınız zaman ne söylersiniz?
0: İşte ben neyse ki çok şanslıyım, pek onu yaşamıyorum. Çünkü hep doğru insanlarla çalış, yani benim için bu belki söylediğiniz sıkıntıları yaşamamak adına bu şeyimle beynimin ve kalbimin sesini diyerek doğru insanlarla çalışıyorum ve fikir ayrılığı demeyelim ama fikir çokluğu diyelim. Fikir çoklukları yaşanabiliyor. Ama o da nedir? Yani doğru argümanlarla bir şekilde birbirini ikna etme de demeyeceğim ama ortak yol bulma haline kıvrılıyor, dönüşüyor. Onun için sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar.
1: Affetmenin politikası kitabınıza bir baktığımız zamansa, burada affetmek bireysel bir erdem mi yoksa toplumsal bir mücadele alanı mı sizin için?
0: Yani kitap zaten toplumsal mücadele alanı olarak affetmek. Tabii ki öznel tarafları da var ya da öznel boyutu da var affetmenin, ama ben siyasi tarafını kaleme alan bir derleme yaptım.
1: Sosyal medya tabii bir taraftan arkadaş kavramını neye dönüştürdü diye soracağım, ama buna cevap verirken takipçi kültürünü de birlikte dikkate almanızı istiyorum sizden. Takipçi kültürüyle dostluk kültürü arasında böyle bahsedebileceğimiz temel bir fark var mı sizin için?
0: Şöyle, ben sosyal medya kullanmayan, ne şanslıyım ki gerçekten, hiç girmedim o topa, kullanmayan bir...
1: Fake hesabınız da mı yok?
0: Onu çok kötüsünüz. Evet, var.
1: Programı bununla bitiriyoruz.
0: Stalkluyorum. Evet, stalkluyorum.
1: Programı bitirdik. Gerçekten bitti bu arada program. Arkadaşlık üzerine konuşacak çok şey vardı. Mesela Gülten Şanan hapishane arkadaşları bakın üzerine önemli bir takım detaylar var. Size Gizem Yıldız'ın Neden Olmasın kitabını hediye etmek istiyorum. Ayşe Kulin ön sözüyle yazılmış, bilinen oyuncuların bölümlerinden oluşan bir derlemeyi hazırlamıştı Gizem Yıldız. Bunu size takdim edelim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Programın
0: çok
1: ilk bölümünde Profesör Doktor Feryal Saygılıgil bizimleydi. Yaptığı işleri konuşmaktan arkadaşlık üzerine daha az zaman ayırdık, ama iyi de böyle oldu. Gayet memnunum halimden. Teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ederim. Böyle bir sonu şey oldu. Sürprizli bir son oldu.
1: Sürprizlerimiz devam edecek. Daha programın bir saati daha var. Yine güçlü bir kadın bizimle olacak. Filiz Aygündüz'le olacağız.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışına. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci kısmında birlikteyiz. Programın bu kısmında bizimle kıdemli gazeteci, bir üstad Filiz Aygündüz olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Serhat Bey.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında Nisa'yı konuşacağız.
2: Evet.
1: Ama genel olarak Filiz Aygündüz'ün de yaptığı birçok şeyi de ele almış olacağız. Yani çok yönlü bir Filiz Aygündüz sohbeti olsun istiyorum. İstanbul'da doğduktan sonra konuğu Mimar Sinan Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi matematik bölümünü bitirdi. Çeşitli liselerde matematik öğretmenliği yaptı. Sanat ve kadın dergilerinde serbest muhabir olarak çalıştı bu süreç içerisinde. Eş zamanlı yürüttünüz değil mi matematik öğretmenliğiyle?
2: 8 sene birlikte yürüttüm.
1: Evet. 1995 yılında Duygu Asana'nın çıkardığı kadın dergisi Kim ve Kültür Sanat Dergisi Negatif'te yazmaya başladı. Evet. Ve onu 1999 yılında Milliyet Gazetesi Kültür Sanat Servisi'nde gördük ve uzunca bir sürede Milliyet'te çalışıyor. Milliyet Sanat demeliyiz belki, daha alt başlıkla nasıl adlandırırsınız ama Milliyet'te çalışıyor sonuç olarak, değil mi?
2: Evet, 30 yıl gibi bir süredir.
1: Evet, muhabirlikle başladı, sonra genel yayın yönetmenliğine kadar.
2: Her kademesinde bulundum.
1: Evet, editörlük, yayın koordinatörlüğü, bütün süreçlere hakimsiniz ki 2017-2020 yıllar arasında gazetenin hafta sonu eklerini ve Milliyet Kitabı da yönetti. Evet, evet. Milliyet Kitap şu an sizde
2: kapandı.
1: Öyle kapandı, mi? Ha? Evet. Yakın zamanda mı kapandı?
2: Yaklaşık bir 8 ay önce kapandı maalesef.
1: Evet, üzücü bir haber bu. Özellikle kitapları çok konuşan bir yayıncı olarak. Ama bir başka üzücü şey ise bunu 8 aydır bilmiyor oluşum. Evet, halen Milliyet Sanat Dergisi'nde konuğumun görev aldığını söyleyelim ve evet. Doğan Kitap'tan çıkıyor kitaplarınız.
2: Evet.
1: Bu kitap 4. kitap değil mi?
2: Beşinci kitap.
1: Beşinci kitap, peki. Kaç zil kaldı öğretmenim kitabıyla isterseniz başlayalım.
2: Evet.
1: Bu kitabın ilk kitap olduğunu hatırlıyorum değil mi?
2: Doğru.
1: Evet. Diyarbakır'ın küçük bir kasabasına okuyuru götürüyorsunuz. Oraya atanan 23 yaşında bir öğretmen karşımıza çıkıyor. İstanbul'daki güvenli evinde, televizyon haberlerinde seyrettiği uzaktaki köyde artık yeni bir hayata başlıyor.
2: Evet. 1995 yılında ben matematik mezunu olduğum için Diyarbakır'a tayinim çıktı. Orada 2 yıla yakın matematikçi olduğum halde ilkokul öğretmeni olarak çalıştım. Orada geçirdiğim süreci, çocuklarla kurduğum ilişkiyi, şehirden gelip Diyarbakır'a yerleşmiş bir öğretmenin yaşadığı zorlukları her anlamda anlatan, içinde de çok güzel bir aşk hikayesinin olduğu bir romandır Kaç Zil Kaldı Öğretmenim.
1: Evet. Ne kadarı otobiyografik özellikler taşıyor? %90, %100. Çünkü bir edebi eser olduğu için tabii kurgu dünyası da olacak işin içinde.
2: İlk kitabı çıkardığım zaman tabii daha ilk kitabım, biraz çekinmiştim. Kurgu deyip geçiyordum ama artık üzerinden 15 yıl geçtikten sonra yarı yarıya diyebilirim.
1: Ah, peki. Sonra Prensesi Sevmedi, evet, kitabı, evet, geldi ki başlığa bakınca bir platonik ilişki biçimi görüyoruz sanki ama içine girdiğimiz zaman aşk falan yok demiştim kızlara ama bal gibi de ilk görüşte aşktı bu, hiç aklından çıkmıyordu Ömer. Son görüşmenin ardından o ilk günlerin şanından sayılan arayacak mı aramazsa telaşı başladı. Kadın erkek ilişkileri üzerine değil mi? Özellikle kadının dünyasından bir eser
2: roman
1: diyebiliriz.
2: Benim psikolojik romanla ilgili ilk adımı attığım kitap aslında Prens Prenses Sevmedi. Hı hı. Bir bağımlı aşk hikayesini anlatır. Çok da sağlıklı olmayan, her bağımlının karşısında da bir narsist vardır bilirsiniz. Ve çok acıklı bir ilişki türüdür. Çok yıpratıcıdır özellikle bağımlı olan adına. O bağımlı ilişkiyi anlatan bir romandır Prens Prenses'i Sevmedim.
1: Hı hı. Ardından üçüncü roman geldi ki Nisa'ya taşıyoruz dinleyiciyi adım adım. Annem Beni Görsün.
2: Annem Beni Görsün.
1: Evet, bu roman aslında roman içinde roman.
2: Annem Beni Görsün bir yazarın, gene bir kadın yazarın hikayesi.
1: O yüzden roman içinde roman dedim. Evet, Zeynep.
2: Zeynep. Orada da mitomaniyi anlatır. Gene psikolojik yalan söyleme hastalığı üzerine şekillenen bir romandır. Bir kadının bir yalancı ile yaşadığı aşk ve neden bir insan sürekli yalan söylemek durumunda kalır, çok sevdiği kadına bile sorularına cevap veren yeni psikolojik romanlarımdan bir tanesi.
1: Peki birkaç dakikada diğer kitapları şöyle bir göz attıktan sonra biraz da basın bülteni ve kitapların arkasından edindiğimiz bilgilerle Nisa'yla o halde devam edelim. Sivas'ın bir köyünden Nişantaşı'na bir gidiş, bir bodrum katına, Etiler'deki lüks villadan Çağlayan'ın dar sokaklarına uzanan bir yaşam öyküsü. Hayrun Nisa adındaki hayırlıyı atıp sadece Nisa olmayı seçerken toplumun kadınlara biçtiği tüm rollerle hesaplaşıyor. Evliliğin karanlık dehlizlerinde genetik bir kaderin pençesinde yaşarken bile o sihirli soruyu fısıldıyor. Peki şimdi ne yapabilirim? Kendi söküğünü dikmeye başlayan Nisa kurduğu Hırka Ören Kadınlar Atölyesi'nde yalnız bırakılmış kadınların onur ve özgürlük mücadelesinin simgesi haline geliyor ve Mevlana'nın deyişiyle de kitabın tanıtımı devam ediyor. Işık yaradan sızar. Nisa acıyı ve ipliği ilmek ilmek şifaya dönüştürürken yaralarını saklamak için değil, yaralarından ışık sızdırmak için değil mi? Bütün bunları yapıyor. Evet. Buradan sözü size bırakalım. Sonra romanın özetini kısaca yapacağım dinleyicilere.
2: Nisa bir kadının kendini yeniden inşa sürecini ve özgürleşme sürecini anlatan bir roman. Sizin de dediğiniz gibi ailesi Sivas'ın Pusat köyünden kalkıp İstanbul'a geliyor. Bir kapıcı dairesinde çocukluk yılları başlıyor Nisa'nın. Sonra o İstanbul'a göç etmiş ailenin İstanbul korkusuyla şekillenen bir baskı ortamı, özellikle annesinden gördüğü ve bu arada bir apartmanın diğer sakinleriyle kurduğu ilişki, onlardan kentli olmaya dair öğrendikleri, sonra gene kentli bir erkekle bir ilişki yaşaması, ailesinin bunu kabul etmemesi, evlenmesi ve sonrasında yaşadığı süreç. Aslında bir kadının 4 yaşından 65 yaşına kadar getirip ilkokul yılları, ortaokul, lise, evlilik, evlilik içi sorunlar, kendi kimliğiyle ilgili yaşadığı çıkmazlar, çatışmalar, bütün bunları anlatan bir roman Nisa.
1: Dönemsel olarak da Cumhuriyet'in ikinci yarısını aslında ışık tutmuş oluyor. Evet, Nisa'nın ailesi dediğimiz gibi sevgili dinleyenler, Anadolu'nun bir köyünden İstanbul'a göç etmiş, apartman görevliliği ve gündelik işlerle yaşamını sürdüren bir aile. Roman boyunca okur Nisa'nın gözünden hem aile içindeki ilişkileri hem de İstanbul'un farklı sosyal sınıflarını izlemiş oluyor. Evet. Nisa'nın annesi çalışkan, mücadeleci ama aynı zamanda geleneksel korkularla hareket eden bir kadın ki kızını korumaya çalışırken onu sınırlandırıyor. Babası daha sessiz bir figür, ablası ise erken yaşta evlendirilmiş ve adeta kendi hayatından vazgeçmiş bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Romanın en güçlü taraflarından biri Nisa'nın yaşadığı sınıfsal karşılaşma.
2: Evet.
1: Kapıcı dairesinde yaşanan olaylar ve kapıcı dairesinde yaşayan bir çocuk olarak profesörlerle, zengin ailelerle, Musevi komşularla, boşnak arkadaşlarla, şehirli çocuklarla aynı çevrede bulunuyor. Böylece okur İstanbul'un görünmeyen sınıf haritasını da izlemiş oluyor. Nisa büyüdükçe üç temel şeyi keşfedecektir. İlki sınıf farkları, ikincisi kadın olmanın zamanın sınırları ve üçüncüsü de eğitimin ve kitapların dönüştürücü gücü. Kitaplar onun için yalnızca bir hobi değil, başka hayatların mümkün olduğunu gösteren bir pencere haline geliyor adeta. Roman boyunca okur, bir kız çocuğunun kendine çizilen kaderle kurmak istediği hayat arasındaki mücadeleyi de takip etme fırsatını elde etmiş oluyor. Bu nedenle romanın asıl meselesi bana göre bir insanın doğduğu yer mi kaderidir yoksa kurduğu hayaller mi cümlesini de bir taraftan söyletebiliyor. Bu yönüyle eser yalnızca kadınlık ya da yoksulluk romanı değil, aynı zamanda aidiyet, sınıf, eğitim ve özgürleşme romanı olarak da belirginleşiyor diyebiliriz. Umarım sağlıklı bir özet sunmuşumdur.
2: Sağlıklıdan öte çok derin bir okuma yapmışsınız ve çok güzel bir okuma bu. Ağzım kulaklarımda dinledim. Gerçekten çok kimse sevindim. Görmüyor ama gözlerimin içi ışıldadı bu kadar iyi anlaşılıyor olmaktan.
1: Yaklaşık 30 yıldır kültür sanat alanının içindesiniz.
2: Evet.
1: Türkiye'de kültür sanat dünyasının en büyük dönüşümü sizce bu süre içinde ne oldu?
2: 30 yıl içinde çok fazla şey oldu. Yani ben mesleğe başladığımda, bu arada aslında 35 yıla yaklaştı. Kültür sanat ortamı çok cılız bir ortamdı aslına bakarsanız. Yani birçok şey bugünle kıyaslanamayacak kadar azdı. Sergiler azdı, çıkan kitaplar azdı. Vizyona giren filmler bugünkü kadar çeşitli değildi. Düşünsenize ben İlk Duygu Hanım'ın yanında Negatif dergisinde, Kültür Sanat dergisine başlarken,
1: Işıklar için duysun ne özel bir kadındı, evet, Duygu aslında.
2: Çok gazeteciliği ilk öğrendiğim kişidir Duygu Hanım. Biyener kavramı çıktı mesela ve o dönem bütün Türkiye Biyener nedir konuşuyordu. Yani biz de konuşuyorduk, bu Biyener nedir? Şimdi bugün artık aradan o kadar 30 yıl geçmişken herkes biliyor Biyener nedir diye sorma ihtiyacı yok. Biz onun bile ne olduğunu bilmiyorduk, öğreniyorduk, araştırıyorduk. Çok bir emekleme dönemindeydi bugünle kıyaslarsak. Çok sayıda kırılma oldu tabii. Özel müzeler açıldı. Festivaller giderek gelişledi. Özellikle İKSV'nin düzenlediği festivaller. Onun dışında daha bağımsız farklı grupların düzenlediği festivaller, müzik programları çok gelişti. Her şey gelişti ve elbette kitap dünyasında da müthiş bir çeşitlilik ortaya çıkmaya başladı.
1: Bugün bir genç sanatçı ya da yazar ele aldığımız zaman, evet, genç bir yazarı ele aldığımız zaman karşılaştığı en büyük engel nedir? Ekonomik koşullar mı, görünürlük sorunu mu, yoksa dikkat ekonomisi mi?
2: Bir kere her şeyden önce kitabını bastırması çok zor. Bu yazarların en büyük sıkıntılarından biri ola gelmiştir. Ama şu an o kadar fazla kitap dosyası gidiyor ki yayın evlerine, o dosyaların arasından sıyrılıp ilk görünürlüğü kazanmakla başlıyor zaten yazarın sıkıntısı. Diyelim ki beğenildi, editörler olumlu oy verdiler, toplantıda basılmaya başladı. Bu sefer 2000 gibi bir rakamla basılıyor. O 2000 rakamdan elde edeceği gelirle, çünkü kitapların ortalama satışları bu. 2000, 3000, 5000, nadiren 30 binler, 50 binler. 100 bin artık Ahmet Ümit.
1: Artık marketlerde satılan kitaplar da o zaman karşımıza çıkıyor o rakamlarda, değil mi? Dediğiniz rakamlarda.
2: Hem onlar hem de ilk işe yazmaya başlayan bir yazarın bulabileceği rakamlar değil. O 2000, 3000, 5000 satışlarla eğer sizin bir başka işiniz yoksa geçinme şansınız, evet, da yok. Yani bugün yazarak geçinebilmek eskiden de olduğu gibi zor. Yani eskiden de yazarlar memuriyette çalışırlardı ama aynı zamanda yazı yazarlardı. Bugün gerçekten sadece yazarak yaşayan yazar sayısı çok az.
1: Kültür sanat gazeteciliğinize baktığımız zaman yüzlerce röportajınız tabii var. Bunlara bakınca acaba kültür sanat gazeteciliği eski gücünü kaybettiğini söyleyebilir miyiz?
2: Kültür sanat gazeteciliğine gelmeden önce gazetecilik çok çok kan kaybetti, değil mi? Aslına bakarsanız. Yani
1: bütün dünyada.
2: Bütün dünyada tabii. Özellikle bu son artık yapay zeka dönemine girmişken sosyal medya ile birlikte her şey o elimizdeki telefonlarda dönmeye, haberleri oradan okumaya, söyleşilere oradan bakmaya başladık. Bu tabii bütün basın etkilediği gibi kültür sanat dünyasını da etkiledi. Neden kitap eki kapandı? Bugün yayın evleri eğer ilan vermek istiyorlarsa ayda bir çıkan bir kitap ekine değil
1: sosyal medyaya
2: ilan vermek istiyor.
1: Bu defa editör Filiz Aygündüz'e sormak istiyorum. Bir yazıyı okuduğunuzda ilk dikkatinizi çeken şey nedir? Dili mi, fikri mi, sesi mi?
2: Dil. Çünkü o yazıyı okumaya devam etmenizi sağlayacak olan öncelikle dil. Dil ve üslup birlikteliği çok önemlidir bir yazıda. Tabii gazete yazısından, gazete editörlüğünden bahsediyorum. Derdini belli kelimeler dahilinde anlatabilmesi, belli bir kelime sayısı içerisinde anlatabilmesi önemli. O dar alanda bütünlüğü yakalayabilmesi yazının çok kıymetli. Bir de ben matematikçi olduğum için her iyi yazıda iyi bir matematik olduğuna inanırım. Bunu ben yazarlarla yaptığım röportajlarda da hep söyledim. Bana çok güldüler. Ben matematiği hiç bilmem, dört işlemi zor yapardım falan. Değil aslında. Matematikte dört işlem ve integral almak, türev çözmek değil.
1: Analitik güç.
2: Analitik düşünce. Profesör Doktor Ali Nesin'le matematik profesördür biliyorsunuz. Bir röportajımızda matematik nedir hocam dedim. Doğru soruyu sorma sanatıdır dedim. Bir yazıyı okurken de hep doğru yazarken de doğru soruları eğer sormayı başarabilirseniz o yazıyı düzgün bir şekilde sonlandırırsınız. Bu da matematik oluyor zaten.
1: Evet.
2: O matematiğe dikkat edelim.
1: Lisansınız
2: yani.
1: Dışında yüksek lisansınızı da söyleyeyim, psikoloji.
2: 45 yaşından sonra yüksek lisans yaptım.
1: O kadar uzun bir süre ara verdikten sonra tekrar akademiye döndünüz.
2: Aslında psikolojiyle 20'li yaşlarımdan itibaren ilgiliydim. Hep psikoloji ağırlıklı kitaplar okudum ve artık yazarlık başladıktan sonra da bir yazarlık ihtiyacından doğdu aslına bakarsanız. Yani bir psikolog olayım, doktora da yapayım gibi değil. Roman sonuçta insanı anlatan bir sanat dalı.
1: İnsanı anlamak için edebiyat mı, psikoloji mi?
2: Ben kol kol olduklarını düşünüyorum. O ikisinin birlikte aldığı yol, yani benim sağ kolum ve sol kolum gibiler ikisi. Psikoloji olmadan da edebiyat olur mu? Elbette olur ama eğer bir insanı düşünsel derinliğine inerek anlatacaksanız, onun ruh halini okura açacaksanız mutlaka biraz onun psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Freud'un önemli bir sözü var. 70. sanat yılında psikanalizin kurucusu diye davet ediyorlar sahneye. Kabul etmiyor. Ben kurucusu değilim. Psikanalizi bilinç dışını önce yazarlar ve şairler ve felsefeciler keşfetti. Ben onu sadece bir kuram haline getirdim. İyi bir romana baktığınızda Freud'un ne kadar haklı olduğunu görürsünüz. Psikoloji eğitimi almamıştır ama en bilinen örneği Dostoyevski'dir. İnsanı çok iyi anlatır. Yani biraz yazarın kendi gözlem dünyasıyla, insanları incelemesiyle biriktirdiği psikolojik bilgi de kıymetlidir. İlle de yüksek lisans yapmak gerekmez.
1: Nisa'ya baktığımız zaman, Filiz Aygündüz'ün son romanından söz ediyorum sevgili dinleyenler, Doğan Kitap'tan çıkan, romanın merkezine bir kız çocuğu yerleştirdiğinizi görüyoruz. Bu seçimi belirleyen şey neydi?
2: Bir kadının kendini yeniden inşa etmesine ait bir öykü yazmak istemiştim. Bu romanın asıl derdi de o. Yani çocukluğundan 65 yaşına kadar gerçekten çok farklı sosyo-kültürel altyapılar arasında gezinip, çok sıkıntı çekip, çok darda kalıp, yılmadan ayakta durabilmiş. Sonra bir çift şişle kendini örer gibi örmüş. Ve bütün onların içinden güçlü bir şekilde çıkabilmiş bir kadını anlatmaktı derdim.
1: Hayrunisa'nın sesi oldukça sahici. Roman boyunca bahsettiğiniz gibi çocuk anlatıcı büyüyor. Ama okur da onunla birlikte büyüyor. Sizce çocuk bakışı, yetişkin bakışından hangi hakikati daha iyi gösterebildi okuyucuya?
2: Ben Nisa'nın bir yaş skalasını çıkardım romanı izlerken. Çocukluk yaşları, 20 yaşları, 40'lı yaşları, 65 yaşına kadar getirdim. Aslında romanı 65 yaşındayken yazıyor. Biz başta bunun farkında değiliz ama çocukluğuna da 65 yaşından bakarak onları kaleme aldığı için çok bilinçli bir bakış var. Çocukluğunun psikolojisini bize aslında çıkartıyor romanda. Özellikle çocukluk kısmı tabii daha geç bir yaşta, daha farkındalıklı bir dönem gözüyle incelendiği için çok derin bilgilere sahip.
1: Romandan yer yer alıntılar yaptığımız zaman Hayrunisa'nın özellikle dünyasındaki korkuya değinmek istiyorum. Neredeyse bir eğitim yöntemi olarak çıkıyor zaman zaman karşımıza. Cümle çocukluğumun en karanlık tarafı bu korku nesneleriydi dedirtecektir Filiz Aygündüz. Bu korkuların kaynağı bireyler mi yoksa toplumun bizatihi kendisi mi?
2: Tabii çocukluğunda yaşadığı korkular toplumun bizatihi kendisi. Bir kere Sivas'tan kalkıp geliyor ailesiyle Nişantaşı'nda bir kapıcı dairesine. Anaerkil bir aile. Baba başta dediğiniz gibi sessiz sakin, gücünü anneye devretmiş. Anne çok ödü kopuyor kızına bir şey olacak. İstanbul şartlarında kötü bir evlilik yapacak, kötü ilişkiler kuracak, hatta kötü yola düşecek kaygıları içerisinde. Bu durumda da Nisa'yı baskılama yöntemine gidiyor. Yani o kadar ki ortaokula gitmesini bir şartla kabul ediyor. Paçalı don giyersen. Neden? Çünkü oyun oynarken eteği açılacak, kilodu görünmesin diye bir paçalı donla kızını okula götürüyor ki orada çocuğun yaşadığı sıkıntıyı düşünün. Biri görse dalga geçecek. Çünkü öyle bir şey yok okul ortamında. Böylesine bir baskı. Kaçta gittin, işe girdiğinde de neredeydin, kaçta geldin, ne yaptın? Sürekli bir baskı. Bunlarla geçiyor çocukluğu.
1: Annesi aslında sevgisini korkunun arkasına saklayan bir karakter.
2: Evet, evet.
1: Siz bu karakteri yaratırken onu anlamaya mı çalıştınız yoksa sorgulamaya mı? Sanki biraz sorgulanıyor gibi geldi ama cevaptan bağımsız olarak soruyu sormuş olayım, size bırakayım.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Gül açtı annesi Hayrunisa'nın. Sorguladım doğru gözleminiz ama yargılamadım. Onu anlamaya çalıştım. Neden o kadar çok baskı yaptı? Gerçekten Nisa'yı seviyor muydu, sevmiyor muydu? O cümleler onun ağzından çıkarken sonradan ben hep kendi tahlillerimi yaptım. Bu anlamda da evet sorguladım. Ve zaten kitabın ilerleyen bölümlerinde herkes belli yaş alıyor ve yaşla beraber dönüşümler, değişimler oluyor. Gülaç da zaman içinde dönüşüyor ve aslında Nisa'nın o çok baskı yapan Gülaç'tı. Hayrunisa'nın en kritik döneminde çok belirleyici bir rol üstleniyor. Çünkü o güne kadar değişmiş oluyor. İyi bir anne aslında ama İstanbul'dan çok korktuğu için, o korkuyu atamadığı için kızına onları yapmak zorunda kalıyor. Yoksa oğlu da var bir tane, Metin. Onun hiçbir sıkıntısı yok. Gayet keyfi yerinde. Tabii bu Türkiye'de çok yaşanan bir problem. Yani hala var, hala var. 2026'da hani bir roman, bu bir roman işte, karakter de köyden şehre gelmiş de annesi de baskı yapmış hikayesi değil. Bugün kentlerin göbeğinde de bu baskıyı yaşayan birçok kız çocuğu var maalesef.
1: Metin'le Nisa'yı karşılaştırırken aslında doğru bir noktaya sohbeti yöneltmiş oldunuz. Kız kısmı romanda sıklıkla geçen, dolayısıyla evet, metin haliyle romanın genelinde Nisa'ya yönelen korkudan nasibini almış olmalı. Çünkü o grup içerisinde, o küme içerisinde değil, değil mi?
2: Değil.
1: Bu iki kelimeyi romanın görünmeyen ana karakterlerinden biri olarak görüyoruz adeta.
2: İki karakteri.
1: Kız kısmı kelimesi adeta romanda bir karaktere dönüştürüyor kendisini.
2: Evet, evet, bu Anadolu'da çok kullanılan bir tabirdir. Kentte biz kız kısmı diye bir şey kullanmayız. Evet.
1: Genellemeler içeren bir başlangıç, evet, değil mi? Anadolu'da kız kısmı şunu yapacak, kız kısmı şöyle olacak.
2: Erkek kısmı diye bunun karşılığında bir kelime yok. Erkek kız kısmı. Zaten orada bir ayrıştırıyor, ötekileştiriyor kız kısmı diyerek. O çok iyi yakalamışsınız onu gerçekten. Maalesef romanın dediğiniz gibi temel taşlarından bir tanesi o kız kısmı grubundan olmak.
1: Evet. Romanın temel meselelerinden biri de Hayri'nin Nisa'nın annesinin, aslında Gül Açtı'nın, kızını korumaya çalışırken aynı zamanda ona sınırlar koyması, evet, sınırlandırması ve bu tabii ki romanın önemli bir çelişkisi. Daha doğrusu romanın ışık tutmaya çalıştığı bir karakter açısından önemli bir çelişki. Bir yandan onu çok seviyor, o kadar seviyor ki koruması altına almak zorunda ama bir taraftan da sınırlar koyuyor ki sizin bahsettiğiniz gibi komik düşürecek, işte o paçalı donla birlikte komik düşürebilecek, zor duruma sokabilecek çelişkili haller.
2: Doğru.
1: Romandaki kadınlar çoğu zaman aslında baskı görüyor ama aynı zamanda hayatı ayakta tutan kişiler de onlar. Bu sanıyorum bilinçli bir tercihti. Çünkü babanın da sesi anne kadar çok çıkmış olsaydı, yani o kadar yumuşak karakterli olmasaydı, annenin o romandaki hali, o kaygılı hali o kadar görünür olmayabilirdi sanki. Dolayısıyla bunun bir tercih olduğunu anlamalıyız, değil mi?
2: Doğru. Romandaki kadınlar Hayri Nisa, hatta ablası Fahri Nisa
1: evet,
2: özellikle anne Gül Açtı,
1: romanın en trajik karakterlerinden biri aslında Fahri Nisa,
2: çok güçlü kadınlar bir yandan da. Yani evet, anne çok baskıcı bir anne ama bir taraftan da deli gibi koşturuyor, bir yandan temizliğe gidiyor, bir yandan apartmanın işleriyle ilgileniyor, bir yandan evle çocuklarla ilgileniyor, onları korumaya, gözetmeye çalışıyor ve sürekli para biriktirip o kapıcı dairesinden kurtulacak noktaya onları getiren aslında anne. Güçlü bir karakter. Hayri Nisa da güçlü ama o gücünü biraz daha geç buluyor çünkü evlendikten sonra girdiği ortamda evet bir takım sıkıntılar yaşıyor fakat bu sıkıntıları taşıyabileceği geride bir ailesi yok. Çünkü onların onayı olmadan evleniyor. O nedenle bu kitap zaten annesi ve babası tarafından görülmeyen kadınlara adandı. Sahip çıkılmayan kadınlara adandı. Anne baba da sahip çıkmadığı için istemediği evlilik yaptığından dolayı Nisa kendi gücünü kendisi kurgulamak zorunda kalıyor o yeni evinde ve öldürmeyen her düşman gibi onun yaşadıkları da onu güçlendiriyor. Ablası köydeyken başlangıçta hiçbir hayatı yokmuş gibi görünse de hayatının sonuna doğru biliyorsunuz çok büyük bir ters köşe yapıyor. Onu da aslında ne kadar güçlü bir kadın olduğunu görüyoruz ve zaten biz Gül Açlı'nın kızları biz öyle kolay yıkılmayız diyorlar.
1: Evet.
2: İki kız kardeşle.
1: Hayri Nisa'nın kapıcı kızı olduğunu saklaması sizce utançtan mı yoksa dışlanma korkusundan mıydı?
2: Dışlanma korkusundan. Çünkü çok neşeli bir karakter. Yani romanın başından sonuna kadar Hayri Nisa aslında Nisa olarak geçiyor büyük bir kısmında romanın. Çok neşeli, mutluluğa yeteneği olan apartmandaki dairelere gittiğinde çok farklı bir dünyayla karşılaşıp kendi dairesine gittiğinde bunu dert etmeyen tatlı tatlı yaşayan bir kız çocuğu aslında. Okulda da bunu söyleyebilir fakat okul ortamına girildiğinde işte o Makran zorbalığı o dönemlerde de vardı.
1: Bir de bir sınıf dili var sınıf orada dili, gelişen.
2: Tabii, tabii.
1: Özel olarak çalıştığınız anladığım kadarıyla o sınıf dilini üretmek için sizde romanda.
2: Tabii ki, tabii ki. Arkadaşlarının arasında zaten o kapıcı kızı olma kavramını, kapıcılığı eleştirenleri, küçümseyenleri gördüğü için sevgilisi de, o dönemki erkek arkadaşı da eğitimli bir anne babadan ve aileden ve farklı bir sınıftan geldiği için bilirse acaba beni terk eder mi kaygısıyla saklıyor. Yalan söylemiyor ama ben kapıcı kızı değilim, bir fabrikatörün kızıyım demiyor. Sadece saklıyor.
1: Bu arada Melih Akay bir yazar olarak bir mesaj göndermiş. Filiz Hanım'ı bizler de takip ediyoruz. Pek çok yazar kitabını gönderir, kendisi seçimi neye göre yapar, kriteri nedir sorarsanız sevinirim demiş Melih Hanım. Soruyu anlamakta zorlandım.
2: Ben de zorlandım.
1: Peki, o zaman Melih Hanım'dan bu mesajı revize etmesini isteyelim. Bizler de pek çok yazar kitabını gönderir, kendisi seçimi neye göre yapar?
2: Anladığım kadarıyla gazetecilere gönderme konusunda mı bu soru, nereye gönderme?
1: Melih Hanım revize ederse sorusunu, ona göre biz de şey yaparız. Yani acaba hediye etme anlamında mı gönderiyorsunuz yazarlara, bilemiyorum ne olduğunu. Melih Akay'dan bunun revizyonunu isteyeceğiz. Romanda Musevi, Arap, Boşnak ve Anadolu kökenli karakterlerin bir arada olduğunu görüyoruz. Bu çeşitliliği yaratmak sizin için romanda önemliydi. Neden?
2: Bu 60'lı yıllar, 70'lerin başı. O dönemlerde özellikle o Şişli'deki, Nişantaşı'ndaki apartmanlarda gayrimüslimler çok vardılar dönem itibariyle. Yani bir apartmanın içinde
1: Ester Hanım.
2: Tabii Ester Hanım.
1: Handan teyzeyi belki sayar mıyız bilmiyorum, evet, ama Madame Nuritsa, evet, değil mi? Madame Nuritsa gibi karakterler aslında Hayrünisa'nın dünyasını genişleten, evet, adeta alternatif öğretmenler olarak bahsedebiliriz.
2: Aynen,
1: onlardan.
2: Aynen dediğiniz gibi, evet, onlardan aslında kendi evinde sadece çatal ve bıçak var. Ekmek bıçağı vardı bizim evde bıçak olarak, başka bıçak yoktu diyor. Ama onların evine çıktığında çatal bıçakla bir eti kesmeyi öğreniyor. Farklı İstanbul yemeklerini görüyor. Çünkü evde geleneksel yemekler yapılıyor. Sivas'tan gelen kültürle. Orada evet, onlardan çok hayatı öğreniyor. Farklı sosyal sınıfların davranış paternlerini de öğreniyor. Dillerini öğreniyor, müziklerini öğreniyor. Çok da gözlemci biri. Ben Nisan'ın öyle biri olmasını istiyordum. Yani bir kapıcı dairesinden çıkıp da farklı sosyal sınıftan birine aşık olan tırnak içinde klasik bir köylü kızı modeli değildi benim yaratmak istediğim. O Sarp'la tanışıncaya kadar zaten onun aşık olabileceği noktaya gelmiş, kendini geliştirmiş biri olmalıydı. O nedenle bütün karakterlerden yararlandım bu saydığınız.
1: Evet, hani yemek yeme kültürü vesaire, bir de şapka bir kültür işidir cümlesi de bence bu anlamda hatırladığım, evet, ve önemli olan, değil mi? O bir ufak bir cümle gibi ama aslında farklı bir kültürel açılıma onu yöneltmiş olacak. Hayrünisa'nın başka hayatları görmesi aslında onun özgürleşmesinin de başlangıcı oldu.
2: Evet. Apartmandaki hayatlar, en yakın mahalledeki arkadaşlarının hayatları, birçok şeyi görüyor. Hatta bir arkadaşının bale yaptığını görüyor. Annesine gelip işte tütüleri falan anlatıyor daha ilkokulu yıllarındayken. Bırak bu gavur icatlarını, otur diyor. Evet. Ama bir bale kavramıyla o daha ilkokul çağındayken karşılaşıyor. Bunları görüp geçebilirdi de. Ama her şeyi kaydediyor. Evet. Çok iyi bir gözlemci. Bütün bu kayıtlarını birleştirip çok da güzel bir şekilde hayatına entegre ediyor sonra da.
1: Aslında yazar bence burada, yazar da karşımda gerçi ama aslında bence burada konuğum modernleşme sürecini de, hani Türkiye'deki modernleşme sürecini de eş zamanlı olarak ele almış gibi duruyor. Çünkü roman boyunca aileden öğrenilen kültürle şehirde karşılaşılan kültür arasında, bahsettiğiniz bale örneği olunca bu aklıma geldi, bir çatışma da görüyoruz. Bu çatışma aslında modernleşme hikayemizin de bizatihi özü, kendisi olabilir.
2: Evet. İlk pantolonun, blue jean'in çıktığı dönem var. Beyoğlu'nda ilk Beyoğlu çikolatasının çıktığı dönem var. Orada ilk sütyenini arkadaşının annesi alıyor. Hı-hı. Çünkü kendi annesinde böyle bir şey yok. Hı-hı. Fanila. Hı-hı. Ve göğüsleri belli olmasın diye de
1: kat örülmüş, kat belki
2: yelek. Aha. Yeleklerle evet. Dolaşıyor. Ve ona da okula giderken yelek giydiriyor. Hı-hı. Çünkü Gülaç'ta böyle bir bilgi yok. Bunu fark eden arkadaşın annesi sayesinde bunu öğreniyor. Sonra dediğim gibi bütün bu aldığı küçük küçük inputlarla apartman sakinlerinden onları takip ederek evliliğinin de etkisiyle evet Türkiye'nin aslında çağdaşlaşma sürecini adım adım takip ediyoruz diyemem. Başta çok sıkı takip ediyoruz fakat Nisa evlendikten sonra bir evin içine kapanıyor biliyorsunuz. Hı hı. Kapanmak zorunda kalıyor çok kıskanç bir kocayla. Dışarıya neredeyse çok çok az çıkıyor. O nedenle o içeride kaldığı dönemlerde diğer taraflara gitmedim. Çünkü içeride o kadar büyük problemlerle uğraşıyor. Öyle bir sınıyor ki hayat onu. Kafasını kaldırıp dışarıya bakacak hali de olmuyor. O nedenle oraya kadar adım adım çağdaşlaşma sürecini izliyoruz. Sonra bireysel Nisa'nın kendi bireysel modernizmine gidişini izliyoruz. Önce toplumsal sonra bireysel.
1: Nisa'yı Nişantaşı'nda bir apartman dairesine yerleştirmek yerine İstanbul'un başka bir semtine yerleştirmiş olsaydınız, başka bir iş yapıyor olsaydı annesi, onları gözlemlemeseydi acaba nasıl bir Nisa olurdu? Özellikle kitaplarla olan ilişkisine baktığımız zaman okuyan da bir kız çocuğu. Dolayısıyla acaba kitaplarla olan ilişkisindeki o derinlik devam eder miydi ve o derinlik yine aynı Nisa'yı yaratır mıydı?
2: Başka bir
1: semtte bu kadar çeşitlilik olmayacak etrafında.
2: Gene kapıcılar mı?
1: Olabilir, evet.
2: Çok fark ederdi.
1: Fark ederdi.
2: Yani Nişantaşı'nda, Şişli'de.
1: Çünkü bahsettiğiniz karakterler aslında şuna bağlamak istiyorum. Ülkenin de mozaiğinde ne kadar önemli bir yere olduğunu gösteriyor bu karakterlerin. Tabii onu aldığımız zaman Nisa eski Nisa olmayacak. Tıpkı bizden onları aldığınız zaman biz eski biz olmayacağız gibi belki.
2: Aynen öyle yani Bağcılar'da bir apartmanda oturuyor olsaydı orada Madame Nuritsa'yı nereden bulacaktı? Arap kökenli bir aileyle onların müzikleriyle nereden karşılaşacaktı? Evet. Bir konsomatris de yaşıyor apartmanda aynı zamanda. Bunları göremezdi orada. Evet. O yüzden özellikle daha kentin sosyokültürel altyapısı yüksek semtlerinden birini seçtim.
1: Filiz Aygündüz'ün romanını okuduğum zaman da bir süre kapatıp kendi kendimle bunun muhasebesini yapmıştım. Yani o lafı sevmiyorum ama başka da yerini dolduracak da bir söz de bulamıyorum. Hani azınlık dediğimiz kişiler ne kadar renk kattı Nisa'nın hayatına ve olmazsa aslında Nisa olmayacaktı. Dolayısıyla o azınlıkları ve o azınlık kültürünü bizden çekip aldığımız zaman aslında geriye daha şimdiki gibi olmayan bir durum kalıyor değil mi?
2: Ekalliyet diyelim. Onlar sadece Nisa gibi bir kapıcı kızının hayatını değil Türkiye'de yaşayan
1: önemli bir
2: evet yani
1: kişinin değil mi?
2: İç içeydiler. Ermeniler, Türkler, Rumlar. O kültürler yıllarca zaten el ele yürüdüler ve birbirlerini çok beslediler. Bu sadece Nisa'ya özgü bir şey değil. Bu o birliktelik, o birbirinden öğrenme hali zaten bu ülkenin genlerinde olan bir şeydi.
1: Roman boyunca eğitim yalnızca okul sıralarında verilen bir şey değil. Sizce insan en çok insanı en çok ne eğitir?
2: Önce ailede başlıyor her şey. Bunu söylemem lazım.
1: Bu arada öğretmen figürü de romanda çok kuvvetli, onu da söyleyelim.
2: Evet, önce aile, ardından ilkokul öğretmeninin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette gittiği lise, yani eğitim hayatında karşısına çıkan öğretmenleri, arkadaşları, bunların hepsi çok kıymetli. Ama şu da var, ben iç eğitime de çok inanırım. Bunlar dış motivasyonlar. Bunların motivasyonuyla okullar bitirilip bir şeyler öğreniliyor ama o iç eğitimimiz, okuduğumuz kitaplar, gözlem gücümüz, mantık yürütmelerimiz, bunların da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer özgür bir bakış açınız varsa, öyle bir kafa yapınız varsa, çok baskı altında bile olsanız o özgürlüğü sonunda bir şekilde kazanıyorsunuz. Tam da bu noktada Duygu Hanım'ın o çok meşhur sözünü söylemek isterim. Kadınlara söylediği, özgürsünüz. Kadınlar özgürsünüz, gücünüzü bilin. Yani o özgürlük ruhu hangi şartlarda olursa olsun, hangi baskı dolu şartlarda olursa olsun, bir insan kendini doğru eğittiğinde ona mutlaka kavuşacaktır diye düşünüyorum. Ki Nisa da bunu yapıyor zaten.
1: Psikoloji eğitiminiz bu romanı, özellikle karakterleri yaratırken sizi nasıl etkiledi? Yani bir milat çizecek olsak, Filiz Aygündüz, özür dilerim, psikoloji eğitimi almadan önce yazdığı eserler,

0: Sonradan görme psikoloji okumanın verdiği bir takım bilimsel ukalalıklar yaptım ama bu romanda onların hiçbirini yapmadım. Yapma ihtiyacı da duymadım. O içimden akan cümlelerdeki nasıl yazdığım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani şöyle yazıyorum, düşünüyorum, şudur budur diye açıklayabileceğim bir şey değil yazma süreci. O psikoloji kendiliğinden geldi. Hiçbir bilimsel kelime, tavır, düşünce, metot yazılmaksızın karakterin söylemleriyle birlikte aktı. Yani bu psikolojimin çok içeriden aktığı, edebiyatla çok arkadaş olduğu bir roman oldu aslına bakarsanız.
1: Yazarlık ve kurguya baktığımız zaman bu son eserinizdeki sizi en zorlayan karakter. Eğer Nisa ise ikinci bir karakter söylemenizi rica edeceğim. Çünkü zaten küçük yaşlığının 65 yaşına kadar Nisa'yı ele aldınız. Dolayısıyla bunun sizi zorlaması beklenir. Nisa dışında başka bir karakterse bir cevap tamam ama Nisa ise sizi en zorlayan karakter ikinci bir karakter istiyorum.
0: Aslında Sarp, Nisa'nın eşi.
1: Hı-hı.
0: Onu yazarken çok zorlandım.
1: Hı-hı.
0: Şöyle bir tehlike vardı. Tabii romanın içinde siz de okudunuz, şiddet de var. Sarp'ın o çok aşık olarak evlendiği Nisa'ya gösterdiği şiddet. Ama belli bir noktadan sonra nörolojik bir hastalığı olduğunu da öğreniyoruz. Ve bunun da şiddet duygusunu biraz fazla körüklediğini görüyoruz. Orada şöyle bir tehlike vardı. Şiddeti hastalığa bağlamak ve böylelikle de normalleştirmek. Orada çok dikkat ettim. Geriye dönüp okul döneminde Sarp'ın o şiddeti temellendirecek küçük küçük ilmekler attım. Onları sağlam atmaya gayret ettim ki sırf hastalıkla onun şiddeti açıklanmasın. Çünkü
1: mazeret verince
0: evet,
1: değil mi
0: mazeret
1: okuyucu?
0: Gibi, şiddetin mazereti. Şiddetin ailesi, eğitimi yok. Tehlike oydu. O konuda editörümden de yardım aldım. Onun da yönlendirmeleri oldu. Ben bir editör olduğum için, editör kökenli olduğum için editöre de çok önem veririm. Aslı Güneş'le çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Ben de tam editöre bakıyordum. Evet, Aslı Güneş.
0: Evet. Çok kıymetli bir editör. En zorlandığım Sarp oldu özetle. Artı acımakla onu öfkelenmek arasında çok gidip geldim ve duygularımı stabil tutmaya, gene taraf tutmamaya, onu anlamaya çalıştım ve çalışırken de zorlandım.
1: Roman bittiğinde okurların şöyle bir arkaya yaslanıp ne düşünmesini isterdiniz?
0: Bu romanda çok kıymetli bir soru var. Ben şimdi ne yapabilirim? Aslında benim bu romanı yazma sebeplerimden bir tanesi de o soruyu sordurmak. Evet, özellikle kadın okurlara. Zaten kitapların büyük bir çoğunluğunu kadınlar okuyor biliyorsunuz. Elbette erkekler okuyorsa onların da sorabileceği çok kıymetli bir sorudur. Ben şimdi ne yapabilirim?
1: Program birinci bölümünde bunun üstüne de konuşmuştuk. Çünkü erkeklerin çok daha önemli işleri olduğundan.
0: Evet. Nisa çok küçük yaşta Esther teyzesinden öğreniyor bu soruyu. Bu soru bana 20'li yaşlarımda bir psikolog tarafından öğretilmişti. Ağlayıp zırlayarak hiçbir yere gelemezsin Filiz'ciğim. Her üzüldüğünde, sıkıldığında gözün yaşını sileceksin ve kendine ben şimdi ne yapabilirim bunu aşmak için diye soracaksın demişti. O soruyu ben de Nisa'ya hediye ettim. Nisa da bugün kadınlarla paylaşıyor ve demek istiyor ki her ne ise yaşadığınız sorun, sıkıntı, genelde ağlamaya, dram yapmaya müsait bir yapımız da var. Sakın bunu yapmayın. Ağlarız hep beraber ama sabah kalktığımızda ağlayan kadınlar oluruz. Orada durun ve kendinize ben şimdi ne yapabilirim sorusunu sorun. Çünkü bu soru çözüme götüren bir soru. Çözümün yolunu açan bir soru. Her zaman cevap da bulamayabiliyorsunuz. Bazen hayat o kadar zorlu şeyler çıkarıyor karşınıza. Her zaman ne yapabileceğinizi kestiremiyor biliyorsunuz. Ama bu ruh hali, o soruyu sormak, çözüme adım atmak mutlaka bir gün cevaplarını getiriyor. Ve kadınlar bu soruyu sorsunlar kendilerine diye de yazdım bu romanı.
1: Hı hı. Hayrun

0: İsa 20 sene sonra doğmuş olsaydı, yani bütün olayları 20 sene geç yaşıyor olsaydı, romanın böyle çok belli başlı değişen noktaları ya da Hayrun İsa'nın bakış açısı ne olurdu? Değişir miydi?
1: Bir kere 80'li yıllarda İstanbul'a gelmeleri gerekirdi.
0: Hı hı.
1: Ben değişeceğini düşünmüyorum, biliyor musunuz? Yani bugün anlatılan, evet, 60'lı yıllarda doğan bir kadının 65 yıllık hikayesi, ama o hikaye hala devam ediyor. İstanbul'un içinde, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin farklı yerlerinde. O sınıf meselesi bitmedikçe, köyden kente göç edenlerin yaşadığı korku dinmedikçe, kadın bu kadar değersiz algılandıkça, hala kız kısmı gibi sınıflar açıldıkça, bu hikaye hiç değişmeyecek. Yani 80'de de gelseydi aynı şeyler olurdu diye düşünüyorum.
0: Roman boyunca birçok karakter aslında Hayrun İsa'ya hayatın ne olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Son soru olarak da bunu sormuş olayım. Sizce hayatın ne olduğunu ona en doğru biçimde kim anlatıyor? Gösteriyor ya da
1: aslında annesi, biliyor musunuz?
0: Her şeye rağmen
1: o çok baskıya tabi tutan, onu üzen, nefes aldırmayan annesi. Çünkü en doğru öğrettiği şey, ilk öğretisi, dik dur kızım. Hatta şey diyor, öyle uyuz itler gibi kıvrılma diyor kendi lisanınca. Ve kızını hep dik durmayı öğretiyor. Ve daha çocuk yaşlarda ve evliliğe hazırlandığı dönemde yaptığı kehanetlerin hepsi de çıkıyor. Çok da öngörülü bir taraftan. Çok tatlı bir kayınvalidesi var ama hep yanlış şeyler öğretiyor. Onu teselli etmeye, korumaya çalışırken maalesef Nisa'ya annesinden daha çok zarar veriyor.
0: Evet. Teşekkür ederiz. Bugün Filiz Aygündüz'ün Nisa adlı kitabı. Sadece Nisa'yı konuşmadık tabii. Diğer yapılan, evet, işleri de konuştuk. Üstat bir gazeteci olduğu için, yılların Filiz Aygündüz'ünü konuk ettiğimiz için, ki o kimleri konuk etti, kimleri kimlerle röportaj yaptı. Kendimizi bu pazar oldukça şanslı hissettiğimizi de söylemek isterim.
1: Ben de çok mutlu oldum, onu söylemek isterim. Çünkü çok güzel okumuşsunuz kitabı. Çok keyifle dinledim. Sorularınız muhteşemdi. Bunu bir gazeteci olarak söylüyorum. Sağ yazar olun. Olarak değil. Madem bu kadar deneyimli olduğumu görüyorsunuz. haddim olmayarak.
0: Estağfurullah. Haddiniz sonuna kadar.
1: Çok çok güzel bir söyleşiydi. Çok teşekkür ederim.
0: Sizi böyle ağırladıysak ne mutlu bize. Size bir kitap seçmeye çalıştım. Erkut Özal'ın programa gönderilen kitaplardan, gelenekselden dijitale hikaye anlatıcılığı üzerine yaptığı bir çalışma vardı. Uğur Mumcu yayın evinden gelen bir eserdi. Bunu size hediye etmek
1: çok
0: istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Zevkle okuyacağım.
0: Programı bitiriyoruz. Hoşça kalın.
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir araştırma, şempanze ve bonoboların fiziksel teması yalnızca sosyal bağ kurmak için değil, grup içindeki gerilimi azaltmak amacıyla da kullandığını ortaya çıkardı. Çalışmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zambiya'daki koruma alanlarında yaşayan 5 farklı şempanze ve bonobo grubu incelendi. Araştırma kapsamında primatlara belirli aralıklarla fıstık verilerek düzenli beslenmeleri sağlandı. Ardından yemek öncesindeki 5 dakikalık etkileşimler gözlemlendi. Araştırmada beslenme öncesine birbirleriyle daha fazla fiziksel temas kuranların yemek sırasında daha az çatışma yaşadığı ve yiyeceği daha barışçıl şekilde paylaşabildiği tespit edildi. Çalışmanın başyazarı psikolog Jake Broker, özellikle gıda rekabeti gibi durumların grup içinde gerilim oluşturduğunu ifade etti. Broker, yemek öncesindeki temasların ise bu stresi azaltmada önemli rol oynadığını belirtti. Bonobolarda dişiler arasındaki sosyal bağlar daha fazla öne çıkarken, şempanzelerde fiziksel temasın daha çok erkek bireyler arasında yoğunlaştığı belirlendi. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, şempanze ve bonoboların yemek öncesinde birbirlerine sarılma, öpme ve okşama gibi fiziksel temaslarla paylaşım stresi azalttığı ve grup içindeki olası çatışmaları önlediği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japonya'da bu yaz sıcaklar giderek daha bunaltıcı hale geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15 Temmuz'da 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Japan Today'in haberine göre soğutma ve otomat üreticisi bir şirket olan STRS, insan dolabı adında bir ürün geliştirdi. İnsan soğutucu buzdolabı otomatlardan esinlenerek tasarlandı. Kabinin içindeki sandalyeye oturan kişinin kafasına, boynuna, omuzlarına ve sırtına doğru 5 dereceye kadar soğutulmuş hava üfleniyor. Şirket 5 dakikada belirgin şekilde serinleme garantisi veriyor. 10 dakika kabinin içinde kalmanın sıcak çarpması belirtilerini hafiflettiği öne sürülüyor. Tarihinin en sıcak yazlarından birini geçiren ve başkent Tokyo'da onlarca kişinin sıcak çarpmasıyla hastaneye kaldırıldığı Japonya'da bulunan bir şirket, insan buzdolabı adlı ürünü piyasaya sundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Ağaçların gövdelerinde her yıl oluşan halkalar yalnızca ağacın yaşını değil, bulunduğu coğrafyada yıllar önce yaşanan kuraklıkları, yangınları ve iklim değişikliğinin etkilerini de ortaya koyuyor. Bilim insanları yıllık halka analizleriyle geçmişte yaşanan çevresel değişimleri kronolojik olarak belirleyebiliyor. Uzun yıllar yaşayan ağaçlar, yaşamları boyunca maruz kaldıkları çevresel değişimlerin izlerini gövdelerinde oluşan yıllık halkalarda saklıyor. Halkaların genişliği, şekli ve bıraktığı izlerden ağacın hangi dönemlerde elverişli koşullarda geliştiği, hangi yıllarda kuraklık stresi yaşadığı, yangınlara maruz kaldığı ya da hava kirliliğinden etkilendiği bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ender Makineci, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaptıkları yıllık halka sayımını ağaç üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Makineci, ağaçların her yıl çap artımı yoluyla gövdelerini genişlettiğini ve yıllık halkaların oluşumunun doğrudan mevsimsel büyümeyle bağlantılı olduğunu söyledi. İlkbahar ve yaz dönemlerinde oluşan odun dokularının birlikte bir yılı temsil ettiğini belirten makineci, yıllık halkaların yalnızca ağacın yaşını göstermediğini, o dönemdeki çevresel koşullar hakkında da önemli bilgiler verdiğini kaydetti. Makineci, yıllık halkaların genişliğinin ağacın o dönemdeki beslenme ve büyüme koşullarını gösterdiğini ifade etti. Halkaların daralmasının büyüme koşullarının azaldığına, genişlemesinin ise ağacın daha iyi koşullarda gelişebildiğine işaret ettiğini belirten Profesör Ender Makineci, genç ağaçlarda daha geniş halkalar oluştuğunu, yaş ilerledikçe halkaların daralmaya başladığını söyledi. İklim değişikliğiyle birlikte artan çevresel stresin de yıllık halkalara yansıdığını belirten Makineci, yağış ve sıcaklık değişimlerinin halka genişliklerindeki farklılıklarla izlenebildiğini söyledi. Makineci, yıllık halka analizleriyle iklim değişikliğinin ağaçları ne ölçüde etkilediğinin görülebildiğini ifade etti. Yangınların da ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabildiğini belirten makineci şunları söyledi. Yangınlar ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabilir. Yıllık halka analizleri sayesinde bir ağacın hangi yılda yangın geçirdiğini de görebiliyoruz. Yangın, gövde kabuğunu etkileyebilecek şiddette gerçekleştiği zaman kabuk üzerinde iz bırakıyor. Eğer ağaç yangından sonra ölmeden yaşamaya ve artımına devam edebiliyorsa, o izden hangi yılda bu gövdenin yangın geçirdiğini tespit edebiliyoruz. Normal yıllık halka gelişiminde görülen daralmanın, o dönemin kurak geçtiğine ve ağacın çap artımını gerçekleştirmekte zorlandığına işaret edebildiğini söyledi. Makineci, hava kirliliğinin de ağaçların gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, yıllık halka sayımları ve halka genişliği ölçümleriyle bu etkilerin tespit edilebildiğini kaydetti. Kendi yürüttükleri araştırmalardan da örnek veren makineci, termik santral kaynaklı hava kirliliğinin ağaçların büyümesini olumsuz etkilediğini yıllık halka analizleriyle ortaya koyduklarını anlattı. Ağaçların gövdelerinde oluşan yıllık halkalar yalnızca yaşlarını değil, geçmişte yaşanan kuraklık, yangın, iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel olayların izlerini de taşıyor. Bilim insanları bu doğal arşiv sayesinde geçmişteki çevresel değişimleri ortaya çıkarırken elde edilen verilerin iklim değişikliğine uyum politikalarından orman yönetimine kadar birçok alanda kullanılması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Akrep zehri, laboratuvarda yürütülen titiz bir üretim sürecinin ardından hayat kurtaran panzehire dönüşüyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki laboratuvarlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan getirilen akreplerden belirli aralıklarla zehir sağlıyor. Elde edilen zehir doku kalıntılarından arındırılıyor ve kalite kontrol testlerinden geçiriliyor. Saflaştırılan venom, panzehir üretiminde kullanılan 10 atı düşük dozlarda uygulanıyor. Atların bağışıklık sistemi yeterli düzeyde antikor ürettiğinde plazmaları alınıyor. Bu plazma yeniden saflaştırılarak yalnızca akrep zehrine karşı antikorlar elde ediliyor. Üretilen panzehir tüm kontrollerin ardından sağlık müdürlüklerine gönderiliyor ve Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarına dağıtılıyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 10 bin doz akrep panzehiri üretiliyor. Gerektiğinde üretim kapasiteleri artırılabiliyor. Uzmanlara göre Türkiye'de kullanılan panzehir, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Androctonus crassicauda türünün zengin protein yapısı sayesinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki birçok akrep türüne karşı da etkili. Yaz aylarında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana çevresinde akrep sokması vakaları artıyor. Kırsalda çadırda kalanlar ve açık alanda uyuyanların kıyafetlerini ve ayakkabılarını giymeden önce mutlaka kontrol etmeleri öneriliyor. Uzmanlar, panzehrin tüm sağlık merkezlerinde bulunduğunu ve son yıllarda akrep sokmasına bağlı ciddi ölüm vakalarının görülmediğini belirtiyor. Türkiye'de akrep sokmalarına karşı kullanılan panzehir laboratuvarda yaklaşık bir yıl süren biyolojik üretim sürecinin ardından hazırlanıyor. Yılda yaklaşık 10 bin doz üretilen serum ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında hayat kurtarmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: ve tip 2 diyabet riskinin azalması ile ilişkilendiriliyor. Kalp Derneği, kafein tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin güncel bilimsel verileri değerlendiren yeni bir bilimsel bildiri yayınladı. Mevcut araştırmaların gözden geçirildiği rapor, çoğu yetişkin için günlük 400 mg'a kadar kafein tüketiminin, yani yaklaşık 3 ila 5 fincan sade kahvenin güvenli olduğunu ve kalp damar hastalıkları riskini artırmadığını ortaya koydu. Kaliforniya Üniversitesi'nden kardiyolog Gregory Marcus başkanlığındaki uzmanlar, kahve tüketiminin etkilerini kan basıncı, kolesterol, tip 2 diyabet ve çeşitli kalp damar hastalıkları açısından değerlendirdi. Rapora göre ölçülü kahve tüketimi yalnızca güvenli olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık açısından çeşitli yararlar da sağlayabiliyor. Ancak araştırmacılar bu faydaların kahveye şeker, krema, aromalı şuruplar veya benzeri katkılar eklenmesiyle azalabileceği uyarısında bulunuyor. Araştırmada kafeinin alındığı kaynağın önemli olduğu vurgulandı. Kahve ve çayın antioksidanlarla farklı bioaktif bileşenler içerdiği, buna karşılık enerji içeceklerinin yüksek kafein dozlarının yanı sıra fazla şeker ve sağlıksız bileşenler barındırabildiği belirtildi. Gregory Marcus, son araştırmaların incelenmesi sonucunda çoğu yetişkin için ilave şeker veya katkı maddesi içermeyen günde 400 mg'a kadar kafein, yani 5 fincana kadar kahve tüketiminin güvenli olduğu ve kardiyovasküler riski artırmadığı sonucuna ulaştık, dedi. Bilimsel değerlendirme, düzenli kahve tüketiminin tip 2 diyabet riskini azalttığını gösteren çok sayıda çalışmayı da inceledi. Buna göre günde 3 veya daha fazla fincan kahve tüketen kadınlarda tip 2 diyabet riskinin kahve içmeyenlere göre %27 daha düşük olduğu, günde 5 fincan kahve tüketenlerde ise riskte yaklaşık %30'luk azalma görüldüğü belirlendi. Koroner arter hastalığı açısından da benzer sonuçlar elde edildi. Yaklaşık 30 çalışmanın meta analizi, günde 3,5 fincana kadar kahve tüketiminin koroner arter hastalığı riskini yaklaşık %10 azalttığını gösterdi. İngiltere Biyobankası verilerine dayanan başka bir araştırmada ise günde 2 ila 3 fincan kahve tüketiminin en belirgin koruyucu etkiyi sağladığı görüldü. Araştırmalar, günde 3 ila 4 fincan kahve tüketen kişilerde felç riskinin yaklaşık %21 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca orta düzeyde kahve tüketiminin kalp yetersizliği ve atrial fibrilasyon gibi ritim bozuklukları riskinin azalmasıyla da ilişkili olduğu bildirildi. Bununla birlikte yüksek tansiyonu bulunan kişilerde kafeinin kısa süreli olarak kan basıncını yükseltebildiği kaydedildi. Ancak bazı uzun dönemli araştırmalarda günde 3 fincandan fazla kahve tüketenlerde hipertansiyon gelişme riskinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar, bu farklılığın kahvede bulunan klorojenik asit gibi yararlı bileşiklerden kaynaklanabileceğini, enerji içeceklerinde ise taurin ve yüksek kafein miktarının farklı etkiler yaratabildiğini belirtti. Kalp Derneği, mevcut bulguların orta düzeyde kahve tüketiminin çoğu yetişkin için güvenli olduğunu güçlü biçimde desteklediğini belirtti. Ancak kafeinin etkilerinin kahvenin diğer bileşenlerinden nasıl ayrıldığını ve farklı kafein kaynaklarının etkilerini ortaya koymak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Dernek ayrıca hipertansiyon gibi hastalıklara sahip kişilerde sonuçların nasıl değiştiğinin de araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Amerikan Kalp Derneği'nin yeni bilimsel değerlendirmesine göre çoğu yetişkin için günde 400 mg'a kadar kafein, yaklaşık 3 ila 5 fincan sade kahve güvenli kabul ediliyor. Araştırmalar, ölçülü ve şekersiz kahve tüketiminin kalp damar hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceğini ortaya koyarken, uzmanlar özellikle enerji içecekleri ve şekerli kahve ürünleri konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Su içmekte zorlanıyorsanız vücudunuzun sıvı ihtiyacını yalnızca içeceklerden değil tükettiğiniz besinlerden de karşılayabilirsiniz. Uzmanlara göre günlük sıvı ihtiyacının önemli bir bölümü su oranı yüksek meyve, sebze ve diğer gıdalardan sağlanabiliyor. İngiliz Diyetisyenler Birliği ve İngiliz Beslenme Vakfı uzmanları günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık %20 ila 30'unun besinler yoluyla karşılanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle su oranı yüksek gıdaların günlük beslenmeye eklenmesi öneriliyor. Su oranı %90 ve üzerinde olan besinler arasında salatalık, karpuz, çilek, marul, lahana, kereviz, pişmiş bal kabağı ve domates bulunuyor. Elma, havuç, pişmiş brokoli, armut, portakal, üzüm, ananas ve yoğurdun su oranı ise %80 ila 89 arasında değişiyor. Avokado, muz, fırında patates, pişmiş mısır, karides ve süzme peynir de %70 ila 79 arasında su içeriyor. Uzmanlar bu besinlerin günlük sıvı alımını desteklediğini ancak suyun yerini tamamen tutmadığını vurguluyor. Beslenme uzmanı Claire Thornton Wood kahvaltıda smoothie, öğle öğününde çorba, akşam yemeğinde sulu bir yemek ve yoğurt tercih edilmesi halinde yalnızca öğünlerden yaklaşık 600 mililitre sıvı alınabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte ağız kuruluğu, baş ağrısı, halsizlik ve koyu renkli idrarın susuzluğun önemli belirtileri arasında yer aldığı hatırlatılıyor. Bu belirtiler görüldüğünde en hızlı ve etkili çözümün doğrudan su içmek olduğu ifade ediliyor. Beslenme uzmanı Bridget Benelam ise su oranı yüksek gıdaların tek başına yeterli olamayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda yalnızca çorba ve salata ağırlıklı bir beslenme düzeyinin günlük enerji ve besin ihtiyacını karşılayamayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sıvı alımını destekleyen gıdaların dengeli ve besin değeri yüksek öğünlerle birlikte tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlara göre günlük sıvı ihtiyacının %20 ila 30'u besinlerden karşılanabiliyor. Su oranı yüksek meyve, sebze ve diğer gıdalar sıvı alımını desteklerken susuzluk durumunda en etkili çözümün doğrudan su içmek olduğu vurgulanıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddialarına CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den yanıt geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Milletler Ligi finalinde nefes kesen bir mücadeleye imza atan amili kadın voleybol takımımız zorlu rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas en değerli oyuncu seçildi. 2018'den bu yana üst üste 8. kez Milletler Ligi finallerinde mücadele eden Türkiye organizasyondaki ikinci altın madalyasını aldı. Ay Yıldızlı ekip ilk şampiyonluğunu da 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek yaşamıştı. Voleybol Milletler Ligi final maçında Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olan ve Türkiye'ye tarifsiz bir sevinç yaşatan Filenin Sultanları'nı biz de bir kez daha yürekten kutluyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Düzenlemeye göre Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Ve çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak, ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönündeki teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa yasaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı dosyası Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde ön incelemeye alındı. Heyet esasa ilişkin incelemesini yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine kast ajanslarından yüzlerce figüranın 950 lira karşılığında taşındığı iddialarına ilişkin ilk açıklama geldi. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin yazılanların kumpas olduğunu söyledi.
2: Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
1: LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ilan edilecek.
3: Hava durumu.
1: Yeni haftada kavurucu sıcaklar geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen hafta Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası yurdu terk ediyor. Bugün itibariyle yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselerek önce mevsim normallerine ardındansa üzerine çıkacak. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Van az bulutlu. Ankara 26, İstanbul 29, Gaziantep 36, Van 29 derece. İzmir, Antalya ve Diyarbakır sıcak. İzmir 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
3: Yol durumu.
1: Haftanın ilk iş gününde İstanbul'a bu dakikalarda %26'lık bir yoğunluk bekliyor. Bazı uyarılarımız olacak. Alemdağ Caddesi, Çakmak Köprüsü, Şile Yolu, Tepeüstü yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Buradaki sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor. D100'de ise Silivri Büyükçekmece yönünde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Trafik biraz yavaşlayabilir ama güzel bir şarkının süresi hiç uzamaz. Sakin olun, güvenle ilerleyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 27 Temmuz 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve Teknik Masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta, güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlar görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip ederseniz, takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazdığınız takdirde söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Güzel haberler vermeyi seviyoruz. Güzel haberler vermeyi de özlüyoruz. Dün geldi kadın voleybol milli takımımızdan o güzel haber. Kadınlar Voleybol Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. A milli kadın voleybol milli takımımız ve Brezilya'yı da şahane bir oyunla, doğrusunu söylemek gerekirse neredeyse kusursuz bir oyunla 3-1 mağlup ederek şampiyon olma başarısını, tadını, keyfini bizlere yaşattılar. Ha, Brezilya'nın yenilmesi, tırnak içinde kullanıyorum bunu elbette, sürpriz mi? Hayır, bu son 8 yılda 5. finalleri ve 5. kez Brezilya'da kaybetti, bunu da söyleyelim. Ama tabii biz milli takımımıza bakacağız. Voleybol milli takımımız 2023'ten sonra Milletler Ligi'nde 2. kez şampiyonluğu aldılar. Çin'de gerçekleşiyordu organizasyon, biliyorsunuz. Macao özel bölgesinde oynandı bu karşılaşma. Çin'i zaten yarı finalde, ev sahibi Çin'i 3-1-3-0 düzeltiyorum, yenme başarısını göstermiş ve Brezilya ile karşı karşıya gelme şansını elde etmişti. Finale çıkma şansını elde etmişti voleybol milli takımımız. Brezilya ne yapmıştı? Brezilya da yine dünya voleybolun en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Kuşkusuz İtalya'yı 3-2, oldukça enteresan bir maçtı o da, 3-2 yenmeyi başarmış ve kadın voleybol milli takımımızın rakibi olmuştu. Çeyrek finalde finalin sultanları Kanada'yı da yenmişlerdi. Onu da hatırlatalım. Tabii şöyle, son 2018 yılından beri düzenleniyor bu finaller, bahsettiğimiz bu finaller ve gerçekten ki ona dair de birkaç kelam edeceğim elbette. Yani 2018'den beri ikinciliklerimiz, yani üçüncülüklerimiz, dördüncülüklerimiz, şampiyonluklarımız, 2023-2026 şampiyonluklarımız, gerçek anlamda bir istikrar abidesi kadın voleybol milli takımımız. Tabii burada Santrelli'nin de, hocanın da, antrenörün de hakkını teslim etmek gerekiyor. 2023'te göreve başladı İtalyan baş antrenör ve ülkemiz de Türkiye ile 3. altın madalyasını kazandı Santarelli. Hani istikrar deyince sadece biz sporcularımızı, kadın voleybolcularımızı anlamayalım. Aynı zamanda teknik hayattaki istikrar da burada çok önemli. İşte 2023'ün ardından 2026'da da Milletler Ligi şampiyonluğu elde edilmişti. 2023'te hakkını verelim, sonuna kadar da konuşalım. Avrupa şampiyonluğu, yine kadın voleybol milli takımımız Avrupa şampiyonasında birinci olmuştu. 2025 Dünya Şampiyonası aslında üzmüşlerdi bizi ama böyle üzüntülere can feda. Neden? Çünkü finalde maçı kaybetmişler ve gümüş madalya kazanmışlardı. Dediğim gibi İtalyan baş antrenöründe şöyle bakıldığı zaman milli takım özelinde dördüncü kupası olduğunu söylemek mümkün. Hani 2024 Paris Olimpiyatlarında Brezilya'ya kaybetmiştik. 2 yıl sonra nasıl söyleyelim, rövanşı da almış oldu kadın voleybol milli takımımız. Dediğim gibi Brezilya'nın kaybetmesi de orada enteresan bir şanssızlık söz konusu. Hani Dünya Kupası'nda Brezilya'dır genelde Türkiye'nin yurttaşların tuttuğu takım ama voleybolda bu kez öyle olmadı. 8 yıllık bu Milletler Ligi tarihinde 5. kez finale yükseldi ve 5. mağlubiyetini aldı. Şöyle söyleyebiliriz, iyi tarafından baksın Brezilyalılar da 5. gümüş madalyasını da aldı. Tabii ki Vargas, Melissa Vargas yine en skorer voleybolcumuz olarak tarihe geçti. 19 sayıyla smaçör Hande Balad'ın takip etti kendisini. Onu da söyleyelim. Tabii MVP maçın en değerli oyuncusu, dolayısıyla doğal olarak da Melissa Vargas'ın seçilmiş olduğunu da hatırlatalım. Tabii burada söylediğim gibi birkaç kelam da etmek gerekiyor. Hani milli takım voleybol açısından bakıldığı zaman evet biz bir voleybol ülkesiyiz. Bunun hakkını veriyor muyuz? Doğrusunu söyleyeyim, sosyal medyayı siz de takip ediyorsunuz. Kadın voleybolculara yönelik olarak sosyal medyanın o bataklığında gerçekleştirilen sözlü saldırılar, garip ifadeler. Hadi onları bir kenara bırakalım, hiç önemli değil ama ülke sporu açısından baktığımız zaman bunu söylemeden edemeyeceğim. İşte Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Oradaki tablo ortada, tam anlamıyla bir fiyaskoyla karşı karşıyayız. Türk sporunun, ülke sporunun iki farklı yüzüyle karşı karşıya kalmış durumdayız. İki farklı dünyayı yan yana koymak mecburiyetindeyiz. Bu gerçeklerle de en azından sporda, futbolda öyle söyleyelim, karar alıcılar, karar vericiler ve hatta sporcuların da bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani işte dünya, anlattık işte başarılarını, kadın voleybol milli takımımızın başarılarını. Hani böyle minik bütçelerle, değil mi? Tarifeli uçaklarla yapılan seyahatler, minik bütçelerle yürütülmeye çalışılan bir mücadele. Diğer tarafa bakıyorsunuz, milyarlarca liralık devasa bütçeler, futboldan bahsediyorum elbette. Ama Dünya Kupası'nı ekran başından, en azından gruplar sonrasında ekran başından seyretmek mecburiyetinde kalmıştık biz. Son Dünya Kupası örneği bile buna yeterli, bunu görmek açısından. Sistemin tabii görmek, şunu söylemek gerekiyor, sistemin, disiplinin ve bu anlamda liyakatsizliğin, şımarıklığın ya da vizyonsuzluğun da nelere mal olabileceğini, bütün bu maddi yatırımlara rağmen nelere mal olabileceğini ya da başarının, o büyük yatırımların başarının tek anahtarı olmadığını da görüyoruz biz bu tabloyla. Yani erkek futbolunda yıllardır biz ne izliyoruz? Sürekli değişen federasyon başkanları, her mağlubiyetten sonra değişen, tartışılan teknik direktörler, hani yabancı kuralıyla... İşte daha o tartışmalar yeni yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Çocuk oyuncağı gibi oynanan kararlar, harcanan, söyledim onu, milyarlarca liralar. Bütçeye bakıyorsunuz, Avrupa devleriyle yarışabiliyor muyuz? Hayır. Yarışabilir miyiz bu bütçeyle? Evet. Tesisleşmeye bakıyoruz. Söyleyemedim, kusura bakmayın. Saray gibi stadyumlar ama sahaya çıkan organizasyona, sahadaki futbola, oyuna bakıyorsunuz. Tam bir karmaşa, tam bir yetersizlik. İşte Dünya Kupası'nda tekrar hatırlatıyorum, ortada olan gerçeklik. Bakın şunu görmek, şunu görmek, şunu anlamak gerekiyor. Yani biz voleybolcu kadınlarımızda ne görüyoruz? Haklarını vermek açısından, bir hakkın, bunu konuşmak, bunu söylemek gerekiyor. Bileği burkulsa da dün kaptanımızın anlattıkları ortada, oynayan, oynamaya çaba gösteren o sporcu hırsı, maç kaybettiğinde gözyaşlarını gizlemeyen o gerçek aidiyet duygusu, yani ülkesinin insanına umut olma arzusu, bir yandan da bu gerçeklik var. Diğer tarafa bakalım, işte geçtiğimiz ay yaşadık, sahada iki depar attıktan sonra elini beline koyup dinlenen, nefeslenen sporcular, maçtan çıktığı gibi o lüks araçlarına binip sosyal medya paylaşımı derdine düşenler ya da sosyal medyada taraftarla kavga eden sporcular. Yani ay yıldızlı formanın ağırlığını taşımak yerine menajerlerle, onlarla konuşup onların vitrinini kullanan oyuncularla da karşı karşıyayız. Velhasıl şunu görmek, şunu söylemek gerekiyor. Bir yanda voleybolcularımızın bu büyük başarısını alkışlamak gerekirken, bir yanda da her şeyin para, her şeyin işte söylediğim gibi saray gibi stadyumlardan ibaret olmadığını gösteren bir gerçeklik. Spor konusunda karar alıcılar ya da karar vericiler şapkalarını önlerine koyup bunu bir düşünmeleri gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Son bir de onu hatırlatayım. Hani olimpiyatlardan sonra değil mi? Sıfır altında geldik olimpiyatlardan. Spor Bakanı yani kendileri hariç, kendi öz eleştirisi dışında her şeyi yapmıştı. Federasyonlardan bunun hesabını soracağız demişlerdi ki pek çok federasyonda da yönetim değişikliği oldu ama spor konusunda karar alıcılarımız maalesef aynaya bakma ve kendileriyle, kendi gerçekleriyle yüzleşme konusunda hiç de başarılı değiller. Bu tablo bize bunu gösteriyor. Benim görebildiğim kadarıyla, bilmem siz ne dersiniz. Kadın voleybolcularımızı bir kez daha buradan alkışlıyoruz. Bir kez daha bize güzel haberler verdirdikleri için, bunu sağladıkları için, işte şu 10 dakikadır güzel şeyleri konuşmamızı sağladıkları için bir kez daha buradan alkışlıyoruz. Başarıların devamını dilemek bizim üzerimize düşmez. Ortaya koydukları performans, yıllardır koydukları, ortaya koydukları performansta bu başarının devam edebileceğini net şekilde bize gösteriyor. Futbolcuların da futbol konusunda söz söyleyenlerin de bu kadar gergin olmasına gerek yok. Onu da söyleyelim, onu da hani son olarak eklemiş olalım. Devam edelim biz gündeme, gündemin öne çıkan başlıklarına. Şimdi CHP'ye geleceğim. O dün yaşananlara, son iki gündür yaşananlar enteresan bir tablo sergiliyor CHP ve yeni partiyle ilgili tabii birkaç başlık size aktaracağım ama oradan önce Adalet Bakanı Akın Gürlek genel af meselesi tartışılıyor biliyorsunuz, bu terörsüz bir Türkiye sürecine dair gerçekleşecek ya da gündeme gelecek yasal düzenlemelerle birlikte bu genel af olacak mı olmayacak mı tartışmasında beraberinde getirmiş durumda bu yeni yasa meselesi. Dedi ki Akın Gürlek TRT'de, TRT1'de bir röportaj verdi, TRT Haber'e düzeltiyorum. Hükümetin bir genel af çalışması yok. Buna dair beklentiler de var cezaevlerinde. Biliyorum konuşuluyor, bize de mesajlar geliyor ama Adalet Bakanı bu konuda net ve açık bir mesaj verdi. Şu anki pakette dedi, meclis gündemine gelecek pakette sadece terör örgütü PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme olacak ifadesi önemli. 15 maddeden oluşan bir düzenleme taslağının bu hafta içerisinde meclisin gündemine geleceğini de, Adalet Komisyonu'nun elbette gündemine geleceğini de ekledi Adalet Bakanı. Tabii şunu da sormak, şunu da konuşmak gerekiyor. Hani önce silahlar bırakılacaktı, arkasından düzenleme yapılacaktı. Şimdi gelen bilgilerde evet, meclis komisyonunda bu mesele kabul edilecek. Genel kurulda da muhtemeldir ki Cumhur İttifakı ve DEM Parti'nin oylarıyla kabul edilecektir. Arkasından Cumhurbaşkanı'nın imzası, resmi gazete meselesi biliyorsunuz yayınlanacak. Orada yayınlanmadan yürürlüğe girmiyor yasalar. İşte o noktada istihbarattan gelecek, işte terör örgütünün silah bırakma sürecinin nasıl ilerlediğine dair istihbarattan gelecek bilgilerle birlikte o yasanın da gündeme geleceğini hatırlatıyor Adalet Bakanı da. Tabii başka düzenlemeler, başka başlıklar da var. Şöyle hızlıca o detayları da size aktarayım. Dediğim gibi silah bırakmanın tespiti konusunda çalışmalar az önce söylediğim gibi ilerleyecek. İlk aşamada suça karışmayanlar bu 4 yararlanacak. Cezaevindeki 4000 terör örgütü üyesi olmaktan dolayı ceza alan 4000 kişinin de yine PKK'nın da bu yasadan, yasal düzenlemeden faydalanabileceğine dair bilgiler elimizde. Kandil kadrosu bu düzenlemenin kapsamının dışında bırakılacak. Onların başka ülkelere gitmeleri gibi tartışmalar var. O süreç daha belirsiz, onu söyleyelim, onu hatırlatalım. Öcalan her ne kadar DEM Parti ve Kandil'den, terör örgütünden de gelen açıklamalar, daha yeni dün okudum o açıklamaları da, bu yönde ısrar etse de Öcalan'ın statüsü ile ilgili bir düzenleme olmayacak, onu da hatırlatalım. Ve 5 yıl sonra da bu kişiler, yani teklifin kamuoyunda en çok tartışılan boyutu da bu. Bu yasadan yararlanacak örgüt mensupları ilk etapta 5 yıl boyunca siyaset yapamayacak. Bu sürenin sonunda mevcut mevzuat çerçevesinde siyaset faaliyette bulunmalarının önü açılacak. İşte en çok konuşulan konulardan, en çok tartışılan konulardan birisi de bu. Bunu da hatırlatmış olalım. Tuncer Bakırhan da DEM Parti eş genel başkanı, bu konulara ilişkin bir ifadesi var, benim dikkatimi çekti. Bu yasa her şey değil ama çok önemli bir aşamadır cümlesini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bu hazırlanan çerçeve yasayı da yorumlarken benim burada bir konu dikkatimi çekiyor. Onu da izninizle sizle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum siz de dikkat ediyor musunuz ama MHP lideri Devlet Bahçeli çok uzun süredir bu konuya dair hiçbir açıklama yapmıyor. Grup toplantılarında neredeyse her grup toplantısında manşetlik açıklamalar yapıyordu değil mi Sayın Bahçeli? Yani bu Ahmetler açıklaması, işte Öcalan'ın statüsü meselesi. Zaten en başından beri bu konunun, bu tartışmaların başlamasını sağlayan da kendi hamleleriydi, kendi açıklamalarıydı. Ama Devlet Bahçeli'nin bu konudaki sessizliği benim dikkatimi çekiyor. Bu düzenlemelere bakınca da hani Öcalan'ın statüsü demişti mesela Devlet Bahçeli ve AK Parti'ye bakıyorsunuz, Adalet Bakanı'nın açıklamalarına bakıyorsunuz. Buna dair örneğin hiçbir açıklama, hiçbir detay yok. Bu dikkat benim dikkatimi çekiyor. Bakalım MHP'nin bu süreçteki tavrı nasıl olacak ya da Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki tavrı nasıl olacak, onu hatırlatalım, onu söyleyelim. Bir ipucu, sadece bir ipucu olabilir diye size aktarmak istiyorum izniniz olursa. Emeğe saygı gazeteci Mahir Kılıç'a konuştu MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu af meselesinden. 4000 PKK'lının cezaevinden çıkma ihtimalleri tartışılıyor demiştim ya. Tam da buna dair dedi ki bunu yaparken de örgüt üyelerini ödüllendirip adli mahkumu da cezalandırır pozisyona düşmememiz gerekiyor. Burada eşitliği korumamız gerekiyor ifadesini kullandı ki Fethi Yıldız da hukukçu bir isimdir. Bu konudaki açıklamalarını dinlerken ya da yorumlarken bizler de bu kimliğini de dikkate alarak elbette konuşuyoruz. Bu önemliydi. Peki devam. Şimdi bu hafta içinde geçen hafta boyunca da bu meseleyi konuştuk. İşte sızan bilgiler var. Maalesef biz tüm detaylara hakim değiliz. Sadece işte Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalar üzerinden ya da DEM Parti'den gelen açıklamalar üzerinden bunu tartışıyoruz. Bu meseleyi konuşuyoruz. Hani bir şeffaflık sorunu olduğunu ilk günden beri anlatmaya çalışıyoruz burada zaten. Bakalım gelsin komisyona, herhalde komisyona geldikten sonra da bu yasal düzenleme, işte bakan diyor ki 15 maddelik bir düzenleme. O düzenleme geldikten sonra herhalde bizlerle de paylaşılacaktır. Demirel'i burada bir kez daha hatırlatalım. Doğmamış çocuğa don biçmeden önümüze geldikten sonra daha net, daha somut şekilde konuşuruz. Ve CHP'de enteresan tartışmaların odağında. Bir CHP programı vardı, hatırlayınız, hafta sonu İstanbul'da gerçekleşen bir programdan bahsediyoruz. İşte partililere, yeni partililere, ona dair de çok fazla bilgi vardı sosyal medyada. Ama sosyal medya, ben hep söylüyorum, nasıl baktığımı sosyal medyadaki haberlere, gelen resmi açıklamalar üzerinden konuşalım. Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Bazı isimlerin hafta sonu CHP'de gerçekleşen, Bir Gün Gazetesi'nin haberiydi, onu da hatırlatalım. Emeğe saygı elbette. CHP üye katılım törenine kast ajanslarından yüzlerce, bu rakam çok dikkat çekici, yüzlerce figüranın 950 lira karşılığında taşındığı haberi. Bu çok önemli, çok tartışıldı, çok konuşuldu. Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bir kere CHP il yönetiminin, tabii Gürsel Tekin'in çok sert açıklamaları vardı Bir Gün Gazetesi'ne ve haberi hazırlayan muhabir arkadaşımıza yönelik olarak, ama şu son açıklama şu: Mers Prodüksiyon yöneticisi, yani kim, ismini de söyleyeyim, Ömer İne dün bir açıklama yaptı ve bu iddiaları, bu haberi doğrulayan bir açıklama, onu söyleyelim. Dedi ki CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim ve evet, bunu da bir şekilde doğrulamış oldu. Bu haberi de, Bir Gün Gazetesi'nin bu haberinde doğrulamış oldu bir yandan. Bu da ilginçti. Tabii burada benim dikkatimi çeken CHP'den gelen yanıtlar, CHP'den gelen açıklamalar. Şimdi haber dikkat çekici, bu bir. İki, ajansın sahibi olan kişi bunu doğrulamış. Bu da ayrı bir tartışma konusu. CHP il yönetiminin haberi var mıdır, yok mudur? O ayrı bir tartışma konusu, o ayrı bir başlık. Ama dün bu doğrulama gelmeden önce, ajansın sahibinden doğrulama gelmeden önce CHP yönetiminden gelen açıklama. Şimdi Simge beni uyarıyor, Gürsel Tekin'in sesi var diyor. Evet, tamam, güzel. Simgeciğim, Gürsel Tekin bu habere yönelik olarak bakın neler söyledi, hangi ifadeleri kullandı, bir onu dinleyelim, arkasından devam edelim.
3: Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
2: Bu açıklaması CHP İl Başkanı Sayın Tekin'in bu açıklaması, söylediğim gibi MERS prodüksiyon yöneticisi Ömer İnen'in açıklamasından önce gelmişti. Dikkatinizi çektiyse ben şuraya takıldım sadece. Yani tırnak içinde kullanıyorum bunu, lütfen yanlış anlamayın ama gazeteci dövmek, mecazi anlamda kullanıyorum. Artık vakaya adiyeden oldu maalesef. Neden bunu söylüyorum? CHP'nin kodlarına baktığımız zaman CHP, yeni parti, işte herhangi birisi fark etmez. Basın özgürlüğünü özellikle savunan, değil mi, bir çizgi içerisindedir. Şimdi bakıyorum Sayın Tekin'in açıklamalarına, işte FETÖ göndermesi, savcılarla ilgili söyledikleri, savcılığa yönelik işte bir, bu habere yönelik olarak savcılıklara suç duyurusunda bulunmuş olması, işte oyun, kurgu vesaire, bütün bunlar konuşulurken ya şunu yapmak çok basit. Bir yalanlama yayınlarsınız. Bir Gün Gazetesi de bu yalanlamayı kullanmak mecburiyetindedir. Bir şekilde dile getirir. Savcılıklara suç duyurusunda bulunmak ya da işte gazetecileri savcılara şikayet etmek nedir ki? Yani bunu ben tanımlayamıyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Bir yandan Müslüm Sarı, Sayın Müslüm Sarı da CHP sözcüsü, biliyorsunuz. Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz ifadesini kullandı. Çok daha sert ifadeler de kullandı ama sonuçta bakıyoruz bir ajans var. Ajansın sahibi de bütün bu iddiaları da doğruluyor. Yani bir şekilde evet ben bunu yaptım diyor. Dediğim gibi tekrar hani çıkarlar CHP il yönetimi, İstanbul yönetimi, der ki hayır bizim bizden bağımsız olarak yapmış. Bu ayrı bir tartışma konusu ama haberin yalan olmadığını da buradan bir şekilde görüyoruz, anlıyoruz. Bir de teknik bir detay vereyim size izninizle. Dedim ya tırnak içinde gazeteci dövmek bir şekilde yani normalleşti artık. Şimdi suç duyurusu meselesi, savcılıklara suç duyurusu meselesi. Peki haber yayınlanmadan önce parti yetkililerine görüş sorulmadığı ya da cevap hakkı tanınmadığı yönünde bir açıklaması var CHP yönetiminin, il yönetiminin. Bu açıklamayı da az önce de Gürsel Tekin ifadeleriyle kullanmış oluyoruz. Bir teknik, sadece şunu söyleyeyim. Gazetecilikte böyle bir etik zaruret yoktur. Nerede sadece onu da söyleyeyim. Hemen baştan eleştirmeyin. Tam tersi, gazeteci doğrudan sürecin içerisinde o haberin bir şekilde o somut olguların içerisinde buna tanıklık ettiği zaman, doğrudan kendisi bu işin içerisindeyse, teyit mekanizmasını çalıştırmadan da o haberi yayınlayabilir. İşte Bir Gün Gazetesi'ndeki gazeteci arkadaşımızın da yaptığı tam bu. Bir şekilde o sürecin içerisinde, bu bir duyum değil, böyle duydum ve yazıyorum dememiş Bir Gün Gazetesi'ndeki arkadaş. Birebir tanıklıklarını anlattığı bir haber. Cevap hakkı meselesine gelince de zaten haber yayınlanmadan öncesi değil, sonrası için geçerli bir konudur. Dediğim gibi eğer cevap haklarını şikayet yerine cevap hakkını kullansaydı, hani CHP tartışıyoruz diye ya da CHP'de yaşandı diye bu söylüyorum, bu diğer partiler açısından da aynısı olabilirdi, onu söyleyeyim, o cevap hakkını kullansalardı çok da büyük bir sorun olmazdı ve bir şekilde burada o yol ilerletilebilirdi diye düşünüyorum. Gördünüz işte, ajans yetkilisi de, tekrar söyleyeyim dilerseniz, MERS prodüksiyon yöneticisi Ömer İne de evet dedi. Arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle, kendi bütçemle kullandım dedi. Hadi bakalım şimdi bunu, bütün bu açıklamayı nereye koyacağız? Bu da ayrı bir tartışma konusu, onu da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum bu konuya dair. Yeni parti meselesi CHP demişken, tabii yeni parti meselesi üzerinden de Beştepe sürece nasıl bakıyor? Biz Beştepe sürece nasıl bakıyor diye sorduğumuz zaman kim? Genelde kimin adını anıyoruz hemen arkasından? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, değil mi, adını anıyoruz. Orada dikkat çekici bir açıklaması var. Mehmet Uçum'un temizlenme süreci olarak değerlendirdi yeni partinin kuruluş sürecini ya da kuruluş meselesini, kuruluşuyla ilgili tartışmaları CHP'nin temizlenme süreci olarak değerlendirdi. Büyük bir olaymış gibi ele alınan yeni parti konusu magazin tartışmasından öteye geçemez dedi ve enteresandır, bu benim dikkatimi çekti. Kılıçdaroğlu'nun da sık sık kullandığı, CHP lideri, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun da sık sık kullandığı arınma ifadesini Mehmet Uçum'un da kullanmış olması. Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti demişti, hatırlayınız, Kılıçdaroğlu. CHP'deki ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu dedi. Mehmet Uçum da aynı şekilde benzer ifadeyi kullandı ve ekledi. CHP sonuçta yine CHP'dir, sel gider kum kalır. Bu Beştepe'nin ya da belki de AK Parti'nin CHP'de yaşananlara bakışını bize gösteriyor. Oraya bir yanıt geldi mi? Mehmet Uçum'a da bir yanıt geldi. O kimden? Yeni Parti'den, artık öyle tanımlayabiliriz. Bizim de alışmamız belki biraz zor olacak. Murat Emir'den geldi. O da Mehmet Uçum'un bu açıklamalarını şöyle değerlendirdi. Atanmışlığın kibriyle ahkam kesmek kolay. Mesele ilk seçimde sandıkta tartıya çıkabilmek. Cesaretiniz varsa bekleriz açıklaması, yine söylediğim gibi Murat Emir'den, yeni partiden Murat Emir'den geldi. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bir müzik arasına gideceğim ama gitmeden önce tabii ki hatırlatmalarım var. Bugün de şarkılarımızı, bugün de müzik listemizi sevgili arkadaşım Ozi belirledi. Kimden biliyorsun, açılışta da dinledik. Madonna'dan bugün parçalar, şarkılar seçti Ozi bizler için. İzmir'den müzisyen arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum. Bazı notları da var, onları da sizlerle paylaşacağım. Bir kere hani Madonna uzun yıllardır gündeminde olan bir pop figürü, ikonu, öyle tanımlayabiliriz. Tabii hani taçsız kraliçe diyenler var. Kariyerin ilk gününden beri kitleleri ikiye bölen, bir ikiye bölmeyi başaran, belki de başarısı da buradan kaynaklanıyor Madonna'nın. Bakın, o böyle bir figür. Onu sevenler kadar sevmeyenler de var, hatta nefret edenler de var. Yakın çevremde de hiç sevmez, dinlemez bazı arkadaşlarım. Sevenler için cesaretin, özgürlüğün ya da sürekli kendini yenilemenin bir sembolü, müziğin sınırlarını zorlayan, kadın haklarından cinsel özgürlüğe kadar pek çok konuda tabuları yıkan bir isim. Övenler için, sevenler için. Nefret edenler için ne? Eleştirenler ne diyorlar Madonna için? Şok değerini bir pazarlama stratejisi olarak kullanan, dini ya da dikkat kültürel simgeleri kışkırtma uğruna bunları araçsallaştırdığını düşünenlerin sayısı da hiç azımsanmayacak sayıda kişi var. Bu yüzden belki bu çelişkiler nedeniyle belki Madonna yıllardır, tam ne kadar zaman biliyor musunuz? 43 yıldır dünyaya kendi sesini, kendi müziğini dinletiyor. Mesela az sonra çalacağımız parça da tam 43 yıl önce, bunlar Ozen'in notları, iletiyorum sizlere. 27 Temmuz, tam da bugün 1983 yılında yayınlanan ilk albümünden, ki bütün bu süreçte 7 Grammy ödülü alan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük 100 sanatçı arasında yer alan isimlerden, bazı listeler bunu gösteriyor. Gerçi biz Madonna'yı mesela Dünya Kupası finalinde dinleyemedik değil mi? 1,5 milyon kişi dinledi ama TRT'nin o kararıyla biz dinleyememiştik ama seyredememiştik. Şimdi Madonna'dan dinleyelim değil mi? Biz de Holiday şarkısını, ilk albümü, 43 sene önce yayınlanan ilk albümünden Ozzy'ye de teşekkürlerimizi gönderelim buradan.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in az önce o çerçeve yasayla ilgili açıklamalarını sizlerle paylaştım. Bir de şu faili meçhul cinayetlerle ilgili ifadeleri var. Onlar benim dikkatimi çekti hafta sonu TRT Haber'e verdiği röportajda. Buna dair başlıklara değindi Adalet Bakanı. Mesajlarınıza baktım. Müzik arasında da Ali Çağatay'ı soruyorsunuz. Elbette takip ediyoruz o süreci de. Hani gelişmeleri soruyorsunuz. Geçen hafta hatırlatmıştım. Tekrar edeyim o zaman. Tabii ki haklısınız. Tabii ki merak ediyorsunuz. Dediğim gibi biz de çok içindeyiz ve içinde olduğumuz için bazen hatırlatmayı atlayabiliriz ama geçen hafta söylemiştim. Tutukluluğuna bir itiraz vardı. Geçtiğimiz pazartesi günü o itiraz, hani adli tatile girilmeden önce yapılan o itiraz reddedilmişti. Onu hatırlatalım. Zaten şu an itibaren böyle bir adli tatil söz konusu. 1 Eylül'de değil mi sona erecek adli tatil? Muhtemelen bir gelişme de 1 Eylül'e kadar avukatlarına sorduğumuz zaman, avukatlarla sevgili Aslı Kazan'la örneğin konuşuyorum. Ara ara elbette durumunu da soruyoruz. Sağlık durumu gayet iyi, morali gayet iyi. Sizlerden giden selamlar, gelen selamlar iletiliyor kendisine tabii ki. Ama dediğimiz gibi adli tatil boyunca bir gelişme beklenmiyor. Onu hatırlatalım, onu söyleyelim. Eğer olağanüstü bir durum olmazsa da önümüzdeki hafta içerisinde de bizim de birer başvurumuz var. Kendisiyle de yüz yüze görüşme şansını elde edeceğiz. Edeceğim daha doğrusu. Tabii ki bu selamlarınızı da kendisine de destek mesajlarınızı da Ali Çağatay'a ileteceğim. Hiç kuşkunuz olmasın diyelim ve devam edelim programa. Adalet Bakanı Gürlek söylediğim gibi bugüne kadar dedi ki ortak bir çalışma grubu oluşturulmuştu, hatırlayınız. Özellikle bakanlar ya da kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek adına bu faili meçhul cinayetlerle ilgili ki dedi ki bakan şu ana kadar 28 faili meçhul cinayeti aydınlattık. Sırada daha doğrusu şöyle söyledi ki benim çok dikkatimi çeken konu Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Çetin Emeç dosyalarını da bir kez daha gündemimize aldık ve inceliyoruz, incelemeye de devam ediyoruz ifadesi benim dikkatimi çekti. Tabii adalet söylemeye gerek yok, yaşıyoruz. Pek çok konuyu burada konuşuyoruz. İşte biraz sonra iş cinayetine dair bir gelişme var. Onu sizlere, onunla ilgili o gelişmeyi, Gülistan Doku ile ilgili gelişmeler var. Onları size aktaracağız elbette ama adalet, bunu tekrarlamak gerekiyor. Bir toplumun nefes borusu. Ama bazen bu faili meçhul cinayetlerle ya da feryadı dindirilemeyen ailelerin tepkisi nedeniyle o nefes borusunun bazen gerçekten bunu kendim hissederek söylüyorum. O nefes borusunun tıkandığını hissediyorum. Ben görüyorum o ailelerle de görüşen, birebir teması olan bir gazeteci olarak gerçekten nefessiz kaldığımızı hissediyoruz. İşte şimdi Adalet Bakanı anlatıyor, faili meçhul dosyalarını tek tek çözüyoruz. İşte 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı diyor. Karanlıkta hiçbir nokta bırakmayacağız diyor. Uğur Mumcu, Bahriye'yi çok Çetin Emeç göndermeleri yapıyor. Ama sadece bunlar değil, ben başka isimler de hatırlatmak istiyorum. Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink, Tahir Elçi, Sinan Ateş, bu cinayetler tam anlamıyla çözülebildi mi? Bu cinayetlerle bu ilgili ki tamamı siyasi cinayetler bunlar. Onların arkası tetikçiler, tamam, ona bir şey demiyoruz ama arkasındaki güçler aydınlatılabildi mi? Gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler öldürüldü bu ülkede. Özellikle o 90'lı 2000'li yıllar değil mi? Bunları hep beraber yaşadık. Siyasi faili meçhuller burada önemli olan. Elbette diğer vakaların aydınlatılması da önemli ama adli bir cinayeti çözülebilir. Teknik takiple, adli tıp, işte polisi uzmanlıklar, teknolojinin gelişmesi, zaten bunlar çözülecektir. Devlet mekanizması isterse bunları, isterse işte irade gösterilirse, ben bakanın açıklamalarından bunu da görüyorum, bu iradeyle çok kısa sürede çözülebiliyor. Biraz daha dikkatli olmakta bu iş çözülebilir ama siyasi nitelik taşıyorsa bir cinayet, o zaman ne olacak? Çünkü bu cinayetler planlı cinayetler. Bu cinayetler toplumsal mesaj veren cinayetler. Bunlar bir şekilde devletici odaklarla geçmiş dönem yıllardır tartışıyoruz. Onlarca, yüzlerce kitap.

kitap yazıldı bununla ilgili. Yine resmi yetkililerin açıklamaları var değil mi? Hani tuğlaların çekilmesi, o tuğla çekilirse o duvar yıkılır açıklamalarını hatırlıyoruz biz, Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili yapılan açıklamaları. Çeteler ya da karanlıktaki ilişki ağlarına dayanıyor. İşte bunları çözmek için sadece polisiye tedbirler, polisiye çabalar değil, bir yandan da siyasi irade gerekiyor. İşte o siyasi iradeyi eğer hayata geçiremezsek kocaman yanılsamalarla birlikte hayat devam eder. Tabii bir yandan da bu zaman aşımı adaletsizliği çok konuşuluyor. Daha Sivas katliamı ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını geçtiğimiz cuma günü tartıştık değil mi? Oturduk konuştuk. Yani şöyle söyleyelim, aydınlatılamayan her siyasi cinayet bir sonrakine de davetiye getiriyor maalesef. Bizim 90'lı yıllardan, 90'larda değil aslında bakılırsa sadece Türkiye'de değil bütün ülkeler açısından da o süreçler yaşanmıştır. Tanıklık ettiğimiz o siyasi cinayetler maalesef bir sonrakine de davetiye anlamına geliyor. Bu yüzden bakanın açıklamasını önemsedim. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasını önemsedim. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Çetin Emeç dosyalarının yeniden incelendiğini söyledi. Ama dediğim gibi Hrant Dink, Tahir Elçi, Sinan Ateş ve Kışlalı, Ahmet Taner Kışlalı cinayetleri de unutulmamalı. Bir yandan da onları tutmak gerekiyor. Onların üzerinden de konuşmak gerekiyor. Adalet demişken şöyle hızlanayım biraz. Birkaç başlık daha çok sık gündemimize aldığımız için son gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. İliç biliyorsunuz altın madenindeki heyelan. Oradaki iş cinayeti değil mi? 9 işçinin hayatını kaybettiği o heyelana ilişkin 43 sanığın yargılandığı davada önce ev hapsi şartıyla tahliye edilen 2 sanık savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Tutuklu sanıklar Ronald Gül, bir yabancı sorumlusu şirketin yabancı sorumlusu ve Ali Rıza Kalender'in adli kontrol kapsamında ev hapsi tedbiri uygulayarak tahliyelerine karar vermişti mahkeme. İşte savcılık buna itiraz etti ve bu isimlerin bir yeniden tutuklanmasına karar verdi. Bu benim dikkatimi çeken bir başlık. Yine geçtiğimiz günlerde konuştuk, takip etmeye devam ediyoruz. Öğretmenler Sendikası'nın yaptığı bir açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Vakıf üniversitelerinde akademisyen kıyımı tam anlamıyla böyle tanımlanabilir, tam olarak böyle söylenebilir. Öğretmenler Sendikası'nın yayınladığı bir tablo, bir grafik üzerinden sizlerle paylaşmak istiyorum. Aydın Üniversitesi'ni konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Sadece bu mu? Bakın İstanbul Beykent Üniversitesi'nde işte norm kadro fazlası iddiası, bölümlerin kapatılması, araştırma görevlilerinin doktoralarının bitmesi, performans değerlendirmeleri, kampüse giriş çıkış saatleri gibi gerekçelerle mesela İstanbul Beykent'te 80, Arel'de 8. Şöyle devam ediyorum. Bu sendikanın açıkladığı, özel sektör öğretmenleri sendikasının açıkladığı verilerdir. Onu söyleyeyim. Atlas Üniversitesi'nde 40, Maltepe'de 16, Yeni Yüzyıl'da 6 ve Gelişim Üniversitesi'nde de 50 akademisyenin işten çıkartıldığını söylediğim gibi işte gerekçeleri. Başka gerekçeler de var ama bu tip gerekçelerle işten çıkarıldıklarını hatırlatalım. Bunu da söylemiş olalım ki o öğretmenler, düzeltiyorum, o akademisyenler de diyorlar ki yani bu aynı zamanda vakıf üniversitelerindeki eğitim kalitesinin de düşmesi anlamına geliyor. Bunu öğrencilerden de bu politikalara karşı kendileri de destek istemişlerdi. Bunu hatırlatmak istedim sizlere, takip ettiğimiz konulardan bir tanesi. Üniversiteler demişken bu hafta meclise yeni bir öğrenci affı ya da yüksek öğretime ilişkin düzenlemeler gündeme gelecek. Teklifte dikkat çekici başlıklar var. Hangi koşullarda o af gündemde olacak? Teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime veya İşte interlük eğitimine başlamamış ya da tamamlamamış ya da başarısız değerlendirilmiş olanlara bu uygulamalı ya da interlük eğitimlerini tamamlama imkanı verilecek. Öğrenci affından faydalanmak isteyenler başvuruda bulundukları takdirde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler. Farklı detaylar, farklı ayrıntılar da var. Mecliste kabul edilecektir büyük ihtimalle bu tasarı, bu düzenleme. Bunu da takip edeceğiz.
Geçtiğimiz hafta konuştuk yine ama o tartışmalar alttan alta yapılmaya devam ediyor. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Ki Profesör Doktor Aziz Çelik'in buna itirazını da paylaşmıştım. Hani şunu söyle, neden bahsediyorum? Önce onu söyleyeyim. Bölgesel ya da sektörel asgari ücret tartışmaları. Bu tartışmalar kamuoyunda yaptırılmaya başlandı. Gündeme sokuldu bir şekilde. Siyaset bunu istiyor, tartışmamızı istiyor. Sendikalar tepkili. Profesör Doktor Aziz Çelik ne demişti? Yani eşit işe eşit ücret en temel ilkelerden bir tanesi. İş hayatının en temel ilkelerinden bir tanesi bu ilkeye aykırıdır. Diğer hani iş barışının bozulması vesaire, bölgeler arası gelir uçurumunun daha da derinleşmesi, iç göç tartışmalarını bir kez daha gündeme getirebilir bu uygulama eğer hayata geçirilirse diye uyarmıştı hoca. Türk İş'ten de bütün bu tartışmalara bir tepki var. Şöyle deniyor Türk İş'in açıklamasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. İşçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür bu dedi. Konfederasyon tartışılması gereken asıl konu olarak da tabii biz de bunu söylüyoruz. Biz de bunu anlatmaya çaba gösteriyoruz. Asgari ücretin geçim ücreti seviyesine yükseltilmesi olduğunu söyledi. Biz de ilk günden beri bunu tartışıyoruz. Yoksa bölgesel asgari ücret ya da sektörel bazda asgari ücretin bir kez daha belirlenmesi ülkede gerçekten iş barışının da o huzurun, iş yerlerindeki huzurun bozulması anlamına geliyor. Onu da aktarayım sizlere. Takip ettiğimiz konulardan bir tanesi de ne? Gülistan Doku soruşturması, Gülistan Doku'nun kaybı ya da Gülistan Doku cinayeti. Ortaya çıkan, ki biliyorsunuz bir korucu da tutuklanmıştı, cenazesini yok etme gerekçesiyle gözaltına alınmıştı ve daha sonrasında da tutuklanmıştı. Orada dikkat çeken bir ifade, benim dikkatimi çeken tutuklamalardan bir tanesi de Tunceli valisinin eşi Handan Soner'in de tutuklanmış olması. Öyle ifadeleri de, yani savcılıkta ya da polise, daha doğrusu jandarmaya verdiği ifadeler de kamuoyuna yansıdı. Yani oğlum Mustafa diyor, Türkan Soneli kastediyor, psikolojik sorunu yoktu, kimseyle kavga etmedi, tek hobisi hayvanlardı. Bir de valinin konutunun alt katındaki girişinde özel harekat polisleri vardı. Bu polislerin 14-15'i dönemin sıkıntılı olmasından dolayı eşimin korumalığını yaparlardı. Türkay'da bu polislerle çok muhatap olurdu. Bu polislerin silahlarından dolayı kendisi de airsoft silaha merak salmıştı. Babasının evdeki silahlarını bile bilmez, asla dokunmazdı gibi savunmalar yaptı ama bütün bu savunmalar bir şekilde tutuklanmasına engel olmadı. Gülistan Doku'yu tanımadığını vesaire örneğin iddia etmişti. Çok böyle detaylı ayrıntılı bir savunma yaptı. Tunceli valisinin eşi ama dediğim gibi tutuklanmaktan da kurtulamadı. Süreci yakından takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz elbette. Enteresan bir durum, enteresan bir gelişme. Biliyorsunuz Gezi davası hükümleri Çiğdem Mater, Mine Özerdem İstanbul'dan İzmir'e cezaevine gönderilmişlerdi. Şimdi yeni bir gelişme var. Yine İBB davasında tutuklu bulunan 4 isim bu sefer de Silivri'den Kandıra'ya gönderildiler. Cezaevleri arasındaki sevkler bitmiyor. Tabii bu başka tartışmaları da gündeme getiriyor. Onları çok aktardığımız için tekrara girmeyeceğim ama bu sevkler tabii aileleri de çok rahatsız ediyor. Çünkü hani pek çoğunun ailesi İstanbul'da yaşıyor. Neden İzmir'e, İzmir Kadın Kapalı Cezaevi Kurumu'na sevk edildi bu isimler? Daha sonrasında tekrar Silivri'ye getirilmiş olmaları vesaire kafa karıştırıyor. Aileleri de bu sürece tepkili, bir bilinmezlik de var. Avukatlarına da herhangi bir açıklamanın yapılmadığını biz öğreniyoruz. Yapılan, en azından avukatlarından bize gelen bilgi, bize ulaşan bilgilerde bu yönde, bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle notlarıma da bir yandan bakıyorum. Tabii takip ettiğimiz konular deprem davaları. Yani bütün davalarla ilgili gelişmeleri elimizden geldiğince tamamını aktarmamızın imkanı yok elbette ama elimizden geldiğince süreçleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Simge de uyarıyor son 3 dakikam ilk bölüm için. 124 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesi G blok davasında gerekçeli karar, dava mahkeme
gerekçeli kararını açıkladı. Dönemin Kahramanmaraş Belediye İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Gürer'e verilen 8'er yıl hapis cezasının neden 8'er yıl olduğunun gerekçesi şuymuş efendim. Mahkemenin gerekçesini size aktarıyorum. Sabıkasız geçmişleri, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri gözetilerek iyi hal indirimi yapıldığını öğreniyoruz. Bu kişilerle ilgili olarak o 8'er yıl hapis cezası 6 yıl 8'er aya da düşürüldü. Ebrar sitesinde 6 Şubat depremlerinde 120 G blokta, sadece G blokta 124 yurttaş hayatını kaybetmişti. Ve bir de İsyas Otel, tabii onu da unutmuyoruz, yine 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsyas Otel. Orada da bir bilirkişi raporu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Bütün deprem raporlarının, bütün deprem davalarında, düzeltiyorum, bu bilirkişi raporları gerçekten birbiriyle çelişen, yani bilim insanlarının hazırladığı raporlar nasıl bu kadar bir çelişebiliyor, akıl alır gibi değil. Bilimsel gerçekliğe de aykırı. Demek ki şöyle düşünüyorum insan, yani bilimsel yaklaşımdan uzak motivasyonla mı hazırlanıyor diye de insan kendi kendine soruyor. Çünkü hani her iki tarafında, yani yargılananların da müştekilerin de itirazları sonrası, ki süreçlerde oluyor, bilirkişi raporlarına taraflar itiraz ediyorlar ve sonrasında bambaşka içerikte bilirkişi raporları çıkıyor. İşte Adıyaman'da 2. İdare Mahkemesi'ne sunulan bir bilirkişi raporu, o depremde yıkılan Grand İsyas Otel'in yıkılmasının ardından sorumlular aranıyor tabii. Herkes bir sorumlu arıyor. Bakın ne deniyor biliyor musunuz bilirkişi raporunda? Adıyaman Belediyesi'ne %20'lik bir kusur yüklenmiş. Çevre Bakanlığı'na, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na %6'lık bir kusur yüklenmiş. AFAD'a ise %2 oranında bir kusur yüklenmiş. Burada herhalde kusurlu en büyük kusur galiba, benim anlayabildiğim kadarıyla. Tabii o otelde yaşananlar ortada da, hayatını kaybeden 72 vatandaşımız da herhalde. Yoksa değil mi, %2 AFAD'a yüklenen oran, %2 bakanlığa %6. Enteresan bir rakam. Peki devam edeceğiz ikinci bölümde. Şimdi haber merkezine gidelim. Sevgili Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş bunu öğrenelim. İkinci bölümde ekonomi ağırlıklı konuşacağız. İkinci bölümün ilk başında, ilk yarım saatinde ekonomi konuşacağız. Şimdi haber merkezine bağlanalım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Yeni parti yarın hem genel kurulda hem de meclisteki yerini alacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP etkinliğine yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlattı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Yeni parti yarın ana muhalefet partisi olarak hem genel kurulda hem de meclisteki yerini alacak. Yeni parti kurucular kurulunun ilk toplantısında genel başkanla oy birliğiyle Özgür Özel seçildi. 80 kişilik parti meclisi ve 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri ve grup başkan vekilleri belirlendi. Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın yeni partinin grup başkan vekilleri oldu. Ve genel başkan Özgür Özel hızla örgütlenmeye başlıyoruz mesajını verdi. Yarın da saat 15 itibariyle mecliste ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki hem de meclisteki yerlerini alacaklarını ifade etti.
2: Salı sabahı mecliste kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Bugünkü gelişmeler ve bundan sonra yarının ve salı gününün programı buna dairdir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP etkinliğine yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada CHP etkinliğine KAS Ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar başsavcılığımıza sunulmuş olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi. Ve CHP'deki meclis grubunun kapalı toplantısı da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlendi. Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürk CHP Grup Başkanlığına seçildi. İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşın Türeli de CHP Grup Başkan Vekili oldu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısı azaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarına göre geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana geldi. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi. Aynı dönemler karşılaştırıldığında hayatını kaybedenlerin sayısı da 17'den 9'a, yaralananların sayısı da 81'den 15'e geriledi. Bakan Çiftçi, hedefimiz silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere geçit vermeyeceğiz dedi. YKS 2026 tercih kılavuzu yayımlandı. Böylece üniversite kontenjanları da netleşti. Bu yıl üniversite kontenjanları 805 binin üzerine çıktı. Yapay zeka odaklı programların da aralarında olduğu 16 yeni bölüm ilk kez öğrenci kabul edecek.
3: Hava durumu.
1: Yeni haftada kavurucu sıcaklar geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen hafta Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası yurdu terk ediyor. Bugün itibariyle yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselerek önce mevsim normallerine ardından da üzerine çıkacak. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Van az bulutlu, Ankara 26, İstanbul 29, Gaziantep 36, Van 29 derece. İzmir, Antalya ve Diyarbakır sıcak, İzmir 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
3: Yol durumu.
1: Yeah. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre haftanın ilk iş gününde İstanbul'ları bu dakikalarda %47'lik bir yoğunluk bekliyor. Basın Ekspres'te iki telli İstoç yönünde sağ şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede bir yoğunluğun yaşandığı görülüyor. D100'de ise Silivri Büyükçekmece yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: En güzel yolculukların ortak bir özelliği vardır. Cam biraz açıktır, müzik biraz yüksektir ve umut hep öndeki koltukta oturur. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Güçlü özgenle yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı, bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 1/4'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça altında olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın, daha ergenlik dönemine geldiği zaman çocukların da beslenme, sebze meyve, salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'te Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. 27 Temmuz 2026 Pazartesi'nin gündemini ya da bundan sonraki günlerde bizi bekleyen gündem başlıklarını konuşuyoruz. Bunlara hazırlanma çabası içerisindeyiz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Hatırlatmalarımı yapmak istiyorum ikinci bölüme başlarken izninizle. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. Cep telefonunuza da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bugün kimden şarkılar, hangi ünlü sanatçıdan, ki her gün ünlüleri de değil tabii ki, sevdiğimiz, beğendiğimiz sanatçıları da paylaşıyoruz şarkılarını, müziklerini. Madonna'dan şarkılar seçtik, ben değil müzisyen arkadaşım Ozzy'nin listesini sizlerle paylaşıyorum. Neden Madonna bugün? Ya çok sevilen, ya sevenin çok sevdiği, sevmeyenin de gerçekten nefret ettiği bir pop ikonu, kabul edelim ya da etmeyelim ya da 43 yıldır hayatımızda olan bir isim, öyle ya da böyle. Tam 43 yılı önce bugün 27 Temmuz 1983 yılında ilk albümünü yayınlamıştı. Az önce dinlediğiniz şarkıda yine ki son albümü de 2026 içinde bulunduğumuz yıl yayınlandı. Toplamda 15 albüme imza atmıştı. Az önce dinlediğiniz şarkıda Madonna'nın ikinci albümünden Material Girl şarkısıydı. Dediğim gibi Ozzy'nin notları, ilginç bir not düşmüş, onu da size aktarayım. Madonna'dan önce sanatçılar diyor genelde tutan imajlarını korumaya çalışırlardı. O ise her albümde sound'unu, saçını, stilini, estetiğini tamamen değiştirerek pop müziğe tırnak içinde dönemsel konsept anlayışını getirdi. İşte Like a Virgin'de asi sokak stilinden, işte Ray of Light'ta mistik elektroniğe kadar her evresi müzik endüstrisinin de yönünü belirledi şeklinde de sevgili Ozzy bir not düşmüş bu şarkının altına. Ona tekrar teşekkür ediyoruz bugün ve bundan sonra vereceği destek için, programa vereceği için buradan da İzmir'e kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi devam edelim neyle? Ekonomi başlıklarıyla programa devam edelim.
3: O klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmak.
0: Gibi işte böyle bir açıklama hafızamızda ekonomi deyince, değil mi? Peki biz devam edelim ekonomi başlıklarına. Şöyle bir, hani her şey bir tercih diyoruz ya, bütçenin bölümlendirilmesi, bölüştürülmesi daha doğrusu, hepsi birer tercihten ibaret bir sadece toparlama, genel bir toparlama. Toplanan bütçe nereye harcanıyor? Bakın Ocak Haziran aylarına baktığımız zaman, hani deniyor ya işte emekliye maaş yok, işte bu kadar yapabiliyoruz, elimizden gelen bu vesaire. Tamam, peki. Peki diğer harcamalara bir bakalım, nedir ne değildir. İlk 6 ayda 8.7 trilyon liralık bir harcama gerçekleştirilmiş, bütçe harcaması. Oradan seçilmiş bazı programları paylaşmış sevgili Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik. Diyor ki faiz ödemelerine 1 trilyon 480 milyon lira. İlk 6 ayda dikkatinizi çekiyorum. 1 trilyon 480 milyon lira. Güvenliğe 1 trilyon lira. Küsuratına girmeyeceğim. Sağlığa 772 milyon lira. Neredeyse faiz ödemelerinin neredeyse değil yarısı, tam olarak yarısı hatta. Sosyal güvenliğe de sağlık kadar bir harcama yapılmış, 723 milyon lira. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar, ki bu rakamların artmasıyla övünüyor hükümet. Ben de hep söylüyorum, bunu konuşuyoruz. Mesele yoksullukla mücadele mi yoksa yoksulluğun yönetimi mi? Tercih ikinciden yana gibi geliyor bana. Yoksa aksi takdirde bu rakamın, bu yoksullukla mücadele ya da sosyal yardımlara ayrılan payın giderek artıyor olması ve bundan faydalanan yurttaş sayısının da giderek artıyor olması. Yani mesele rakamın artması değil, bütçeden sosyal yardıma ayrılan payın artması değil. Tabii ki artsın, buna itirazımız yok, ama bir yandan da yıllara itibariyle bakıyoruz. Sayı da artıyor, kişi sayısı da artıyor bu sosyal yardımlardan faydalanan. O zaman onun için söylüyorum, mesele yoksullukla mücadele mi, yoksulluğun yönetimi mi sorusu nedense akla geliyor. Ki bakın, burada benim en dikkatimi çeken konu, tekrar edeyim, faiz ödemelerine 1 trilyon 480 milyon lira harcanırken insan haklarına sadece 410 milyon lira, 410 milyon lira, doğru duydunuz, bütçenin 100 binde 5'i kadar bir pay ayrıldığını da biz görüyoruz. Dediğim gibi Profesör Doktor Aziz Çelik'in, üstelik de şunu da söyleyelim, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 verileri üzerinden bu böyle bir tablo hazırlamış hoca. Ben de sizlerle paylaştım, bir neredeyiz'i görmek için. Hani ekonomiyi tartışıyoruz, kim nereye ne kaynak ayırıyor, bunları konuşuyoruz. İşte tablo bu. Bu arada tabii asıl mesele ne, ekonomi deyince aklımıza gelen, hani işte az önce eski bakanın yaptığı açıklamaları ara sıra hatırlatacağım, o açıklamaları hafıza tazelemekte fayda var. Hep söylerim bunu, aklımızın zamanda dolaşma gücü var. Tamam, bedenimiz bunu yapamıyor şimdilik ama ama aklımızın en azından böyle bir gücü ve özgürlüğü var. Bu gücü ve özgürlüğümüz varken kullanmakta da fayda var. Bakın yani TÜİK'le Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü, FAO, kısaltılmışı FAO biliyorsunuz. Verileri şöyle bir karşılaştırdığımız zaman son 3 yıllık, üstelik de çok böyle geçmişe gitmeyelim, geçmişe dönmeyelim. Son Haziran 2023, Haziran 2026 verilerini konuşalım. Bakın, gıda fiyatları 3 yıllık dönemde dünyada gıda fiyatları artmış mı? Evet, artmış. Ne kadar artmış? %6. Evet, savaşlar, gerilimler, değil mi? Bunları yaşıyoruz zaten. Normal mi? Dünya bunu normal olarak karşılıyor. Peki ülkemizde? Ülkemizdeki tablo hiç de normal değil. Neden? Dünyada fiyat endeksi %6 seviyesindeyken ülkemizde son 3 yıldan bahsediyorum. Haziran 2023, Haziran 2026, %196. Bunun hiç makul bir şekilde açıklamanın, bunu bir şekilde izahı mümkün değil. Hani işte patates, soğan fiyatlarına bakıyorum. Hani bir dönem 5 liraya çıktı diye biliyorsunuz operasyonlar vesaire düzenleniyordu, değil mi? Şimdi işte 70 liraya kadar yükselen fiyatlarla karşı karşıyayız. Demek ki mesele başka bir yerde, sorun başka bir yerde. Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor. Ekonomi demişken iki başlığım var, onlardan bahsedeceğim size. Dikkat çeken bir harcama, daha doğrusu benim dikkatimi çeken bir hediye. Bir sosyal medya paylaşımıyla ben bunu fark ettim. 24 Temmuz Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı günüydü. Geçtiğimiz hafta işte sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle böyle bir bayram var. Haberiniz var mı bilmiyorum ama bizim de hani yani evet, tamam, peki bayram, bir şey demiyoruz. Bu bayramda şunu akılda tutalım. Çocuklarımıza ücretsiz, ki sevgili Mustafa Hoş programında, Yol Arkadaşı programında her gün bunu hatırlatıyor. Biz de elimizden geldiğince o hatırlatmaya destek veriyoruz elbette. Çocuklara ücretsiz bir öğün verme uygulaması ekonomik gerekçelerle reddediliyor, değil mi? Uygulamaya geçirilmiyor. Deprem bölgesinde belirli bir süre uygulandı ve ülkenin geneline yayılması isteniyor bunun. Bu yönde bir talep, bu yönde bir gereklilik var. talebin ötesinde bu yönde bir ihtiyaç var. O hayata geçirilmiyor. Ama biz öğreniyoruz ki Erzurum'da örneğin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir programa katılıyor. Tam da işte söylediğim gibi 24 Temmuz Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir programa katılıyor. O program sonrasında gazetecilere ben dediğim gibi bir paylaşımla, bir sosyal medya paylaşımıyla bunu öğrendim. Gazetecilere işte bu tabletler, üstelik en pahalısından, işte aklınıza hangisi geliyorsa, en pahalı tablet hangisi geliyorsa o tabletten bir anahtarlık vesaire gibi hediyelerin olduğu. Şimdi bakıyorum oraya, işte birkaç not defteri vesaire gibi hediyeler var. Böyle bir hediye gönderildiğini öğreniyoruz. Zarif bir jest olarak bazı gazeteci arkadaşlarımız bunu değerlendirmişler. Bunun için de bakana teşekkürlerini iletmek için bir sosyal medya paylaşımı yapmışlar. Yani şöyle bir bakınca, yani o tabletin tabii modeli, teknik özellikleri farklı ama hepimiz biliyoruz ki işte o 20 bin lirayla 40 bin lira arasında değişen fiyatlar, yani o sepetin fiyatı nedir ne değildir bilmiyorum doğrusu da şunu görmek gerekiyor. Bir, dediğim gibi ücretsiz bir öğün tartışması yapılırken bu teşekkürle öğreniyoruz Milli Eğitim Bakanı'nın gazetecilere böyle bir hediye göndermesi, ayrı bir tartışma konusu. Bir, iki, gazetecilerin böyle bir hediyeyi kabul etmesi de ayrı bir etik tartışmadır. Onu söyleyeyim, bunu aktaralım. Biz de hani basın gazetecilik hayatımız boyunca hani davetlere vesaire giderken de bunlara hep dikkat ederiz. Yani o hediyeler şimdi ortada, yani gazetecilerin aldığı maaşlar vesaire de ortadayken, gelirler ortada, sizden farklı değil, çok da farklı değil. Hani çok kolay ulaşılabilen ürünler değil bunlar. Hani böyle hediyelerin kabul edilmesi benim gazetecilik anlayışıma göre çok da etik sınırlarda değil. Hatta işte yıllar önce mesela çalıştığım, şimdi isim vermeyeceğim ama çok sevgiyle, saygıyla andığım yöneticilerim de vardır. Çalıştığım bir dergide örneğin bu tip hediyeler baştan reddediliyordu. Böyle hediyeler gelirse, hangimize gelirse gelsin, muhabiri, editörü, müdürü, yayın yönetmeni, kime gelirse gelsin, bu hediyeler iade ediliyordu. Doğrusu etik anlayışta bunu gerektirir. Böyle bir hediye alışverişine de doğrusu hiç de gerek yok diye düşünüyorum bir yandan. Yani bu haber iki yönlü bir haber. Hem hediyeyi veren hem hediyeyi alanlar açısından bakıldığı zaman sorunlu olarak değerlendirilebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Ekonomi dedik, işte hani gazetecilerin ekonomisinden bahsettik. Emin olun farklı bir Türkiye yaşamıyoruz. Farklı bir Türkiye'de de biz yaşamıyoruz. İşte Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi ne? Barınma sorunu, ki ilginç bir araştırma benim dikkatimi çekti. OECD verileri üzerinden yapılan bir çalışma, ülkemizde ev sahipliği oranı %55.7'ymiş. Böyle OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman 39. sırada Türkiye bu oranla yer alıyormuş. Ama OECD ortalamasının da gerisinde kalan bir oran bu %55.7'lik oran. Tabii işte artan konut fiyatları, kentleşme baskısıyla daha büyük bir sorun haline gelmiş olması bu artan konut fiyatlarının ve ev sahibi olabilmenin, değil mi? Aslında bunun zorlandığı, bunun giderek daha zorlu hale geldiği bir dönemde böyle bir rakam benim dikkatimi çekti. Neden OECD ortalamasının gerisinde? OECD ülkelerinin ortalaması %70. Ülkemizde bu oran %55.7'ye kadar, ev sahibi olma oranı %55.7'ye kadar gerilemiş durumda. Tabii işte dediğim gibi sadece ev sahibi olma meselesi değil, işte artan kiralar, özellikle asgari ücretler, emekliler, öğrenciler açısından oldukça önemli bir sorun. Gelirimizin büyük bir kısmını kiralara vermek mecburiyetindeyiz. Ülkeye bakıyorum, yapılan çalışmalara, araştırmalara bakıyorum. Hani metropollerde, İstanbul, Ankara gibi kentlerde ortalamalar 40 bin lira düzeyinde. 40 bin lira. Hadi biraz daha diğer kentlere gittiğimiz zaman orada da aslında çok da farklı değil. Orada da 25 bin lira düzeyinde görüyoruz ve kiminle konuşsam, kiminle tartışsam, yani son 10 yılda kira maliyetlerinin 14 kat artmış olması kabul edilebilir bir durum mu? Yani bu da aslında, bu rakamı hani kendim hesaplamadım. İşte az önce OECD verilerini sizlerle paylaştım. Bu da OECD verileri üzerinden aktarıyorum size. Kira fiyatları son 10 yılda 14 kat artmış durumda ve ülkede bugün yani gelirinin, çalışanlar, ücretli çalışanlar, aylıkla geçinmek zorunda olanlar gelirinin üçte birini neredeyse kiraya vermek durumundalar. Yani o da şöyle söyleyeyim, bir kişinin çalışması yetmiyor biliyorsunuz. Her zaman söylerim onu. Artık bir ailenin geçinebilmesi için, 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için 5 kişinin çalışması gerekiyor. Tablo bu. İşte insanlar gelirlerinin %30'unu bir şekilde kiraya harcamak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor. Sadece bu mu? Hayır değil. İstanbul Planlama Ajansı, hani barınma sorun, bunu bir kenara atalım. Bir yandan da gıdaya erişim. Bakın, enteresan bir araştırma. İstanbul Planlama Ajansı gıda güvenliği araştırması yapmış. Hani hep söylerim burada, mesele sadece enflasyonla konuşuyoruz, enflasyonu tartışıyoruz, bitmeyen bir ekonomik kriz. Mesele sadece fiyatların, markette, pazarda, manavdaki fiyatların, o rakamların artıyor, bol sıfırlı rakamların artıyor olması değil. Aynı zamanda ne yediğimiz, ne içtiğimizden de emin değiliz. Yani yediğimiz yoğurt, yoğurt mu? İşte içtiğimiz ayran, ayran mı? Yediğimiz yine masamıza gelen peynir, peynir mi? Bundan emin değiliz. İPA'nın da aslına bakılırsa yaptığı bu araştırma İstanbul özelinde, ama zannetmiyorum, yani zannediyorum ki daha doğrusu, işte Türkiye'nin farklı kentlerinde dinliyorsunuz bizi. Benzer bir tablo da vardır orada. İstanbul'da yaşayanların %51'i dışarıda tükettiği gıdayı güvenli bulmuyor. Ve şöyle, bu araştırmaya katılan kişilerin sayısına, daha doğrusu oranlara baktığımız zaman enteresan bir rakam dikkatimi çekti benim. Son bir yılda bu ankete, bu çalışmaya katılan her 5 kişiden biri gıda kaynaklı sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda. Bu dikkat çekici. Bu yüzden söylüyorum, hani son dönemde bu enflasyona bağlı olarak ortaya çıkan tablo, denetimler evet tamam yapılıyor, cezalar veriliyor, milyonlarca liralık o marketlere, değil mi, tanıklık ediyoruz biz de, ya da işte restoranlara milyonlarca liralık cezalar kesiliyor, ama maalesef yine bu engellenemiyor. Aile işletmeleri bu açıdan biraz daha şanslı. Soruluyor, hani siz esnaf lokantalarına, aile işletmelerine mi, yoksa o zincir restoranlara, kafelere mi daha çok güveniyorsunuz bu gıda güvenliği konusunda? Daha emin, içiniz rahat gidiyorsunuz diye soruluyor. Aile işletmelerinin bu konuda, ya da esnaf lokantalarının, yani hep söylüyorum, yüz yüze temasımız olduğu olan kişilere daha çok güveniyoruz. Bu önemli. Bu açıdan daha çok güveniliyor aile işletmelerine. Bunu da söylemiş olalım. İlginç bir tablo. İlginç rakamlar. Hani işte enflasyonun neden olduğu sonuçlar, ortaya çıkardığı sonuçlar sadece cebimizi ilgilendirmiyor. Aynı zamanda işte sağlığımızı da bir şekilde etkiliyor maalesef. Tabii sağlık demişken akıl sağlığımızı korumak da önemli mi? Vallahi son derece önemli. Akıl sağlığımızı korumak için de ne yapmamız gerekiyor? Çalışanlar açısından, çalışmayanlar açısından da aynı durum geçerli. Hepimiz bir şekilde hayatın içerisinde emek veriyoruz, yoruluyoruz. Bir şeyler için emek veriyoruz ve yoruluyoruz. En doğal hakkımız ne? En doğal hakkımız böyle güzel, sakin bir tatil yapabilmek. Haftada, yılda bir, iki hafta, değil mi? Hepimizin beklentisi bu. Yapabiliyor muyuz? Vallahi yapılan araştırmalar bize diyor ki, Arada Survey adlı şirket Haziran ayında bir araştırma yapmış. Sosyometre araştırması. O araştırmaya bakılırsa ülkede yurttaşların %45.9'u, yani yaklaşık %50'si istediği halde maddi imkansızlıklar nedeniyle tatile gidemiyorum diyor. Bu yaz tatil yapacağını belirtenlerin, söyleyenlerin oranı %30'da kalmış durumda ki. Ekonomik engellere bakıldığı zaman kadınların bu konuda daha tabii ki klasik ülkemizin gerçeği maalesef, kadınların ve 55 yaş üstündeki yurttaşların daha büyük bir dezavantajla karşı karşıya olduklarını da söyleyebiliriz. Tatil isteyen çok, gidebilen az. Başlık bu aslında, ki 2400 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir çalışmadan bahsediyorum. Bilmiyorum, siz de tatil istediğiniz halde gidemeyenlerden misiniz? Doğrusu bunu da merak ediyorum. Diyebilirsiniz ki hani ben tatile gitmeye ihtiyacım yok. Çünkü ben zaten deniz kenarında güzel bir kentte, güzel bir kasabada yaşıyorum ve bunun keyfini çıkartıyorum. Zaten hayattaki amacım da buydu. Pek çoğumuzun amacı bu, değil mi? Böyle bir köye yerleşmek, bir sahil kasabasına yerleşmek. Keşke olsa, hepimiz için bu rüya gerçek olsa, ya da bu rüya orada yaşayanlar için bir kabusa dönüşüyor olabilir mi? Bir yandan da bu uyarıyı yapayım. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ülkemizde anayasal hak olduğu halde tam anlamıyla bir şezlong ve şemsiye terörü yaşanıyor. Sadece değil, aynı zamanda bir beach terörü yaşanıyor. Bu ülkenin pek çok plajına sizlerin, bizlerin, sıradan yurttaşların ulaşması engelleniyor. Bakın, doğru sözcüğü seçiyorum, seçmeye çaba gösteriyorum, daha sakin konuşmaya çalışıyorum ama bu hakkın elinden alınması kabul edilemez. Hiçbir tüzel ve gerçek kişi kamuya açık sahili tamamen kapatamaz. Vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemez. Cezası var. 1 yıl 8 ay hapis. Bu cezayı Yargıtay onamıştır ve emsal karar niteliğindedir. Yani Yargıtay'dan şöyle söyleyeyim. İzmir'de Çeşme'de Altınkum plajı. İzmir çok bildiğim bir yer değil ama dinleyen çok İzmir'de biliyorum. Siz biliyorsunuzdur. Halk plajı statüsündeki alana giden bir doktor havlusunu sererek denize girmek istiyor. Plajda faaliyet gösteren özel işletmenin çalışanı aileyi alandan çıkmaya zorluyor. Jandarmaya gidiyor doktorumuz. Şikayet ediyor. Yerel mahkeme kıyı hakkını engelleyen çalışanla ona talimat veren işletme yöneticisini suçlu buluyor. Az önce söylediğim gibi kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçudur bu. Bu suç nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası alıyor o işletme çalışanı. Yine yönetici azmettirme suçundan aynı cezayı alıyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu yerel mahkemenin kararını onaylıyor. Anayasanın 43. maddesine gönderme yapılıyor o kararda. Ne deniyor? Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve toplumun ortak kullanımına açıktır deniyor o kararda. Ama ben her gün onlarca sosyal medya hesabımda bu tip paylaşımları görüyorum. Tam anlamıyla ülkede bir şezlong ve şemsiye terörü maalesef yaşanıyor ve beach terörü yaşanıyor. Oralara girerken çantaları aranıyor insanların. İçeriye su sokmayın, içeriye yiyecek içecek sokmayın diye o insanların buna birebir tanıklık ettiğim için söylüyorum. Çantaları aranıyor. Yani oraya girince hadi girmeyi göze aldınız diyelim. Hani para ödeyeceksiniz. Yani özel bir diyetiniz olabilir. Orada satılan ürünlerin kalitesine işte az önce aktardım. İstanbul'da yaşayanların %50'si ne yediğine içtiğine güvenmiyor dışarıda. Benzer durum o böyle tatil bölgelerinde de geçerli değil mi? Hele o sıcağın altında. Ya da özel bir diyeti olabilir. Değil mi? Pek çok konu var, pek çok hastalık var, pek çok rahatsızlık var. Özel diyet gerektiren o kişilerin bile içeri girmesi engel, enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız dediğim gibi. Hani bugün de bu yerel mahkemenin aldığı kararı ve Yargıtay'ın onayını okuyunca İzmir'de, Çeşme'de, Altınkum plajında yaşananları okuyunca hani şöyle yine birilerinin kulağına belki kar suyu kaçırırız da diyeceksiniz ki güçlü o işletmeleri boş ver sahile. Sahillere yapılan o devasa beton yığınları ne olacak diyeceksiniz. Haklısınız. Biz de her seferinde o beton yığınlarına karşı tepkimizi tabii ki burada gazeteci olarak tepkimizi haberleştirerek aktarmaya çaba gösteriyoruz. Yoksa Türkiye'de bu anlamda bir kıyı talanının yaşandığını görüyoruz elbette. Sadece bu örneği sizlerle paylaştım. Sabah gündemi hazırlarken Sputnik Türkiye'nin internet sitesinde ilginç bir haberle karşılaştım. Gerçekten dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim. 70 yıllık bir araştırma deniyor başlıkta. Sürekli maddi sıkıntı beyni yaşlandırıyor. O yüzden bugün programa başlarken kadın voleybol milli takımımız bize iyi haber verdirerek bugüne başlattı dedim. Teşekkürlerimizi de gönderdik buradan. Bakın enteresan sonuçları var. Innovation in Aging dergisinde yayınlanan bir araştırma. Mart 1946'da doğan 3000 Britanyalı, o ay doğan 3000 Britanyalı kişi üzerinde yapılan bir çalışma. 70 yaşlarına kadar takip ediliyor bu kişiler. Bu katılımcıların gelir düzeyleri. Sorun her yerde aynı, dünyanın her yerinde aynı. Gelir düzeyleri ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıp zorlanmadıkları farklı yaş dönemlerin değerlendiriliyor burada. Bakın araştırmacılar ilginç sonuçlara ulaşmışlar. Yetişkinlik boyunca birden fazla kez düşük gelir ya da maddi sıkıntı yaşayan kişilerin 53 yaşında yapılan hafıza ve zihinsel işlem hızı testlerinde diğer katılımcılara göre daha düşük puan aldığını belirlemiş çalışmalar. Mesela erkeklerde çocukluk dönemini düşük sosyoekonomik koşullarda geçirenlerin Alzheimer riskini, o geçirenlerde Alzheimer riskinin daha da arttığı, teknik detayları var girmeyeceğim ama daha da arttığı yönünde bir bilgi var. Yani araştırmanın diyor ki bilim insanları sıkıntının doğrudan finansal sıkıntının doğrudan beyin değişikliklerine neden olduğunu kanıtlamasa da bu çalışma sadece iki durum arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu da belirtiyor bilim insanları. Ben de hani her seferinde derim programı bitirirken aman aklınıza mukayyet olun diye bitiriyorum. Bakın benim bu çıkarımımı bilim insanları da bir şekilde ta İngiltere'lerden doğrulamış oldu. Bu haberi de sizlere bu nedenle aslında bakılırsa aktardım. Şimdi dilerseniz bir müzik arası daha verelim. O aradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit. İnan Mutlu diyor ki barınma krizi en çok yoksulları vuruyor. Gelirlerinin %38.7'sini konut ve kiraya ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine o kazandıkları paraları yoksul kesim ödemek mecburiyetinde kalıyorlar her ay başında.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın artık son bölümüne, bugüne özel olarak son bölümüne doğru da yaklaşıyoruz. Bugün Madonna'dan şarkılar seçtik. Biz değil, sevgili Ozi biliyorsunuz ara ara bizim programımız için böyle jestler yapıyor ve müzik listeleri hazırlıyor. Bugün neden Madonna? Çünkü ilk albümünü çıkarttığı günden gün bugün itibariyle 27 Temmuz 1983 tam 43 yıldır. Öyle ya da böyle hayatımızda olan bir figür, bir pop ikonu, beğeneni olduğu kadar beğenmeyeni de çok. 1980'lerde diye not düşmüş Ozi, klipleri ve canlı performansları sadece şarkıyı destekleyen bir araç olmaktan çıkarıp devasa sanat gösterilerine dönüştüren bir isim Madonna. Vogue örneğin klibiyle yeraltı dans kültürünü küresele taşıyan bir isim. 1990 yılında Blonde Ambition Tour'la günümüz stadyum konserlerinin o teatral ya da tematik standartlarını da belirleyen bir isim Madonna diye de not düşmüş. Biz de az önce Papa Don't Preach şarkısını dinledik. Madonna'nın tekrar buradan Ozi'ye, İzmir'e sevgilerimizi gönderelim. Bekliyorum yeni listeleri de. Peki devam edelim. Biz dünyada neler olup bitiyor bir ona bakalım. İlginç bir tablo, ilginç bir saldırıyla hafta sonu karşı karşıya kaldı İran. Neden bahsediyorum? Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait bir ticari gemiyi hedef aldığı, hedef alması, hatta bu saldırı sonrasında bir denizci de hayatını kaybetti. Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı bu saldırıyı kınadı. Bu arada Lavrov da, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Erakçı'yı, İran Dışişleri Bakanı Erakçı'yı aradı ve ölen denizci için de taziye mesajı ulaştırdı, kendisi iletti kendisine. Bu arada Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzat bu konuya dair bir açıklamada bulundu. Çevrim içi düzenlenen meclis oturumunda Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenli bu saldırı, son saldırıyla ilgili olarak şunu söyledi: Ukrayna Amerika'nın elinde oyuncak olmamalı. Bu konuda bir uyarı mesajı da yayınladı ya da bu mesajı dile getirdi İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzat.

Biliyorsunuz 13-14 gün süren saldırıları vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi sırasında verdiği emirle ya da talimatla öyle söyleyelim o saldırılar başlamıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, Hüseyin Muhibbi Teslim Haber Ajansı'na konuştu. Bölgedeki biliyorsunuz en başından beri İran'ın askeri stratejisi sadece Amerika'nın işte gemilerini vesaire uçaklarını hedef almak değil, bölgedeki körfezdeki Amerikan üslerini ya da o üslere ev sahipliği yapan ülkelerin de hedef alınması şeklinde bir strateji belirlemişti. İran ve bölgedeki üsler de dedi İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi. Üsler de bunların Amerikan ordusuna ait hava araçlarına verilen hasarın tablosunu anlattı. Bu operasyonlarda dedi geride kalan 15 günlük süreçte toplamda Amerika'ya ait, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 11 uçak ve 17 insansız hava aracı imha edildi dedi. Detayları da var. 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 düzeltiyorum savaş uçağı, 1 C-17 nakliye uçağı, 1 P-8 keşif uçağı ve 17 İHA'nın imha edildiği bilgisi de yine İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada biz öğreniyoruz. Bu arada New York Times'ın bir iddiası vardı ki yani sonrasında yaşanan gelişmeler de bu iddiayı doğrular nitelikte, böyle tanımlayabiliriz. Trump diyor, New York Times'ın iddiası bu yönde, füze stoğu uyarılarının ardından İran'a geniş çaplı saldırıları, İran'a yönelik bu geniş çaplı saldırıları durdurduğunu söyledi New York Times. Hatta söylediğim gibi ordudan bu uyarılar Trump'a iletiliyor ve daha sonrasında da gerçekten de son 1-2 gündür bu saldırıların durduğunu biz öğreniyoruz. Amerikan Merkez Komutanlığı biliyorsunuz CENTCOM elindeki önleyici füzelerin kritik düzeyde azalabileceği uyarısında bulunmuş. New York Times'ın iddiası bu yönde. Doğrudan başkana böyle bir uyarıda bulunmuş. İşte yine üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırıyor New York Times haberini. Bu uyarıdan sonra da Trump tamam bir ara verin, bir durun. Muhtemeldir ki tahkimat için, o füze stoğunun tahkimi için zaman kazanma amacıyla alınan bir karar olarak değerlendirilebilir. Toplamda 13 gün üst üste saldırı gerçekleştirmişti Amerikan ordusu İran'ın farklı bölgelerine ve ne demişti Trump? Santralleri, elektrik santrallerini ve köprüleri de vurabiliriz. Yani doğrudan sivil hedeflerin de vurulabileceği mesajını daha ilk günlerde vermişti Birleşik Devletler Başkanı. Neden hani New York Times'ın haberini doğrular nitelikte gelişmeler yaşanıyor dedim. Pakistan hükümet kaynaklarından da tam da yani bu talimat sonrasında açıklama. Anadolu Ajansı'ndan aktarıyorum size. Anadolu Ajansı'nda yer alan bir haber. Pakistanlı hükümet kaynaklarına dayandırılıyor. Anadolu Ajansı muhabirine konuşmuş o isimler. Trump'ın hani orduya İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmayın talimatı sonrasında Washington'la İran heyetleri arasında ya da işte taraflar arasındaki görüşmelerde görüşmelerin yoğunlaştığı bilgisini vermiş Anadolu Ajansı'na söz konusu Pakistanlı yetkililer. Biliyorsunuz Pakistan ve Katar bu konuda, Türkiye'nin de daha dolaylı da olsa Türkiye'nin de bu sürece katkı sunma çabası olduğunu biliyoruz ama burada öne çıkan iki ülke Pakistan ve Katar, bu anlamda bakıldığı zaman da oldukça önemli bir gelişme. Hani dediğim gibi şu da olabilir, Trump'ın ya da Amerikan ordusunun tahkimatı güçlendirmek için, daha çünkü Şubat 28 Şubat'tan beri takip ediyoruz ve özellikle Amerika'nın bu konudaki stratejisi, daha doğrusu taktikleri diyelim, stratejisi konusunda hala soru işaretleri var. Bence kendi kafalarında da soru işareti var ama taktiklerine bakıldığı zaman gerçekten böyle zaman kazanmak için ya da işte o tahkimatı güçlendirmek için dönem dönem saldırılara, İran'a yönelik saldırılara böyle ara verdiğine tanıklık ettik. Bu da muhtemeldir ki böyle bir adımın sonucudur. Tabii yani barış olması herkesin ortak dileği ama hani sonuçta dünya güzellik yarışmalarındaki kadar gibi, daha doğrusu yaşanmıyor. Güzellik yarışmalarında böyle dilekler gündeme gelse de hayat daha başka işliyor. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir haber, Science dergisinde yayınlanan bir makale dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim. Dünyanın, yani insanlığın bir dil darboğazından
Bakın çok enteresan bir kavram benim dikkatimi çektiği için sizlerle

paylaşmak istediğim bir dil dar boğazından geçtiğini, hani dilin mirası, azalan dillerin, kaybolmaya yüz tutan dünyanın farklı bölgelerinde o dillerle ilgili bir araştırma, insanlık tarihindeki dil çeşitliliğini anlatan bir araştırma dikkatimi çekti. Şöyle deniyor araştırmada, bu çeşitliliğin, yani dil çeşitliliğinin sanılandan çok daha geç bir dönemde zirveye ulaştığını, ardından da özellikle imparatorlukların güçlenmesiyle birlikte, tarihsel boyuttan binlerce yıllık insanlık tarihinden bahsediyoruz, bu dillerin hızla azaldığını öğreniyoruz. Dediğim gibi Science dergisinde yayınlanan bir makale, bugün konuşulan diller geçmişte yaşanan o büyük bir dil boğazından, dar boğazından da sağ çıkabilen çok azları arasında olduğuna vurgu yapılıyor. Mesela araştırmacılar şöyle bir detay veriyorlar. Bu sonuca ulaşmak için mesela bugün yaşayan 171, dikkat, 171 avcı toplayıcı topluluğun dil çeşitliliğini analiz ediyor ve bu verilerin kullanılarak yaklaşık 12 bin yıl önce, son buzul çağının ardından dünyada kaç dil konuşulduğunu hesaplıyor araştırmacılar. Gerçekten bilimi unutuyoruz, bilimi konuşmayı unutuyoruz, kendi içimize kapanıyoruz ve bazen bilim insanlarına kulak vermek insanlık olarak da nerede olduğumuzu bize gösteriyor. O yüzden size bu araştırmayı aktarmak istedim. Mesela bu araştırmaya göre, dediğim gibi Science dergisinde yayınlanan bir çalışma, mesela o dönemde, yani bu son buzul çağının ardından, hemen ardından, o dönemde dünya nüfusunun 7 milyon olduğu, 7 milyonun hatta altında olduğuna vurgu yapılıyor. Yeryüzünde ise bu 7 milyon insan 4.500 ile 6.200 arasında farklı dil konuşuyordu. Bilim insanları söylüyorlar bunu. Bakın, yani 12 bin yıl önceden bahsediyoruz. 7 milyon insan yaşıyor dünya üzerinde ve 4.500 ile 6.200 farklı dil konuşuyor bu insanlar. Aynı araştırma diyor ki dünya nüfusu büyüdükçe dil çeşitliliği de artıyor. Gayet doğal. Yaklaşık 1000 ile 3000 yıl önce, bu aralıktan bakılırsa, yani nispeten daha yakın bir dönemden bahsediliyor elbette, dünya üzerinde on binlerce farklı dil konuşuluyordu. Bu bilim insanları bu dönemin dil çeşitliliği açısından ve dünya tarihi ve insanlık tarihi açısından da altın çağ olarak tanımlıyorlar. Araştırmada onlar söylüyorlar, ben de size aktarıyorum. Tabii uzun sürmüyor bu çalışma. Neden? Çünkü çok büyük bir hızla bu çeşitliliğin düştüğü görülüyor. Tabii mesela çalışmanın yazarlarıyla da, yazarların notları da orada dikkat çekici. En şaşırtıcı sorun deniyor, dil çeşitliliğinin zirvesinin bu kadar yakın bir tarihte yaşanmış olması insanlara göre, yani bilim insanlarına göre en yüksek dil çeşitliliği sanıldığı gibi o paleolitik çağda değil, devletlerin o büyüdüğü ve ilk imparatorlukların ortaya çıktığı dönemde yaşanmış olabilir diyorlar. Yani yaklaşık 4000 yıl öncesinden bahsediyorlar. Yani imparatorluk çağının ilk aşamasında. Peki ne oluyor? Ondan sonra imparatorluklar ortaya çıktıktan sonra dil çeşitliliği hemen azalmıyor, ama sonrasındaki 2000 yıl öncesine doğru gidince de, bugünden 2000 yıl öncesine gidince de dünya genelindeki dil çeşitliliği şöyle tanımlanıyor o çalışmada, adeta bir uçurumdan düşer gibi azalmaya başlıyor dünyada kullanılan dillerin çeşitliliği. Peki neden? Neden olarak şunu ileri sürüyor, şunu gösteriyor bilim insanları. En temel neden olarak o büyük imparatorlukların genişlemesi, güçlenen siyasi yapıların küçük toplulukları bünyesine katmış olması, kendi dillerini egemen hale getirirken o yerel dilleri de zamanla yok etmesi ya da ortadan kaybolmasına neden oluyor. Büyük imparatorlukların dünya üzerinde güçlenmesiyle ya da ortaya çıkmasıyla beraber ortaya çıkan ya da karşı karşıya kaldığımız sonuç. Peki bugün ne durumda? Yine bilimsel çalışmalar bize diyor ki dünya genelinde bugün 7500 ayrı dil konuşuluyor, ki şöyle söylüyor, şöyle bir karşılaştırma da yapıyorlar. 12 bin yıl öncesine göre daha yüksek. Evet, bu rakam tabii ki hani dil çeşitliliğinin zirve yaptığı o dönemdeki on binlerce dile kıyaslasa çok daha düşük bir durumda. Şöyle bakıyorum, yine yerel diller, böyle hani gerçekten bir köyde 3-5 kişinin bildiği o yerel diller üzerinden
bir çalışma da yapılmış. 3300 dilin çok ciddi şekilde bir varlık yokluk sınırı içerisinde, yok olma sınırı içerisinde olduğu bilgisini de yine aynı bilimsel çalışmanın detaylarına baktığınız zaman, tekrar ediyorum, Science dergisinde yayınlanan bir makaleden aktarıyorum size, ki bu 3500 dilin, tehdit varlık savaşı veren dilin yaklaşık 437'sinin de kritik derecede tehlike altında olduğu bilgisini de yine bilim insanları paylaşıyor. Son 50 yılda 400'den fazla dil tamamen yok olmuş. Tabii bu dillerle beraber bir kültüre de, bir tarihe de veda ediyor insanlık maalesef. Tabii işte bu bilimsel çalışmalarla birlikte bu dillerin korunmasının da yolu açılıyor, açılmaya çalışılıyor. Biz de buradan o benim dikkatimi çeken ve imparatorluklar yüzünden kaybolan dillerle ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çaba gösterdim programın son bölümünde diyelim ve yavaş yavaş bitirelim. 20 ne yaptık? 27 Temmuz 2026 Pazartesi'nin gündemini aktarmaya çalıştım. Programın hazırlanmasına ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya'ya, yine editörüm İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de elbette unutmadan sevgili Ozi'ye, yeni listeler bekliyoruz. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İran'dan Ukrayna'ya uyarı var. Gemi saldırısı cevapsız kalmayacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. LGS tercihlerinde bugün son gün, ayrıntılar haberimizde olacak. İran'dan Ukrayna'ya uyarı var. Gemi saldırısı cevapsız kalmayacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını söyledi. Ukrayna, Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine askeri saldırı düzenlemiş. Saldırıda bir denizci hayatını kaybetmiş, bir denizci de yaralanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden İranlı denizci için başsağlığı dileklerini iletti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Rusya'nın taziye dileklerinin yanı sıra Arakçı'nın da Lavrov'a ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından Orta Doğu'daki gerilimi düşürmeyi amaçlayan ve devam eden çabalar hakkında bilgi verdiği bildirildi. ABD, İran'a yönelik 13 gündür devam eden hava saldırılarını 2 gündür durdururken Tahran'ın da aynı yönde hareket ettiği görüldü. Bu gelişme son dönemdeki karşılıklı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğrayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelere tarafları yeniden döndürme çabalarının sürdüğü bir dönemde yaşandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News'e verdiği açıklamada ABD Başkanı Trump'ın görüşmeleri biraz alan tanıdığını, sürece biraz hareket alanı bıraktığını söyledi. Waltz son günlerde Umman ve İran'la her düzeyde temasların sürdüğünü de sözlerine ekledi. İç gündemle devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Düzenlemeye göre Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Ve çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak, ancak uygulama ve sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa yasaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine kast ajanslarından yüzlerce figüranın 950 lira karşılığında taşındığı iddialarına ilişkin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den açıklama geldi. Tekin kumpas vurgusu yaptı.
2: Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
1: Yeni parti yarın ana muhalefet partisi olarak hem genel kurulda hem de meclisteki yerini alacak. Genel Başkan Özgür Özel, hızla örgütlenmeye başlıyoruz mesajını verdi. Yarın da saat 15 itibarıyla meclisin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki hem de meclisteki yerlerini alacaklarını söyledi.
3: Salı sabahı mecliste kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Bugünkü gelişmeler ve bundan sonra yarının ve salı gününün programı buna dairdir.
1: LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ilan edilecek. Spor. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Milletler Ligi finalinde nefes kesen bir mücadele imza atan A-Milli kadın voleybol takımımız zorlu rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas ise en değerli oyuncu seçildi. 2018'den bu yana üst üste 8. kez Milletler Ligi finallerinde mücadele eden Türkiye organizasyondaki 2. altın madalyasını aldı. Ay Yıldızlı ekip ilk şampiyonluğunu da 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek yaşamıştı. Voleybol Milletler Ligi final maçında Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olan ve Türkiye'ye tarifsiz bir sevinç yaşatan Filenin Sultanlarını biz de bir kez daha yürekten kutluyoruz. Bir güzel haber daha var sırada. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonasında Türkiye B grubunda ikinci maçında Sırbistan'la karşılaştı. Ay Yıldızlar parkeden 57-53 galip ayrıldı. Şampiyonada ikinci maçını da kazanan Türkiye gruptaki son müsabakasını Slovakya ile yapacak. Futboldan bir notla devam edelim. Trabzonspor yenilgiyle başladı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Kampta 3 hazırlık maçı oynayacak olan Karadeniz ekibi 30 Temmuz'da El Sadd'la ikinci karşılaşmasını oynayacak. Ekonomi. Borsa haftayı düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma gününü %0,95 değer kaybederek 13.943 puandan kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 3 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.246 lira, çeyrek altın 10.199, tam altın 40.640, ata altını ise 41.623 lira. Hava durumu. Yeni haftada kavurucu sıcaklar geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen hafta Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası yurdu terk ediyor. Bugün itibariyle yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselerek önce mevsim normallerini ardından da üzerine çıkacak. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Van az bulutlu. Ankara 26, İstanbul 29, Gaziantep 36, Van 29 derece. İzmir, Antalya ve Diyarbakır sıcak. İzmir 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Yol durumu. Haftanın ilk iş günündeyiz. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %44'lük bir yoğunluk bekliyor. D100'de Küçükçekmece Florya yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede bir yoğunluk yaşanıyor. Basın Ekspres'te ise iki telli Güneşli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu kaza nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Ve şimdi de hemen neye bakacağız? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. O3 TEM otoyolunun Kınalı Silivri kavşakları kesimi Güney Taşıma yolunda İstanbul istikametinde 20 ila 07 saatleri arasında ulaşım diğer platformdan çift yönlü sağlanıyor. Anadolu otoyolunun Kızılcahamam Çamlıdere kavşakları İstanbul istikameti 7-11 kilometreli trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Artvin Erzurum yolunun 0-37 kilometrelerindeki 20 tünelde saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Ve bültenimizi bir hatırlatmayla noktalayacağız. Emeklilikle ilgili birçok başlık vatandaşların en merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte onlardan önemli bir başlık haberimizin hemen ardından sizlerle olacak. SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında staj ve doğum borçlanmasıyla erken emekliliğin nasıl mümkün olduğunu anlattı. Bu haberi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında staj ve doğum borçlanması arasındaki bağlantıyı anlattı. Peki staj ve doğum borçlanması ile erken emeklilik nasıl mümkün? Elmen şöyle anlattı.
5: Hanımefendilerimiz için, özellikle doğum yapanlar için ne oluyor? Örneğine geleceğim. Özellikle kadın sigortaları için konuşuyorum. Bu eşinizdir, kız kardeşinizdir, halanızdır, teyzenizdir. Buradan gideceğim. Netleştirmek için söylüyorum. Çünkü çok fazla spekülasyon var bunda. Staj artı doğum borçlanması ile EYT'li olursunuz yarın öbür gün falan gibi bir sürü biliyorsunuz yüksek haberler var. Şimdi bunlar dolaşıyor. Eşin aslında bir konuşalım. Şimdi çok önemli bir konu bu. Özellikle kadın çalışanları yakından ilgilendiren ne oluyor? Doğum borçlanması ile gün satın alabiliyorlar. Biliyorsunuz bir çocuk 720 güne yani 2 yıla sayılıyor. Bu da ne zamandan itibaren? İlk SGK'lı olduğunuz tarihte sonra doğurduysanız. Önce doğurduysa diyor. Şimdi bununla ilgili de bir düzenleme vardı, onu sonra konuşacağım. SGK'lı oldunuz, doğurdunuz, tamam borçlanıyorsun. Ama daha önce doğurup sonra SGK'lı olduysanız size normalde borçlanma hakkı vermiyor. Ama ilk kez sigortalı olunmadan önce bir staj başlangıcı var ise biliyorsunuz bu, ben hep söylüyorum, çalışma hayatım değil. E-Devlet'e giriyorsunuz, hemen sağ taraf üstte SGK tescil ve hizmet dökümünü açıyorsunuz. İsteyen barkodlu çıkarsın, isteyen düz ekrana baksın. Düz ekrana bakan en alta insin, barkodlu çıkaran en üste baksın. Burada bir gün bile olsa prim yattığı güne bakıyoruz. Yani çalışma hayatımda size 97 çekiyor, uzun çekti, uzun vade, kısa vade, kafa karışmasın diye söylüyorum. Şimdi stajı yaptık, örnekle devam ediyorum. Bir hanımefendisiniz, bir bayansınız. 1997 yılında bir staj yaptınız. Stajyer olarak işe başladınız. Şimdi staj sigortaları ve çıraklıklar biliyorsunuz başlangıç sayılmıyor. Sayılmadığı için bu dışarı. Neden? Sadece sağlık için yatıyor. Emekli keseneğine bir şey yatmadığı için. Sonra ne oldu? Okulu bitirdiniz. Artık ben işe başlayacağım. 2001 yılında da işe girdiniz. Ne oldu? Mevzuat değişti. Çünkü 1997'de EYT çıktı biliyorsunuz 99'a kadar. 2001'de de kademeliğe dönüyorsunuz ama kademeli çıkmadığı için yaş ve gün sayısı değişiyor tabii ki. Ben kaldım diyorsunuz 2001'de. Ama şurada bir kadınlar için değişen bir şey var. 1997 ile 2001 arası diyorum. Bakın örnek veriyorum bunu bu arada. Yani EYT'nin kapsamına sokuyorum. 97 değil mi? Staj ama başlangıç sayılmadığı için emekli olamadı. 2001'de işe girdi. Arada örnek veriyorum 98'de bir tane tosuncuk doğurdu diyelim. Bu arkadaşı borçlanabiliyorlar. Yani hanımefendiler stajı ile ilk başlangıcı arasında tek istisnai konu budur. Burayı borçlanıp başlangıcını geri çekiyor. Nasıl oluyor? 2001'den geriye 2 sene çekin bakayım. 2099 işte 99 Eylül'ün öncesinde doğurduğunu farz ederek konuşuyorum bu arada. Geri çek ne oldu? Aa EYT'li. Merhaba. Şimdi bunu bilmeyenler var. Çünkü neden? Normalde doğum borçlanması ilk SGK'lı olduğunuz tarihten sonraki doğumları kapsadığı için kuruma da gittiğiniz zaman hep söylüyorum başları çok kalabalık olduğu için bazen atlayabiliyorlar böyle konuları vesaire vesaire. Bu yüzden söylüyorum. Peki ne olacak? Şimdi gideceksiniz. Bu borçlanmayı müracaat edeceksiniz. 2 yıl diyelim. Bizi ne kurtarıyorsa ister kendiniz hesaplayın ister bir uzmana vesaire vesaire. Şimdi ne oluyor? Basit bir mesele. Hem 2 yıl geri alıyorum, EYT'ye giriyorum 1, hem 2 sene yani 720 günde gün alıyorum değil mi? Güncel durumda işin rengi böyle değişiyor. Ama şurada şöyle bir şey var tabii ki. Doğum borçlanması yaptığınızda 2001 dediğim gibi ya da 2000 yani ya da 99 Kasım diyelim geri çekiliyor. Yani kadın olarak hanımefendiler, bayanlar artık ne cinsiyet olarak uygun görüyorsanız geri çekiyor. Ama son dönemde SGK uygulamalarında özellikle hep belirttiğim gibi görüş usulü diye bir mesele var. Şimdi sistemimiz bu şekilde ama bazı durumlarda görüş usulünde değerlendirme değişiklikleri oluyor. Ne oluyor? Diyor ki işte gün veririm ama geri çekmem. İşte 720 günü aldın, işte EYT olmazsın. Bu nerede oldu? EYT'de mesela askerlikle alakalı memurlar için bir kaç sıkıntı olmuştu. Şimdi mağduriyetler burada başlıyor. Eski sistemle görüş usulü mevzuatı biraz maalesef ki karışıyor. Peki böyle bir durumla karşılaşan ne yapmalı? Ne yapmalı? Burada artık konu idari işlem olmaktan tabii ki çıkıyor. Önce bir itiraz tabii ki yapıyoruz, her türlü yapıyoruz bunu. Ama tamamen hukuki sürece dönüyoruz. Yani eğer sizin doğum borçlanmanız sigorta başlangıcınızı geri çekmedi ise yargıya taşıyıp diyoruz ki emsaller var, beni geri çek. Peki eğer sizin durumunuz bu örneğe uyduğunu farz edelim ve davayı açtık. Hak kaybı olmasın diye yolumuza devam ediyoruz. Okey, yani bunda sıkıntı yok ama şurada bir olay çıkıyor. Mahkeme her türlü bilirkişi atıyor. Yani bir bilirkişi diyor ki işte sosyal güvenlik uzmanı ya da işte bir denetmen vesaire bir bilirkişi dosyanızı atıyor. Bilirkişi de önce şuna bakıyor. SGK kendi içinde nasıl bir görüş oluşturdu? Ne yapıyor SGK? Her dosyayı ayrı ayrı inceliyor. Diyor ki işte bu şekilde olmaz. Böyleydi ama şimdi böyle değil. Görüş usulü olarak sadece gün veririm, bunu vermem. Okey. Bilirkişi de buna bakıyor. Neden buna bakıyor? Sistem böyleymiş ama SGK'nın görüşünü bakmak zorundayım diyor. Çünkü lehine. SGK lehine karar çıkması gerektiği için.
4: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatın programında staj ve doğum borçlanmasıyla erken emekliliğin nasıl mümkün olduğunu anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
6: İzlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt. Ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor? Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
7: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağazayı anlatan Üzümcü şunları söyledi.
2: Yani şimdi orada bir tanımını yapmak lazım isterseniz. Çünkü gıdaların tüketimiyle ilgili iki temel tarih var. Birini başta bahsettiniz. FKT yani son tüketim tarihi. Bu su aktivitesi yüksek gıdalar. Bunlar da genelde hayvansal gıdalar oluyor. İşte et ürünleri, süt ürünleri, su ürünleri gibi gıdalar. Yine bunun benzeri bazı gıdalar da var. Bunlar da raf ömrünü doldurduğu zaman, yani bu son tüketim tarihini geçtiği zaman mikrobiyolojik bozulmayla birlikte insan sağlığını riske atıcı gıdalar haline dönüyor. Yani gıda özelliğini yitiriyor, artık insan için riskli bir şey oluşturuyor sağlığı için. Dolayısıyla bu tür FKT'si geçmiş ürünler zaten satılamaz. Satılması suçtur ve bunları kesinlikle alıp tüketmememiz lazım. Bir bisküvi için konuşalım. Bu tarihten sonra diyelim çıtırlığını yitirebilir. Veya bir takım şeylerini de yitirebilir. Besin ögelerinin değerlerini de, vitaminini falan yitirebilir yani. Bu şey, ama burada temel konu bu tavsiye edilen tüketim tarihli gıdaların tarihi geçmiş olsa dahi bunların çok iyi denetlenip, yani uygun ortamlarda saklanmış mı? Bunlarda bir örnek vereyim. Diyelim ki kuru bakliyat kuru ortamda saklanması gerekir. Eğer nemli bir ortamda depolanmış veya raflarda bekletilmişse bunlarda küflenme en büyük risk olabilir. Dolayısıyla bu da tabii ki sağlığı tehlikeye atar. Burada yani tüketicilerin dikkat etmesi gereken gıda okuryazarlığı dediğimiz, yani muhakkak etiketlere bir bakmamız lazım gıdanın. Yani son tüketim tarihi ne? İçeriğinde neler var? Bu ürün gerçekten bizim almak istediğimiz ürün mü? Saklama koşulları ne? Buna uyuluyor mu? Gibi birçok bilgi var orada. Onları bir kere dikkatli bir şekilde okuyup bunu özümsememiz lazım. Tavsiye edilen tüketim tarihlerinde dediğim gibi bir takım özelliklerini yitiriyor olabilir. Bunu da işte, ve aynı zamanda bunlarda herhangi bir bozulma olup olmadığının daha sık denetlenmesi gerekir. Normal diğer hani gıda reyonlarına göre buraların daha da etkin, daha da sık denetleniyor olması gerekir ki. Çünkü bunlarda artık belli bir süreyi doldurmuş ürünler. O yüzden analizleri ve kontrolleri daha iyi yapılmalı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağaza hakkında bilgileri paylaştı. Bazı ürünlerin raf ömrü geçtiği zaman insan sağlığını riske atacak hale geliyor diyen Üzümcü, bu tür ürünler satılamaz ve satılması suçtur, bunları satın almamak gerekiyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eczacı ve Tüy Konfet gönüllüsü Hava Betül Karataş, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Karataş, sosyal medyada ilaç kategorisindeki bazı kremlerin günlük bakım ürünü gibi tanıtılmasının ciddi yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.
2: Maalesef dijital çağın etkisiyle internet ve sosyal medya üzerinde de popülaritesi yüksek kişiler tarafından özellikle 2-3 tane ilaç kategorisinde söylediğimiz kremlerin tanıtımının yapıldığını görünce şok geçirdim açıkçası. Çünkü bunlar kimyasal yapıları açısından bir normal hani yüzümüzde kullanacağımız, yıllar boyunca kullanacağımız bir nemlendirici gibi değil, bir hastalığı teşhisine yönelik kullanılan ve doktorun önerisinde bulunduğu bir gün dozajlama şeklinde kullanılması gerekiyor. Fakat öyle bir anlatılıyor ki sanki her gün kullanılırsa çok iyi gelir gibi bahsediliyor. Ve biz bunun yan etkilerini şöyle görüyoruz. İşte atıyorum yüzde kıllanmayla geliyor hasta uzun süreli kullanmada. İşte gözenekleri tıkanmış, komedon oluşmuş, artı mesela kızarıklık olmuş, ondan sonra bunların tedavisi için daha fazla ürün kullanmak durumunda kalıyor. Ve ben bu kadar fütursuzca bunun reklamının yapılmasını hiçbir şekilde hiçbir meslektaşımda doğru bulmayız ve bununla ilgili de savaşımızı veriyoruz.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan eczacı ve Tüy Konfet gönüllüsü Hava Betül Karataş, sosyal medyada popüler kişiler tarafından bazı ilaç kategorisindeki kremlerin tanıtılmasına tepki gösterdi. Bu ürünlerin sıradan bir nemlendirici olmadığını vurgulayan Karataş, bunlar bir hastalığın tedavisine yönelik kullanılan ve doktorun önerdiği dozajlama şeklinde kullanılması gereken ürünler. Fakat sanki her gün kullanılırsa çok iyi gelir gibi anlatılıyor, dedi. Yanlış ve uzun süreli kullanımının sonuçlarına dikkat çeken Karataş, yüzde kıllanma, gözeneklerin tıkanması, komedon oluşumu ve kızarıklık görüyoruz. Sonrasında bunların tedavisi için daha fazla ürün kullanmak durumunda kalıyorlar, ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güney Kore'ye asker gönderme kararı alınmıştı. Türkiye, Kore'ye asker gönderme kararının hemen ardından 1 Ağustos 1950'de NATO'ya üyelik için ikinci resmi başvurusunu yapmıştı. Ancak bu başvuru da NATO Bakanlar Konseyi tarafından reddedilmişti. Bu arada Kore Savaşı'nda en ağır kaybı Türk birlikleri vermişti. NATO içinde askeri paktın doğu kanadının da güçlendirilmesi gerektiği fikirleriyle Türkiye'nin NATO üyeliği tekrar değerlendirildi ve yapılan görüşmelerin ardından onaylandı. 18 Şubat 1952'de Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO anlaşmasını onayladı ve Türkiye resmen NATO üyesi oldu. Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Samet Ağaoğlu'nun ifadesiyle Kore'de bir avuç kan verilmişti. Binlerce şehit vererek Kurtuluş Savaşı'nı yapmış, neredeyse her evden bir şehit vermiş olan Türk halkı, vatanından çok uzakta, Uzak Doğu'da başlayan ve Türkiye'ye NATO'ya girmekten başka bir yararı olmayacak bir savaşa göndermişti. Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre savaşa 21.212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında 4. sırada yer aldı. Türk askerinin Kore'deki başarısı tarihte yerini almış olsa da savaşan tarafların savaşın başladığı noktaya dönmesiyle Kore Savaşı'nın bu anlamda kazananı ve kaybedeni olmamıştı. Türkiye'nin Kore'ye asker göndererek 900'ü aşkın şehit vermesi yalnızca NATO'da Türkiye'nin adının yer almasını sağladı. NATO'ya üyelikten sonra patlak veren Kıbrıs sorunuyla da bu net bir şekilde görülmüş oldu. NATO, Türkiye'de halk tarafından da büyük ölçüde olumlu karşılanmadı. Gençlik hareketleri tarafından ve aralarında Halk Ozanları Derneği'nin de bulunduğu birçok hareket NATO'ya hayır haftası düzenledi. 14 Mayıs 1968'de Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde NATO bayrağı yakılarak hafta başladı. Yapılan açıklamada emperyalizme karşı ilk Kurtuluş Savaşı'nı veren ordumuz sonradan NATO'ya girmemiz nedeniyle Kıbrıs'ta bile kendi öz çıkarlarımızı korumaktan alıkondu denildi. Hafta boyunca değişik etkinlikler düzenlendi. Açık oturumlar, toplantılar, halk ozanlarının konserleri yapıldı. Emperyalizmin sömürge aracı NATO'ya hayır broşürü basılarak dağıtıldı. Kore Savaşı 27 Temmuz 1953'te fiilen sona erdi. Türkiye, Güney Kore'ye asker göndererek 900'ü aşkın şehit verdi. Bu bağlamda Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinde Kore Savaşı'nın rolünü sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün.
2: Yazın bir telaşı yoktur. Dalgalar acele etmez. Gün batımı geç kalmaz. Rüzgar yetişmeye çalışmaz. Belki bugün siz de biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adıyaman'da 56 yıl önce yaşanan heyelanın ardından inşa edilen Kuşakkaya Köyü, dairesel yerleşim planıyla Türkiye'nin sıra dışı kırsal yerleşimlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya Köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle eski yerleşim alanının riskli hale gelmesi üzerine yeni bir alana taşındı. Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı. Köylülerin Selanik Projesi olarak adlandırdığı çalışma çerçevesinde inşa edilen 82 afet konutu 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi. Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçıların ve drone tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Köyün ortasında ortak kullanım alanları bulunurken, evler bu merkezin çevresine halka şeklinde sıralanıyor. Planlı yapısı sayesinde farklı bir silüete sahip olan köy, Türkiye'deki kırsal yerleşimler arasında özgün bir örnek olarak öne çıkıyor. Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, yaşanan heyelan sonrasında devletimiz burada bize yeni bir köy yaptı. Bu köyün böyle yuvarlak olmasına Selanik projesi diyorlar. Türkiye'de bir ilk ve örnek bir köy. O dönem 82 ev yapıldı. Yuvarlak olarak projelendirilmesi çok güzel diye konuştu. 1970 yılında yaşanan yıkıcı heyelanın ardından küllerinden yeniden doğan Adıyaman'ın Kuşakkaya Köyü, 56 yıldır değişmeyen dairesel yerleşim planıyla Türkiye'nin en sıra dışı kırsal yerleşimleri arasında yer alıyor. Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı. Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve drone tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. İran Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güzergahtan sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gülek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ahbap Derneği soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirilirken 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Gülek soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımlarının bütün yönleriyle incelendiğini belirtti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Kurul toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye ve Kıbrıs adasını yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı. 6.644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2016 yılının ilk 7 ayında dezenformasyon ve terör propagandası nedeniyle 6.644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Sosyal medya platformları arasında X ilk sırada yer aldı. LGS'ye girenler dikkat, liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak tercihler bugün saat 17'de sona erecek. Batman'da mezarlık ziyareti yapan gruba silahlı saldırı gerçekleştirildi. Husumetlerin saldırısına uğrayan aileden baba, oğlu ve yeğeni öldü. Biri ağır, iki kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileye mensup 5 kişiden biri kurtuldu. 4'ü boğularak can verdi. Gece anne, baba ve annenin kız kardeşinin cenazesinin bulunmasının akabinde devam eden çalışmalarda kayıp yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı. Dış gündemle devam edelim. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güzergahtan sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurdu. İran'ın gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran'ın belirlediği rota yerine alternatif güzergah üzerinden sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurduğu belirtildi. ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen geleneksel Bite of Seattle yemek festivalinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yetkililer bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Almanların %70'i ordunun ülkeyi koruyabileceğine güvenmiyor. Almanya'da yapılan bir ankete göre halkın %70'i ordunun olası bir saldırı karşısında ülkeyi savunabilecek güçte olduğuna inanmıyor. Berlin, Ukrayna krizinin akabinde savunma harcamalarını artırırken asker sayısını da yükseltmeyi planlıyor.
2: Ekonomi.
1: ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından gerileyen petrol fiyatları pompaya indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2 lira 95 kuruş indirim yapılması bekleniyor. KOBİ'lere 20 milyon liraya kadar hibe desteği verilecek. KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artırmaya yönelik destek programlarında yeni dönem başladı. Sanayi Ar-Ge destek programı kapsamında proje başına 20 milyon liraya kadar hibe sağlanacak. İstanbul Havalimanı günlük 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1331 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 13.945 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 30 kuruş, euro 54 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.258, çeyrek altın 10.217, tam altın 40.700, atı altın ise 41.800 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Filenin sultanları yine tarihi yazdı. Milletler Ligi finalinde nefes kesen bir mücadeleye imza atan A Milli Kadın Voleybol takımı zorlu rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas ise en değerli oyuncu seçildi. 2018'den bu yana üst üste 8. kez Milletler Ligi finallerinde mücadele eden Türkiye organizasyondaki 2. altın madalyasını aldı. Ay Yıldızı ekip ilk şampiyonluğunu 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek yaşamıştı. Voleybol Milletler Ligi final maçında Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olan ve Türkiye'ye tarifsiz bir sevinç yaşatan Filenin Sultanlarını bir kez daha yürekten kutluyoruz. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonasında Türkiye B grubundaki ikinci maçında Sırbistan'la karşılaştı. Ay Yıldızlılar Parke'den 57-53 galip ayrıldı. Şampiyonada ikinci maçını da kazanan Türkiye grupta son müsabakasını Slovakya ile yapacak. Futbolla sporu noktalayalım. Trabzonspor yeni ilgiyle başladı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Kampta 3 hazırlık maçı oynayacak Karadeniz ekibi 30 Temmuz'da Alsat'la ikinci karşılaşmasını oynayacak.
2: Hava durumu.
1: Yeni haftada kavurucu sıcaklar geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen hafta Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası yurdu terk ediyor. Bugün itibariyle yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselerek önce mevsim normallerine ardından da üzerine çıkacak. Bugün için bazılarımıza beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Van az bulutlu. Ankara 26, İstanbul 29, Gaziantep 36, Van 29 derece. İzmir, Antalya ve Diyarbakır sıcak. İzmir 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
2: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde hafif seyreden bir yoğunluk var. %40'lık bir yoğunluktan bahsediyoruz. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %38, Anadolu yakasında %42'lik bir yoğunluk mevcut. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan ve Hürriyet Tepesi'nde yine araç gruplarının oluşmuş olduğunu belirtelim. Burada trafik yoğunluğu gitgide artış gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden de Hastal'da bir tek trafik yoğunluğunda bir artış söz konusu. Diğer taraftan bakım onarım çalışmaları ve trafik kazalarına baktığımızda trafiği etkisi yüksek olan bir yerden bahsedelim. D100 Merter'den Cevizli Bağ yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Yaralanmalı bir trafik kazası ve bu şeritte trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Murat Kekil ile yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Radyo Sputnik'te kalın, hoşça kalın.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Murat Kekilli bu kez şarkılarının ardındaki bilinmeyen hikayeleriyle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Çocukluk yıllarında verdiği hayat mücadelesinden müziğe uzanan yolculuğunu, kimsenin albümünü almak istemediği Bu Akşam Ölürüm şarkısının nasıl milyonlara ulaştığını, sadece 11 kişinin izlediği ilk konserini ve o günlerden bugünlere uzanan kariyer serüvenini içtenlikle anlatan Murat Kekilli, müziğe, hayata ve insana dair düşüncelerini de paylaşıyor. Azmin, emeğin ve vazgeçmemenin izlerini taşıyan, zaman zaman duygulandıran, zaman zaman gülümseten samimi sohbetten öne çıkan anlar sizlerle.
5: Hanımlar, beyler, yeniden sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda çok ama çok sevdiğim isimlerden bir tanesi sevgili Murat Kekilli. Abi çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, iyi ki varsın, iyi ki geldin.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Şimdi normalde radyo programlarına aslında çıkmıyor Murat Kekilli ama bizi kırmadı, bugün buraya geldi, iyi ki varsın.
6: Yönetmenim orada girdi devreye. Ahmet Koç öyle bir girdi ki çok değerli olduğundan bahsetti, hakikaten öyleymiş. Şöyle ufacık çok karşılaşma bile gördüm yani ondan. Ben haklıymış yani.
5: Abi ben aynayım, sen kendini görüyorsun. Öyle söyleyeyim ama buradan tabii hocamıza, sevgili Ahmet Koç'a yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Bambaşka bir insan. Sağ olsun kırmadı. Yayından evvel sevgili Murat Kekin'le hemen şöyle bir iki cümle çok güzel bir şey kaptım. Böyle hap gibi aldım onu.
6: Eyvallah.
5: Şikayet etmiyorum dedi.
6: Yani, edersen çağırırsın.
5: Edersen çok
6: daha
5: güzel
6: daha
5: bir şey.
6: Daha kötülerini
5: çağırsın. Kişisel gelişim uzmanları falan söylüyorlar bunu abi ya.
6: Söylüyorlar.
5: Çağırmamak lazım yani.
6: Öyle ben kişisel gelişim uzmanlarını dinlemeden. Dinlemeden. Özümde onu. Zaten yani çocukluğumdan beri şikayet dinleyen bir şeydi bu. O şekilde ya şikayet edersen şöyle. Şikayet ettiğin şey gelip seni buluyor bir. Etrafına yansıyor iki. Yol ya yani bu. Düşünsene sabah kalkıyorsun, şirket birisi yüzünden geçiyor, böyle selam vereceğim veremiyorsun. O gün böyle başlıyor. Trafiğe geçiyorsun, birisi senin önüne geçiyor.
5: Çok fena.
6: Ya böyle geçiyor.
5: Abi sen trafikte sakin kalabiliyor musun?
6: Kalıyorum.
5: Vallahi
6: kalıyorum. Böyle
5: nasıl
6: bakıyorum.
5: Yapıyorsun bunu ya?
6: Gayet normal yani. alıştım. Ama şöyle bir şey. Önce İyi olanı ben yapıyorum. Mesela yol veriyorum, adam şaşırıyor böyle. Lütfen diyorum, önce sen geç. Acelem yok. Ya en fazla iki araba öne geçersin, o kadar. İki araç.
5: Halbuki hem kişinin, bunu yapanın kendisine iyi geliyor.
6: Kendini motive ediyorsun.
5: Yani o zaman önce kendimizi düşüneceğiz.
6: Aslında o değil. Onu düşündüğün zaman kendini düşünmüş oluyorsun. Tam tersi aslında. Sen kendini düşünürsen çok çirkin bir yere gidiyor. İki çok defa kendini çok bencil böyle başka bir yere. Onun haklarını da çiğniyorsun. Aslında kendi hakkını da çiğniyorsun. Herkesin hakkını çiğniyorsun.
5: Baya o zaman.
6: Biraz sencil olduğunda iyi oluyor ya.
5: Çok güzel bir bakış açısı. Aynen. Empatiyi de bol yapıyor musun abi sen böyle?
6: Zaten bu empati.
5: Tamamen hayatın her alanında böyle mi?
6: Empati şöyle. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma demiştim. Bu işte. Yeryüzünde yani 1948'de kurulmuş bir devlet bütün dünyaya kafa tutuyor. Ordular çaresiz, hükümetler çaresiz, silahlar çaresiz, çaresiz de çaresiz. Bir tek halk inisiyatif alıyor. İşçiler işte memurlar, herkes sivil halk inisiyatif alıp işte onlar karşı koymaya başladı. Hükümetleri her şeye karşı koyuyorlar şu anda.
5: Evet.
6: Ve insani önceliklerini hatırladılar.
5: Bu arada senin yazdığın, tekrar gündeme gelen ekranlarda yeniden çok sık görmeye başladığımız İsrail ile ilgili olarak ne zamandı bu şey? Ve nereden aklına geldi bu?
6: 14 sene önce aslında.
5: 14 sene.
6: Tabii senedir var bu şarkı. O dörtlük elimize geçti. Ben ne kadar güzel yazmış ya. Çünkü her şeyde bir dörtlükti o. Zannedersem hiç fazlanmış. Ama o da üstlenmemiş. Yani şöyle ona ithaf ediliyor. Onun yazdığı söyleniyor ama resmi kayıtlarda yok. Necip Fazıl'a ait olduğu yok. Kimin yazdığı bilinmiyor doğa doğrusu. Ama ona atfediliyor. Aldım lan dedim, bu kadar güzel tarif edilir mi ya? Ne kadar güzel olmuş falan. Ben bunu besteledim. Bir dörtlüktü. Bundan 11 sene önce işte Suriye'de bizim atanmış bir valimiz vardı orada. Ya buradaki annesini babasını kaybetmiş, savaştan mağdur olmuş, çadır kentler, çocuklar işte yoksul, işte perişan yani açtan ölen çocuklara. Burada bir konser versene dedi. Biz zile karşılaştık onunla.
5: Vay.
6: Tamam dedim, gelirim. Hem nereye göre gittim? 23 Nisan'da.
5: Hadi ya.
6: 23 Nisan'da böyle.
5: Ne kadar zaman önce bu?
6: 11 sene önce.
5: 11 sene önce.
6: Grup gelmek istemedi. Ya biz orada öldürürler dedi bilmem ne. Ya dedim kardeş orada...
5: Senin grup çalıştığın
6: beraber. Tabii çalıştığım grup. Gelmek istemedi. Gittim yani. Vallahi girdim. Herkesin elinde keleş. Allah Allah. Görece çocukların bir elinde orada şey yani böyle. Yollar, sokaklar. Tabii tam bir üçüncü dünya ülkesi. Kaos her tarafta. İnsanlar açlıktan perişan falan filan ama biz oradan kendimize bir sürü ders çıkardık. Mutlu olacağımız şeyler çıkardık onu da söyleyeyim. Hem onlara acıyarak hem de kendimizi motive ederek oradan çok şey kaptık. Orada ben konser verdim. On binlerce çocuğa, yetime, öksüze işte neyse konser verdim. Ve Özhan'ın korumasını da verdim. Böyle çatılarda şeyler, şeyde, çinkoların başında böyle şeyler. Bizi onlar koruyordu. Ve böyle bir gün önce anlattılar burada dedi hani otobüs havaya uçurdular. 156 kişi öldü bu bölgede dedi bilmem ne falan. Ve sen buralara kadar geldin dedi. Orada özel harekatımız da vardı. Dedim geldim. Ya dedi nasıl bir cesaret sendeki? Ya dedim bir defa ölüm var yani. Bir defa sahibine teslim edeceğiz emanet dedim. Bu yani.
5: Hayata bakış açısı da bu mu?
6: Sahibine teslim edeceğiz onu. Önemli olan ölmeden önce ne yaptığımızdır. Kahraman maraman olmana gerek yok. Bazen sıradan insanların, sıradan bir aile babasının evine ekmek götürmesi için yaptığı şey de kahramanlık.
5: Evet.
6: O bir kahramanlık. O benim kahramanım
5: çok
6: onlar.
5: Güzel, çok
6: böyledir
5: güzel.
6: Ama. Çok İlla güzel. Bir şey böyle gidip hani böyle aldım bayrağı falan hükümetlere karşı çıktım muhalefete böyle bir şey yok.
5: Senin bir kahramanın var mı abi?
6: Benim çok kahramanım. Babam benim kahramanım.
5: Öyle
6: süt
5: mi?
6: Süt satardı beni. Beni okutmak için süt satardı.
5: Hadi be.
6: Bazen onunla beraber site giderdim. Ben karpuzcuydum. Karpuz halinde çalışırdım.
5: Kaç yaşında?
6: Daha işte lise çağlarında karpuz. Lise çağlarında ortaokuldan liseye kadar sürekli lise çağlarının ikiye kadar da sürekli karpuza gittim geldim. İlk müzik setimin karpuz
5: abi,
6: halinde.
5: Hep böyle bir şey soracağım. Dur orayı devam edeceğiz de. Seni biz hayatımız boyunca hiç kilolu görmedik.
6: Yok son zamanlarda biraz bazı şeylere üzüldüm ben. Bicene verdim ben 86 kiloydum. Şimdi aşağı yukarı 73-74 kiloya kadar.
5: Daha da düşmüşsün. Şeyde de öyle miydi? Çocuklukta da öyle miydi?
6: Çocuklukta da zayıftım aslında. Genel olarak zayıftım.
5: Karpuz hikayesi.
6: Karpuz. Taşıdım. İlk müzik setimi bile ben orada çalışırken, ilk ayakkabımı orada çalışırken, ilk böyle kendi bağımsız babamın verdiklerinden hariç kendi şaştığımla aldığım şeylerdi.
5: Bu. Ekonomik olarak zor bir süreç miydi? Yani çocukluk ya dönemi aile olarak fakir bir aile miydi?
6: Fakir bir aile. Canım Adana'nın ben Varoş mahallesinde işte gettosu, Koca Vezir denilen bir yerdir. Böyle orada yetiştim. Şimdi genelde Suriyeli, Afganların doldurduğu bir yer. Yani öyle bir yerde yetiştim.
5: Ve müzik o zaman da var mıydı bu arada?
6: Ya şöyle
5: o nasıl geldi hayatına müzik, dahil oldu?
6: Hayatımın hep bir parçasıydı ama sadece söylüyordum hani öyle şey değil. Bir gruptu, müzisyen olacağım falan filan yoktu aklımda. Hep astronot olmak istemişimdir böyle.
5: Allah Allah.
6: Ciddi ciddi hep böyle. Fakat kader bizi böyle abi birden konservatuara askerlikten sonra konservatuara yönlendirdi. Adana'da belediye konservatuarı sınavlarını kazandı.
5: Askerlikten sonra bayağı sonra.
6: Ondan sonra orayı kazandım. Bir yıl sonra işte Murat Göbekan'la tanıştım. Birden böyle ben piyano falan çalmaya başlamıştım.
5: Allah rahmet eylesin.
6: Amin. Öyle olsun. İyi adamdı. İyi arkadaştı. Çok. Kalender bir insandı.
5: Çok.
6: Müzikten önce insandı yani. Ben grup çalışmalarına onunla başladım. Ve rock müziğine atılışım da aşağı yukarı onunladır böyle. Rock müziğini.
5: Vay be.
6: Yani daha böyle etnik işte nasıl anlatayım pop müzik falan işte Barış Manço falan.
5: Nasıl dinlerdi. Tanıştınız? Nasıl oldu?
6: Ben gençlik müzik merkezine gidiyordum. Orada piyano dersleri alıyordum. O şey batı müziği çaldığım için hani gittiğim ders alırken hani batı müziği çalıyorduk. Orada mahallede Kadir Nurlu diye bir abim vardı. O şeydi müzik tesisatları kiralıyordu. Oraya rahmetli Göbekan klavyeciye ihtiyacı varmış. Kadir abinin yanına geliyor. Diyor ki yaban bir klavyeci var lazım. Tanıdığın birisi var mı diyor.
5: Sen de gidiyorsun
6: kursa. O da bana telefon açtı. Mahallede eski bir ev telefonumuz vardı öyle aldı. Gelsene buraya dedi ya Murat 5 dakika uğrar mısın? Evde misin dedi evdeyim dedim abi. Gelsene oraya. Gittim oraya.
5: Bu arada
6: Göbekan'la tanıştım.
5: Abi o zamanki senin görünüş nasıl böyle tip nasıl saçlar yine uzun mu?
6: Aynı böyle.
5: Biraz böyle mi?
6: Ya hep böyle değildi. Yeni uzatmaya başlamıştım o dönemde daha yeni. Hani şey. Ondan sonra tanıştık.
5: Ama saçları hiç kesmedin sen değil mi?
6: Ben 95'ten sonra Serkan Aksoy'un biraz da böyle onu da çok beni İstanbul'a ikna edendir arkadaştır o. Onun güzellemesiyle onu da gördüm çok yakıştığını. Ben de bırakmaya başladım. İlk Adana'ya gittim saçım uzamaya başlamıştı. Şöyle hani yavaş yavaş kötü olmuştu. Babamla yaylada karşılaştım. Serkan'a arkadaşıma "Oo Serkan'ım hoş geldin." dedi. Beni görünce tanımadı baba. "Baktı sen de hoş gelmişsin yeğenim." dedi.
5: "Ya sana yeğenim."
6: "Tabii yeğenim." dedi. "Hoş bulduk emmi." dedim ben. Sonra durdu gözümün içine şöyle baktı. "Ulan" dedi. "Murat" dedi. "Efendim baba" dedim. Git o saçlarını kestir ben dedi. Serkan amca demiyor bana, söylüyor git saçlarını kestir diye. Böyle bir anımız oldu.
5: Aman abi gözünü seveyim, kestireyim mestireyim değil mi?
6: Ya geldi alışmışız. Saldım gitti o. Kendi başının çaresine baksın.
5: Ama yani, zordur şimdi uzun saçın
6: bakımda. Ben hiç uğraşmam ya.
5: Ciddi misin?
6: Vallahi doğal kendi haline bıraktım.
5: Vallahi çok iyi. Abi sonra Murat Göğebakan rahmetliyle beraber çalışmaya başladın. Ne kadar sürdü o çalışma?
6: Uzun sürdü. Ben 94 işte tanıştık. 94'ün sonu 95 gibi tanıştık. Hı. 96'da albümümüz çıkacak. Bana ben sana aşık oldum mu dedi ya, şunun girişine bir şey çalar mısın? Hı. O zaman Şahin Özer'le görüşecekmiş. Hı. Plak şirketiyle.
5: Tabii Şahin
6: Özer. Randevu almayı başarmış. Randevu almayı başarmış diyorum bak, randevu almayı.
5: Şahin Özer ki bak, o zaman yani.
6: Randevu almayı başarmış, dedi ki ya Murat şunun girişine. Ben sana aşık oldum girişindeki o piyanoyu ben yazmıştım aslında. Dın dın dın. Ray ray ray ray ray ray ray ray. Bam bam bam. Sonra durdu. Lan dedi oğlum ne yaptın sen? Geldi İstanbul'a. Geldi. Anlaşma imzalamış mı? Döndü geldi. Ulan dedi ilk sorduğu ne biliyorum. Piyanolara kim çaldı?
5: Allah aşkına Şahin Özer bunu mu sormuş?
6: Onu sormuş. İlk onu sormuş. Piyanolara kim çaldı?
5: Ama o ilk girişte yakalamak da çok önemli bir şeydir ya yani, değil mi?
6: Aynen onu söylemiş. Sağ olsun. O zaman Ahmet Koç'a yaptırmışlar. Prestij diye anlaşma imzalamıştı o. Hı. Ahmet Koç'a altyapıyı yaptırırken o piyanolar olduğu gibi almış. Sadık kalmış ona da. Olduğu gibi çaldırmış ve çok güzel çaldırmış. Hatta daha iyisini bile çaldırmış.
5: Çok güzel.
6: Ali Koç'a çaldırmış. Ben çok beğendim.
5: O günler gerçekten çok güzeldi ya. Özlüyor muyuz? Özlüyor musun abi?
6: Özlemedim ya. Daha duyguların ölmediği, dijitalleşmediği. Efendime söyleyeyim. Aşkların böyle el ile henüz daha tutuşma evresinin bile böyle evrelerinin bile böyle öyle duygusallık içerdiği ve acaba ulan hani bununla birlikte olabilir miyim? Ben bana yüz verir mi? Onun böyle diyor yani ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum.
5: Evet ya.
6: Sevebilme ihtimalinin bile sevildiği evet dönemden geliyoruz.
5: Evet ya. Evet.
6: Şimdi dijitallerde iyi gün aşkım canım cim 3 gün sonra yok. Bitti. Pert. İlişki. O yüzden bizim annemizin babamızın ilişkileri ömür boyu devam etti. Ölene kadar mezara kadar devam etti o ilişkiler.
5: Abi ilk sahneyi hatırlıyor musun? İlk sahne.
6: İlk sahne
5: ne hissettin?
6: Düğün çaldım ilk sahne. Ya o zamanlar dedim ya yeni yeni klavye çalmaya başlıyoruz. Karpuzhaneden çıkmış.
5: Hayır, ilk sahneden kastettiğim sen söylüyorsun.
6: Hayır şey kitlelerin olduğu. Ha dur o ilk. Kıbrıs.
5: Kıbrıs mı?
6: Kıbrıs.
5: Kaç hangi sene?
6: 98.
5: 98 yılı. 98. Bir dakika şimdi sen Murat Göğebakan'la başladın. Albüm işleri falan.
6: Onlarla beraber sahneden Ahmet, çıktık ama.
5: Ahmet Koç'la ne zaman tanıştınız bu arada?
6: İşte 99'da. 99'da. Firma değiştirdim. Firma aynen şunu söyledi. Sen dedi bütün işte şeylerini topla, şarkılarını topla. Oyunu kurallarına göre oynamamış. Ben 97'de bir albüm çıkardım olmadı bir firmadan. Olmadı. Aynı albümden iki tane parçayı aldık. Hı. Yeni firmaya gittim. O firmadan sahibi de Ozan Asgari dedi ki bak dedi oyunu kurallarına göre oynayacağız. Her şeyi layıkıyla yapacağız.
5: Abi iyi hatırlıyorsun
6: layıkıyla
5: ya.
6: Ne dediğini. Ne dediğini bugün gün layıkıyla yapacağız. Ve Ahmet Koç'la anlaştı. Ahmet Koç'la tanıştırdı beni. Aranjörlüğünü o yaptı. Müthiş bir iş çıkarttı. O zaman askerdi Ahmet Koç. Askerden gelip yaptı yani albümü.
5: Sana şunu soracağım. Şimdi sen tamam piyano falan eğitim bir taraftan alıyorsun ediyorsun ama söylerim düşüncesi artık sende ne zaman oluşmaya başladı? Evet ya ben artık söyleyeceğim ya şarkı söyleyeceğim ben.
6: Şöyle Kadir abi beni
5: bir de çok marjinal hala da marjinal yani öyle. Hala da değişik.
6: O 96'da yapıldı beste. Hatta İstanbul'a geldiğimde Göğebakan'la tanıştıktan sonra kapılar daha da aralandı. Onun bir plak şirketiyle görüşme sağlaması, bakın anlaşma demiyorum, görüşme sağlaması bile bu işin olabileceğini gösterdi bana. Dedim evet. Allah Allah, gerçekten görüşecek misin onunla? Düşünün yani bir plak firmasının sahibiyle görüşmek mümkün değil. Adana'da bir yerde işte bir barda çalışan bir vatandaş, müzisyenim öyle bak yani.
5: O dönemler çok zor
6: yani
5: çünkü.
6: Ulaşılması yani imkansız. Onlar
5: şimdi çok özür dilerim sözünü balla kestim sevgili Murat abi. Şimdi günümüzde dijitalde her şeyi yapabiliyorsun özgür ama 90'lara döndüğün zaman o dönemlere döndüğün zaman
6: mümkün
5: bir
6: değil.
5: Hayalin olsa bile o hayalin yakalamak inanılmaz.
6: Sana birisi kapı aralamasa mümkün değil. Ve o kapıyı sana inanan birisi aralaması lazım. Bu iş paradan puldan çok daha farklı bir şey. Birisinin sana inanması lazım her şeyden önce. Yatırım yapacak. İşte efendime söyleyeyim seninle ilgilenecek Senin sadece hani böyle albümü çıkarmak değil, senin hayatının her köşesiyle ilgilenir hale geliyor o yapımcı. Hı. Niye? Çünkü gelir kapısı oluyorsun. Hı hı. Senin için para
5: harcıyor. Onun için zaman, de önemli ama senin için de
6: aynen
5: önemli.
6: Öyle, aynen öyle. Hı hı. Senin her şeyine müdahale edebiliyor. Ve böyle bu zamanlarda tabii onurlu insanlara ihtiyaç oluyor öyle. Onurlu yapımcılara ihtiyaç oluyor. Çok. Bizimki Allah var hakikaten çok kalender, çok delikanlı birisiydi. Efendime söyleyeyim entelektüel de birisi. Hı hı. Çok değerliydi. Hı hı. Hala da şeydir, görüşürüz. Çok böyle hala projelerimiz vardır, böyle kafamızda bir takım şeyler vardır.
5: Abi sizde
6: vardır.
5: Projeler bitmez zaten ya. İlk başa gidelim. Sonra Murat Kekilli artık çıkacak.
6: Evet.
5: Ve Türkiye Murat Kekilli'yi duyacak. Nasıl başladı o iş? Kıbrıs ilk konser mi?
6: Ya şimdi şöyle bu Boğaziçi Müzik albümümüze başlayacak. Hı. Deprem oldu. Hı. Büyük 99 depremi oldu. Tabii ben de İstanbul'daydım, ben de işte Taksim'deydim, 6. katta kalıyordum. Biz de o sarsıntıyı çok derinden hissettik. Allah hani böyle felaketleri göstermesin ama.
5: Amin.
6: Bizim işimiz gene sekteye uğradı. Yani ben 94'ten beri koşturdum serüveni, 99'un sonuna doğru bir tekrar kendini gösterdi. Gene dedim ya ne zaman adım atsam bir şey oluyor.
5: Allah Allah.
6: Dünyanın her yerinde bir şeyler oluyor. Hı-hı. Yani. Garip şeyler. Ondan sonra o ara... Tabii önceki albümden, 97 albümünden Bu Akşam Ödürüm vardı. O 10 gün falan yayınlandı, bir şey olmadı. Firmada, o zamanki firmada bana dedi ya elimizden geleni yaptık dedi. Yaptılar da hani böyle şey değil. Olmadı dedi. Tamam dedim, siz bilirsiniz. O zaman ben geçmiştim yeni firmaya. Hı hı. O arada sağdan soldan duyanlar olmuş demek ki. 10 gün yayın sırasında o tek müzik kanalıydı.
5: Bir de şimdi yani şimdiki gibi de değil yani orada yayınlandı.
6: Yayınlanmış. Ama şöyle o zamanki müzik kanalında hani kendine yakın olan sanatçıları öyle yağlayıp ballayıp sunuyorlardı ki böyle hani böyle paketleyip aranje edip sunuyorlardı. Bize gelince ana Murat da yolcular geliyor diye postalayıp gönderiyorlardı bizi, tamam öyle. Yani böyle bir yani insan şey istiyor hani bir üzerinde ya biraz dokunsunlar hani şarkıya böyle ilgilensinler, ilgi istiyor, alaka istiyor. O ilgi alakayı hiç görmedim, sıfır ilgi sıfır alakayla 10 günü kapattık. Tabii Adana'ya gittim.
5: Şarkı da Bu Akşam Ölürüm yalnız ya.
6: Ya albümde bile almıyorlardı o şarkıyı. Almadılar, böyle şarkı mı olur ya falan diye ilk önce dinlettim, almadılar. Plak şirketi almadı. Albüm lan böyle şarkı mı olur ne bu ölürüm ben.
5: Şarkının hikayesini de unutma ne olur, şarkıyı da anlat.
6: Ya böyle şarkı olur derim. O şarkıyı biz ya ara ara veriyorum. Şarkıyı biz Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasına yetiştirdik. Adana'da bir hocamız vardı. Notalarını çıkardı. Önerimi patlat gönderdik. Önerimeyi bile geçemedi şarkı. Aynı şarkıdan bahsediyoruz bu akşam.
5: Bu akşam önerimden bahsediyoruz ya.
6: Önerimeyi bile geçemedi ya. Ondan sonra yani Kıbrıs'a Adana'da hani şey vardı arkadaşlarım, grup arkadaşlarım, dedim ki oğlum dedim televizyonda iyi kötü göründük hani böyle müzik kanalında. Dedim ya bir konser verelim. Nerede? Arkadaşımızın işte bir kafesi var, barı var. Orada konser verelim. Tamam dedi. Gittik Hüseyin'le görüştük. Arkadaşımız vardı.
5: Nerede bu arada?
6: Barajon'da. Çok güzel bir yerdeydi barı. Dedim Murat dükkan senin kardeşim al dedi istediğin zaman falan diye.
5: Baya uğraşıyorsun yani.
6: Ya uğraşıyoruz yani. Bir konser, ilk konserimizi vereceğiz yani. Gittim işte.
5: Ekip bu arada kaç kişi? Arkadaşlar.
6: Beş kişi.
5: Tamam.
6: Ondan sonra dedim ki o zaman klavye yoktu. Heh. Toplamı iki gitar, bas gitar, gitar, ritim gitar, elektro, bir de davul. Bu kadar yani. Beş kişiden oluşuyor. Dedim ki lan afiş yaptıracak paramız yok. Ne yapacağız afişleri? O zaman hani fotokopiyle bunu hani çoğalttırdık. Otobüs var. Otobüs duraklarına.
5: Otobüs duraklarına. Evet.
6: İllegal yollarda. Tak tak tak öyle gece saat 3'te tak tak uyanıp yapıştırdık. Konser günü geldi.
5: Neyse sanat uğruna neler yaşanıyor. Müzik bak, uğruna.
6: Konser sitesinde arkadaşlarım var, oraya gidiyorum. Ya otobüse bindim gidiyorum. Televizyonda görenler var ya iyi kötü görmüyor. Teknik de olsa görenler var. Sen dedim Murat ve yolcuların Murat değil misin dedi. Evet dedi çocuğum tersi evet dedim böyle. Ne işin var senin otobüste dedi. Dedim para yok. Anlamadım dedi. Sen dedi şu öğrendi misin? Yok değilim dedim.
5: Allah, televizyonda görmüş ya seni. Kafada öyle canlanıyor.
6: 10 gün çıktı ya.
5: Vay be.
6: Sen dedim Murat işte Kekilli değildi o zaman. He. Murat ve yolculardı. He. Sen Murat ve yolcular değil misin dedi. Benim dedim Murat'la. Sen dedim seviniyorum hani tanıdığını
5: da. Tanınmış olmak da güzel. Yürüyorum. Bir de ilk defa yaşıyorsun evet,
6: dedi,
5: bunu.
6: Dedi ki bana. Sen dedi niye otobüste gidiyorsun dedi. Para yok dedim. Çok basit. Çok basit dinlenir var ya. Ondan sonra konser günü geldi, çıktım. Geldik, iki tane masa var. İki masa.
5: İki masa sadece.
6: 11 kişi var.
5: 11 kişi. Vay masa. Be, unutmuyorsun tabii.
6: Unutamıyorum, 11 kişi var çünkü. Unuttum.
5: Canın sıkıldı mı?
6: Ya şöyle.
5: Yani demoralize oldun mu hiç?
6: Olmaz mı insan canım, yani ellerimle şey yapıştırmışım.
5: Abi
6: böyle,
5: sen abi. Yapıştırmışsın da yani daha yeni çıkıyorsun, o kadar da.
6: Ama görenler
5: yani.
6: Var, otobüste görenler aklıma geliyor.
5: Bari otobüstekiler gelseydi.
6: Baya görenler var. İşte diyorum ki lan, diyorum görenler, tanıyanlar var, gelirler herhalde. İki masa, onun yarısı da tanıdıktı. Yani masanın biri tanıdıktı. Ya beş kişi ya altı kişiydi gelen, bağımsız gelen. Konser var diye gelen. Umarım yemekten çıkıp tesadüfen oraya geçip gelenler de değildir. Umarım bilerek gelmişlerdir diye zaman içerisinde düşündüm. İsteyerek yani bilerek. Murat Kekin'in konseri var, oraya gidelim diye gelmişlerdir diye.
5: Ne kadar sürdü konser?
6: 1,5 saat.
5: 1,5 saat.
6: 1,5 saat be.
5: Vay be.
6: Eğlendik dedim çocuklara. Baktım dedim arkadaşlar, bu bizim ilk konserimiz. Hı. Tamam, kimse gelmedi eyvallah. Hı. İki masa var ama. İki masa olsa bize geldi.
5: Bu arada konserin kaydı maydı, o ilk konserin kaydı maydı.
6: Yok ya, keşke,
5: o zamanlar
6: keşke,
5: yok.
6: Keşke
5: o zamanlar
6: olsaydı.
5: Ah,
6: keşke olsaydı.
5: Ah be abi.
6: Dedim ki arkadaşlar, bu bizim ilk konserimiz. Hı. Kuliste. Hı. Kulisimiz bile var. Hı. Hazırız ya. 11 kişiye konser vereceğiz ama kulisimiz var. Böyle. Dedim ki arkadaşlar dedi.
5: Ne 11 abi, yarısı tanıdık.
6: Ya tanıdık, evet, 6 kişi var veya 5 kişi ama şey, hatırlamıyorum ben. Dediğim gibi bize geldiler, önemli değil. Bir kişi de gelse bize geldi. Biz şimdi çıkacağız, eğleneceğiz, eğleneceğiz, tamam mı? Tamam mı dedin? Çıktık. İşte o bilet paraları, o 5 kişinin. Ya yani o barın sahibi bizden para almadı. Arkadaşım da benim. Ya ayıp ediyorsun dedi. Ya yok zaten borçlanacağız yani, istese bile ona. O onun parasını bile bölüştük. Yani dedim ki bunu saklayın ya, bu parayı.
5: Vay be.
6: Saklayın, çok değerli, ilk konserimiz bizim dedim, hani böyle bağımsız olarak. Dedi abi çok önemli ya, güzelmiş dedi. 15 gün falan, 20 gün hatırlamıyorum ya, belki bir aydı. Aradan zaman geçti.
5: Tamam.
6: Kıbrıs'tan benim gitaristimi Ömer'i birisi aramış. Demiş ki Murat Kekilli Kıbrıs'a konsere gelir mi?
5: Allah Allah.
6: Evet. Bana bu, geldi.
5: Bu
6: olaydan sonra.
5: Bu olaydan sadece sonra. Bir ay sonra.
6: Ya bir ay işte, bilemiyorum yani, çünkü geçmiş zaman, hatırlamıyorum.
5: Yine ekrandan görme galiba
6: şöyle
5: değil
6: şey,
5: mi?
6: Şöyle bir şey. Radyoların gücünü anlatacağım size şimdi.
5: Aa,
6: çok enteresan bir şey.
5: Tabii.
6: Çok enteresan bir şey.
5: Tabii.
6: Dedi ki abi dedi, Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz Üniversitesi seni konsere çağırıyor. Orada öğrenci komitesi başkanı arkadaşımız dedi, Adanalı. Dedim gideriz. Açtı telefon bana. Ne taş marka bir telefonum vardı. Yeni tamam. Almışım. Sevgilimle görüşeceğim. Onun yüzünden telefon almışım. Borçlanmışım. Ama yerli telefon bu arada, bak yerli. Milli telefonumuz var o zaman. Ne taş, yarım kilo.
5: Tabii.
6: Takoz niyetine kullandım. Yani yarım kilo. İlk telefonum, göz bebeğim benim. Neden? Ondan dırırın diye çaldı böyle. Dırırın diye öyle bir sesi vardı. Aradı böyle. Aradım. Buyurun böyle. Ya kardeş çok uzun konuşamam dedi. Çok yazıyor. Dedi buraya dedi. O zaman telefon fiyatları.
5: Abi dur lütfen lafını unutma. Bir jingle'ımız girecek. Ondan sonra Kıbrıs öncesini bir dinlemeye devam edeceğiz. Konuğumuz sevgili Murat Kekilli. Birazdan geliyoruz.
7: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
5: Bambaşka bir insan sevgili Murat Kekilli. Abi Kıbrıs hikayesi.
6: Dedi ki Kıbrıs'a konsere gelir misiniz dedi. Ben de hiç konsere çıkmamışım ya. Kendi konserimiz hariç, 11 kişilik facia hariç. Dedim evet gelirim dedim. Ya dedi baba ne kadar para istersin dedi. Bak kendi şu kadar bütçemiz var. Ücretiniz ne kadar falan dedi. Ne kadar para istersin dedi.
5: İlk defa böyle bir şey
6: karşı. Menajerim yok ya. Bilmiyorum menajer nedir falan vermiyor. Vallahi bilmiyorum dedi. Ya baba dedi işte atıyorum, o dönemin parası ne kadar? 3500 lira 4000 lira mı ne param da var. Ne dedim, yüzerek gelirim ben oraya dedim. Şöyle bir konser parası duymamışız dedi. Tamam. Tamam abi dedi, o zaman yalnız dedi sana uçak bileti, gruba dedi gemiyle gelecekler grup.
5: Gruba sen uçakla gidiyorsun.
6: Ben,
5: grup gemiyle.
6: Dedim ya olur abi, paramız yok dedi ya. Böyle bir durumdayız dedi. Dedim arkadaşlara ne diyorsunuz? Abi geliriz dedi, tamam. Onlar taşından gemiyle, ben uçakta, hayatımın en kötü uçak yolculuğuydu.
5: Öyle mi?
6: 35 dakika sürüyor ama 35 yıl gibi geldi bana.
5: Allah Allah. Sevmiyor musun?
6: Hayır o değil. O gün başladı bende uçak. Ne olduysa havalandı. Bir sallanmaya başladı uçak. Hava yağmurluymuş, tamam mı? Yanımdaki adam.
5: İlk uçak seyahati miydi bu arada?
6: Adam soruyor, diyor ki hiç böyle sallandığını gördün mü? Hayır diyor. Ulan diyor bu böyle yapmazdı. Ne oluyor falan.
5: Ne oluyor? Uçakta Murat
6: Kekilli bana söylüyor bunu. Tamam bana bakarak. Ona diyor, ben de onları dinliyorum.
5: Uçak da keyfe gelmiş. Ne güzel. Konsere gidiyoruz.
6: Hayatımın en kötü yolculuklarından birisidir.
5: Sallana sallanadan salını
6: gitti böyle. Abi o zaman salını yoktu bak.
5: Nasıl geçti peki Kıbrıs konseri, güzel miydi?
6: Kıbrıs'a indim. Dediler ki ya sen ne yaptın biliyor musun, ne yaptın, insanlar seni öldü biliyor, ulan nasıl öldü biliyor falan dedi. Aa. Mümkün değil böyle abi dedi, öyle hikayeler var ki dedi, bak her yerde burada patlamış vaziyette şarkın dedi. Lan nasıl patladı?
5: Bu akşam ölürüm.
6: Tabii tabii, her yerde yazıyor. İşte uğruna intihar eden parça, işte bilmem ne falan, Murat Bey oldu. Ben dedim ne oluyor? Hı-hı. O afişleri görünce yolda, hani kendimiz asmadığımız, hı-hı, onların aslında afişleri, dev afişleri görüyorum. Ve beni limuzin...
5: Bu gurur verici bir şey.
6: Bak, limuzin de alıyorlar. Beyaz bir limuzin de aldılar.
5: Sen şaşkınlık içerisinde.
6: Şaşkınlık içindeyim. Geldiler, abi dedi ortalık yıkılıyor, biletler kalmadı.
5: Allah Allah. Burada konser denilen, nerede?
6: Tropics denilen bir diskotekte. 1500 kişilik, dışarıda 5000 kişi var. Abartısız söylüyorum bu.
5: Vay vay vay vay.
6: İçeride
5: vay.
6: Yer yok.
5: Vay
6: o
5: vay.
6: O kalabalığı vay. Yararak içeri giriyoruz. Of. İtiş kakış içeri girdik. İçeride konser çok yakın başlamak üzere. İçeride kulise geldim, kuliste bana soruyor. Murat Bey basın mensupları geldi. Tek tek mi alalım dedim lan.
5: Abi sen
6: alın.
5: Çok üstüne hepsi, çok.
6: Tabii tabii hepsini alın, hepsini alın dedim. Dedim oğlum çocuklar bizi kandırıyorlar lan. Bizim böyle bir kitlemiz yok dedim.
5: Bunu kimin için yapıyorlar acaba?
6: Kimin için yapıyorlar? Biz dedim ön grubumuz, haberiniz olsun.
5: Biz de ondan nasipleniyoruz.
6: Tabii tabii biz ön grubumuz, haberiniz olsun. Bizi kandırıyorlar oğlum dedim. Ben size söyleyeyim dedim. Elemanlara böyle söyledim yani. Oğlum bizim dedim Zoka'yı yuttuk. Bizden sonra ya birisi çıkacak. Hadi isimlerini de verdim de şimdi vermeyeyim.
5: Hadi alt grubuz biz falan.
6: Kesinlikle abi biz dedim önden çıkacağız grubu. Haberiniz olsun ya alt grubumuz. Ondan sonra sahneye çıktık. Eşek Gözlüm'de. Eşek Gözlüm şarkısı bitti, yıkılıyor. Ve içeri bir kalabalık. Ben var ya duvarlarda insanların üzerinde insanlar var omuzunda. O
5: Allah
6: şekilde.
5: Allah.
6: Ben böyle ettim. Ya dedim bir şey soracağım. Şimdi hepiniz bize geldiniz değil mi? Evet, döndüm gruba böyle dedim. Oğlum gerçekten bize gelmişler.
5: Kalabalığa mı söylüyorsun?
6: Kalabalığa sordum onu. Kimseye inanmıyorum artık. Basın mensupları geldi diyor bana. Tek tek mi alalım? Oğlum toplu canlı lan diyorum. Hep hayatım boyunca bugünü bekledim.
5: Bu dönüm noktası diyebilir
6: tabii,
5: miyiz?
6: Tabii aynen.
5: Bundan
6: hatta
5: sonra...
6: ben bunu patrona geldim işte.
5: Abi çok enteresan. 98, tam bir hikaye ya.
6: Tabii 99'un başlangıcı işte. Hani şey ya böyle hani. Albüm çıkacak. Ahmet Koç'ta anlaşılmış falan filan. O dönemde olduğu için. Hemen geldim patrona dedim. Ya böyle ortalık yıkılıyor abi, parça uçmaya başlamış. Eski firma beni çağırdı, sen ne yaptın da bu albümü böyle bu kadar satmaya başladı demeye başladı. Sözleşme yaptın mı dedi eski firma. Dedim yaptım. Geri gelemez misin? Gelemem abi dedim. Söz verdim, etik değil, olmaz dedim. Öyle yola devam ettik. Yeni albüm çıktı, uçtu. Hayal edemeyeceğim şeyleri yaşadım. Vay hayal be. Bile edemeyeceğim. Allah bana var ya öyle şeyler gösterdi ki aklına yerini durur.
5: Vay be.
6: Kimseye minnet etmezsem, kimseye minnet etme mesajıydı. Sen sadece hani benimle yola çıktığın için der gibi böyle inanılmaz bir şey. Hakikaten öyle oldu. Öyle teklifler geldi, dizi filmler, reklamlar, of milyon dolarlar uçtu uçtu ortalık böyle.
5: Peki bu süreçte yani zaman ilerlerken sende değişimler oldu mu, değişiklikler oldu mu? Yani...
6: Ya ben sadece oraya geliş hikayemi biliyordum. Ve oraya minnetsiz geldim.
5: Ve onu hiç
6: biliyordum.
5: Unutmadın.
6: Tabii minnetsiz geldim onu da. Hani böyle Ozan abi bana inandı. Minnettarım ona hakikaten. İnandı bana. Çok büyük yatırımda bulundu. Hatta biz bir altyapı yaptık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Yine de dedi ki bu çok güzel olmuş ama bu değil dedi. Bak o kadar beğendiğimiz bir altyapıyı bile çöp etti. O bu akşam ölürüm albümü. 2000'de çıkan. Ahmet Koç da anlaştı. Dedi bak ben bir altyapı yapacağım. Ondan sonra siz dedi beğenmezseniz sizinkini çıkartırız. Tamam mı Ahmet dedik. Bir yaptı bitti. Bütün grup böyle pert olduk bir anda. Os dedik hocam.
5: Vay be.
6: Sen de hep halk değilmişsin abi dedi. Ve o altyapı işte. Ondan sonraki bütün şeylerde Salın albümü patladı. Bazıları şey dedi bir albümlük işte şey dedi falan. Bir çıkardık Salın patladı. Bir çıkardık Seni Çılgın patladı. Akıl Hastası'nı oynadım. Hatta doktorlar
5: Salını çalıyor şu anda. Da,
6: Seni Çılgın patladı. Hadi orada. O patladı. Bu akşam önümden daha çok sattı. Bir anda böyle. Vay daha ya. Fazla sattı. Ve herkes şaşkın. Türkiye herkes şaşkın böyle. Yurt dışı konserlere gidiyor geliyor yıkılıyor ortalık yani böyle tamam ne çıkardıysan uçuyor. Ya onların dediği gibi olmuyor.
5: Abi çok enteresan çünkü şöyle yani tam filmlik bu arada evet. Hiç böyle bir teklif geldi mi? Abi senin hayat hikayeni bir film yapalım geldi. Falan gibi geldi mi?
6: Geldi. Ya.
5: Günün birinde belki olur öyle bir şey ya ne diyorsun?
6: Olabilir yani.
5: Bence
6: geçen
5: o,
6: bir
5: bence
6: akşam
5: olmalı.
6: Gazetesiyle bir röportajımız vardı. oranın yan yönetmenlerinin bir hanımefendi arkadaşımız geldi. O sordu ya dedi işte senin hayatını birisinin oynamasını istesen kim oynadı? Vallahi ne bileyim dedim yani aklıma birden Adanalı Kıvanç Tatlıtuğ geldi. O başladı gülmeye dedi ya o sarışın ya dedi. Aktörlerin ne işi var? Benzemek için değil mi? Bir şeye benziyor aktör işte. Tabii. Oynamak için var oynuyor adam oyuncu zaten. Oynasın işte işine dedim anasını satayım dedim oynasın da. O da çok güldü olaya. Hatta bana olay oldu. Dağıldı bu olay. Ya Murat Kekilli beni oynasın diye. Ya oynasın dedim. Hasbelkader söyledim. Be kardeşim dedim onu yani. Oynasın işte birisi. Ben oyuncu değilim. Ben kendimi bile oynayamam.
7: Okan Aslan'la muhabbet arasıydı.
5: Şimdi peki nasıl Murat abi, yani şimdi gidiyorsun konser yoğunlukları var, hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun geçiyor. Bir taraftan yeni yeni çalışmalar, yeni yeni şarkılar da devam ediyor. Neler yapıyorsun?
6: Geçen Leke ile beraber bir albüm çıkardık. Çalıyorsunuz ya.
5: Tabii. Çok güzel
6: bir. Ama ben Levent'e söyledim, dedim ki Leke'ye yani. Leke dedim bak, biz dedim şey yapmayalım, reklam yapmayalım, sıfır reklam. Niye dedi, yapmayalım dedim, şarkı güzel zaten lan dedim, bırak. Bir gönül mutlaka bulur, girecek gönül. Ben başlangıç ayarlarındaki biriyim. Hala değişiklik yok.
5: Bu değişmemiş.
6: Hep aynı. Hiç reklama gerek yok. O gönüller buna sahiplenir. O gönüller mutlaka bunu sahiplenir. Efendime söyleyeyim. O ona dinletiyor, ona dinletiyor. Bir şekilde radyolar oluşuyor. Onlar çalıyor. Bir bakıyorsun uçuyor gidiyor abi. Bırak doğaçlama, doğaçlama geliştim. Reklam, sıfır reklam. Biz eğlenelim dedim. Eğleneceğiz biz.
5: Bu arada sosyal medyadan bakıyorum. Sosyal medyayı sen kendin kullanıyorsun. Canlı yayınlar açıyorsun. Stüdyodan yaptığın yayınlar falan. Bu genelde yapılmıyor. Genelde yapmadıkları için söylüyorum ama güzel bir etkileşim aslında. Öyle. Yani direkt dinleyiciyle, seni seven insanlarla falan. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Murat Kekilli fan sayfaları var. Bu fan sayfalarında da çok fazla paylaşım var, etkileşim var. Yani sen nereye, herkes oraya. Sen nereye, herkes oraya. Bırakmayan, vazgeçmeyen, sürekli seninle beraber olan çok geniş bir kitle de var.
6: Başka şeylere gidiyorum. Fan club üyeleri, yöneticileri falan hep akın akın geliyorlar oraya.
5: Çok
6: ya
5: güzel.
6: Şeye geldim, Maraş konseri oldu. Geçen daha birkaç hafta önce, bir ay olmadı yani. Orada ya 30-40 bin kişi abi.
5: Murat Bey, bu kadar sevilmenizin nedeni hep kendiniz gibi olduğunuz gibi olmanız demiş Ayşe Banu Dündar hanımefendi göndermiş.
6: Ayşe Hanım'ın gönlü güzel, öyle bakınca böyle görüyor işte. Demek ki nasıl bakarsan öyle görürsün dedikleri şey bu yani.
5: Vallahi
6: gönlü güzeller doluştu bir yere ya böyle, tamam.
5: Murat, bu Ayşe Hanım herhalde o 11'den bir tanesi.
6: O gönül 11'i.
5: Gönül 11'i.
6: O gönlü orada olan 11'lerden o. Sevgiler. Ya kendisi olanlar da var ama gönlü orada. Öyle mi olan gönül bazen?
5: Sevgiler, selamlar. Murat Bey'e selamlar, hürmetler. Unutulmazdır kendisi. Askerdim 2000-2001'de. Vay vay vay, ayrılamadım radyodan vallahi demiş. Sevgiler gönderiyorum dinleyicimiz.
6: Canım ya.
5: Sinan Bey, Sinan Karatay göndermiş. Sizi çok seviyoruz demiş. Murat Kekilli bizim efsanemizdir demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Parlak göndermiş. Vallahi siz de iki varsınız.
6: Ahmet, kocaman selamlarımızı gönderelim.
5: Sonsuz başarılar demiş bir dinleyicimiz. Bayram Bey göndermiş. Bayram Aksu. Abi şey, sanatçının böyle bir yanı var. Yani insanlar söylemek istedikleri şeyleri seni takip ediyorlar. Yani sosyal medyayı kullanan, kullanmayan. Kullanan takipçilerin çok ama bir de sosyal medyada olmayıp seni takip eden insanlar da çok fazla. O insanların sesi, nefesi olmak da ayrı bir sorumluluk. Kesinlikle. Ve bunun da farkındasın işte. Aynen. Bu mesajlar da onu gösteriyor biraz.
6: Sadece böyle bakma. Sadece sosyal sorumluluk şeylerinde değil. Adamın feryadı var. Sosyalite ile alakalı feryadı var. İnsanlıkla alakalı feryadı var. Onlara bir nebze olsun şey olmaya çalışıyoruz. Dil olmaya çalışıyoruz.
5: Çok güzel.
6: Vesile olmaya çalışıyoruz. Onların affedersin hani duygularına tercüme olmaya çalışıyoruz ki müzik aslında direkt duygu işi. O yüzden bazen böyle bir şeyini anlatmak istersin, sevdiğini anlatamazsın. İşte o anda o sevdiğin sanatçı senin imdadına yetişir, bir eserini alır götürür, sevdiğine verir, hediye eder. Bunu dinle, ben söyleyemiyorum der, al bu söyler.
5: Vay be, ne güzel söylüyorsun.
6: Çok yaşadığım için biliyorum. Abi ben söyleyemedim. Şimdi rektörlerimi alırsın, devlet büyüklerimi alırsın. Ben söyleyemedim hanıma diyor. O zaman üniversite değil diyor. Gittim diyor böyle, ben söyleyemiyorum, al diyor bunu da gidip söyle diye ver işte. Yaşadığım için biliyorum, o yüzden hanım.
5: Şimdi bu mesaj da aslında onu tam böyle tamamlayan bir mesaj. Bu kadar samimi bir sanatçı olduğunu yeni öğreniyorum. Neşesi eksik olmasın demiş dinleyicimiz.
6: Cümlemize inşallah. Neticede şöyle bir insan evinde, bakın. Şimdi kuantum fiziğinde sonra iyice ne işraydan çıktı hani bu konuyla alakalı. Klasik fizik çöp oldu artık, bitti yani. Müfredatı nasıl değiştirecekler bilmiyorum ama bir insan evde, burada, şurada, Sputnik'te, odamızda iyi şeyler düşünüyoruz değil mi? Bizim iyiliğimiz yan odaya sıçrıyor. Yan odadan binaya, binadan mahalleye, mahalleden şehre

0: Temiz var ama tabii şu anda yayın ilerlerken bu gelen mesajlara tam anlamıyla bakamıyoruz. Bizim Ankara muhabirimiz Osman Nuri Cerit sevgilerini selamlarını göndermiş. Oo demiş sevgili Murat Kekilli. Sevgiler selamlar gönderiyorum. Şimdi
1: selamlar gönderelim hepsini hepsini.
0: Şimdi abi kelimeler bölümümüz var bizim. Bu kelimeler bölümünde bir kelime aklına ilk gelen şeyler. Sana aklına ne getirecek? Müzik.
1: Duygu.
0: Duygu. Bu arada yaptığım şarkılar içerisinde senin en sıkı sıkıya tuttuğun ama gözünü seveyim bana bak onlar benim hepsi benim çocuklarım gibi falan deme. Bir tanesini söyle. Bak Okan şu onun ayrıdır yeri. Diyeceğim bir şey.
1: Hayda.
0: Ya öyle.
1: Hayda. Seni çılgın.
0: Seni çılgın.
1: Vay. Çünkü doktorlar psikiyatristler soruyordu bana. O kadar güzel oynamışsın ki diye sordular. Oynamıyordum ki o benim doğal halimdi diyordum. Ne o akıl hastasın ne güzel oynamışsın diyorlardı. Oynamıyordum ki doğal halimdi diyordum.
0: Anadolu.
1: Efendim?
0: Anadolu.
1: Anadolu.
0: Hı.
1: Ana.
0: Ana vay. Tutku.
1: Alışkanlık.
0: Alışkanlık. Hayat.
1: Aşk.
0: Aşk. Hmm. Sahne.
1: Özgürlük.
0: Özgürlük. Deniz.
1: Mavi.
0: Mavi. Hmm. Zaman.
1: Önemsiz.
0: Önemsiz. Evet. Aa, hiç beklemiyordum bunu. Yolculuk.
1: Ferahlık.
0: Ferahlık. Hayır bu arada dere boyu kavaklar. Ay vay vay vay.
1: İşte Karadeniz'e en yaklaştığı mesele oydu.
0: Ama tam buydu da ama.
1: Ama girmemiştim. Karadeniz'e yaklaştım sınıra ama göremedim. Geldi. Denizi göremedim. Bulanacak, oy bulanacak
0: falan. Bu yeni şarkıda.
1: Evet abi yeni şarkıda ama. Direkt ciğerine kadar gireceğim abi. Geliyorum kalbine gireceğim. Ruhuna dokunacağım. Hiç şansı yok.
0: Sessizlik.
1: Sükunet.
0: Sükunet. Peki. Radyo Sputnik nasıl buldun abi bizi?
1: Bomba.
0: Güzel mi?
1: Bomba.
0: Ciddi misin ya?
1: Bomba.
0: Vay.
1: Vallahi
0: çok
1: keyif aldım. Bak 11 kişilik konserden bahsettim ya. Orada aldığımız keyfi aynen burada da aldım. Dedim ki eğleneceğiz. Eğleneceğiz.
0: Bak burada ama
1: uzun zamandır bana... ilk olmadı ya. Uzun zamandır ilkim olmadan hiç bir yere çıkmadım ya. İlk olmasa sebebiyle o da ilkti.
0: Vay be.
1: O yüzden öyle bak yani ilk
0: abi,
1: olmasa.
0: Abi süpersin. İyi ki varsın.
1: Sen de öyle.
0: Atatürk.
1: Önder.
0: Önder. Vay çok güzel. Sevgili Murat Kekin, abi çok teşekkür ediyorum. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ben gerçekten Allah sana ömür versin diye dua ediyorum. Bütün dinleyicilerimiz de buna eminim, amin diyorlar. Biz senin aslında hani az önce bir dinleyicimiz dedi ya konuşunca, sohbet edince aslında bambaşka bir Murat Kekilli ile tanıştık.
1: Ya sen yüreği, bayağı neşeli bir adammışsın.
0: Samimiyeti bir insanla tanıştık ama iyi ki seni tanımışız. Sen hep var ol ve ne olur bize o güzel şarkıları, o çılgınca şarkıları da dahil olmak üzere bize duyurmaya ne olursun devam et.
1: İnşallah.
0: Ayaklarına sağlık. İyi ki
1: varsın. Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
1: Dinlerinize sağ olun.
0: Hanımlar beyler veda ediyoruz. Bugün konuğumuz sevgili Murat Kekilli'ydi. Bambaşka bir isim ama başlarken teşekkür etmiştim. Bitirirken de teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet Koç'a, hocamıza da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu buluşmaya çok büyük bir katkısı var. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Mesaj gönderenlere, teknik masadaki editörüme ve diğer arkadaşlarıma da, ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Trump'ın en büyük iddialarından bir tanesi bu savaştan Çin'in olumsuz etkileneceğiydi. Çünkü Çin büyük ölçüde İran'dan enerji ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Çin İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamları savaşın en şiddetli olduğu Mart ayında Çin ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve şirket karlarının da iki haneli şekilde arttığını gösterdi. Yani Trump'ın söylediği ve iddia ettiği gibi Çin ekonomisi

0: zayıflamadığı gibi bu savaş sürecinden özellikle üretim temelli altyapısı nedeniyle, yüksek teknolojili üretimi nedeniyle giderek güçlenmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'la böyle bir savaşı İsrail'in peşine takılarak hayata geçirmenin eksileri giderek artmaya başladı.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarıyla birlikte artan sıcaklar tatlı severlerin tercihlerine dondurma eklemesini beraberinde getirdi. Sıcak hava nedeniyle ağır şerbetli tatlıların tüketimi azaldı, menüler güncellendi. Tatlıcılar gelen yoğun talep üzerine dondurma ağırlıklı ürün sayılarını arttırdı. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyrettiği kentte bunaltıcı havadan kaçmak isteyen Adanalılar özellikle dondurmalı tatlılara yoğun ilgi gösteriyor. Artan talep üzerine birçok işletmede menülerini yaz sezonu özel serinleten tatlılarla zenginleştirmeye başladı. İşletmeler müşterilerine ferahlatıcı seçenekler sunmak amacıyla menülerini yaz sezonuna özel olarak güncelledi. Tatlı işletmecileri bu doğrultuda menülerine dondurmalı künefe, dondurmalı katmer ve çeşitli meyveli tatlılar gibi serinletici alternatifler eklediklerini belirtiyor. Yaz aylarında hafif ve ferahlatıcı tatlılara olan ilginin belirgin bir şekilde arttığı vurgulanıyor. Yerel işletmelerin menülerini tamamen revize ettiği bu dönemde dondurmalı tatlılara olan talep adeta patlama yaşadı. Şerbetli tatlıların yerini serinleten lezzetler aldı. Adana sıcağının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte vatandaşlar hem tatlı krizlerini çözmek hem de serinlemek için tatlıcılara akın ediyor. Sektör temsilcileri fırından yeni çıkmış sıcak şerbetli tatlıların bu hava şartlarında tüketilmesinin zorlaştığını, bu yüzden de dondurmanın kurtarıcı bir rol üstlendiğini belirtiyor. Sıcak havada ağır tatlıların rahatsızlık verdiğini belirten vatandaşlarsa yeni akımdan oldukça memnun. Tatlıcılarda dondurmalı porsiyonları tercih eden Adanalılar, bu sıcakta canımız tatlı çekiyor ama şerbetli olanlar ağır geliyordu. Dondurmalı kombinasyonlar tam aradığımız serinliği ve lezzeti sunuyor diyerek memnuniyetlerini dile getiriyor. Uzmanlarda sıcak havalarda tatlı tüketmek isteyenlerin vücudu yormayacak hafif ve dondurmalı alternatiflere yönelmesini olumlu karşılıyor. Adana'da sıcaklar rekor kırarken tatlıcılar dondurmalı lezzetlerle serinlik sunuyor. Adana'da 35 dereceyi aşan sıcaklar dondurmalı tatlılara olan talebi arttırdı. İşletmelerde menülerine dondurmalı künefe ve dondurmalı katmer gibi serinletici seçenekler ekleyerek müşterilerine ferahlık sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Here she comes again.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ahbap soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Mersin'de denize giren aile peş peşe boğuldu. Ayrıntılar bültenimizde. Ahbap soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Erdoğan öğleden sonra AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya başkanlık edecek. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme var. Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde 19 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Dijital terör ve dezenformasyona geçit yok. Son 7 ayda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik 6.644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Mersin'de denize giren aile peş peşe boğuldu. Mersin'de 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedeninde bulunduğu, kayıpların sayısı 4'e yükseldi. Dış gündeme değinelim. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Başkan Donald Trump'ın diplomatik görüşmelere fırsat tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları ikinci gecede de durdurduğunu açıkladı. İran tarafı da buna karşılık bölgedeki misilleme saldırılarını durdurduklarını duyurdu. Waltz, Trump'ın gerilimi tamamen sona erdirmiş olmadığını, tüm seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini söyledi. ABD yönetimi ayrıca operasyonların hava savunma kapasitesini zayıflattığı yönündeki iddiaları da reddetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Yeni Zelanda istihbaratı için casusluk faaliyeti yürütüğü belirlenen Habarovsk sakini bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. FSB'nin açıklamasına göre 1971 doğumlu Habarovsk sakini Yeni Zelanda Güvenlik ve İstihbarat Servisi ile kendi inisiyatifiyle temas kurdu. FSB, Yeni Zelanda'nın ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın da yer aldığı 5 gözaltlı geniş kapsamlı istihbarat ittifakının bir üyesi olduğuna dikkat çekti. Evinde yapılan aramada en az 100 bin dolar ele geçirilen şüphe ile hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı müebbet hapse varan hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
0: Ekonomi.
1: Türkiye'nin Suriye ihracatı %26 arttı. Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı. Suriye'ye yapılan ihracatta Güneydoğu Anadolu bölgesinin payı 461 milyon 823 bin dolar olarak hesaplandı. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında %34,6, değer bazında ise %11,4 arttı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 13.980 puandan işlem görüyor şu dakikalarda. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.251, çeyrek altın 10.206, tam altın 40.650, ata altın ise 41.630 liradan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Yeni haftada kavurucu sıcaklar geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen hafta Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası yurdu terk ediyor. Bugün itibariyle yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselerek önce mevsim normallerine ardından da üzerine çıkacak. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Van az bulutlu. Ankara 26, İstanbul 29, Gaziantep 36, Van 29 derece. İzmir, Antalya ve Diyarbakır sıcak, İzmir 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin donanma gününde St. Petersburg'da komuta kademesiyle buluştu. İran'dan Ukrayna'ya gemi saldırısı cevapsız kalmayacak uyarısı geldi. Arap Birliği'nden Trump'a bir çağrı var. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin donanma gününde St. Petersburg'da komuta kademesiyle bir araya geldi. Putin burada yaptığı konuşmada deniz kuvvetlerinin özel askeri operasyonlarda hayati rol oynadığını ve Rusya'nın güvenliğinde kilit unsuru olmaya devam ettiğini belirtti. İran'dan Ukrayna'ya uyarı var. Gemi saldırısı cevapsız kalmayacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını söyledi. Ukrayna, Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine askeri saldırı düzenlemiş, saldırıda bir denizci hayatını kaybetmiş, bir denizci de yaralanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile yaptığı telefon görüşmede Ukrayna insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybeden İranlı denizci için başsağlığı dileklerini iletti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Rusya'nın taziye dileklerinin yanı sıra Arakçı'nın de Lavrov'a ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından Orta Doğu'daki gerilimi düşürmeye amaçlayan ve devam eden diplomatik çabalar hakkında bilgi verdiği bildirildi. Rus enerji devi Gazprom, Sibirya'nın gücü boru hattı üzerinden Çin'e yapılan günlük sevkiyatta yeni bir rekor kırdı. Gazprom bu yılın başından bu yana üçüncü olan yeni rekor 25 Temmuz'da kırıldı açıklamasını yaptı. Yaklaşık 3000 kilometre uzunluğundaki Sibirya'nın gücü boru hattı 2019 sonlarında faaliyete geçti. Yılda 38 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip hat, sözleşmesel maksimum seviyesine 1 Aralık 2024'te ulaştı. 2025 yılı toplam sevkiyatları ise yaklaşık 38,8 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik 13 gündür devam eden hava saldırılarını 2 gündür durdururken Tahran'ın da aynı yönde hareket ettiği görüldü. Bu gelişme son dönemdeki karşılıklı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğrayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelere tarafları yeniden döndürme çabalarının sürdüğü bir dönemde yaşandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News'e yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmeleri biraz alan tanıdığını, sürece biraz hareket alanı bıraktığını söyledi. Bol son günlerde Umman ve İran'la her düzeyde temasların sürdüğünü de sözlerine ekledi. Arap Birliği'nden Trump'a çağrı var. Arap Birliği, Orta Doğu'daki durumun tehlikeli bir patlama noktasına doğru ilerlediği uyarısına bulunarak ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'in Gazze, işgal altındaki Kudüs'le Batı Şeria'daki ihlallerini durdurma çağrısında bulundu. Çağrıda Trump ve yönetiminin geçen Ekim ayında Gazze'deki savaşı sonlandırmak amacıyla başlattıkları barış planı hatırlatıldı. Planın ilan edilmesinin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen ikinci aşamada bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çekildi. Gazze şeridinde yaklaşık 2 milyon Filistinlinin elverişsiz çadırlarda hastalıkla ve açlıkla mücadele ettiği aktarıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şara, ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli rol oynadığını, Arabistan ve Türkiye'nin de bu konuda arabuluculuk yaptığını söyledi. Şara'nın gündeminde Rusya ile ilişkiler de vardı. Rusya ile yeni bir sayfa açtıklarını belirten Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde karşılıklı çıkarlara dayalı şekilde yeniden şekillendiğini söyledi. Rusya ile yeni sayfa açıyoruz diyerek iki ülke arasında Sovyetler Birliği dönemine kadar uzanan tarihi bağlar olduğuna dikkat çekti. ABD'de hapis yatan eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez affın ardından ülkesine döndü. 2014'ten 2020'ye kadar Honduras'ta devlet başkanlığı yapan Hernandez, Haziran 2024'te New York jürisi tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve ateşli silah kullanmaktan suçlu bulunmuş, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD Başkanı Trump ise Hernandez'in eski başkan Joe Biden yönetimi tarafından düzenlenen bir komplonun kurbanı olduğunu savunmuş ve Hernandez'i affedeceğini ifade etmişti. Hernandez, Trump tarafından affedilmesinin ardından ülkesine döndü. ABD'nin Seattle kentindeki yemek festivaline silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadıysa henüz bilinmiyor. 1982'den itibaren her yıl düzenlenen ve 3 gün süren geleneksel yemek festivaline her yıl yaklaşık 350 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Avrupa'da yangın kabusu sürüyor. Fransa ve İspanya'da günlerdir süren orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 300 bini buldu. Binlerce hektar alanın küle döndüğü İspanya'da ülke tarihinde ilk kez orman yangınları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi. Almanların %70'i ordunun ülkeyi koruyabileceğine güvenmiyor. Almanya'da halkın büyük bir bölümü ülkenin ordusunun olası bir saldırıya karşı yeterince güçlü olmadığı görüşünde. YouGov tarafından 17 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde Almanya'da 2000'den fazla yetişkinin katılımıyla yapılan ankete göre katılımcıların %70'i Alman ordusunun ülkeyi muhtemel bir saldırıdan koruyabileceğine güvenmiyor. Orduya güvendiğini belirtenlerin oranı %21'de kalırken %8'lik bir kesim ise görüş belirtmedi. Televizyon karşısında uzun zaman geçirmek beyin hacmini küçültüyor. 1700'den fazla yetişkinin yaklaşık 24 yıl boyunca takip edildiği bir çalışmada orta yaşlarda sıklıkla televizyon izleyen erkeklerin beyin hacimlerinde küçülme tespit edildi. Söz konusu küçülmenin Alzheimer hastalığına karşı hassas olan beyin bölgelerinde gerçekleştiği ve bilişsel gerileme ile ilişkili hasarların arttığı belirlendi. Aynı çalışmada günün büyük bir bölümünü oturarak geçiren ancak bu sürede bulmaca çözen, e-posta yanıtlayan ve zihinsel çaba gerektiren işlerle uğraşan kişilerin beyin yapılarının ise daha sağlıklı kaldığını gösterdi. Araştırmada ortaya çıkan cinsiyet farkı bilim insanlarını şaşırttı. Televizyon izlemeyle beyin arasındaki değişimler arasındaki bağlantı erkeklerde kadınlara kıyasla çok daha güçlü çıktı. Dünyanın haberini aktardık sevgili dinleyiciler. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
0: Dünya haberi.
2: Suriye ile Türkiye'nin bir araya gelmesi, işte uzlaşısının önündeki en önemli engellerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptığı baskılar ve orada kullandığı provokasyon grupları diyebiliriz. Çünkü Türkiye ile Suriye uzlaşsa, görüşseler, üstüne bir de Rusya ve İran'la beraber bu dört ülke oradaki terör varlığını ezerek Suriye'de yeniden iktidarıyla muhalefetiyle gerçek anlamda samimi çözüm isteyen bütün unsurlarıyla bir çözüme kavuştuğunda orada buradaki sorun, herkesin gözünün döneceği kuvvet Amerika Birleşik Devletleri olacak. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri orada kaosun devamını istiyor. Daha doğrusu Amerika'nın içindeki Pentagon ve özellikle de CENTCOM'daki yapılanmalar.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Yepyeni bir haftadan, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 27 Temmuz 2026 Pazartesi'yi gösteriyor takvimler. Bir haftalık aranın ardından basın turuyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Ebru Dönmez.
5: Ben Serkan Baştımar.
1: Efendim gazetelerimizi aldık, yuvarlak masamızın etrafına dizildik ve bakacağız Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugün bütün gazetelerin manşetinde tabii ki o şahane kadınlar var, sultanlar var, filenin sultanları var. Ülkemiz müthiş gururlandık, müthiş mutlu olduk ve işte dolayısıyla hemen hemen değil değil mi? Bütün arkadaşlar hepsinde var değil mi?
4: Evet. Hı-hı.
1: Evet, bugün bütün gazetelerin manşetinde, sür manşetinde, ilk sayfasında görüyoruz ki A Milli Kadın Voleybol takımımızın bir kez daha göğsümüzü kabarttı. O muhteşem dünden, günden harika şahane fotoğraflarla beraber bu haberi görüyoruz. Filenin sultanları nefes kesen bir final maçına çıktı dün. Brezilya'yı 3-1 yendiler ve Milletler Ligi'ndeki bu ikinci şampiyonluğumuza uzanmış olduk. İstiklal Marşı'nı önce Çin'de dinletmiştik, şimdi de bir kez daha dinlettik. Ve artık Türkiye ev sahipliğini yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda tüm gözler diyor. Ve ülkemizi gururlandıran isimler hepsi tabii ki, kızlarımızın hepsi şahane. Melisa Vargas 33 sayı yaptı ve maçın en değerli oyuncusu seçildi. Maç sonrasındaki o fotoğraflar inanılmaz güzeldi. İşte bugün bütün gazetelerde o şahane fotoğraflar var. Sabah gazetesi de o fotoğraflardan birini paylaşmış. Ülkemizi gururlandırdınız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kızlarımızı tebrik ettiği bir haberi de yine altına iliştirmiş. Milletin sultanları, ama ben onlara Atatürk'ün kızları demeyi daha çok seviyorum. Kendileri de zaten daha çok seviyormuş.
4: Çok da yakışıyor değil,
1: değil mi?
4: Mi?
1: Kesinlikle şahane, güzel başarılar. Ne varsa hanımlarda var, kadınlarda var Ebru'cuğum.
4: Evet, hep
5: şu sıralar öyle.
4: Yüzleri
5: maalesef
4: giren kadınlar.
1: Yok yani biz maalesef. Artık hani mesela hep söylediğimiz bir şey var ya, Türkiye bir futbol ülkesidir falan. Hı-hı. Hayır, kaldırıyorum bunu. Artık Türkiye bir voleybol ülkesidir. Türkiye kesinlikle kadın voleybolunda da önüne geçilemez bir ülkedir diyorum.
5: Ah, şu bence Dünya de. Kupası'na bir şeyler yapabilecektim, cevap verecektim ama yok, o da yok.
1: Ya
5: hiçbir
1: tabii
5: şey yok
1: ki
5: ama
1: ona da çok sevinecektik. Bu işin kadını erkeği yok yani, biz milli formamızla orada Ay Yıldız'la bizi bir başarıya ulaştıran bütün spor sporcularımızı çok seviyoruz, ama hani şu bir gerçek ki futbola olan o yatırımlar, futbola yapılan primlerin yanında voleybolcularımızın aldığı devede kulak bile değil.
5: Bu Vargas'ı kim buldu, kim keşfetti?
1: Malatya'nın bağrından geldi.
5: İnanılmaz
1: Malatyalı Vargas.
5: Şey yani.
1: Muhteşem değil
5: çok
1: mi?
5: İyi.
1: Şahane. Kızlarımızın hepsi öyle gerçekten. Başarıları daim olsun diyelim, evet. Ve haydi Ebru sana geçelim.
4: Ben de yine Nefes gazetesi de sür manşetinden vermiş. Atanın kızları şampiyon demiş. Senin de dediğin gibi onlara da çok yakışıyor zaten. Filenin sultanları tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nin zirvesine çıktı. Bir kez daha Türkiye'nin gururu oldular diyor. Biz de bizlere bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onları yürekten alkışlıyoruz. Nefes gazetesinde bir başka haberle devam edelim. Bir kötü haberle devam edelim mi?
1: Tabii,
4: bu sefer
1: tabii,
4: güzel kesin. Haberin arkasından hemen bir kötü haber gelsin. Yunanistan şimdi de neyi çalmış olabilir bizden?
1: Ne kaldı geriye? Ne kaldı diye düşünüyorum.
4: Şimdi
1: yani.
4: Serkan'a bakıyorum, özellikle seni çok ilgilendiren bir şey, çünkü Karadeniz yöresinden.
1: Hamsi falan deme de artık şurada düşüp bayılırım.
4: Hamsi yani. Değil ama.
1: Şurada düşüp bayılacağım yani.
4: Karadeniz'in.
5: Kemençe mi?
4: Evet, kemençesini çalmışlar Serkan. Hmm. Üzgünüm, hem de bunu yeni formalarıyla Yunanistan milli futbol takımının tanıtımında, yeni formalarının tanıtımında kızlar ellerinde o formayı giyip ellerinde kemençeyle çıkmışlar. Bu tanıtımı böyle yapmışlar.
5: Karadeniz'i ilgilendiren bir durum. Bunlar bölge bölge gidiyor, ben size söyleyeyim. Yakında 7 bölgeyi de alacaklar. Bak eminim sana. Yani
4: ne diyorsun? Yani hiç mesela Trabzonspor böyle bir formasını bu şekilde tanıtmayı hiç düşünmüş müydü? Elinde kemençeyle. Ama bak Yunan milli takımı.
5: Ama gelişme daha yeni. Forma tanıtımı çok öncesinden oldu.
4: Tamam ama
5: ona
4: hiç
5: göre bir cevap verirdik diye
4: şimdiye kadar diyorum. Hiç Trabzonspor'un aklına gelmiş miydi böyle bir tanıtım?
5: Daha çok yani şu ana kadar olmadı ama bizimki daha çok hani böyle topluma hitap eden, toplumun sorunlarını konuşturan video tanıtımları oldu. Mesela Ahmet Minguzzi gibi.
4: Anladım, o tanıtımların ama yani yöreye ait bir
5: yöreye ait kemençeyle olanlar
4: kemençeyle olmamasını ben burada Trabzonspor'u
6: şimdi ben de videolar... birebir şahit olmadım. Yani birebir böyle gözümde hatırladığım yok ama hani genelde podyumda işte mankenler ve futbolcular böyle tanıtılar. Belki orada arkada ama kullanmışlardır, bilemiyoruz yani.
5: Tarafın videolarında kemençe sesi var. Bak kemençe gözükmese bile kemençenin sesini çok böyle bağıra bağıra şey yapıyorlar.
4: Ya da tulum sesi, tulumla.
5: Tabii tabii var. Onlar var. Onlar var. Sadece görüntü olarak var mı
6: bilmiyorum. Herkes susar da Karadenizler buna susmaz ama ben.
4: Evet. Buradan değil mi Karadeniz'den bir tepki gelmesi lazım.
6: Boykot başlatırlar Yunanistan'a gitmiyoruz diye. Vallahi kimse gitmez. Adım atmaz oraya. Vallahi bile Karadenizler öyle inatçılar.
5: Evet. Yunanistan Karadeniz'e gidiyor.
4: Videoda kemençe eşliğinde hazırlanmış bu sahneler. Bunun yanı sıra satranç oynama, balık tutma gibi aktivitelerin de yer aldığı günlük hayattan da kesitler verilmiş. Bu Yunan futbol milli takımının tanıtımında.
6: Allah Allah.
4: Bakalım...
6: ne tepkiler gelecek?
4: Daha sonra nelerimizi çalacaklar bilemiyorum ama böyle kötü bir haber vermek istedim. Aynı istemeyerek de olsa. Zaten.
5: Onların hepsi bizim sonuçta. Bunu dünya biliyor. O yüzden fazla da şey yapmaya takmaya gerek yok.
6: Hadi dinleyeyim. Bakalım.
5: Cumhuriyet gazetesindeyiz. Akbelen'deki ormanlara tabii talana geçit verilmedi. Şu anda mahkeme davası sürüyor. Muğla Milas'ta Akbelen Ormanları bölgesinde iktidarın tarım alanlarını kamulaştırarak özel şirkete verme girişimini Danıştay'ın ardından Asli Hukuk Mahkemesi de durdurdu. Mahkeme Danıştay'daki davaların kesinleşmesini istedi. Şu anda dava süreci bu yönde ilerliyor. Yine manşetlere değineceğiz. Manşetlerde zaten biliyorsunuz ki Atatürk'ün kızlarının şampiyon olduğu belirtilmiş. Kızlarımız burada göğüslerini gere gere altın madalyalarına tutarak poz vermişler. Büyük bir sevinç yaşattılar bizlere de. Onlara teşekkür ediyoruz. Ve diğer bir haberimize baktığımızda hemen noktalayacağım. Yeni parti herkese ulaşacak. CHP'den ayrılarak yeni partiye katılan seçilmiş İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'de kronikleşen sorunların yeni nesil siyasetle aşacaklarını söyledi. Çelik, yeni parti toplumun tüm kesimlerine ulaşabilen bir yapı olacak dedi.
6: Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni partiden devam edelim. Yeni parti lideri Özgür Özel ilk açıklamayı Sözcü'ye yaptı diyor. Sözcü'nün özel haberi efendim. Saygı Öztürk'ün röportajından bazı kesitleri sizlerle paylaşacağım. Yeni parti lideri Özgür Özel deyince de biraz alışmak zor olacak. Yeni parti genel başkanı falan. Alışmışız şimdi sürekli CHP genel başkanı demeye. Biraz bir zorlanacağız. Arada sırada hata yaparsak affola efendim. Özgür Özel çıktıkları yeni yolu millet artık yeter dedi. Bizi sırtımızdan itti diye anlattı. Ve bakın çok önemli bir cümle geliyor. Siyaset seçilmişlerle yapılır sözüyle butlan CHP'siyle polemiğe girmeyeceklerini söyledi. Ve şöyle de bir sözü var. Seçilmemiş CHP muhatabımız değil diyor Özgür Özel. CHP'de sonuna kadar bir hukuk mücadelesi verdi Özgür Özel biliyorsunuz. Ancak bugün CHP'nin kendi partileri olmadığını da maalesef vurguluyor. Ancak onlarla polemik ya da kavga etmeyeceğiz. Zira siyaset seçilmişlerle yapılır diye konuştu Özgür Özel'in Saygı Öztürk'e özel röportajı.
4: Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesi de yine tabii ki sürmanşetinde Pile'nin sultanlarına yer veriyor. Helal olsun size manşetiyle. Altın kızlardan sonra altın çocuklara bakalım bir de. Kim bu altın çocuklar? Bizim çocuklarımız. 19 madalya kazandılar, bilimde Türkiye'nin gururu oldular diyor. Türkiye'nin parlak beyinleri uluslararası arenada tarih yazdı. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yarışan öğrenciler matematik, kimya, fizik ve biyolojide 19 madalya kazanarak dünyaya adeta zeka dersi verdi diyor. Gerçekten gurur tablosu. 19 tane altın madalya kazanan çocuğumuzun
6: yok,
4: yanı sıra...
6: Yok, toplam 19 madalya.
4: Evet.
6: 19 altın değil.
4: Pardon, özür dilerim. 19 madalyanın içerisinde tabii ki 6 tanesi karışık. Evet, altın, gümüş, bronz hepsi var. Hepsi böyle pırıl pırıl gençler, pırıl pırıl beyinler. Bunlar tabii ki bizlerin geleceği, ülkemizin geleceği, tebrik ediyoruz, gurur duyuyoruz onlarla.
5: Milliyet gazetesindeyiz, haber başlıklarıyla devam ettiğimizde dünyanın en nefret ettiği insanı kim desem böyle heceleyerek konuştuğum yanlışça söylemek istemiyorum ama.
4: Ben anlayamadım. Çok.
5: Dünyanın en nefret edilen insanı, yani bu aslında bir siyasetçi.
4: Trump.
5: Trump bir tane daha var hani bu
4: Netanyahu
5: evet. Aynı zamanda kendi ülkesinde İsrail tarihinin en kötü başbakanı seçilmiş. Yani bir yayın gazetesi, Haaretz gazetesi, başbakan Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı. Haberde Netanyahu'nun başarısızlığını sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Demek ki oradaki yayın kuruluşlarından bazıları da Netanyahu'ya karşı katı kıvamda.
4: Bir şey diyemiyorum, yorumsuzum. Ama direkt cevabım oydu yani.
5: Hepimizin aklına gelen.
4: Hepimizin mi? Peki akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Ya, bu güzel bu kahkahamın ardından o kadar kötü bir haber manşette var ki. Yani akşam gazetesi manşetine şöyle diyor. Kalpsiz hırsızlar. Şimdi ne alaka diyeceksiniz. Efendim Diyarbakır'da ani kalp durmalarında erken müdahale için kamuya açık alana konulan elektroşok cihazı var efendim. Hani bu duvarlarda falan görürsünüz, bir böyle camın içerisinde tehlike anında kırın falan şeklinde. İhtiyaç duyulduğu anında kullanılmak üzere. Biliyorsunuz Diyarbakır inanılmaz sıcaklığıyla bilinen bir şehrimiz. 44-45 derecelere çıkıyor sıcaklık. Dolayısıyla kalp krizi gibi kalp durmaları maalesef çok yaşanıyor. Böyle olunca da kamuya açık bir alana elektroşok cihazı konulmuş. Ve bunu cümleyi kuramadım ve bunu hırsızlar çalmışlar. Elektroşok cihazını, duvardaki elektroşok cihazını hırsızlar çalmışlar. Ve bakın Türkçe komutlarla çalışan bir cihaz bu arada. Ambulans gelene kadar, bakın ne kadar önemli bir şey. Ambulans gelene kadar kalbin yeniden atmasını sağlıyor. Ya, bu kadar önemli bir şey. Senin de bir gün buna ihtiyacın olabilir. Senin, annenin, babanın, evladının ihtiyacı olabilir. Böyle bir şey nasıl çalınabilir? Ben yani gerçekten hani aklımın almadığı şeylerden biri bu. Kalpsiz hırsızlar demiş akşam gazetesi. Çok daha farklı şeyler söylenebilir aslında o hırsızların önüne sıfat olarak çok daha farklı şeyler söylenebilir ama akşam gazetesi biraz kibar davranmış.
5: Evet.
4: Bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesi de diyor ki bu tablo insani değil. Hangi tablo? O kadar çok insani olmayan tablo var ki hangi birini saysak, ama bir gün gazetesinin bahsettiği tablo şu: üniversiteler yarı aç yarı tok yaşıyor diyor. Gıda Adaleti Kolektifi'nin araştırması var, o tablodan bahsediyor ve üniversitelerin %69,6'sının günde 2 öğün ya da daha az yemek yiyebildiğini ortaya koymuş. Gıda Adaleti Kolektifi'nin araştırması diyor ki %69,6'sı günde 2 öğün ya da daha az yemek yiyor, %66'sı gıda alışverişinde ilk olarak fiyata bakıyor. Hepimizin olduğu gibi her 10 öğrenciden 4'ü sık sık öğün atlıyor. Yarıdan fazlası haftada en az 3 gün makarna tüketiyor demiş. Araştırmayı yürüten de doçent doktor Yıldız Can, görüşmelerde arkadaş ortamında aç olduğu halde ben tokum diyen öğrencilerin deneyimleriyle karşılaştık. Sorun yalnızca açlık değil, insan onuruna uygun gıdaya erişememek diyor. Ve şöyle bir de afiş asmışlar: öğrencisi açken tok yatan rektör bizden değildir.
5: Türkiye gazetesindeyiz. Avrupa şu an yangınlarla boğuşuyor. Özellikle Fransa ve İspanya'da ciddi bir durum söz konusu. Biz de dost ülkeye, daha doğrusu İspanya'ya el uzattık. Söndürme uçaklarını İspanya'ya gönderdik. Aşırı sıcaklar dünyayı ateşe sürükledi. ABD, Fransa ve İspanya günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Dost ve müttefik İspanya acil kota yardım isteyince Türkiye iki söndürme uçağını hemen gönderdi. Uçaklarımız alevlerin en yoğun olduğu Madrid bölgesinde göreve başlamış durumda.
4: O halde Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesinde şöyle bir manşet var, dikkatimi çekti. Nöbetçiler FETÖ'nün sesini böyle kesti. Hangi nöbetçiler, hangi FETÖ'nün sesinden bahsediliyor? Şimdi efendim her 15 Temmuz yıl dönümünde sosyal medyada manipülasyonlar ve algı kampanyaları yapan FETÖ'cüler bu yıl tamamen etkisiz kaldı. Peki bu nasıl oldu derseniz, bunda 7/24 siber nöbet tutan ekiplerin önemli bir payı var. Sadece X'te, yani diğer eski adıyla Twitter'da, Instagram, TikTok,
6: TikTok, Facebook ve YouTube'da FETÖ'ye neşter atıldı. Binlerce hesap devre dışı kaldı. Evet, gerçekten bu siber ağlarla siber nöbet tutan ekipler inanılmaz işler geliştiriyorlar bu konuyla alakalı. Son olarak işte FETÖ'cülerin de sesini böyle kesmiş durumdalar. Yeni Şafak gazetesi sayfasına taşımış.
4: Şarkımı kullanmayın demiş bir sanatçı. Ünlü sanatçı Katy Perry, evet, kime diyor şarkımı kullanmayın diye? Trump'a diyor. Beyaz Saray'a bir tepkisi var.
6: Bizde çünkü de var böyle haberler.
4: Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu TikTok hesabından paylaşılan ve İran'a saldırı görüntülerinin yer aldığı videoda Firework adlı şarkısının kullanılmasına tepki göstermiş Katy Perry. X platformu üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve video karşısında dehşete düştüğünü belirtmiş. Müziğim insanları bir araya getirmek içindir, savaşı kutlamak için değil ifadelerini kullanmış Katy Perry. Ve Trump yönetimi daha önce Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo ve rock grubu Semisenik'in şarkılarını izinsiz kullanmıştı diyor haberde. Ve böyle bir tepkisi var şarkıcı Katy Perry'nin Trump'a.
5: Evet, Posta gazetesindeyiz. Havamızda, denizlerde ısınıyor şu anda. Zaten sıcak havalarla mücadele ediyoruz ama geçmiş günlere, geçmiş yıllara baktığımızda 55 yıl öncesinde nasıl bir artış olmuş, nasıl bir artış söz konusu, hemen ona değinelim. Küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarında azalma, şiddetli kuraklık ve orman yangını riskinin arttığı öne sürülen Türkiye'de 55 yıl öncesine göre hava ve deniz suyu sıcaklığı da artış gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 55 yılda hava sıcaklığı ortalaması 1,7 derece, deniz suyu sıcaklığı ortalaması ise Marmara'da 2,2, Akdeniz'de 1,3, Ege'de 1,6, Karadeniz'de 1,4 derece yükseldi.
6: Peki o halde kendi adıma son gazeteme bakacağım. Dünya Gazetesi. Dünya Gazetesi neden bahsedeceğiz? Bu doğayla ilgili ben bütün haberleri çok okuyorum. Henüz hiçbir, ben bu arada hiç görmedim o geri dönüşüm şeylerini. Siz gördünüz mü? Doğaların o pet ambalajların.
4: Henüz görmedim.
6: Ben de görmedim. Nerede bunlar? Benim güzergahımda yok.
4: İlk olarak koyuldukları yerlerde, evet, marketlerde daha market çok koyuyorlar. Çünkü bu alışveriş için gittiğimiz için,
6: evet, ben yani iadesi daha kolay. Şahsen ben henüz görmedim. Çok alışverişe çıkmadım. Diyette olduğum için uzak.
5: Çık bakalım şöyle.
4: Sen bir de internet üzerinden,
6: yok, ben hep
4: online
6: internet
4: alışveriş
6: üzerinden yaptım. Gerçekten görmedim. Ama bununla beraber yani bütün haberlerine böyle çok inanılmaz dikkat kesiyorum. Günlük 600 kilogram pet ambalaj toplanıyormuş. Bu şahane bir şey. Efendim, bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ildeki 973 ilçede doğa makineleri hizmet vermeye başladı. Ve buraya da baktığımız 1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram pet ambalaj toplanırken 1 Temmuz sonrasında 3 katı yoğunluğa çıktığını görüyoruz. Günlük ortalama artık 600 kilogram pet ambalaj toplamaya başladık diyor Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın raporları.
4: Evet, ben de bir hatırlatmayla son haberimi aktarmak istiyorum. Milli Gazete'den, LGS tercihlerinde bugün son günmüş ve saat 17'ye kadar LGS tercihleri yapılacak. Öğrencilere buradan tekrar hatırlatalım. Adaylar pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta e-okul sistemi üzerinden tercih yapacaklar. Yerleştirme sonuçları da 5 Ağustos'ta açıklanacakmış. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim öğrencilerimize.
5: O halde foto maçta da basın turunu noktalayalım. Şimdi voleyboldan zaten bayağı bir söz ettik. Şimdi dinleyicilerimizdeki frekansları yeni açanlar şey sanmasınlar. Bu transfer haberleri de var. Ona da değineceğim. Çünkü çok yıldız isimler var. Özellikle Galatasaray'da Musiela bombası şu anda konuşuluyor. Sarı Kırmızılar Bayern Münih'in 23 yaşındaki 10 numarası Jamal Musiala'nın transferi için Alman kulübüyle büyük ölçüde anlaşmış durumda. Çok iyi bir oyuncu Ebru. Bakıyorsun ama gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Eğer ki ligimize gelirse büyük bir bomba olur.
4: Adını sık sık duyuyorum, evet.
5: Evet. Kendisi kiralanması konusunda yapılan görüşmeler son aşamaya geldi. Oyuncuyu ikna etmeye çalışan Jim Bomb pazarlıkları şu anda sıkı tutuyor. Kartal'da da uzun süredir, yaklaşık bir aydır Salah sesleri var. Salah heyecanı hala sürüyor. Son olarak 2 yıl için toplam 40 milyon euroluk bir bütçe teklif edildi kendisine. Gelmeye sıcak bakan Mısırlı yıldızında tamam demesi halinde uçuş planları hemen devreye alınacak. Fener'de de Leao haftası. Daha önceden bu ismi konuşmuş muyduk?
6: Hayır.
5: Ben sanki daha önceden bir gündem olmuş gibiydi. Fenerbahçe'de gözler şu anda Portekizli sol kanat Rafael Leao'ya çevrildi. 27 yaşındaki yıldızı bitirmek isteyen sarı lacivertli yönetim bu hafta içerisinde Milan'la masaya oturacak.
4: Rashford diyorum, başka bir şey. Benim gözüm yükseklerde birazcık, bilemiyorum. Peki Trabzonspor yenilgiyle başladı, seyrettik mi?
5: Hazırlık maçı, evet.
4: Hazırlık maçı ama 3-0'da olmaz bir hazırlık maçı.
5: Bireysel anlamda gerçekten çok potansiyelli oyuncular var, o sevindirdi beni.
4: Eintracht Frankfurt'la 3-0 hazırlık maçında, Avusturya maçı. Ben de gollerini gördüm sadece, evet. O da internette gördüm. Haberini yaptım, doğrudan biliyorum, sana sorayım.
5: Ben de onu şey yaptım.
4: 30 Temmuz'da da El Saat'la oynayacakmış.
5: Evet, El Saat'la oynayacağız.
4: Peki, o halde biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte basın turunda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.
5: Hoşçakalın.
3: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
7: Ben Güçlü Özgan.
8: Okan Aslan'la gün ortası.
9: Eksenden merhabalar efendim.
10: Ben Mustafa Hoş.
11: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız.
12: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
13: Ben Serhat Ayan.
14: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
15: Ben Selin Yazıcım.
16: Ben Ebru Dönmez.
17: Ben Serkan Baştımar.
18: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
19: Ben Serhat Sarısözen.
20: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.
21: Paranın hareketi.
4: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi'yle sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul Kuzey Demir Yolu'yla yılda 33 milyon yolcu taşınacak. Kocaeli 2026 yılının ilk yarısında uluslararası deniz yolu araç taşımacılığındaki liderliğini sürdürdü. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde 31 Temmuz son gün, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,61 yükselişle 14.028 puandan başladı. Bankacılık endeksi %1,44, holding endeksi %0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen %3,76 ile finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 47,36 liradan güne başladı, euro ise 54,09 lirayı gördü. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. Küresel piyasalar haftaya jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle pozitif başladı. Küresel piyasalar ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları ara vermesiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor. Önde gelen merkez bankalarının toplantılarıyla şirket bilançolarının öne çıkacağı yoğun bir haftada taraflardan gelen olumlu haberlerle petrol fiyatları geriledi. Bu durumun enflasyonist endişeleri azaltması ve tahvil faizlerinde görülen düşüş piyasalardaki risk iştahını destekliyor. Avrupa borsalarında da şirketlerin açıkladığı bilançoların büyük bir kısmının beklentileri aşmasıyla cuma günü pozitif bir hava hakimdi. Bölgede cuma günü teknoloji ve bankacılık şirketlerindeki iyimserlik öne çıktı. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bu hafta Avrupa piyasalarının en önemli gündemi olacak. Bankanın %3,75 düzeyinde olan politika faizini sabit bırakması beklenirken, önceki toplantıda 25 baz puan artış yönünde oy kullanan iki üyenin kararlarında bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek. Asya borsalarında da pozitif bir seyir izleniyor. Asya'da bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Japonya Merkez Bankası'nın bu toplantıda %1 olan politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Emtia piyasaları ile devam edelim. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6.237 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.244 liradan, Cumhuriyet altını da 40.825 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da bugün %1 artışla 4.095 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da

0: Yansıyacak yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorinin litresi İstanbul'da 75,57 liraya, Ankara'da 76,68, İzmir'de 76,95, Doğu illerinde ise 78,41 liraya gerileyecek. İstanbul Kuzey Demiryolu'yla yılda 33 milyon yolcu taşınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi projesinin tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngördüklerini söyledi. Söz konusu proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla finansman anlaşması yapıldığını anımsatan Uraloğlu, 6 uluslararası finans kuruluşuyla ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Çatalca Güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak dedi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde 31 Temmuz son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Toprak Mahsulleri Ofisi 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8,3 milyon tonla rekor miktarda hububat alımı gerçekleştirdi. Ülke genelinde 650 civarında alım noktasında faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, coğrafi bölgeler ve iller bazında en fazla alımın İç Anadolu bölgesinde gerçekleştiğini, il bazında ise 1,3 milyon tonu aşan alımla Konya'nın ilk sırasında bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin otomotiv üretim ve ihracatında önemli konuma sahip Kocaeli, 2026 yılının ilk yarısında uluslararası deniz yolu araç taşımacılığındaki liderliğini sürdürdü. Yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye'deki liman tesisleri bazında yurt dışı bağlantılı hatlarda toplam 911.843 otomobil ve diğer araç elleçlenirken bunların 661.107'si Kocaeli limanlarında işlem gördü. Böylece ülke genelinde yurt dışı bağlantılı deniz yolu araç taşımacılığının %72,5'i Kocaeli'deki limanlarda gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren liman tesisleri arasında en fazla araç hareketi ise 178.966 araçla Safi Derince Limanı'nda gerçekleşti. Türkiye'nin Suriye'ye 2026'nın Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre yılın ilk yarısında Suriye'ye 3 milyon 182 bin 61 ton ürün gönderildi. İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %36,6 arttı. İstanbul Havalimanı 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris-Charles de Gaulle, 1331 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla da Frankfurt havalimanları takip etti. Aldatıcı reklamlarla mücadelede yeni dönem başlıyor. E-ticarette indirim hesaplamalarından influencer reklamlarına, hedefli reklamlardan yapay zeka ile hazırlanan içeriklere kadar birçok alanda yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Paran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi. Trump'ın en büyük iddialarından bir tanesi bu savaştan Çin'in olumsuz etkileneceğiydi. Çünkü Çin büyük ölçüde İran'dan enerji ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Çin İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamları savaşın en şiddetli olduğu Mart ayında Çin ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve şirket karlarının da iki haneli şekilde arttığını gösterdi. Yani

0: Trump'ın söylediği ve iddia ettiği gibi Çin ekonomisi zayıflamadığı gibi bu savaş sürecinden özellikle üretim temelli altyapısı nedeniyle yüksek teknolojili üretimi nedeniyle giderek güçlenmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'la böyle bir savaşı İsrail'in peşine takılarak hayata geçirmenin eksileri giderek artmaya başladı.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Enerjiniz sevdi.
3: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Petrol fiyatında yaşanan %6'lık indirimin ardından bu hafta sonu zamlanan motorin fiyatına bu defa indirim bekleniyor. Alman pil şirketi Varta iflas başvurusunda bulundu. İran'ın petrol satışlarının 4 ayda 11 milyar doları aştığı bildirildi. Ayrıntılar bültenimizde. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor. Petrol fiyatında yaşanan %6'lık indirimin ardından hafta sonu zamlanan motorin fiyatına bu defa indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 28 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 95 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Ancak söz konusu indirimin doğrudan pompaya yansıyıp yansımayacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Alman pil şirketi Varta iflas başvurusunda bulundu. Kablosuz kulaklıklardan el tipi enerji depolama sistemlerine kadar birçok alanda pil üreten Alman şirketi Varta mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin müşterilerinden Apple'ı kaybetmesi ve hissedarların ek finansman sağlamaması iflas sürecini hızlandırdı. Kablosuz kulaklıklardan elektrikli cihazlara kadar birçok alanda kullanılan şarj edilebilir pilleri üreten Alman şirketi Varta mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Stuttgart Bölge Mahkemesi sözcüsü şirketin 4 ayrı iflas başvurusu yaptığını açıkladı. Bu gelişme son yıllarda finansal zorluklarla mücadele eden Varta için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Varta'nın hissedarları arasında bulunan spor otomobil üreticisi Porsche AG ile Avusturyalı yatırımcı Michael Toyner şirkete ek finansman sağlamayı reddetti. Bunun üzerine şirket iflas sürecini başlattı. İflasın ardından Varta'nın bölünmesi de gündemde. Deutsche Bank'ın da aralarında bulunduğu önemli alacakların şirketin karlı E-tipi pil üretimi faaliyetlerine devralmayı planladığını belirtirken yatırımcı Michael Toyner ise mikro pil bölümüyle ilgilendiği ifade edildi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin yayınladığı Avrupa Birliği ülkelerine ait 2026 yılı Haziran ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerine göre AB ülkelerine yeni otomobil satışları Haziran'da 2025'in aynı ayına göre %13,6 artışla 1 milyon 147.962 oldu. Haziran ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin %35,2'sini hibrit, %23,6'sını elektrikli, 21,3'ünü benzinli, %11,1'ini fişli, hibrit, %6,7'sini dizel ve %3,1'ini de diğer yakıt türlerindeki otomobiller oluşturdu. İran Petrol Bakanlığı ülkenin petrol satışlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 21 Mart-22 Temmuz dönemindeki petrol satışlarının 11 milyar dolara aştığı belirtildi. Geçen yılın aynı dönemine ilişkin verilerin yer almadığı açıklamada 22 Aralık 2025-20 Mart 2026 döneminde ise petrol satışlarının yaklaşık 8 milyar dolar olduğu ifade edildi. Açıklamanın ülkenin döviz kaynaklarındaki azalmanın petrol satışlarındaki zayıflıktan kaynaklandığı ve İran ekonomisinin Petrol Bakanlığı'nın performansı nedeniyle çöküşün eşiğinde olduğu yönündeki iddialar üzerine yapıldığı vurgulandı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 86,61 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 94,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 91,68 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %5,5 düşerek 86,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rağan petrolün varili de 83,85 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Enerjinin seyri.
4: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ahbap soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturmasında yeni delillerin incelenmesi sonrası eski Tunceli valisi Sonel yeniden adliyeye getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP etkinliğindeki figüran iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ahbap soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar'la Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonrası eski Tunceli valisi Sonel'le koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok tutuklu bulundukları cezaevinden alınarak soruşturmada ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Düzenlemeye göre Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında. Ve çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak, ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa yasaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Gündeme ilişkin açıklamalar bulunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP etkinliğine yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada CHP etkinliğine kas ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan çantaların götürüldüğüne yönelik iddialar savcılığımıza sunulmuş olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet eden kişilerin ifadelerine başvurulacak denildi. Motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısı azaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftli'nin açıklamalarına göre geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosiklette intikal edilerek ateşli silah kullanılan 135 olay meydana geldi. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi. Aynı dönemler karşılaştırıldığında olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 17'den 9'a, yaralananların sayısı da 81'den 5'e geriledi. Bakan Şişli, hedefimiz silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğini kastedenleri hiç vermeyeceğiz dedi. Lise ortamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlarsa 5 Ağustos çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ilan edilecek.
2: Hava.
1: Yeni haftada kavurucu sıcaklıklar geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen hafta Balkan'ın üzerinden gelen serinde yağış dalgası yurdu terk ediyor. Bugün itibariyle yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla yükselerek önce mevsim normallerini, ardından da üzerine çıkacak. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Van az bulutlu. Ankara 26, İstanbul 29, Gaziantep 36, Van 28 derece. İzmir, Antalya ve Diyarbakır sıcak. İzmir 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 13.951 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 2 kuruş, kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.241 lira, çeyrek altın 10.190, tam altın 40.597, atı altın ise 41.571 lira. Haberleri aktarıp gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman programı tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 2'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Canlı yayınımızda Kanaslanlı Gün Ortası radyo programı başladı. Bu yeni gelen haftanın ilk gününde ekip arkadaşlarım, teknik masada sevgili kardeşim Akif ve Mikail ile birlikte buradayız. Değerli dinleyiciler, sizler de hoş geldiniz. Yayınımızda saat 13.25'e kadar güne ve gündeme yansıyan gelişmeleri sizlerle birlikte bakacağız. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde karasal yayını sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da bize ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaramız sevgili Akif'te.
1: Radyo WhatsApp'ı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Setimizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 66 ile gönderin. Yayınlansın.

Sevgili İlder, öncelikli olarak dün Filip Sultanlarını tebrik ederek başladım. Gerçekten çok güzel anlar yaşattılar bizlere. Özlüyoruz böyle başarıları da ile. Filip Sultanları herhalde birbirine karşılaştılar. İlk sekaymışlar ama ondan sonra ahirten muhteşem bir oyuna imza attılar değerli dinleyiciler. Ve 3-1 mağlubiyet Brezilya final karşılaşmasında ve bu organizasyonda şampiyon oldular değerli dinleyiciler. Gerçekten müthiş bir coşku vardı. Biz de hepimiz bir taraftan maçı takip ettik, oynayacağını yaşadık falan. Çok güzel bir gündü. Bu güzel günü bize yaşatan Filin'in sultanlarına, bütün ekibe, başarıda armağan olan herkese yürekten değerli dinleyiciler. Tebrik ediyoruz. Müthişsiniz, harikasınız. İyi ki varsınız. Bu başarının devamını diliyoruz.

0: devam ediyoruz. O kanat sahada gün ortasında radyo programında İkman'da da o radyoculuğun tamamlamıyla tozunu yutulunca hal böyle oluyor. Bir de bu mekanizma çalışıyor. Böyle çalışınca tabii sevgi ama tabii onun Angel tarafı asıl ses tarafı asıl sunucu tarafı dolayısıyla meslekteki radyo mesleğinin artık eskilerinden deneyimli profesyonel isimlerinden canım kardeşim. Sevgili dinleyiciler devam edelim. Şimdi Mutrin'e 2 lira 95 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Yarından itibaren bekleniyor. Yani bu gece yarısından sonra gerçekleşecek olan bir indirimden bahsediyoruz. Son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz İran arasında yaşanan gerilim Hürmüz bazı ve o sıkıntı Amerika bu şekilde yansımıştı ama Arap'ta gelen indirimimiz Ağustos'da değil yani 2 lira 95 kuruşlu bir indirim kıymetli dinleyiciler bahsetmiş oldu indirim. Şimdi bu sene konuşulacak mümkünler geldi. APAP soruşturması dedi. Şaşırtı bu olayı biliyorsun. Haluk Levent'in dinleyiciler başka Haluk Levent olmak üzere APAP ilgili olarak o neyi yapmış olduklarıyla para transferleri, masak incelemeleri vesaire bunlar konuşuluyor. Dinleyiciler APAP Derneği'nin yönelik İstanbul Cumhurbaşkanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13.500 altına alındı ve gelişme daha var. 5 ünlü ismin ifadeye çağrıldığı bilgisini aktaralım. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızı Gül, Gülben Ergen, Erçin İslam ve Hayko Cek'in sevgili dinleyiciler ifade verecekleri biliyorsunuz başsavcılığı bu konuyla ilgili olarak ünlü isimlerin de ifadelerine başvuruyor. Bu isimler bir yani daha fazla isim olabilir. Beklemek lazım. Çünkü takip etmek lazım o. Çünkü bu derneğe yardım etmek, yardımdır ulaşması açısından işte maddi yardımda bulunan insanlar var. Ünlü isimler var. Halkın isimler var. Sevgili dinleyiciler o dönem biliyorsunuz çok tartışılmıştı. Gerçekleştirilmesi planlanan yardımlar. Şimdi biliyoruz tam bunun orta noktasında Ahbap Benli Haluk Levent'in özellikle başta gerçekleştirmiş oldukları bakalım bu durum nerede uzanacak hep birlikte göreceğiz. Bakın görün Gürcistan dokuz oluşturması kısmında düzenlenen operasyonda 18 kolluk görevlisi gözaltına alındı. Adalet Akın Gürlük'ün açıklamaları vardı. Akın Gürlük Gürcistan kusturması Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunun Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde 19 şüpheli yönelik eksemanı operasyonu düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerini delillerin müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adrette arama yapılmış ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştır açıklaması Sayın Bakan'ın açıklaması Gülistan 9 soruşturmasında 18 kolluk görevlisinin gözaltına alındığı haberi hanımlar ve ben. Blok 3 grubu daha doğrusu rapçi Blok 3 kıymetli dinleyiciler
1: seveni çok, sevmeyeni çok, ben dinlemem diyen. Blok 3 dinliyor musun sen Mikail? Blok 3 dinliyor musun? Sever misin Blok 3'ü? Bizim Mikail'in de var ya sorduğun soruya verdiği onay o kadar komik ki. Yani hani şöyle
0: gözünü şöyle kapatıyor kafayı da böyle. Çok vallahi böyle değil mi? Yani hani şöyle yapsa anlayacağım. Ama o gözlerle böyle gözleri ince kısa. Ay kalkıp kendini böyle sallandı.
1: Bilal Güney.
0: Dinledin mi? Selamlar gönderelim buradan Bilal Güney mi? Dinliyorsun yani. Onu anladık. Bak şimdi bir tık daha daha belirgin yapmak. Artık dikkat edin ona. Kim sen? Akif zaten müziğin içindeki çalıyorsun da çok çok da güzel. Sen kendi programında Yan Efendi. Yani bir güzel şarkı var. Bir de şu bir şey var. Yani hani hayatına baktığınız zaman bu güç senin mi kalmış? Göbekteki isimlerden bir sonlu sevenin de anlamında ama şu gerçeği kimse gözde burada uzun bir Türk bak stadı kalmasa Necdet ki o sırada işte buna selam bir akşam ama maalesef bulamadım o kontrol. Ötekte gençler

0: ve arka araçlarla Muğla'ya giderken 21 Temmuz'da polis Tarık Binen durdurmuş. Durmuş ihtiyacın uyup müşteriler kısa süre sonra kovulmanın adından da yakalanıyor. Araçlardan arabalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca şarjör ve fiş ellerine geçiriliyor. Siyasette biliyorsun yine artık Cumhuriyet Partisi'nde sistemde işte mecliste sahte sırasındaydı. Öpüyoruz başkanlığı ki yine parti ana muhalefet partisi oldu. Yani bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Tamamlar var. Yani öyle bir usta bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bu kimlere yapıyor? Ona da bir bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet partisinin bu şekilde dürtmüş ol. Doktor Nihat Pekin'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatıları partisi Özgür Özel ile birlikte istifa Pekin'in bazı meclis üyelerini şu meclisi biliyorsunuz istifalarını da verdiler. İki parti katılıyorlar. Ve bu noktada buradan zarar görenler kimler? Buradan faydalanan kimler? Durumu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin ana muhalefet partisine hatta şöyle benim bu partisinin sözünü de söyleyeyim. Bu ne diyor? Kim biz en son yapılan seçimde birinci partiydik. Başarı elde ettik. Bir anketlerde hala en yıllı partiyiz. Yani bu hafta sonu seçim olsaydı bu seçimde açık ara
1: sistemaları hep oldu. Şimdi dolayısıyla parti bölündü.
0: Yeni parti tarafta Cumhuriyet Partisi. İçiz bir tarafı kimler bu durumdan mutlu, kimler bu durumdan mutsuz olmasından dolayı mutsuz olan kimlerin ekmeğe yansıdırdı, kimler bu durumdan faydalandı, kim faydası oldu, kime zarar oldu, bunu bakmak lazım. Birkaç başlıkta bu toparlanan bir arasına bakarsanız, yani tespit etmek için, konuşabilmek için de çok hakikaten inanılmaz siyasetin içerisinde olmaya da gerek. Yaşanan mutluluklar, açıdan mutluluklara böyle tahmin edip, bakıp, taşkın etme mutluluklarını, kimlerin bu durumdan farklılığını, kimlerin bu durumdan hoşlanmadığını net bir şekilde ortaya koyabilirim. Şimdi tam partilerin bu başkanı falan öptürerek oldu. Yeni parti istifalarının da bu Türkiye Büyük Belediyesi bu başkanı kol için Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı belli oldu. Fahit Öptürerek İzmir Milletvekili özür dilerim. Başkan vekilleri İzmir Milletvekilleri Sevda Erdoğan Kılıç ve Rahmet
1: oldular başkan vekilleri. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Mahalle mahalle ev ev gezeceğiz. Sokakları aşındırarak gezeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bu ülkenin sorunları. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır söylediği ama bir türlü başarıya ulaşamadığı bu gerçeklerini bu sefer gerçekleştirebileceğine anladığımız kadarıyla inanıyor ki şu bir herhalde şuradan anlaşılıyordur. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olacağı ve partinin başında devam edeceği çok net. Bak ne diyor kendisi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor. Bu da çok enteresan. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız, içindeki tartışmalar sizi nasıl ilgilendirmez? Hadi bir başka partiyi söyleseniz anlarım da ne bileyim atıyorum deseniz ki AK Parti içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor. İyi Parti içindeki tartışmalar, Milliyetçi Hareket Partisi içindeki tartışmalar beni ilgilendirmiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yani her şeyi bir kenara bırakın şu anda bu durumu birçok insan kabul etmese de
0: beni ilgilendirmiyor demek çok enteresan yani. Geçik bir durum yani. Beni ilgilendiren bu ülkenin sorunları diyor Kılıçdaroğlu sevgili dinleyin. Cumhurbaşkanı Batı'da bir muhabbet açıklamaları vardı. Yeni liderlendirmeler uçur. Gerçek özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tür üzerinden değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş parti oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bir bu ayrışmayı da esasında önlerinin kurdukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Bakrışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulları Başkan Vekili Mehmet Uçuk genel politika açısından önemsiz dedi. Bu ayrışmanın genel politikanın ihtiyaçları açısından önemsiz olduğunu, fikri ve ideolojik bir rakamına değil, subjektif ve kişisel ajandalara dayandığını belirtiyor. Yeni oluşumun özgür çizgiyi yakalayamayacaksa bulunuyor. Senin bilgilerden sadece ihtiyaçlar üzerinden kurulduğunu ifade ediyor. Tartışmaların kuruluş sürecinin yüzünden bir politika farkından çok kişi yani yürütülen bir siyasi magazin nasıl olduğunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanı AK Parti'den Mustafa Varank milletvekili kan biliyorsunuz. Şöyle bir açıklama bir Özgür Özel gibi bir müftezelden sürekli olarak kapmak çıkarmaya çalışanlar bir söyleyeyim. Halk pozları verip kendisi 10 milyon lira verip VIP'lere izah ettiren artık da uçak belediyesine ödüklenen genel başkanıyla ancak sonuç olduğu şeklinde bir açıklaması oldu. Şimdi Türkiye'de bu hafta geldi bakalım hanımlar. Hafta çerçeve yatakların işte sunması bekleniyor. Üniversitelerin ilişki kesilenlere dönüş hukuk tanıyan öğrenci affeden genel kurulun gündemine gidecek. Şimdi bildikten kapatacak bir demokrasi komisyonu tarafından yürütülen çözüm süreci çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Hatırlanan ve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulun ve partilerin değerlendirmesinin ardından değerli dinleyiciler meclise sunulması bekleniyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yüksek öğretim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif görüşülecek. Teklifte ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde ilişiği kesilen öğrencilere eğitimlerine dönebilme hakkı tanınıyor. Başka ne var? Aftan yararlanmak isteyen 4 ay içerisinde başvuru yapması gerekecek. Askeri eğitim kurumları, polis, jandarma akademilerinden ilişiği kesilenlerse aftan muaf, kullanım dışı tutuluyor, onu da söyleyelim. Yine ünvan veya derece almak için başkasının yayın ve tezini kullananların yanı sıra parayla veya ücretsiz olarak başkası adına tez, yayın hazırlayan ya da buna işte aracılık eden akademisyenlere de meslekten çıkarma cezası verilmesi konusu gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Devlet üniversitelerine yurt dışında kampüs açma yetkisi veriliyor. Ayrıca üniversitelerin bilgi ve buluşlarını ticaretleştirmeleri amacıyla ortak ofisler kurabilmelerinin de yine önü açılıyor. Onu da söyleyelim. Anadolu'daki üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine emeklilik sonrası 2 yıl sözleşmelerini uzatma hakkı tanınıyor. 67 yaşını dolduran uzman akademisyenlerin ihtiyaç duyan kurumlarda 3 yıl sözleşmeli olarak çalışabilmesinin de önünün açıldığını görüyoruz. Ve kanun teklifine eklenen bir önerge var. Yüksek öğretim kurumlarında görev yapacak öğretim elemanları yine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamına dahil ediliyor. Hanımlar, beyler, özür dilerim. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye katılım törenine KAST Ajansı'ndan kişilerin getirildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı. Hafta sonu gündemde olan konulardan bir tanesiydi bu, hanımlar beyler. Bir Gün muhabiri Ebru Çelik, KAST Ajanslarının SMS üzerinden yaydığı figüranlık çağrısı alması üzerine organizasyona katılımcı olarak kaydoluyor ve süreci baştan sona izliyor.
1: Bu konuyla ilgili sevgili Akif uyarıyor beni, bir ses var dedi. İstersen sesi verelim sevgili kardeşim, ondan sonra yürüyelim. Bu konuyla ilgili olarak Gürsel Tekin'in bir sesi varmış, onu dinliyoruz.
2: Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
1: Evet sevgili dinleyiciler, Ebru Çelik dediğimiz gibi Bir Gün gazetesi muhabiri ne yapıyor? Bu sürece dahil oluyor, kaydoluyor ve dahil oluyor. Etkinlik öncesinde kalabalık grubun Mecidiyeköy'de alışveriş merkezi önünde toplandığı, servis araçlarıyla Sarıyer Ayazağ'daki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'ne götürüldüğünü aktardı. Yine haberde 3 farklı kast ajansı üzerinden toplanan kişilere 4 saatlik etkinlik ve salon doldurma karşılığında kişi başı 950 bin TL ödeme vaat edildiğini söylüyor. Bir Gün muhabiri bunu söylüyor. Tören öncesinde salondakilere halkın umudu Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet ve gençliğin umudu Kılıçdaroğlu gibi sloganlar ve alkış temposunu prova ettirdiğini de yine aktarıyor Bir Gün muhabiri. Değerli dinleyiciler, yaklaşık 50 kişiye Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları yeleği giydirildiği, ancak gruptaki bazı kişilerin siyasi bir etkinlikte olduklarını sonradan fark ederek kendilerine verilen Cumhuriyet Halk Partisi bayraklarını taşımayı reddettiğini de aktarıyor. Sonra tören alanında yapılan yayınlarda bir vatandaşın dizi film ajansı bizi aradı. Cumhuriyet Halk Partisi toplantısı var. 1000 TL verilecek dediler. Geldik, Kılıçdaroğlu ile ilgim yok şeklinde demeç verdiğinin ekrana yansıdığı görünüyor diyor haberde. Şimdi Başsavcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sunulan şikayet dilekçesi ve basına yansıyan haberlerde, haberlerin ki Gürsel Tekin bununla ilgili olarak az önce kendisi işte sesini duydunuz. Şikayette bulunduk dedi. Bunun ardından da kast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin etkinliğe götürüldüğü iddiaları üzerine resmen soruşturma başlatıldığını, incelemelerin ardından da ilgililerin ifadelerine başvurulacağını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, onun tepkisi vardı, iddiaları sert bir dille yalanladı. Yapılan yayınların partiyi hedef alan bir iftira ve tetikçilik olduğunu söylüyor ve işte hukuki sürece başvuracaklarını söylüyor. Aynı zamanda gazete haberin tamamen somut gözlem ve belgelere dayandığını belirtiyor. Arkasında durduklarını da söylüyor. Bir Gün aynı zamanda bunu söylüyor. Haber amacıyla gruba dahil olan muhabir Ebru Çelik'in dağıtılan parayı almadığını da değerli dinleyiciler vurguluyor. Bakalım bu karar nereye gidecek, hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu arada mutlak mutlan kararı Yargıtay'da ön sevgili dinleyiciler incelemede. Bu temiz dosyası Yargıtay 3. dairesinde ön incelemeye alındı. Etik hakimine hazırlayacağı raporun ardından dosyanın esastan görüşülmesinin 1 Eylül'de başlayacak yeni bir adli yıl yıldan sonra yapılması bekleniyor. Şöyle, dosya Yargıtay'a ulaştı. İlk aşamasından önce aşamasına gitti. Bu aşamada usul işte dilekçe süreli ağaçlar vesaire tutulmadığına karşı sonrasında dosya atanmış olan görevli hakime verilmiş. Hakim dosyada bütün delilleri bildirmesini inceleyecek. Yargıtay kararına yönelilecek tarafsız bir inceleme raporu ve görüş yapacak. Bir takdirde bulunduğu için de dosyanın esas, yani tutayın hal edilip edilmeyeceği veya bozulmayacağı hukuki kararı bir takdirde bileceği 1 Eylül'den sonra değerli dinleyiciler geçireceğini görüyoruz. Evet. Minik bir rica edelim, sonra tekrar buradayız. Bismillahirrahmanirrahim.

0: vardı. Onların hepsini boş olduğunu anladım yani.
1: Her gün sana

0: devam ediyoruz. Konferans Salonu'nun ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Ve şarkıları hatırlıyorsun değil mi?
1: Kemal, Kemal bilirsin bu şarkıyı. Nasıl? Ya. Yok bilmiyorum. Vallahi ya söyle laflara bak yani. Tabii bu şarkıları hatırlıyor olmak ne kadar iyi bir şey. O da ayrı bir şey. Yaş ilerliyor ya. Mikael'e sorsan Mikael mesela bilmez bu şarkıları. Yok abi daha benim dönemim şarkıları değil.
0: Canım kardeşim benim ya. İyi ki varsın. Ekip arkadaşlarımla birlikte hanımlar beyler. Bu arada WhatsApp üzerinden çok kıymetli değerli dinleyicilerimiz yazmışsınız. Yayın ilgili bir takım yayın ilgili ben buradan işte WhatsApp göremiyorum. Ekranı göremiyorum. Yayınla ilgili daha doğrusu sorunlarından bahsetmesiniz çok teşekkür ediyorum. Böyle ilgileniyor olmanız çok mutlu ediyor. Bu dönüşler yayının problemli olduğu yer dönüşlerine her zaman çok önemli. Değerli dinleyiciler arkadaşlarım da sevgili abimle bütün mesajlara bakmış. İlgileniyor. Hiç merak etmeyin. Gerekli yerlere iletip anda arkadaşlara bakıyorlar. İlgileniyorlar. Onlar da iletiyorlar. Değerli dinleyiciler bundan hiç yönet olmasın. Hala düzelmeyenler varsa sıkıntı köklük edecek. Merak etmeyin. Değerli dinleyiciler arkadaşlarım bakıyor. Mesajınızı görüyoruz ve ilgili yerlere iletiyoruz. Şimdi çevre şehircilik ve iklim değil. Bakalım. Yerel yönetimden kendi ürün açtığı bir rapor var. Bu raporda baktığınız zaman etkilerin bütçe açığı 2025'in itibariyle 56 milyar TL'ye ulaşmış. Toplam 1.2 trilyon TL. Mali idarelerin toplam borç yükümlülükleri 2024 sonu 917.7 milyon TL'sinin 2023 sonu itibariyle 1 trilyon 197 TL'ye ulaşmış. Özür dilerim. Toplam o 400 milyarın üzerindeki bir bölümü anlayabilirler. İşte yükümlülükler altında sınıflandırılmış. Banka kredilerinden kaynaklanan borçlar var. 192.7 milyar TL gibi kayıtlar geçmiş vaziyette. Siyaset sırtı gündeme gelen o belediyelerin SGK vergi borçları toplamı 2025 yılı sonunda 19 milyar TL'nin içindeki düşük kalemlerden bir olmuş. Yine personel ve faiz giderleri, personel giderleri 2024 yılında 175 milyarın üzerinde yaklaşık 176 milyarken 2022'de yaklaşık 108 milyar TL'ye ait harcamaları 55 milyardan yaklaşık 55 milyar TL'den yaklaşık 74 milyarlara kadar bulunmuş. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2024 belediyelerin sevgi borçları için silgeleme takvimatı 31 Mart 2024 sistemlerine muhalefetin kazandığı işte belediyeler üzerindeki mali ve idari durum tablosunda etkisine çekmiş olunuyor. Şimdi kira sözleşmesi yapılacak. Bir tarafta ev sahibi, bir tarafta kiracı. Bunlar ev sahipleri kendilerine garantiye almak istiyorlar. Kiram zamanında ödensin, gecikmesin, aksamalar olmasın. Yarın bir gün ödenmeyen kiralar olursa ben kiracıyı da evden rahatlıkla çıkabileyim diye bazı imzalar atıyorlar. Nedir o? En başta akla gelen aile taahhütnamesi. Aile taahhütnamesinin imzalanabilmesi için bazı şeyler, şartların oluşması gerekiyor. Mesela aile taahhütnamesi konuyu tabii gayrimenkul uzmanında nasıl bilindi ben onun da iyi var kısmını konuşmuştuk. Tarihi tabiriz. Mesela şeyde şeyle aynı insanlar daha kontrolüyle aynı gün insanlar ama hazırlanması değil mi? O şeyde hazırlanması insanın başlaması aynı gerçekleşiyor. Ya kontrolünü yaparsanız belli bir arasında tarihi tabiriz. Tarihi yatılır imzalanır hatta noter işte aracılığıyla noter tasdik ile de olmadığı önemli de. Fakat nerede? Bu genelde kira kontratı yapıyor ev sahipleri, kiracılar kendi aralarında yapıyorlar. Ondan sonra bir tahliye mahkumnamesi hazırlanıyor. Orada dolduruluyor ve kiradan imza alınıyor. Bir kısmı boş, bazıları kalem bile saklıyor. Yani o bir tahliye mahkumnamesi kullanılan kalemi de sakladığını görüyoruz. Aynı kalem olsun değişmesin falan. Yani bir kere bu tarz şeylere ne gerek? Buraya bir böyle bakmak lazım. Bu konuyla ilgili olarak yetkililere bir şeyler yapması gerekiyor. Her iki tarafı da mutlu edecek, her iki tarafı da sıkıntıdan kurtaracak bir durum olması gerekiyor. Sonra daha yüklü dosya yüklerinde kalkmalı. Kardeşim, kararları almışsınız. Bu konunun uzmanları hep beraber bir yere bilirsiniz. Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan sorun nedir? Bu sorunları çözmek için gerekli olan adımlar nelerdir? Ev sahibi kirasını zamanında almak ister. Kirayı da zamanında ödemek ister. Yani o da kazanacak, kalacak. Öyle bir mesele de şimdi çok özür dilerim. Bu tahliye taahhütnamesi önemli bir konu, denilmesi, indirilmesi vesaire. Yani şu konu var. Sonuçta kiralamada kiracıyı ve ev sahibini mağdur edip durumlarda sıkıntıya sokacak durumlarda kurtarmak lazım. Bununla ilgili birlik yatırılması gereken adımlar var. Şimdi kod kiralama sürecinde ev sahibinin ön şart olarak sunduğu tahliye taahhütnameleri ev sahibiyle kiracı arasındaki güveni sarsıyor. Şimdi ev sahibi diyor kendini garanti almak istiyor. Yani yapacak bir şey yok diyor. Sütten ağzı yanan yoğurduk sürenek yer diyor. Kötü bir şey tabii, birkaç hani birileri kötü kiracıdır. O kötü kiracı nedeniyle diğer insanlar da kiracı olarak hayatını devam etmen, ondan sonra ya da ev amirini insanları durup ona yetişik olan insanlar ak muamele görülmek de kötü bir şey tabii. Şimdi değerlendirecek özellikle büyük şehirlerde kiralık ekonomikleri kullanan insanlar başka alternatifler olmadığı için bu sistemlerde imzalamak zorunda kalıyor. O zaman imzalama gitmiyor. Katlarına bölüm çarpsın diyor. Şimdi sen bunu imzalamayacaksın diyor. Bu söz belgelerin başladığı tahliye süreçleri tabii ki taşınıyor. Kendilerinin üzerinde

Ya yaptırım getirim falan filan. Bunlar ayrı bir konu. Netice itibariyle önemli olan bu. Kardeşim ortada çözülmesi gereken bir sorun var. Güven sorunu var. Bu güven problemini halletmek gerekiyor. Yani bir ev sahibi birkaç atıyorum 2 ay kira alamadığı zaman ne oluyor? İşte kardeşim diyor ben diyor, mahkemeye gitsem diyor mahkemede çürüyorum diyor. Aylarca kiramı alamıyorum. 8-10 ay bir sene eksik kiramı alamıyorum. Evi tahliye edemiyorum. Evi perişan ediyorlar. Onun, ama diğer taraftan da kiracı onun da yaşadığı sıkıntılar var. Onların da yaşadığı problemler var. Kira artışları, pahalılık, şu bu. Bunların düzeltilmesi gerekiyor hanımlar beyler. 2026 YKS'de bazı bölümlerin kontenjanları belli oldu. 18.620 bilgisayar mühendisliği 13.430. Psikoloji 10.465. Hukuk 8.812. Diş hekimliği 6.587. Mimarlık 3.906. Eczacılık 3.166 kontenjanlar. Hanımlar, beyler, bunu da sizlere aktarmış olalım bu yeni gelen günde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 264 eski Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti destek verdiklerini, yeni partiyi desteklediklerini açıkladı. Özgür Özel öncülüğünde kurulan genel başkanının Özgür Özel olduğu yeni partiye destek verdiklerini ne yaptılar? Açıkladılar. Kıymetli dinleyiciler bunu da duyurmuş oldum sizlere bu yeni gelen günde. Şanlıurfa'da otobanda ters giderek tehlikeye yol açan tır sürücüsünün ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca 90.000 TL ceza kesildi haberi var. Sadece tır tabii yani tır otomobilde yani ne olursa olsun ters yönde bir de otobanda gidiyor. Ben dün bir önceki gün böyle sosyal medyada bir tane video gördüm. Bir tane otomobil yolda ters gidiyor. Ya ters yol gidiyor. Otomobil bir yolda. Canı da umurunda değil. Yani diğer taraftan gelen araç görmese, dalgınlığına gelse, bir an böyle bir saniyelik bir yoldan gözünü kaçırsa, bir de süratli olsa falan ne olacak ondan sonra? Şanlıurfa otobanında terste gidiyor, ters yolda gidiyor. Bu kişinin İHA'nın haberi bu arada. 24 Temmuz'da Şanlıurfa Gaziantep otoyolunda yaşanmış. Yani bunun yanlışlıkla daldım, görmedim tabelayı şöyle böyle falan filan. Bir de tır şoförü o yollara hakim olan insanlar öyle bakmak lazım. Ehliyete el koymuşlar ama ehliyete burada geçici mi el konuldu? Yani alındı bir süre sonra tekrar mı ödenecek? Pardon, tekrar mı verilecek bu ehliyet bilemiyorum fakat 90 bin lira ceza verilmiş. Bazı şeylerde ehliyete el konulup tamamen el konulması, ehliyetin tamamen iptal edilmesi bence önemli bir hareket diye düşünüyorum hanımlar beyler. Kaldı ki son dönemlerde bu trafik cezalarıyla ilgili olarak gerçekleşen yaptırımlar, alınan kararlar daha doğrusu etkili olmaya başladı. Ciddi para cezaları var. Ondan sonra sevgili dinleyiciler işte ehliyete el koyma cezaları var vesaire. İçişleri Bakanlığı duyurdu 28 il merkezi siber suç operasyonunda 216 gözaltı var. Değerli dinleyiciler hesaplarda 12 milyar TL 206 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu operasyon kapsamında hanımlar beyler. Şimdi 1 Ağustos itibarıyla e-ticaret düzenlemesi yürürlüğe giriyor. Türkiye Gazetesi bu habere yer vermiş. İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Biz geçenlerde bu konuyu konuşmuştuk. Biraz detaylandıralım. Sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu olacak. Şimdi ne değişiyor burada? Influencer veya içerik üreticisi bir ürünü överken o ürünü ücretsiz aldıysa onlara biliyorsunuz ücretsiz geliyor bu ürünler. Ürünün tanıtımını yapıyorlar bu influencerlar. Ürünün tanıtımını yapıyorlar, kullanmıyorlar kendileri. Hatta ben bazılarının daha sonra böyle ikinci el olarak sattıklarını falan da şahit olduk biliyoruz yani. Ne yapıyorlar? Eğer ürünü ücretsiz aldıysa, markadan komisyon kazanıyorsa veya bir etkinliğe davet edilse bunu açıkça belirtmek zorunda. Mesela bir yayıncı diyor ki arkadaşlar bu kremi denedim harika.
bunu hikayede paylaşıyor.

olsa, marka kendisine hediye gönderdiyse veya bu linkten para kazanıyorsa ekranın bir köşesinde net bir şekilde reklam, tanıtım yazmak zorunda olacak. Arkadaş tavsiyesi gibi gösterip gizli reklam ne yapamayacak? Yapamayacak. Mesela bir ürün indirimdeyken panoda ya da sitede gösterilen eski fiyat o ürünün son 10 gün içinde satıldığı en düşük fiyat olmak zorunda. Fiyat önce şişirip büyük indirim var gibi göstermek yasaklanıyor. Geçenlerde biz konuşmuştuk, hatta hatırlarsanız Mikail'e sormuştum. Dedim ki sen bir alana bir bedavalardan faydalanıyor musun demiştim. Mikail de faydalanıyor. Sen de var mı? Takip eder misin Akif? Hiç böyle bir alana bir bedava denk gelir mi mesela? Bakar mısın? İhtiyacın varsa ama önceki fiyatını bildiğin ürünler bunlar herhalde. Yani yani bildiğim bir şeyse zaten ben de öyle diyor. Şimdi ne yapıyorlar? Mesela bir ayakkabının fiyatı 10 günde 1000 TL olsun. Satıcı indirimden bir gün önce 2000 TL'ye çıkarıyor ve bir alana bir bedava yapıyor. Oo diyorsun sen, ne kadar güzelmiş diyorsun. Bak bu gibi durumlarda şöyle bir şey yapmak lazım. Tabii sezonu kapatıyoruz gibi. Ben mesela geçenlerde bir şeye denk geldim. Bu bir tane marketler, büyük bir market, ondan sonracıma içine, marketin içine girdim, böyle dolaşıyorum. Bir tane böyle dik süpürge, hani böyle şarjlı süpürgeler var ya, o şarjlı süpürgeye denk geldim. Yazmış oraya 13.000 TL, 13.000 değil pardon, 12.999 TL. Neyse o fiyattan onun üzerine bir çizik atıyorlar. Çat diye altına 7.999 TL yazmışlar. İndirim diye. Bakıyorsun hani markasına bakıyorsun falan filan diyorsun. Bak yapacağın şey basit. Ya anlık bir şey. Aa ulan ne kadar güzel düşmüş bu. 13 bin liradan yaklaşık işte 3-4 bin lira düşmüş. İyi vallahi güzel alınır. Şimdi bunu böyle düşünüp hemen kasaya giden var. O satın almayı yapan var. Efendim yapmayın. Artık internet diye bir şey var. İnternet çağındayız. Yapay zeka var, Google var, şu var bu var. Girersiniz, ürünün zaten orada fotoğrafını çekip fotoğrafını yükleyebilirsiniz, çat diye getiriyor. Ürünün modelini yazabilirsiniz, çat diye getiriyor. Alışveriş kısmında arattırın. Ben öyle yaptım, bir baktım daha ucuza buldum ha. Yani 7.999 TL'lik bir ürünü 7.5'a buldum mesela, hani gördüm. Hani araştırsan, kurcalasan belki bir tık daha uygun fiyatlara bulabilirsin. İşte bunlar yasak. Bundan sonra bunlar gerçekleşmeyecek. Tabii burada önemli olan bunu yapan büyük marketlere de gidilmesi değerli dinleyiciler. Ne var başka? Mesela yasa dışı bahis ve kumar reklamında sıfır tolerans. Burada yasa dışı ve bahis kumar sitelerinin reklamını yapmanın, ima etmenin veya alan açmanın sınırları tamamen daraltılıyor. Cezaları da ağırlaşıyor. Mesela internet sitelerinde, maç yayınlarında veya sosyal medya hesaplarında dolaylı yoldan dahi olsa yasa dışı bahis sitelerinin logosunu göstermek, yönlendirme linki vermek veya sponsorlu içerik paylaşmak tamamen bundan sonra ne oluyor? Yasaklanıyor hanımlar beyler. Başka ne var? Şikayet sitelerinde 48 saat kuralı. Tüketici mesela şikayetiniz var. Bir platform var. O platform aracılığıyla ilgili şikayetinizi yazdığınızda sistem o şikayeti hemen yayınlamadan önce satıcıya haber veriyor. Satıcının cevabını veya çözümünü sunması için kendisine verilen 72 saat süre 48 saate düşürülüyor. Diyelim ki aldığınız kargo kırık çıktı, internetten şikayet yazdınız. Satıcı firmanın olay büyümeden şikayeti işte internette yayınlamadan önce ne yapıyor? İletişime geçiyor. Orada gelecek olan cevap süresi 48 saat. Yalnız şurada şöyle bir şey söyleyelim. Her zaman olaya tek taraflı bakmayalım. Hepimiz tüketiciyiz. Eyvallah. Satıcılar da bir taraftan tüketici. Yani neticede ticaret yapan insanlar da tüketiyorlar. Bir şeyleri tüketiyorlar. Onlar da tüketici. Onların da mağduriyetleri var, söyleyeyim. Yani onları hemen böyle bir suçlamamak lazım. Adam size bir tane böyle bir ayakkabılık aldınız diyelim ahşaptan. Göndermiş size ürünü, demonte ürünü göndermiş, aparatlarını göndermiş, parçalarını göndermiş. Siz oturup hiç kullanım kılavuzuna bakmadan ya da firmayı aramadan, sormadan kendiniz onun başına ya ne var bunu halletmekte canım Allah, ver oradan şarjlıyı.
Ver oradan tornavidayı. Ondan sonra hallederiz bunu canım. Aman dertlendiğin şeye bak deyip dalarsan içeriye. Ne bileyim mesela o vidaların girdiği yer var. Onların bir aparatları var. Onları ters takarsan, aşırı sıkarsan, ürüne zarar verirsen, ondan sonra arıyorsun diyorsun ki kardeşim bu ürün hatalı. Nesi var? İşte böyle böyle hatalı. O ürünleri geri gönderiyorsun. O ticareti yapan insanlara da ciddi masraflar çıkıyor. Zarar ediyorlar. Bunu da düşünmek gerekiyor. Ve sevgili dinleyiciler, reklamlarda gördüğümüz yüz, ses, mekan veya görsel gerçek değil de yapay zeka ile üretilmişse bunun tüketiciyi yanıltmaması için açıkça bildirilmesi gerekecek bundan sonra. Mesela bir şampuan reklamında ya yapay zekayı anlıyoruz artık ya. Mesela özür dilerim. İşte benim bacanak geçenlerde açtı video, müzik sitesinde bir tane müzik bulmuş. Bayılmış, hoşuna gidiyor. Açtı bana da dinletiyor böyle. Bayağı böyle eğlenceli bir roman havası falan. Oynadık, coştuk. Daha ilk dakikasında dedim ki yapay zeka. Anlıyorsun çünkü. Yani müziğin hareketinden anlıyorsun. Oradaki sesin, erkek ya da kadın sesinin sesinden anlıyorsun. Artık onu fark ediyoruz yani. Dolayısıyla ama burada ne var? Bundan sonra değerli dinleyiciler ne olacak? Bundan sonra onu gösterilmesi gerekecek. Mesela bir şampuan reklamında oynayan modelin pürüzsüz saçları veya işte bir kıyafet reklamındaki manken gerçek bir insan değilse, bilgisayarda yapay zeka ile oluşturulmuşsa, o görsel için o ibare yapay zeka ibaresi belli olacak. Kıymetli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım. Akif, istersen müzikle gidelim saat başına. Saat başına sonrasında devam edelim yolumuza.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyon ha?
2: Hani biz okuma bilmiyorduk.
3: Ama para biliyoruz.
1: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
4: Bak canım benim. Bu dünyada iki şey zaafım vardır. Birincisi paradır.
5: İkincisi
4: de paradır.
1: Parayı sevelim. Parayı sevelim.
6: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyim. Bir kez daha hoş geldiniz. Yarın stüdyo konuğumuz olacak. Bu hafta stüdyo konuklarımız olacak yine. Yarın Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum Selin Genç Erol olacak. Oyuncu, kendisi ekranlardan tanıdığınız bir isim ama aynı zamanda müzisyen. Şarkılar, çok güzel şarkılara da imza atıyor. Onunla sohbet edeceğiz. 30 Temmuz'da da ikinci kez ağırlayacağız. Gerçekten çok iyi bir isim. Hepinizin çok sevdiği bir isim. Sevgili Funda Arar. Değerli dinleyiciler, 30 Temmuz Perşembe günü radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle bizlerle birlikte olacak sevgili Funda Arar. Yepyeni bir albüm çıkardı. Birbirinden güzel şarkılar. Albümün lansmanına da gitmiştik. Gerçekten sağ olsun, çok güzel ağırladı ama şarkılar efsane. Kıymetli dinleyiciler, hatta bir tanesi Sarı Yazlar sevgili Habil Ceyhan'ın. Sözler ona ait. Çok da güzel oldu. Önümüzdeki dönemde sevgili Fabio Taşeli de, yine Funda Arar'ın eşi Fabio Taşeli de önümüzdeki süreçte stüdyoda ağırlamak istiyorum. Değerli dinleyiciler, konserlerinde, bu şarkılarda gerçekten çok büyük bir payı var. Türkiye'deki iyi müzisyenlerden bir tanesi kendisi, kıymetli dinleyiciler. Şimdi Yargıtay, eşine şiddet uygulayan koca ve TikTok fenomeni olmak isteyip ev işlerini, bebeğini ihmal eden kadını eşit kusurlu buldu. Evet. Şöyle baktığımız zaman Türk Medeni Kanunu'na göre eşlerin birbirine karşı hem fiziksel, psikolojik bütünlüğü koruma, şiddet uygulamama hem de ortak yaşamın giderlerine, sorumluluklarına katılma, çocukların bakımını üstlenme, işte sadakat, ilgi, evlilik yükümlülükleri borcu vardır diyor. Şimdi geçmişte şöyle bir şey vardı, hatırlarsınız. Bunu hatırlayabilmek için tabii belli bir yaşın da üzerinde olmak lazım. Şimdi ikili ilişkiler bu kadar rahat değil. Yani bir dönem mesela şöyle kartvizit gibi çıkma şeyleri vardı, kartları vardı. Biliyorsunuz değil mi? Ya bilenler bilir daha doğrusu. Konuşmaz, kartı bırakır. Böyle köşesi onun evet ve hayır vardır falan böyle. Abi ne günlermiş ya, hakikaten ya. Konuşucu, işte erkekler mesela ilk date uygulaması, doğru söylüyorsun. Sevgili Özgür bu arada teknik masada, tatil sonrası geldi. Tatili de güzel geçmiş. Ya hiçbir yere gitmeden olduğu yerde kalıp bu kadar güzel tatil geçirebilen bir adam. Bak samimi söylüyorum. Şeyde unutmayalım. Samatya sahili mükemmel diyor. Tavsiye ediyorsun yani. Samatya sahili. Denize de girdin mi? Girmiş. Diyorum ya, masraf da yok. Rahat, keyif keyif. Mis gibi, insan istedikten sonra yapabiliyor. Neyse, şimdi konu iç içe giriyor. Onu ayrıca konuşuruz. Şimdi eskiden böyleydi. Eskiden erkekler hanımefendilerle konuşmakta güçlük çekerlerdi. Kılık kıyafet farklı, şu farklı. Zaman ilerledikçe dönem değişiyor, konuşmalar değişiyor, teknoloji değişiyor, kılık kıyafet değişiyor vesaire vesaire. Eskiden mesela şöyle bir şey vardı. Bu konuyla alakalı olarak onu söylemek istiyorum. Hani mesela çiftler birbirlerini seviyorlar ya. Erkeklerin böyle bir çalıştırmama şeyi vardı, hanımefendileri merakı. Evlendikten sonra evde oturursun ya, ne çalışacaksın, ben çalışırım bakarım. Eskiden bir de böyle bir durumda vardı. Yani ekonomiyle karşılaştırdığımızda, ekonomiye yapıştırdığımızda, günümüz ekonomik olaylarına, haberlerine, konusuna yapıştırdığımızda şöyle bir şey söylüyoruz. Eskiden bir kişi çalışır, koca bir aileye bakardı. Aynen Özgür, dört kişiye bakardı. Beş kişilik bir aileye tek bir kişi maaşıyla, ya ona yetirirdi, buraya yetirirdi, abi yetirirdi ihtiyaçları. Ya bunun içinde sanatsal faaliyetler var, yeme içme var, ihtiyaçlar var, okul var. Her hafta helal, bak her hafta pazara çıkma var, bir kişi çalışır bunu yapardı. Dolayısıyla ya doğru muydu değildi, ben hani onu da kabul etmiyorum. Hani eskiden ya senin çalışmana gerek yok, otur evde keyif. Otur evde de keyif yapmıyor ki hanımlar, evde keyif yapmıyor ki, ev işi çok zor bir şey ya. Ev işiyle uğraş, çoluk çocukla uğraş. Yani hiç kolay bir şey değil yani baktığınız zaman. Neyse, şimdi durum pek öyle değil.
Şimdi değil mi? Birbirleriyle beraber olan insanlar, evlilik yoluna giren insanlar, abi meslek, ikisi de mesleği yapacak, kendi mesleğini yapacak, işini yapacak, çalışacak bir şekilde eve birden fazla para girecek ki giriyor, ama o ev yine geçinemiyor. Yine ay sonu kolay kolay getirilemiyor. O da ayrı bir konu. Konuşacağımız konu o değil. Netice itibarıyla. Ama şimdi sen düşün ya, hanımefendi okuyor, o kadar dirsek çürütüyor, diplomasını alıyor. Çalışacak, sen otur. Çalışmana gerek yok. Ben çalışırım, bize bakarım yani. Öyle bir şey yok. Şimdi çok özür dilerim. Nereden geldik buraya? Yargıtay eşine şiddet uygulayan, koca ve TikTok fenomeni olmak isteyen ev işlerine işte bebeğin bakımını ihmal eden kadını eşit kusurlu buldu. Şimdi sevgili dinleyiciler, iki tarafında baktığımız zaman ağır kusurlu bulunması, koca açısından eşine fiziki şiddet uygulamak evlilik birliğini ihlal eden çok ağır bir kusur olarak karşımızda duruyor. Bunu yapanlar şiddetle kınıyorum. Böyle bir şey olmaz. Kadının orada düşüneceği bir şey yoktur. O şiddet geldiyse bunun demek ki devamı da gelebilir. Kararını ona göre vermesi lazım, net olması lazım. Kadın açısından da sosyal medya bağımlılığı, fenomen olma isteğiyle, o nedenle ailevi sorumluluklarını, ev düzenini, özellikle bebek çocuk bakımını süreklilik arz edecek şekilde ihmal etmek evlilik birliğini sarsan bir kusur olarak görünüyor. Tabii bu noktada biraz şey de var. Erkeklerin de hanımefendilere evde de yardımcı olması lazım. Ne bileyim, bulaşığı, çamaşırı, evin toplanması. Yapıyoruz yani bunları. Yapmak lazım bunları zaten. O evde birlikte yaşıyorsan o düzeni birlikte sağlamak durumundasın. Paylaşmak lazım yani. Şimdi eşit Yargıtay diyor ki eşit kusur sonucunda ne oluyor? Yargıtay tarafları eşit kusurlu kabul ettiği için boşanma davasında şu sonuçlar doğuyor. Boşanma davalarında tazminat alabilmek için karşı tarafın daha fazla kusur, ağır kusurlu olması gerekiyor. Eşit kusur durumunda iki tarafta diğerinden maddi veya manevi tazminat talep edemiyorlar. Ağır kusurlu olan taraf yoksulluk nafakası alamaz. Ancak eşit kusur durumunda yoksulluğa düşecek olan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilebiliyor. Velayet düzenlemesinde ebeveynlerin kusur oranından ziyade çocuğun üstün yararı gözetiliyor. Çocuğun bakımını ihmal eden tarafın bu durumu velayet kararında doğrudan aleyhine değerlendirilebiliyor hanımlar, beyler. Bu arada ben bugün karşımdaki ekranda WhatsApp mesajlarını göremiyorum. Ona bakacak arkadaşlarım, bir sorun, bir problem var. Çözecekler. Dolayısıyla WhatsApp numaramızı hatırlattık ama onu aktarayım sizlere, mesajları o yüzden aktaramıyoruz. Yusuf Tekin, biliyorsunuz kendisi Milli Eğitim Bakanımızdır. Şöyle bir açıklamada bulundu. Açıklamaları biliyorsunuz çok takip edilir. Sizin de dikkatinizden kaçmaz. Çok böyle bilimsel açıklamaları vardır kendisinin, değerli dinleyiciler. En son ne dedi mesela? En son odunla ilgili bahsetti. Biz dedi okuldan eve, evden okula dedi odun taşırdık dedi. Sobalı sınıflarda dedi yaşıyorduk. Şimdi bak ne kadar güzel sınıflarda, lüks sınıflardayız. Sayın Bakan dedi ki elimizdeki verilere göre özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımız ortalama 40.000 TL civarında ücret alıyor. Eğer asgari ücretin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan öğretmen arkadaşımız varsa bana başvursun. Hemen o okulla ilgili soruşturma açayım dedi. Soru bir, Sayın Bakan, 40.000 TL insani koşulları karşılayacak bir rakam mıdır diyelim. Bu soruyu bir kenara bırakalım. Cevabı size bırakalım. 40.000 TL günümüz şartlarında oda kiralarının bile 8-10 bin lira, 15 bin lira olduğu bir dönemde, ya market harcamasına, tabii yani rakamlar ortada, biz Özgür araştırıyor her ay, işte biz düzenli olarak mutfak enflasyonuna bakıyoruz. Açlık sınırının 35.000 TL'nin üzerinde olduğu bir dönemde, ya bırakalım dediğinizde haklı olabilirsiniz, ben bir şey demiyorum. Siz öğretmen arkadaşlara 40.000 TL civarında bir, bak, ücret alıyor, 40.000 TL civarında, 38 küsür mü, 39 küsür mü, 37 küsür mü bilemiyorum. Öyle bir ücret alıyor diyor. Eğer diyor ücret, bu ücretin asgari ücretin altında, yani 28.075 TL'nin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan öğretmen arkadaşlarımız varsa bana başvurun.
hemen o okulla ilgili soruşturma açayım diyor. Biz de soruyoruz. Sayın Bakan, 40 bin TL civarı insani koşulların sağlanabildiği bir ücret midir? 40 bin TL. Sevgili dinleyiciler, devam edelim. Okullarda zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak. Bundan böyle eğitim müfredatına zorbalıkla mücadele ve çatışma çözme becerileri entegre edilecek. Empati ve sosyal beceriler dersi zorunlu hale getirilecek. Okullarda koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözetim altında tutulacak. Burada bir soru işareti karşımıza çıkıyor. Güvenlik görevlilerine okul parayı nereden verecek? Bu kamera sistemlerini okul nasıl yapacak? Hani diyor ya birileri, kayıt ücreti kesinlikle yok. Okula çocuğunuzu kaydettireceğiniz zaman kayıt ücreti falan ödemeyin. Böyle bir şey isterlerse bize haber verin, biz gerekli şey müdahaleyi yapalım diyorlar ya. Ben de diyorum ki güvenlik görevlileri olursa nasıl olacak? Bak bak bak. Ne yapıyorsunuz siz orada? Benim editör almış çikolataları. Özgür'ün getirdiği çikolata bir o çeşitten almış, bir de öbür çeşitten almış. Ya bana göstermeden teşekkür et. Bana böyle çikolatalar için çok teşekkür ederim Özgür'cüğüm. Şöyle. Yemeyeceğim. Çocukların zorbalık olaylarını bildirebileceği telefon, mobil uygulama veya çevrim içi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulacak okullarda. Çocuklar acil çağrı sistemini telefon veya tabletlerine yükleyebilecek, tek tuşla yakınları veya yetkililere konum bilgisi göndererek destek talep edebilecekler. Güzel. Zorbalık yapan çocuklara yönelik empati ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları uygulanacak. Şimdi tabii bu çocukların, hanımlar beyler, ailelerine bir dönüp bakmak lazım. Arkadaş ortamlarına bir dönüp bakmak lazım, incelemek lazım, irdelemek lazım. Öyle değil mi? Bunlar önemli şeyler. Umarım sorunlar çözülür. Bu durumlar yaşanmaz. Akran zorbalığı çok önemli. Bu konuları konuşmuştuk, hatırlarsanız. Konuğumuz da uzmanla konuşmuştuk. Manisa'da bir bahçeye bir yazı asılmış. Bir daha burada kedi bakma, o kedileri zehirlerim yazısı. Düşünün, bunu gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip bir insan var. Yani bir daha burada kedi bakma, o kedileri zehirlerim yazabilecek biri var. Yok yok, uğraşma, sıkıntı yok Özgür, uğraşma. Ya bunu yazabilecek biri var. Düşün, yani kedileri zehirleyebilir, zarar verebilir. Zararlı, yani kendisi zararlı. Hani o kapasite var kendisinde. Buna söyleyecek çok da fazla bir şeyim yok değerli dinleyiciler. Şimdi İstanbul'da 5 ilçede yaya yollarını kullanan motosiklet sürücülerine yönelik drone destekli denetim yapıldı. 4 motosiklet trafikten men edilmiş. Onu da buradan aktarmış olalım kıymetli dinleyiciler. Şimdi Sağlık Bakanımız Sayın Bakan Memişoğlu, Kemal Memişoğlu, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz dedi hanımlar beyler. Dünyanın en iyi sağlık hizmeti. Çağ atladık, şahlandık, sağlıkta çağ atladık. Bakalım mesela ne olabilir? Türkiye genel sağlık sigortası kapsamı oldukça geniş. Batı ülkelerinin, örneğin Amerika'nın aksine, toplumun çok büyük bir kesimi temel ve ileri düzey sağlık hizmetlerine erişebiliyor. Genel sağlık sigortası, ama genel sağlık sigortası borcu olanlar var, bir de o da ayrı tartışılıyor. Modern altyapı şehir hastaneleri var biliyorsunuz. Son yıllarda kurulan devasa fiziksel kapasiteli hastaneler var. Yüksek teknoloji tıbbi cihaz donanımı var. Onları kullanan ekip şey var mı? Ekip var mı? O ayrı bir konu. Hepsinde sorabileceğimiz soru var tabii. Batı Avrupa'da bir uzman doktora görünmek veya tetkik, işte MR, ondan sonracıma çeşitli çekimler yapılıyor ya böyle. Yaptırmak için aylar süren bekleme süreleri. Türkiye'de vatandaşların yılda doktora gitme sıklığı kişi başına ortalama 11.2 başvuru. Avrupa ortalamasının yaklaşık neredeyse iki katıymış. Yalnız şöyle enteresan bir şey var.
Avrupa'dan bir örnek vereceğim. Avrupa örneği verdikleri için. Bizde mesela bir MR randevusu almak isteseniz ne zaman randevu veriyorlar? 6 ay, 1 sene falan filan. Duyuyoruz ya bunları. Ya da BT. Neyse. Ama mesela dışarıda, yurt dışında bir yerde duydum ben bunu. Mesela Danimarka mıydı neydi ya? Galiba olabilir, Danimarka olabilir. Mesela gidiyorsunuz MR, size MR tarihim diyelim ki MR tarihleri dolu, randevular dolu. Özele gidip çektirebiliyorsunuz. Bu ücreti kim karşılıyor? Devlet karşılıyor. Burada kim karşılıyor? Siz karşılayamıyorsunuz. Pardon, devlet karşılamıyor, siz karşılıyorsunuz. Başka ne var? Türk hekimleri ve cerrahları zorlu vakalardaki tecrübeleri, işte pratik yetenekleri ve organ nakli, turizmi gibi alanlarda başarıyla dünyaca kabul görüyorlar. Kesinlikle doğru. Özür dilerim. Bizim hekimlerimiz hakikaten başımızın üstünde yerleri var. Hakları ödenmez cümlesini kullanmıyorum ben hiçbir zaman. Ondan sonra ödemiyorlar çünkü haklarını. Şimdi bir de Sayın Bakan dedi yani dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunuyoruz diye, bir de bazı şeylere bakmak lazım. Mesela MHRS ve randevu krizleri, en iyi hizmet iddiasına karşı insanların özellikle cildiye, göz, nöroloji, psikiyatri gibi uzmanlık alanlarında ve metropollerde MHRS üzerinden aylarca randevu bulamaması ve 5 dakikalık muayene sürelerini sıkıştırılması büyük bir mağduriyet. Koyduk mu kenara? Koyduk. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz dedi ya bakan. Bunları da düzeltmek lazım. İnsani olmayan çalışma saatleri, nöbet yoğunluğu, ondan sonra sağlıkta şiddet vakaları nedeniyle binlerce yetişmiş tıp hekimi, uzman doktor yurt dışına gitmek için veya kamudan istifa ediyorlar, özel sektöre, yurt dışına geçmek istiyorlar. İyi hal kağıdı talep edenler var. Bir taraftan bunu koyduk kenara. Yılda kişi başı 11'den fazla doktora başvurma yapılması iyi sağlık hizmeti belirtisi olduğu kadar koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersizliğini ve sistemdeki yığılmayı da gösteriyor. Yine değerli dinleyiciler, döviz kuru farkları ve küresel tedarik zinciri aksamaları nedeniyle piyasada bulunamayan kritik kanser, kronik hastalık ilaçları, ameliyat malzemeleri dönem dönem ciddi aksamalara yol açabiliyor. Sonra ne var? Kamudaki yığılma, randevu krizleri, insanların önemli bir kısmı cebinden para ödeyerek özel hastanelere yönlenmek zorunda kalıyor. Ne dedi Sayın Bakan? Dünyada sağlık hizmeti, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz dedi. Randevu bulunamaması, doktorların, sağlık çalışanlarının şikayetleri, işte sağlıkta şiddet, aldıkları paraların yetersiz. Ya düşünsenize doktor ya, doktor ameliyatta. Yani artık alıştığı şeyi yapıyor. Ameliyatta kafada kredi kartı. Kafede ulan o harcamayı yaptık ama oradan onu şeyi alabilir miyim ben? Terimi alayım falan böyle ameliyat esnasında falan. Olacak şey. Ya da öğretmen. Değil mi? Öğretmen geleceği yetiştirecek, öğrencileri yetiştirecek falan. Kafada bir tane bir sürü düşünce kafada. Hanımlar, beyler. Hiç kolay şeyler değil yani bunlar. Öyle bakmak lazım. Dolayısıyla Sayın Bakan şey diyor yani, dünyada sağlıkta birinciyiz diyor ama lideriz diyor, ama işin bir de bir başka tarafı var hanımlar beyler. İstanbul'da iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan bir tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü bu tartışma. Olayda sırtından bıçaklanan 26 yaşındaki bir kişi ağır, 27 yaşındaki bir başka kişi ve 26 yaşındaki bir başka kişi de hafif yaralanmış. Olay yerine polis ekipleri, işte ambulans geliyor. Hatta polis olaya karışanları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kalmış sevgili dinleyiciler. Bak hep söylüyorum, trafikte özellikle sakin olmak lazım. Sakin kalmak lazım hanımlar beyler. Ondan sonra yaşanan olayları görüyorsunuz. Çok fena. Adalet Bakanı'nın açıklamaları vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku soruşturmalarındaki son durumdan bahsetti. Bununla ilgili olarak açıklamaları vardı. Değerli dinleyiciler, Gürlek yasa dışı bahis operasyonlarında 112 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, ahbap soruşturmasının 4. dalgasında 13 kişinin gözaltına alındığını ve Gülistan Doku soruşturmasında kapsamında da 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bu arada 5 ünlü ismin de değerli dinleyiciler ifade vereceklerini, bir kez daha onların da ifadelerine başvurulacak. Kimdi bu isimler diye baktığımızda Uğur Dündar,
Elçin Sangu, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin bu isimlerin de ifadelerine başvurulacak. Değerli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım bu yeni gelen günde. Yani dosyalarla ilgili olarak nedir o açıklamaları duyuyoruz. Voleybol filenin sultanlarını bir kez daha tebrik edelim. Şampiyon oldular. Bu başarıyı elde ettiler. Yakında Avrupa Şampiyonası var. Umarım aynı heyecanı yaşayacağız. Umarım aynı başarı devam edecek filenin sultanlarında. Dün harika bir gün yaşattılar bize sevgili dinleyiciler. Brezilya'yı 3-1 gibi bir skorla mağlup ettiler, geçtiler. Ve biz de çok mutlu olduk. Şampiyon oldular. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası olacak. Oraya katılacaklar. Orada da yine sevgili dinleyiciler, filenin sultanlarının bu başarısının devamını diliyoruz. Bunlara çok ihtiyacımız var. Bu morale, bu başarılara çok ihtiyacımız var hanımlar, beyler. Yavaş yavaş veda vaktimiz geldi artık. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yarın stüdyo konuğumuz dediğimiz gibi Selin Genç Erol olacak. Oyuncu, müzisyen canlı yayında konuğum olacak hanımlar, beyler. Sizlere, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. İçişleri Bakanlığı 28 il merkezi siber suç operasyonlarında 206 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Avrupa'da yangın kabusu sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. CHP'den 264 eski milletvekili yayınladıkları ortak çalışmayla partiden ayrıldıklarını duyurdu. Eski milletvekilleri Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partiye destek vereceklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 28 il merkezi siber suç operasyonlarında 206 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Jandarma ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bayi suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarında şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 12 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyalle suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konulurken şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan 9 soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Mersin merkezi yasa dışı bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Gürlek, organize suç örgütleri ve yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Teklifin yeni haftada meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik 13 gündür devam eden hava saldırılarını 2 gündür durdururken Tahran'ın da aynı yönde hareket ettiği görüldü. Bu gelişme son dönemdeki karşılıklı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğrayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelere tarafları yeniden döndürme çabalarının sürdüğü bir dönemde yaşandı. ABD'nin BM daimi temsilcisi Mike Waltz, Fox News'a yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın görüşmeleri biraz alan tanıdığını, sürece biraz hareket alanı bıraktığını söyledi. Waltz, son günlerde Umman ve İran'la her düzeyde temasların sürdüğünü de sözlerine ekledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şara, ABD'de yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ABD Başkanı Trump'ın önemli rol oynadığını, Arabistan ve Türkiye'nin de bu konuda Arap uluculuk yaptığını söyledi. Şara'nın gündeminde Rusya ile ilişkiler de vardı. Rusya ile yeni bir sayfa açtıklarını belirten Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde karşılıklı çıkarlara dayalı şekilde yeniden şekillendiğini söyledi. Rusya ile yeni sayfa açıyoruz diyerek iki ülke arasındaki Sovyetler Birliği dönemine uzanan tarihi bağlar bulunduğunu ifade etti. Avrupa'da yangın kabusu sürüyor. Fransa ve İspanya'da günlerde süren orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 300 bini buldu. Binlerce hektar alanın küle döndüğü İspanya'da ülke tarihinde ilk kez orman yangınları sebebiyle ulusal acil durum ilan edildi.
2: Ekonomi.
1: Aldatıcı reklamlarla mücadelede yeni dönem başlıyor. E-ticareti indirim hesaplamalarından, influencer reklamlarına, hedefli reklamlardan, yapay zeka ile hazırlanan içeriklere kadar birçok alanda yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeyle yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin reklamlarda kullanılması halinde bunun açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Sosyal medya içerik üreticileri de elde ettikleri menfaati reklam ibaresiyle açıklayacak. İndirimli satışlarda karşılaştırma yapılacak, fiyatın belirlenmesinde ise yeni bir kriter uygulanacak. Buna göre indirime esas alınan fiyat indirim başlamadan önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.922 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.231, çeyrek altın 10.174, tam altın 40.527, ata altını ise 41.502 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Eve gelin cebinden, çalışanın bordrosundan, işsizin GSS borcundan, maaş nereye gidiyor, hak nerede duruyor? Bu soruları masaya bir yatıralım diyorum gene. Hayatınızda bol neşe ve kahkaha olsun. Emeklilik hayali kuranlara sabır, maaş bordrosuna bakanlara metanet diliyorum. Görüşmek üzere, eksiksiz primler için takipte kalın.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatı programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: TÜKONFES Sağlık Komisyonu üyesi Doktor Şahan Can Şahan, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Şahan, özel hastanelerin acil servislerinde hangi işlemler için ücret talep edilemeyeceğini ve vatandaşların haklarını anlattı.
5: Herhangi bir özel hastaneye acil olarak gittiğinizde o hastane ne kadar pahalı olursa olsun sizden para talep edemez, değil mi?
6: Kesinlikle. Ne sigortalı olup olmadığı, ne cüzdanında parası bulunup bulunmadığı, ödeme gücü, kredi kartı, hiçbir şey istenemez, kapora istenemez, herhangi bir peşinat istenemez. Önce yatırın, sonra anlaşılınca iade edelim falan gibi durumlar doğru değil. Bu konularla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın çeşitli yapabilecekleri şeyler var. Hastanenin hasta hakları birimiyle görüşebilirler. Acilin sorumlu hekimi mutlaka oluyor. O hekim arkadaşımızla görüşebilirler. O şekilde çözülemiyorsa tüm illerde il sağlık müdürlüklerinde kriz masası oluyor. İlçe bazında da yine ilçe sağlık müdürlüklerine ulaşarak bu konuyu dile getirebilirler. Ama öncelikle kendileri çok net bir şekilde ifade ederek 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununda olsun, özel hastaneler yönetmeliğinde olsun, mevzuatta hepsinde çok açık bir şekilde ifade ediliyor ki acil konusunda para pul söz konusu olamaz. Kimlik, pasaport falan sorulamaz. Yani yabancılar için de aynısı geçerli. Hizmet verilmek zorundadır.
5: Acilde bir hasta gitti. Acilde işlemler yapılıyor. Peki acilde yapılan her şey ücretsiz mi?
6: Şöyle ifade ediyoruz. Hastanın hem hayati bir tehlikesi olup olmadığını değerlendirinceye kadar ve olmadığı karar verilirse o zaman bir triyaj dediğimiz ayıklama, sınıflandırma falan diyebiliriz. Kırmızı alan, sarı alan ve yeşil alan kavramları var. Kırmızı alan tamamen hayati tehlikenin olduğu, hiçbir şekilde zaman kaybetmenin düşünülemeyeceği durumlar olmuş oluyor. Bu durum zaten çok açık. A'dan Z'ye muayenesi, ilacı, süreci, cihazı falan gibi hepsi tamamı ücretsiz. Sarı alan diyebileceğimiz durumun net olmadığı, tetkik süreci bir değerlendirme sürecinden sonra tam olarak hayati tehlikesinin olup olmadığı anlaşılacak aşamada da o anlaşılıncaya kadar artık stabil durumda diyebileceğimizi kesinleştirinceye kadar ücretsiz. O aşamada hastanenin ilgilileri, görevlileri hasta ve hasta yakınına, mümkünse hastaya ama bilinci kapalı olabilir, çocuk hasta olabilir falan. O durumda da hasta yakınına net bir şekilde ifade etmeleri gerekir. Şu anda hastanız stabil durumda, yani hayati tehlikesi yok ama şu işlemler yapılsa doğru olur, tedavi süreci böyle ilerleyebilir. Bunlar artık zamana yayılabilir dediğimiz elektif işlemler falan diyoruz. Planlanarak yapılabilir şeyler. Hemen acilen yapılması gereken şeyler değil. Onlar o durumda ücret işleyecektir. Ama bunu da mutlaka hastaya, hasta yakınlarına ileterek onların onayını almak durumunda, bir form imzalatmak, doldurmak durumundadır hastane. Acilde fark almak diye bir şey yok. Acilde tüm işlemler için SGK özel hastaneye de ödeme yapıyor. SGK'ya fatura ediliyor. Sağlık uygulama tebliği dediğimiz SUT tebliği fiyatlandırılıyor. Kodlarıyla birlikte kodlanıyor. O yüzden bir fatura, fiş, makbuz bir şeyler aldıklarında insanlar yapılan işlemleri SUT koduyla birlikte talep etsinler.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan TÜKONFET Sağlık Komisyonu üyesi Doktor Şahan Can Şahan, özel hastanelere acil durumda başvuran kişilerden ödeme talep edilemeyeceğini vurguladı. Vatandaşlara fatura ve makbuzlarını kontrol etmeleri çağrısına bulunan Şahan, acile fark almak diye bir şey yok, yapılan işlemleri SUT koduyla birlikte talep etsinler ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fethi Yılmaz'la gündem özel programına konuk olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Güzel, trambolin kullanımı ve çocuk sağlığına olan etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trambolinlerin küçük yaş grubu çocuklar için tehlike oluşturabileceğini belirten Profesör Doktor Güzel, ailelere ve bakım verenlere dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Güzel, trambolinlerin özellikle 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklar için risk taşıdığını belirtti. Bu yaş grubundaki çocukların vücut yapısının henüz tam gelişmediğini ve başlarının vücutlarına oranla daha büyük olduğunu ifade etti. Boyun kaslarının da gelişmemiş olması, bu yaş grubundaki çocukların başlarının öne ve arkaya doğru hareket etmesine neden olabiliyor. Bu hareketler özellikle trambolin gibi zıplamalı oyunlar sırasında beyin içi kanamalara yol açabilir diyen Profesör Doktor Güzel, trambolinde zıplamanın bu tür kazalara neden olabileceği konusunda uyardı. Güzel, trambolin başa olumsuz etkilerinin sallanan bebek sendromuyla benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. Küçük çocukların yetişkinler tarafından hızlıca sallanması sırasında başlarının öne ve arkaya gitmesi beyin damarlarında yırtılmalara yol açabiliyor. Trambolinde zıplama sırasında benzer şekilde başın sallanması beynin içinde kan birikmesine neden olabiliyor. Bu tür vakaların önemli bir sağlık riski oluşturduğunu belirten Güzel, bilimsel camiada bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bu konuyu dile getirdi. Bazı çocukların elastik yapıları nedeniyle daha kolay sakatlanabildiğini söyleyen Profesör Güzel, bu çocuklarda baş kontrolünün daha zayıf olabileceğini belirtti. Elastik yapıya sahip çocuklarda örneğin kol çıkmaları veya omuz çıkmaları gibi kazaların sıkça görüldüğünü ifade etti. Trambolin gibi oyunlarda bu tür çocukların daha fazla risk taşıdığını ve bunun sonucunda sakatlanma olasılığının arttığını söyledi. Ayrıca trambolinin etrafındaki sert cisimlere çarpma çocukların vücutlarına zarar verebilir. Profesör Doktor Güzel, her trambolinde zıplayan çocukta beyin kanaması yaşanacağına dair bir genelleme yapılmaması gerektiğini de belirtti. Ancak özellikle küçük yaş grubundaki çocukların trambolinde daha dikkatli bir şekilde zıplamaları gerektiğini ve kontrolsüz zıplamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Güzel, trambolinde oynayan her çocuk için risk vardır. Fakat bu riskin farkında olarak tedbir alınabilir dedi. Ailelere bu tür aktiviteler sırasında daha dikkatli olmaları gerektiğini ve küçük yaş grubu için trambolinin uygun olup olmadığını değerlendirmelerini önerdi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Güzel, Fethi Yılmaz'la gündem özel programında trambolin kullanımı ve çocuk sağlığına olan etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Güzel, trambolinlerin küçük yaş grubu çocuklar için tehlike oluşturabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz biter, bronzluk geçer. Bavullar dolaba kaldırılır. Ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ahbap Derneği'ne yönelik 4. dalga operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar var. Aldatıcı reklamlarla mücadelede yeni dönem başlıyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ahbap Derneği'ne yönelik 4. dalga operasyonda bir holding sahibi ve inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri tüm yönleriyle inceleniyor. Öte yandan soruşturma kapsamında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Bu isimler arasında gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le oyuncu Elçin Sangu var. Aziz İhsan Aktay suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu davanın 57. duruşması tamamlandı. Duruşma yarın görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpulat'ın savunmasıyla devam edecek. Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 206 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. İstanbul'da meydana gelen kundaklama ve kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin rapçi Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni gözaltılar var. 15 ilde 19 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında emniyet müdürü ve başkomiserlerin de olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok yeniden adliyede. Üç isim dijital delillerle ilgili yeniden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak tercihler bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ilan edilecek. Uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamaları nedeniyle ABD'de 4 yıldan fazla hapis yatan Honduras Devlet Başkanı Hernandez, affın ardından serbest bırakılarak ülkesine döndü. Hernandez'i havalimanında ailesi ve destekçileri karşıladı. Fransa ve İspanya son yıllarda en şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle alevler devasa boyutlara ulaşırken 325 binden fazla kişi evlerini ve tatil beldelerini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü'nde bu yıl 12.800 flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı. Son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşılırken uzmanlar yağışların koloniyi güçlendirdiğini ve Eylül-Ekim aylarında görsel şölen yaşanacağını belirtiyor. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artarken Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu sıcaklıkta 40 derecenin üzerine çıkacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklarla sağanak, batı ve iç kesimlerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.
0: Ekonomi.
1: Gelir İdaresi Başkanlığı planlı çalışmalar nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi sisteminin 3 gün hizmet dışı kalacağını duyurdu. Söz konusu işlemler 1-3 Ağustos arasında yapılamayacak. Aldatıcı reklamlarla mücadelede yeni dönem başlıyor. E-ticarette indirim hesaplamalarından influencer reklamlarına, hedefli reklamlardan yapay zeka ile hazırlanan içeriklere kadar birçok alanda yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.920 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 1 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.241, çeyrek altın 10.191, tam altın 40.592, ata altını da 41.566 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında da sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için, hayatımıza dokunan teknolojileri konuşmak için. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra haydi o zaman konuklarımıza merhaba demeye başlayalım. İlk konuğumuz Acıbadem Life danışmanı, beslenme ve diyet uzmanı Belinda İrem Ardal. Merhabalar efendim.
4: Merhaba.
3: Merhabalar. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şu araların en sıcak konularından bir tanesi, aslında son 2-3 senenin en sıcak konularından bir tanesi zayıflama iğneleri. Yani bir mucize gibi hayatımıza girdi. Herkes sessiz sessiz bunu hem kullanıp hem konuşmamaya başladı. Herkes kendi içinde bunu yaşıyor. Sessiz olması da insanların birbirlerine tecrübe aktaramamasına neden oluyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Oradan başlayalım.
4: Evet, sizin de söylediğiniz gibi son yıllarda kilo verme yöntemleri arasında en çok konuşulan konulardan biri ve evet, gizli bir şekilde konuşuluyor. Kimse çok fazla paylaşmıyor. Mucize gibi gösteriliyor kimi kesim tarafından ama öyle mi acaba gerçekten? Bu zayıflama iğneleri, yani GLP-1 aslında vücudumuzda, bağırsaklarımızda doğal olarak ürettiği bir hormon. Günümüzde de iğneler bu hormonu taklit ediyor veya etkisini arttıran akıllı moleküller şeklinde yer alıyor hayatımızda.
3: Bu hormonun zayıflama etkisi ne efendim? Oradaki mekanizma nedir?
4: Bu ilaçlar aslında ilk olarak tip 2 diyabet, yani şeker hastalığı tedavisi için geliştirildi. Ancak takip eden süreçte çok güçlü iki etkisinin daha olduğu fark edildi. Beyne doyduğum sinyali gönderiyor ve iştah merkezini baskılıyor böylece. Mide boşalmasını yavaşlatıyor. Böylece kişi daha az porsiyonla uzun süre tok hissedebiliyor. Ya da pankreastan insülin salınımını tetikliyor. Karaciğerin aşırı şeker üretimini engelliyor. Yani aslında mucize olan iğne değil, iştahı kontrol altına almayı ve metabolizmayı desteklemeyi sağlayan tıbbi destek olarak belki konuşulabilir.
3: Ya peki şeyler vardı mesela, şeker hastalarının kullandığı iğnelerin onları zayıflattığı söylenirdi. Bundan yıllar yıllar önce, hatta benim çevremde ah keşke ben de şeker hastası olsam da zayıflasam diyen insanlara da rastladık. O mekanizmalar birbirine benzeri mi?
4: O iğneler insülin iğnesiyken bu GLP-1, yani glikokon benzeri peptit bir hormonu. Tam olarak aynı değil ama burada beyne ödül merkezine uyararak food noise dediğimiz, yani yemek gürültüsü olarak tanımlanan iç gürültüyü de baskılıyor. Bu şekilde kişi de yemek yeme eylemine geçmek istemiyor. Ancak bu herkes tabii ki de kullanmamalı. Hani o kullanmış, zayıflamış, ben de kullanayım gibi değil. Kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalı. Kanser öyküsü olan ya da aşırı yeme bozukluğu olan bireyler ya da endokrin bozukluğu olan bireyler olabilir. Bilmiyor da olabilir kişi. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalı.
3: Tabii benim görebildiğim kadarıyla eczaneler bunları besin takviyesi gibi hiçbir şey sormadan çıt diye satıyorlar. Yani ben gidip işte şundan almak istiyorum dediğiniz zaman hatta size değişik markalar da öneriyorlar ve satıyorlar. Yani hiç arada kimse bir şey sormuyor bu iğneyi vermek için.
4: Evet, Evet, ama bilinçli olmak lazım. Doktor kontrolüne gitmek lazım. Çünkü negatif etkileri de çok fazla. Sarkopeniye, yani kas kaybına sebep olabilir, kasların erimesine sebep olabilir. Bu da şimdi uzun yaşama konuşuyoruz birkaç yıldır da. Bunun önüne geçiyor. Kişinin kasları erimiş ve bu kaslarımız da bizim aslında hem endokrin hem metabolik organ olarak çalışıyor. Yani bir organı kaybetmişsiniz gibi de düşünebilirsiniz. Ve tamamen hani sürdürülebilir bir şey olmadığı gibi bıraktığınızda, yani çalışmalarda görülmüş ki bu iğneyi bırakıp hem diyet ve egzersizle davranışını desteklememiş, yani yeni bir beslenme davranışı kazanmamış bireylerin 1/3 tekrar kilo alımına dönmüş. Yani davranışı değiştirmediğimiz sürece, bedeninizi değiştirmediğiniz sürece tekrardan kilo almaya mahkumuz diyebiliriz.
3: Peki şunu sorayım size. Mesela insanlar bu iğneyi kullanıp kullanmamayı hangi uzmana giderek ya da hangi tahlilleri yaptırarak karar vermeliler?
4: Bir endokrin uzmanıyla görüşebilirler. Belki bir dahiliye uzmanıyla görüşebilirler. Obezite alanında çalışan uzmanlıklar bunlar. Ama hani tabii ki de bir kan tahlili yapılmalı. Onu da doktorun işidir diyeyim.
3: Onlar yönlendirir diyorsunuz.
4: Evet.
3: Anladım. Peki şunu sorayım ben size efendim. Yani bu iğneleri mesela bıraktığımızda, evet sizin de söylediğiniz gibi benim de çevremde cidden eski kilosunu hızla dönenler gördüm ben. Bunun sebebi artık o beynin ödül mekanizmasının uyarılmaması, sizin dediğiniz gibi. Kesinlikle. Ve insanların bunu yiyerek mi tamamlamasından kaynaklanıyor?
4: Kesinlikle. Şimdi tabii ki de ödül mekanizmasının uyarılmasına da ihtiyacımız var. Bunu çeşitli şekillerde, çeşitli karşılıklar vererek oluşturuyoruz. Ama kişi bu artık iğneyle o uyarı mekanizmasını ya da doydum sinyalini almadığı noktada tekrardan, eğer dediğim gibi davranış da değiştirmediyse, tekrardan yeme eylemine geçiyor. Zaten bu iğneyi kullanırken de kişiler, yani bir kısım sorun da şu: iğneyi kullanıyor, bir ödül ihtiyacı duymuyor ve ister istemez de sosyal ortamdan da uzaklaşıyor. Bu da görülmüş ki depresyonlara da sebep olabilir mi sorusunu da oluşturmuş. Ve bu kişilerde depresyon eğilimi de olabilir belki de. O yüzden davranışı değiştirdiğimiz takdirde, yani eğer bu iğneyi kullanıyorsak, yani ilacı kullanıyorsak da kesinlikle beslenme davranışını değiştirilmesi gerekiyor ki depresyon ya da işte tekrar kilo alma gibi sürece dönmesin.
3: Peki bu iğneleri ben görebildiğim kadarıyla piyasada 250 miligramdan başlıyor, gramlara kadar gidiyor. Yani burada bir değişik dozajlarda da insanlar bunu kullanabiliyorlar ve yine gördüğüm kadarıyla insanlar bunu kendi kararlarına göre seçiyorlar, o dozajları. Şimdi burada söyleyeceğimiz bir şey var mı?
4: Yani benim de kullanan da danışanlarım var. Genelde biz orada da doktor kontrolüyle ilerliyoruz. Şimdi çeşitli piyasada farklı isimlere sahip iğneler var ve bunların kullanım şekilleri farklı. Kimisi işte ünite ünite, kimisi miligram miligram vesaire gibi. Kendi içinde tabii ki de ürünün kullanım şekli var. Biz orada doktorun yönlendirmesiyle ilerliyoruz. Bu şekilde hani yükseltip hem kas kaybını, yani sarkopeniye sebep olmayalım, hem kişi alması gereken proteini alsın, doğru beslensin, hem bağırsaklarında problem oluşmasın. O yüzden çünkü bulantı, kabızlık gibi durumlara da sebep olabiliyor. O yüzden tamamen orada doktor, diyetisyen, hasta üçgeninde ilerlemek çok daha doğru olur.
3: Peki burada hani siz endokrinologdan bahsetmiştiniz. Bunu diyetisyen gibi, sizin gibi uzmanlarla birlikte de götürebilir miyiz? Ya daha üst, daha başka bir uzmana danışmaya gerek var mı efendim?
4: Dozaj konusunda doktor olursa.
3: Dozajda başlamak ya da kapatmak konusunda da.
4: Doktor olursa çok daha iyi olacaktır. Çünkü tabii ki de onların da kan parametrelerini de takip etmeleri gerekiyor. Yani sonuçta beslenme ve diyet uzmanları, diyetisyenler daha çok bu işin beslenme biyokimyası kısmında, kişinin bireysel, yani vücut biyokimyasını da göz önünde bulundurarak beslenme biyokimyası kısmında. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu üçgenin, yani doktor ve diyetisyenin bir arada bulunması, multidisipliner bir şey olması, hatta bence mümkünse psikolog eşliğinde de olması çok daha verimli olacaktır.
3: Peki efendim, şunu soracağım size. Mesela D vitamini vücudumuzda eksik çıkıyor ve biz gidip D vitamini ilaçları almaya başlıyoruz. Ama uzmanlar diyorlar ki ya güneşe çıkınca da bu aslında o eksikliği kapatmada bir yöntem olabilir. Şimdi GLP'den bahsediyoruz. Biz GLP-1'den bahsediyoruz. Bunu doğal yollarla elde etmenin yolu yok mu? Yani böyle meyve, direkt sebze ya da işte ne bileyim besinlerle.
4: Direkt hormonu elde etmenin yolu yok. Ancak tabii ki de bunu doğal olarak desteklemek mümkün. Çünkü bu zaten var. Zaten bağırsaklarınızda üretiliyor. Az olduğu gibi bir durumdan değil. Burada soflularımızı hormonlarımıza göre hazırlayabiliriz. Yeme sıralaması önemli. İşte zeytinyağı, avokado, tahin gibi işte yumurta, sağlıklı yağlar, işte yumurta, yoğurt, balık gibi kaliteli proteinlerle öğüne başlamak. Yani ve lif eklemek. Karbonhidrattan önce çok daha doğru olur. Böylece vücutta hızlı bir sindirim olmayacağı için ve doydum hissi de oluşacağı için bu GLP-1 gibi tokluk hissettireceği için desteklemiş oluruz vücudumuzu. Ama tabii tek başına hiçbiri yeterli değil. İşte kısa yürüyüşler olmalı, kaliteli bir uyku sağlamalıyız, etkili stres yönetimi çok önemli. Gece boyunca sindirim sistemine dinlenme fırsatı vermemiz ve her zaman bunu tekrar edeceğim, doğru beslenme davranışı kazanmamız gerekiyor. Sürdürülebilir bir şekilde.
3: Yani ben bu iğneyi kullanıyorum, yine eskisi gibi yemeye devam edebilirim. O nasıl olsa beni zayıflatıyor yaklaşımından bayağı uzakta durmamız gerekiyor.
4: Yani zaten iğneyi kullanıyorum ve eskisi gibi yiyorum gibi bir şey olmuyor maalesef. Yiyemiyor kişi. Hızlı doygunluk hissettiği için, ama bıraktığında tabii ki bu yeniden yeme isteği gelecek. Geldiğinde de yeniden yediğinde zaten beden yağı korumak istiyor. Çünkü yağ kolay bir depo vücudumuz için. Bu noktada da yine yağlanmaya sebep olacak.
3: Anladım. Peki bunu bırakma adına bizim bazı alarmları dikkate almamız gerekir mi? Yani işte vücudumuz şunu yaptı, artık bunu kullanmayalım. Ya da işte bir yıldır kullanıyorsunuz, artık yeter, artık kullanmayın gibi parametreler var mı efendim?
4: Yani bu tam olarak yani çok uzun yıllar kullananlar var. Tedavi yanıt vermediyse, etkisi olmadığı için bırakılabilir. Kronik hastalık oluştuysa bırakılabilir. Ciddi yan etkiler görüldüyse, işte pankreas iltihabı gibi, zaten kesinlikle bırakılmalı. Gebelik planlanıyorsa kullanılmamalı. Ama yani çok uzun yıllar kullan, yani şu an bilmiyoruz tabii ki de henüz öyle bir şeyi. Ama negatif bir durumu var mı yok mu, bunu henüz bilmiyoruz, ama safra kesesinde çamurlaşmaya da sebep olabiliyor.
3: Yani evet, bunlar söyleniyor ama tabii o da çift haneli halk kullanımına gelmiş olmak lazım değil mi efendim? Onlu yıllarda insanların kullandıktan sonra nerelere geldiğini görmek lazım.
4: Kesinlikle için bir 10 yıllık geçmişini görmemiz gerekiyor.
3: Muhakkak. Peki son olarak ben size şunu da sormak istiyorum efendim. Yani bu iğneler mesela zamanla vücutta benimsenme gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani eskiden işte ne bileyim 250 miligramın yaptığı etki bir süre sonra artık yetmemeye başlıyor. Vücut buna adapte oluyor gibi bir durum var mıdır? Yoksa bu hormon tamamen başka bir şey midir?
4: Alışır. Tabii ki de vücut zamanla alışır. İlk aylardaki durum gibi aynı şekilde olmaz. Yan etkileri de aynı şekilde olmaz. Tolerasyon da geliştiririz. O yüzden orada kesinlikle zaten hani illa üst dozaja çıkmak gibi değil. Kademe kademe ilerlemek çok daha doğru olur.
3: Ara vermek gibi mi efendim?
4: Yok. Hani, ilacı kademe kademe arttırmak, yine doktor ne öneriyorsa. Tabii. Bu şekilde ilerlemek doğru olur. Çünkü bıraktığınız zaman zaten direkt iştah geri gelecek.
3: Peki adapte olmuş bir vücut bunu bıraktığı zaman çok daha fazla bir şekilde yeme isteğiyle geri dönebilir mi? Biz bunu bıraktık mesela, vücut GLP'ye adapte oldu. Biz bunu bıraktıktan sonra artık eskiden bir tasla doyarken biz şimdi 3 tas istiyor vücudumuz gibi bir şey söz konusu olabilir mi?
4: Hayır.
3: Çok zor sordum biliyorum ama herkes bunu bana soruyor.
4: adapte olduğunda daha fazlasını ister mi diyorsunuz?
3: Yok, yani, adapte olduğumuzda vücut böyle hani doymamaya başlıyor. Yani o şey GLP'ye alıştığı için eskiden hani biz bunu alınca daha az yemeye başlıyoruz ya. Bir süre sonra biz bunu adapte olunca o eskisi kadar az yemekten yemeyebiliyoruz. Tamamen bıraktığımızda daha da çok yemek gibi bir şeye gelir mi acaba diye merak ettim.
4: Vücut kıtlık dönemi gibi algılayabilir.
3: Sinyalleri,
4: krizleri, yeme düşüncesi tekrar geleceği için kişi daha fazla yeme eylemine geçebilir. Çünkü mide hacmi ve boşalma hızı da kullanmadan önceki haline döneceği için tabii ki de tekrardan yeme isteyecek, ama metabolizma hızı da yavaşlamış olabilir bu süreçte. Ve bu sefer tekrar yediğinizde yo-yo dediğimiz, yani eski kilonun da üzerine çıkma durumu olabilir.
3: Evet.
4: Yağdan kilo alma gerçekleşir.
3: Tam olarak onu sormak istemiştim ben de. Yani işte en doğrusu sizin gibi doğru insanlarla birlikte gidip doğru şeyler yapmak. Hani evet, bu bir mucize gibi hayatımıza girdi ama öylesi mucizeler tam istediğimiz etkiyi vermeyebiliyor değil mi efendim?
4: Öyle, çünkü bir
3: doğrusu hani, spor, doğru yiyecekler vesaireler falan yani.
4: Yolu kişi yürüyecek. Bu sadece bir baston olabilir belki. Ama yürümesi gereken kişi yine danışanın kendisi. O yüzden her zaman o temel kısmı atlamamak gerekiyor. Kesinlikle egzersiz ve beslenme davranış değişikliği oluşturulması gerekiyor.
3: Anladım. Vallahi efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Bunların konuşulması gerekiyor. Daha fazla konuşulması gerekiyor. Dediğim gibi hep böyle insanların sır olarak hayatlarının içinde tuttuğu şeylerden bahsediyoruz biraz. O yüzden ben bunları sizinle konuşmak istedim. Siz de sağ olun, müthiş cevaplar verdiniz. Herkesin rica kafasındaki ederim. Bütün sorulara cevap vermiş oldunuz. Çok sağ olun efendim.
4: Rica ederim.
3: Saygılar sunuyorum tekrar. Görüşmek üzere. Evet, Acı Badem Life danışmanı, beslenme ve diyet uzmanı Belinda İrem Ardal'la konuştuk efendim. Bize bu zayıflama iğneleri hakkında hep merak ettiğimiz şeyleri verdi. Ben de çevremden bayağı bir soru toplayarak bunlarla beraber Sayın Ardal'ı yormuş olduk. Efendim şimdi hemen bir diğer konumuza geçelim isterseniz. Hattımızda daha önce de burada ağırlamaktan büyük keyif duyduğumuz Tester You'nun kurucusu Barış Sarıalioğlu var. Merhabalar Barış Bey.
5: Merhabalar. Teşekkürler.
3: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Öncelikle Tester You'yu tekrar dinleyicilerimize bir hatırlatalım, ardından konularımıza geçelim.
5: Çok teşekkürler. Bizim firmamız bir teknoloji danışmanlık firması. Firmalara dijital dönüşüm, çevik dönüşüm, yapay zeka ve benzeri alanlarda hem danışmanlık veriyoruz, hem ürünler geliştiriyoruz, hem tasarımlar yapıyoruz diyebilirim kabaca.
3: Süper. Yani bizim de zaten böyle sizin gibi şeylere ihtiyacımız var, isimlere ihtiyacımız var. Biraz sanki yapay zeka kullanımı böyle herkesin daha çok konuştuğu bir şey haline dönüşüyor ama sanki çok da o kadar da doğruya doğru evrilmiyor gibi geliyor bana. Çevremden ben bunu görüyorum. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz olayı?
5: Evet Serhat Bey, yani genel olarak baktığımızda dünya genelinde yapay zeka ile üretilen yazılım projelerinde başarı oranı yarı yarıya, %50. Dolayısıyla yani iki projenin bir tanesi başarısız oluyor diyebiliriz. Çok fazla sayıda proje var, çok fazla sayıda yatırım yapan firma var, çok ciddi paralar harcanıyor ama genel itibariyle çok önemli de bir eksiklik var. Bilmiyorum onu şimdi mi söyleyeyim yoksa siz başka bir
3: söyleyin
5: şey
3: lütfen, söyleyin lütfen, üstünden yürüyelim oranın.
5: Söyleyeyim onu, o da şu: hani biz normalde kurumumuzda çözmek istediğimiz bir problem için bir çözüm aramamız gerekirken, maalesef biz elimizde bir yapay zeka var, buna bizim bir problem bulmamız lazım firmamızda deyip
3: nereye sürsek diye bakıyoruz.
5: Aynen. Çok öyle. Çok doğru.
3: Çok güzel. Dolayısıyla ya mesela ben şöyle kullandım.
5: Probleme gidiyoruz yani.
3: Sizinle konuşmadan önce hafta sonu şöyle kullandım mesela. Ben hani yayıncıyım, çok fazla WordPress kullanıyorum. Daha önce hep dışarıdan şeyler, pluginler vesaireler, temalar alarak kullanıyorum. Şimdi mesela yapay zeka ile bunu nasıl yaparız? Benim bu arada yazılım geçmişim de yok. Var da çok az var. En son Turbo Pascal kullanmışım yani. Hani tarih öncesinden kalmayı.
5: Hepimiz olmuş.
3: Hani yapay zeka ile birlikte bu işin içini beraber yapabilir miyiz diye baktım. Ben söyledim, o yaptı. Canlı da denedik, değiştirdik filan. Böyle iki arkadaş gibi, ama ben elleri cebinde bir patron gibi ona gerçekten ihtiyacım olan şeyleri söyledim. O da gerçekten ihtiyacım olan şeyleri tam benim söylediğim gibi yaptı. Mükemmeldi. Yani şöyle söyleyeyim size, 2 gün uyumadım ama uyumadığımın farkına varamadım. O kadar güzel ilerledik ki. Yani böyle bir imkan var. Ama mesela sizin söylediğinizi yapan arkadaşlarım da var. Yani yapay zeka var. Bundan bir şey yapmalıyız. Ne yapsak, ne yapsak deyip böyle bir ulvi projelerle başlayıp uçan kedi videolarıyla kapatıyorlar konuyu.
5: Harika. Yani at sahibine göre kişner diye bir laf da vardır ya, önemseriz bunu. Yani aslında siz gerçekten alanınıza hakim bir insan olduğunuz için, hangi soruları sormanız gerektiğini bildiğiniz için ve yapay zekayı nasıl yönlendirmeniz gerektiğini bildiğiniz için doğru bir çıktı almışsınız, kaliteli bir iş çıkarmışsınız ve ciddi bir üretim olmuş. Ama gelin görün ki hani genelde durum böyle değil. Yani halka karışırsak,
3: Anladım.
5: şöyle bir sokağa çıkarsak
3: Evet.
5: yani biraz çok fazla soru, çok fazla yorum alıyoruz. Dolayısıyla da çok fazla halüsinasyon, çok fazla doğru olmayan bilgi havada uçuşuyor. Ona
3: Doğru.
5: hakim, yani alanımıza hakim olmalıyız ki doğru sorularla, işte bu komut mühendisliği dediğimiz prompt engineering o yüzden önemli.
3: Evet.
5: Yoksa böyle çok
3: Evet.
5: kompleks komutları vermek değil amaç. Doğru soruları sormak ve ne istediğimizi bilmek, sanki burada biraz hareket etmek lazım.
3: Evet ve onun söylediği şeyleri yememek bence en önemlisi o. Yani bir şeyler söylüyor, olur mu canım öyle
5: Çok
3: diyorum.
5: güzel.
3: Aa evet, yanlış söylemişim, pardon deyip konuyu kapatıyor hemen, böyle başka yerlere
5: Çok
3: geçiyoruz.
5: güzel. Yani pekiştirici öğrenme dediğimiz bir makine öğrenim
3: Evet.
5: alanı bu, biliyorsunuz. Dolayısıyla aslına
3: Evet.
5: bakarsanız bizden aldığı yanıtlarla da kendini pekiştiren bir sistem var karşımızda. Biz böyle insan ırkında bu önyargılılık var. Yani şöyle bir önyargı var bizde. Bir makine bunu bana söylediyse nasılsa doğrudur diyoruz. Ama gelin
3: Evet.
5: görün ki o doğru olmayabiliyor. Hatta büyük bir oranda da yanlış olabiliyor. O yüzden bu dediğiniz cümle çok önemli. Yani biz yapay zekadan gelen tüm bilgilerin, tüm verilerin doğru olduğuna inanmayıp onların
3: Evet.
5: doğruluğunu bir şekilde valide etmemiz, doğrulamasını yapmamız gerekiyor. Bu yapay zekayı müspet yönde iyileştirmemizi sağlıyor. Ama bunu yapmazsak da tam tersi yapay zekanın iyi anlamda gelişimine ket vurmuş oluyoruz, sekteye uğratmış oluyoruz ki tehlikeli tarafı da bu.
3: Kendimizi de kötüye doğru götürüyor. Mesela BBC'de bir uzman vardı benim takip ettiğim. Çok enteresan bir cümle kurmuştu. Diyor ki yapay zeka eskiye oranla daha az hata yapmıyor. Artık yaptığı hataları o janjanlı kağıtlara sarıp sarmalıyor ve biz daha kolay yiyoruz. Tam olarak bunu söylemiştim. Bana çok enteresan geldi bu.
5: %100 öyle. Bir yandan da hani teknik bilgi vermek minvalinde de söyleyelim. Yani yapay zeka
3: Evet.
5: altında bir de mikro işlemciler var, biliyorsunuz. Bu anlamda üretilen,
3: Evet.
5: dünyanın büyük üreticilerinin ürettiği. Bunların genel
3: Evet.
5: çalışma prensibi size hızlı ama doğruluk payı biraz az olan bir yanıt vermesi yönünde. Yani o çiplerin üretilme perspektifi bu. Yani biz yapay zekadan yavaş ama kesin doğru yanıtlar beklemiyoruz. Yani bir mizan tablosunu oraya yükleyip de yapay zeka bize yarın öğleden sonra gel sana yanıtını vereyim dese mutlu olmayacağımız için, hemen o anda yanıt istediğimiz için.
3: Kes.
5: Dolayısıyla
3: Evet.
5: bunlar aslında ne için? Hız için optimize edilmiş ama kesinlik ve duyarlılık anlamında da optimal altı olan sistemler olduğunu unutmamak lazım. Hızları çok yüksek
3: Doğru.
5: ama yanıtlarının
3: Doğru.
5: da bir o kadar doğrulanması gerekiyor.
3: Kesin haklısınız. Peki şimdi mesela ben geçtiğimiz hafta Perşembe günü insanların yapay zekaya vermesi gereken doğru komutlar silsilesi verdim. Yani bir 50-60 tane madde verdik. Hani nasıl yaparsınız, nasıl daha doğru sonuç alırsınız gibi. Şimdi bunu ben size şöyle sormak istiyorum. Siz şirketlerle çalışıyorsunuz. Yapay zekaya geçmeyi hedefleyen, belki de önce olmak isteyen şirketlerle konuşuyorsunuz. Şirketler tarafında durum nedir efendim? Yani doğru kanala yönlenebiliyorlar mı?
5: Şimdi dediğim gibi, yani şirketler tarafındaki durum da şu tabii, ekosistem şirketleri yatırım yapmaya zorluyor. Şu an büyük kurumsal bir
3: Evet.
5: şirket olup da yapay zekaya yatırım yapıyor musunuz sorusuna yok ya biz daha kısmet olmadı diyecek bir durumumuz olmuyor. Dolayısıyla hani onu deseniz de ayıplanacaksınız. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Biraz utanç kaynağı olacak diye. Yani işte
3: hani hiç kitap okudum mu? Hayır hiç kitap okumuyorum demek gibi bu.
5: %100. O yüzden yatırım yapmamanın biraz ayıp ve günah da olduğu bir dünyada olduğumuz için herkes buna yatırım yapıyor. O yüzden de ben dediğim gibi yani çok problem çözme anlamında, ortak vizyon anlamında firmaların gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bütün çalışanların hangi departmandan geldiklerinden, hangi fonksiyondan geldiklerinden bağımsız olarak yapay zekanın temellerini, makine öğrenimini, öğrenme şekillerini, veriye dayalı karar alma konusunda nasıl süreçlerin olduğunu bilmeleri gerektiği bir dünyadayız. Ama bu okuryazarlığı evet. Çok iyi seviyede görmüyorum. Bırakın onu IT ekiplerinde yani bilişim takımlarında, yazılım ekiplerinde bile çok gelişim alanı olduğunu görüyorum. O yüzden ortak dilde konuşan bir grup insan olmadığı zaman ortak vizyonda malumunuz oradaki yatırımların biraz yegane oluyor. Yani oluşmuyor. İyi bir yere doğru gitmiyor. O yüzden ortak vizyon lazım, ortak dil lazım. Onu anlayan insanların sayısının artması lazım diye düşünüyorum. Bu da insansız çözebildiğimiz bir yer. Yapay zeka her şeyi elimizden alıyor dedik ama eğitim tarafında hala daha bir insanın kesinlikle eğitim vermesi, fiziki bir eğitim olmasının makbul bir şey olduğunu düşünüyorum bir yandan.
3: Barış Bey, mesela ben yine şirketlerden tanıdıklarla konuşurken şunun farkına vardım. Bilmiyorum, siz tabii daha içindesiniz. Daha net görüyorsunuzdur bunu. İnsanlar yapay zekadan ne isteyeceklerini bilmiyorlar. Dolayısıyla ihtiyaçlarını yapay zekaya yaptırıp yaptıramayacaklarını görmüyorlar. Mesela ben dedim ki birine, abi senin elinde böyle bir tablo var mı, satış tablosu? Kime neyi ne yaparak sattın? Evet dedi. Kime dedim, ne yaptıktan sonra bunu sattığını sen çıplak gözle göremezsin ama yapay zeka buradan desenler, paternler çıkartabilir. Aa, oluyor mu öyle dedi. Öyle olduktan sonra gerçekten ilk uygulamalarını hayata geçirdiler. Şimdi dolayısıyla bizim sanki bunları o iş yapan kesime ne yapıp ne yapamadığını anlatmamız, öğretmemiz lazım gibi geliyor.
5: %100 bu az önce bahsettiğim temel vizyona sahip olmak bir önemli konu. Bir de dediğim gibi yani burada pratik uygulamaları insanlar hayatlarına almalılar. Ben hala eğitimlerimde yapay zeka hocam tam olarak bugüne kadar kullanmadım, bununla gurur duyuyorum insanlar diyen insanlar görüyorum hala maalesef. Çok gurur duyulacak bir şey değil bence. Aynen. Yani, yarının dünyasında o iş ekosisteminde tutunmanız çok zor bunu kullanmadan. Dolayısıyla bunu tam tersi okudum, öğrendim, benimsedim, yapabileceklerini, kabiliyetlerini anlamaya çalışıyorum. Farklı farklı uygulamalar deniyorum, storelardan indiriyorum diyen insanların sayısı daha az. Bunların sayısının artması lazım bu dediğiniz gibi. Bir de tabii burada temel perspektif şu, daha çok yapay zeka, daha çok otomasyon değil, alınacak daha doğru kararlardır aslında buradaki yatırımı karşılığı.
3: Doğru.
5: Biz ne yazık ki ne kadar çok yapay zeka o kadar iyi mi diye bakıyoruz. Ne kadar otomatize ettik süreçlerimizi, şöyle böyle anlatıyoruz ama daha doğru ve daha hızlı karar veriyor muyuz? Bence hayır. O zaman da doğru yere yatırmıyor oluyoruz yatırımı diye düşünüyorum. Bunları çözmek lazım. Yani dediğim gibi teknik ekiplere, teknoloji ekiplerine bu sorumluluğu yüklememek lazım. Bütün iş birimlerinin, bütün iş fonksiyonlarının bu dönüşüm sorumluluğunu üzerine alması lazım. Yani bir finans birimi bana IT'ci bunu gelip öğretsin. Ne bileyim bir satış pazarlama birimi, bir teknolojiden biri, bir yazılımcı gelsin bize anlatsın dememeli. Bunlar bu inisiyatifleri kendileri almalılar. Kendileri o dümeni başına oturmalılar diye düşünüyorum.
3: Çok önemli söylediniz gerçekten de işte o yüzden sizin gibi insanlarla konuşmaya ben bayılıyorum. İnsanlara bu vizyonu verebilmemiz lazım hep birlikte, el birliğiyle. Özellikle de bakın şunu ben vurgulamak istiyorum. Mesela bir ülkemiz bir KOBİ ülkesi, evet. Ülkemiz KOBİ'leri mesela biz muhasebe yazılımlarına geçirtmek için benim yaptığım programların, haberlerin haddi hesabı yok. Neden? Çünkü defter üstünde siz bu işleri 10 saatte yaparsınız. Bunu, muhasebe uygulamasını 1 saatte yaparsınızı ben onlara anlatmaya çalıştım. Şimdi aynı şeyi yapay zeka ile yapmaya çalışıyoruz sanırım.
5: Vallahi KOBİ'ler ülkenin can damarı. Bence ülkenin gelişmişlik seviyesini de belirleyen unsurlar diye düşünüyorum. Yani küçük orta boyutlu işletmeler ülkenin en temel varlıkları, en önemli sanayi kolunu temsil eden kitleler. Dolayısıyla burada ben şunu görüyorum. Bir dijitallik anlattığımız zaman, bir yapay zeka anlattığımız zaman, bir seminer, bir sempozyumda o insanları görünce çok büyük ilgi var. Ama sonunda şöyle bir yere bağlanıyor cümle. Ya hocam ürün mü üretelim, dijital mi, dijitale mi dönüşelim? Yani o yüzden ürün üretiyoruz, ne yapalım? Bize satış lazım. Halbuki dijitalliği, o ürünü daha iyi üretmek için, daha verimli üretmek için, yani şey gibi görüyorlar. Hocam bu yapay zekayı alalım da bizim işimiz var işte. Biz lastik üretiyoruz, bilmem ne üretiyoruz, alüminyum üretiyoruz. Yani yapay zekayı mı üreteceğiz, alüminyum mu üreteceğiz diyor bana. Aslında yapay zekayı, alüminyumu daha iyi, daha doğru, daha hızlı, daha verimli üretmek için kullanması gerektiğini tam noktayı koyamıyor. Bir de bu işleri çok pahalı zannediyorlar. Hepimiz çünkü mükemmelin peşinde koştuğumuz için, aslında mükemmel iyinin düşmanıdır minvalinde. Çok basit bir yapay zeka çözümü, sizin de anlattığınız gibi muhtemelen sizin de dilinizde tüy bitiyor. Çok basit, belki aylık 500 liraya alınabilecek bir ürünün lisansıyla da aslında üretim bantlarında, süreçlerinde çok müthiş bir verimliliğe imza atabilir. Ama insanlar bunu böyle milyon dolarlık bir alan gibi hep adettikleri için kafalarında çok büyütüyorlar bunu. O kadar büyük bir şey değil bu. Küçük nokta atışlarıyla çok önemli kararlarınızı otomatize edip yapay zekayı, karar mekanizmalarınızı alabilirsiniz yani. Ben de böyle seslendiriyorum.
3: Evet yani, ya çünkü bizde ucuzdan başlama yeteneği yok. Biz hep istiyoruz ki böyle 1 milyon dolarlık projelerle başlayalım.
5: Tabii. O yüzden hiç başlayamıyoruz. Bir türlü o yatırım kararlarını alamıyoruz.
3: Evet ya. İşte buradan hep söylüyoruz bunu da zaten. Sürekli insanların şeylerini anlatmaya çalışıyoruz. Karar verme mekanizmalarını anlatmaya çalışıyoruz. Yani kimse şeyden, sizin dediğiniz gibi böyle yüzer bin dolarlık projelerle başlamak zorunda değil. Minik minik. Yani içeride bir evrak akışını bile kontrol etseniz size bu üç kişinin işini sağlar. Üç kişinin işi de yıllık bazlı baktığımızda zaten sizin o yıl yapacağınız bütün yatırımı kurtarır, değil mi efendim?
5: Muhteşem. Yani buradan hani öyle bir mesaj verebiliriz. Basit kelimesi vatanımızda maalesef layığını bulmuş bir kelime değil ya. Yani basit çözüm, basit düşünce, basit ürün, basit slide, basit çalışma, basit rapor. Aslında en makbulü bu basit olanı ya. Genelde de çözümler basitlikte gizli ya. Biz sanki o basiti biraz sevip bağrımıza bassak işimiz çözülecek gibi geliyor bana. Biz hep sofistike olan, aşırı kompleks olan, masada oturan 10 kişinin 9'unun hiç anlamadığı şeylere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin anladığı çok basit bir şeye belki çok daha düşük bir yatırım yapsak çok daha büyük artılar kazanacağız. O yüzden sanki o kilit yeri de siz altını çizmiş oldunuz.
3: Evet yani. Yani şimdi mesela yapay zeka da zaman zaman bizi basit olmayan yerlere götürmeye çalışıyor. Yani mesela az önce verdiğim örnekteki gibi ben WordPress'te bir şeyler yapmak istiyorum. Bir yapmak istediğim özel istekler var. Dedi ki bana işte buradan API alırız. O API'lere şu kadar para verirsin sen. Bilmem ne yaparsın. Ben onları oradan çekerim. Sonra bunun üstüne şunu koyarım. Dedim ki yani API alıp sen onları buradan çekeceğine ben onları bir yerden kopyalayıp sana versem sonra geri yapıştırsam. Aa evet dedi, o da olur dedi. Şimdi bu beni aylık 500 dolardan falan kurtardı. Ama yani hakikaten de benim bir yere kontrol C, kontrol V yapmam eşittir 500 dolar oldu o bakış açısıyla.
5: Yani dediğim gibi burada gördüğümüz kadarıyla yine anlattığınızdan şunu anlıyoruz. Aslında dümen bizde. Hani insan işin neresinde olacak diyorlar ya. İnsan işin soru sorma kısmında, problemi belirleme kısmında, merak kısmında, strateji kısmında ve yapay zekayı yönlendirme kısmında olmalı. Biz oraları da yapay zekaya bırakırsak, hani tamamen pasif olduğumuz ve yapay zekanın egemenliğine doğru geçtiğimiz bir dünya oluyor. Orada da dediğiniz gibi doğru olmayan, doğruluğu kanıtlanamayan, işte halüsinasyonel çok fazla veri var orada. Dolayısıyla doğru bir yer değil. O yüzden biz yine de kontrol mekanizmasında kendimizin oturması gerektiğini düşünüyorum. Bakın dünyada büyük veri dediğimiz şey, yıllardır konuşuyoruz, 15 yıldır. Diyorlar ki şöyle bir veri var. Kurumlar ellerindeki verinin %20'sinden daha azını kullanabiliyorlar karar mekanizmalarında diye bir istatistik var. Yani bu da çok manidar diye düşünüyorum. Aslında elimizde çok fazla bize adım attıracak, hızlı karar aldıracak, doğru ürün ve hizmetler geliştirmemizi sağlayacak veri var. Ama bu verileri sahipliği yok. Bu verilerin organizasyonu zayıf, bu veriler merkezi değil, bu verileri işleyecek mekanizmaları irili ufaklı kuramamışız. Dolayısıyla da aslında elimizde müthiş bir konvansiyonel silah var ama bunu kullanamıyoruz, öyle düşünün yani.
3: Evet yani. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben büyük veri konuları tartışmalarında hep farklı bir yerde durdum. Hep arkadaşlarla, bizim çevremizdekilerle kavga ettik. Diğer teknologlarla kavga ettik. Şundan dolayı, yani büyük veriniz var ama kullanmadığınız zaman veri eşittir altın değil. Kullanmadığınız zaman veri eşittir taş. Öyle duruyor çünkü orada. Yani mükemmel bir veri. Terabaytlık bir veri. Ama kullanmayınca ne olacak ki? Ama mesela sizin elinizde 3 satır veri vardır. Der ki o veri, ya sitenin şu tarafına kırmızıyla bunu yazdığında insanların gelmesi %30 artıyor. Bitti.
5: Çok net. Yani dolayısıyla kullanmadığımız bir veri bizim için idame etmesi zor olan, güvenlik tehdidi de içeren, aslında bir şekilde ayak bağı da olan bir anlam ifade ediyor. Bir yandan da büyük bir de maliyet bizim için.
3: O hem de
5: Onu bu şekilde güncel tutup, ayakta tutup bir yerde kayıt altına almak. O yani, madem karar mekanizmalarına sokamıyoruz, neden o kadar verimiz var gibi böyle sorularla şekilleniyor. O yüzden o veri hakimiyeti de önemli. Kurumlarda gördüğüm bir diğer zafiyet de bu. Bir kere kurum içinde verinin sahibi yok. Bu veri kimliği, herkes birbirine bakıyor masada. Bizim mi aslında kullanıyoruz ama bizim olamaz. Sizin mi? Yok yok, bizim de değil falan, böyle herkeste bir veriden bir kaçma var yani. Aslında buradaki ham madde o. Hani yapay zekayı da akıllı kılan şey, malumunuz, veri olduğuna göre günümüz dünyasında, makine öğrenimi dünyasında. O yüzden hani veriyi daha fazla yakın durmak veriye. Doğru veriyi, merkezi, bütünleşik, tutarlı veriye erişmek ve sahipliğini kurum içinde de belirlemek lazım.
3: Valla Barış Bey, o kadar güzel yerlerden girdiniz, o kadar güzel örneklerle ve sonuca giden cümlelerle anlattınız ki hiç bana gerek kalmadı. Gerçekten de harikasınız. İşte bunun için yapay zeka sizin yerinizi alamaz, sizin gibi beyinlerin yerini alamaz. Çok teşekkür ediyorum ama bunu burada bitirmeyelim. Başka programlarda mutlaka tekrar bir araya gelip konuşalım
5: Mutlaka.
3: efendim, başka konuları da.
5: Çok teşekkürler davetiniz için. Seçtiğiniz konu da öyle. Sorduğunuz sorular da. Eksik olmayın. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun.
3: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun.
5: Sağ olun.
3: Evet, TesterU kurucusu Barış Sarıalioğlu'yla konuştuk efendim. Gerçekten de bize işin nokta atış nerelerde tıkandığını, nerelerde tıkanmaması gerektiğini söyledi. Şimdi onun söylediklerinden yola çıkarak bir fıkram var. Size bunu söylemek istiyorum. Dünya hamam böceklerini öldürme konferansı düzenlenmiş. Değişik ülkelerde insanlar hamam böceklerinden nasıl kurtulacaklarını anlatmaya başlamışlar. Ve arada işte Çinliler gelmiş. Demiş ki, ya biz bunun üstüne şöyle bir şey sıkarız. Kimyasal madde sıkarız, o onu öldürür. Güzel. Ondan sonra işte Japonlar gelmiş. Demişler ki, ya biz onu güneş ışınlarını şöyle yaparak öldürüyoruz. Onları yuvasına gönderiyoruz. Güzel. İşte Beriki gelmiş. Onlara biyolojik mücadele yaparız. Herkes böyle anlatmış. En sonunda tabii ki bizim Laz Temel gelmiş. Temel demiş ki, ben örümcek şeyden o böceklerin üstüne giderim, elimde iki tane tuğla alırım, tuğlaları birbirine vururum, ondan sonra tuğlaları birbirine vurduktan sonra bunlardan tozlar dökülür yere, tozlar yere dökülürken şeylerin, o hamam böceklerinin antenlerine yapışır, biliyorsunuz onlar antenleriyle yiyecek buluyorlar. O tozlar antenlerin üstüne yapıştıktan sonra onlar yiyecek bulamaz olurlar ve bir süre sonra açlıktan ölürler. Oradan İngiliz el kaldırmış, demiş ki, ya arkadaş, ayağının altında hamam böceği var, elinde tuğla var. Tuğlayı kafasına vursana, neden böyle bir şey yapıyorsun? Temel düşünmüş düşünmüş, o da olur demiş. Şimdi biz böyle zor yöntemlerle işimizi çözmeye çalışıyoruz. Kolay yöntemler biraz gözümüzden kaçıyor. Kaçırmamak için de biz varız efendim. Hep burada olacağız. Size işin daha hızlı ve daha pratik çözümlerini elimizden geldiğince anlatacağız. Hep bunu yapacağız. Dediğim gibi ben çok geri kalmış programlama bilgimle 24 saat içinde sıfırdan bir site hayata geçirdim. Sitenin içinde görselini olduğu gibi biz bir şeyle, yapay zeka ile birlikte yaptık. Ama en önemlisi, içinde o yazıları daha iyi gösterecek pluginleri de birlikte tasarladık. Ve bu, dediğim gibi, 24 saatimi aldı. Eskiden şey olurdu, ben bir site yapmak istiyorum, hadi gel bakalım 6 ay 10 bin dolar filan. Böyle başlardı bu işler. Artık öyle değil yani. Bir gece ve işte aylık 20 dolar. Neyse. Hadi o zaman haberlere geçelim. Enteresan haberler var çünkü bu gece, bugün çok anlatmamız gereken haberler var. Nvidia bu hafta bayağı mesai yaptı. Derin mesai yaptı özellikle hafta sonunda. Nvidia bu Güney Koreli SK Group var. Yeni nesil bellek ve 2 gigawattlık veri merkezi, dev yapay zeka fabrikalarını kapsayan bir uzun vadeli işbirliği açıkladılar beraber. Çok önemli bu. Yani ikisi de alanında çok büyük şirket çünkü. İşte 500 milyar dolarlık ifade tek seferlik bir yatırım değil bunlar. 500 milyar dolardan bahsediyorum ama bu da tek seferlik değil. Yıllara yayılması beklenen bir ticari faaliyeti bize gösteriyor. Çok önemli şeyler yapacaklar. İşte yüksek bank genişlikli bellek sağlanmasından tutun da işte iki şirketin gelecek ürünler için, geleceğin ürünleri için birlikte çalışması çok çok çok önemli. Yani dünyanın değişik yerlerindeki şirketler yapay zeka için bir yere gelip birbirlerinin eksiklerini kapatıyorlar. Çok önemli. Şimdi Nvidia demişken oradan devam edelim isterseniz. Yensheng Huang, Nvidia'nın CEO'su, yarı iletken sektörünün tarihsel yükseliş-çöküş döngüsünün bu kez kısa vadede tekrarlanmayacağını savunmuş. Huang'a göre o talep mevsimsel değil, tüketimden değil, bilgisayar altyapısının köklü dönüşümünden kaynaklanıyor diyor. Şimdi yarı iletken endüstrisinin geçmişte kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tüketici elektronik siparişlerinin dalgalanmasına bağlı olarak yükseliş ve düşüşler yaşadığını söylüyor. Evet, yani bunları hep gördük. Özellikle teknolojiyle yakından ilgilenenler bunları görmüşlerdir. Ama Huang diyor ki yakın gelecekte benzer bir çöküş, yükseliş, iniş falan olmayacak diyor. Üstelik yatırım dünyasında herkes balonlardan bahsediyor. Balonları savunanların sıklıkla kullandığı işte ifadeler bu kez hayata geçmeyecek diyor. Çünkü yapay zeka hızlandırıcılarındaki liderliği ve dünyanın en değerli halka açık şirketi

Nvidia'nın rakibi bile değildi. Çok üstündeydi. Nvidia sadece böyle grafik kartlar vesairelerle ilgili çalışırken AMD o Intel'le kapışıyordu falan. Şimdi ne Intel kaldı ne AMD kaldı ama AMD diyor ki müşteri listem büyüyor. Nvidia artık bana da dikkat etmeli diyor. Bak. Anthropic'le milyarlarca dolarlık çip ve yatırım anlaşması başlattı AMD. Yapay zeka hızlandırıcılarında Nvidia'ya karşı daha ciddi bir rakip haline geldiği söyleniyor. Şimdi onlar da 2 gigawata kadar Instinct GPU kapasitesiyle işte 5 milyar dolara varan yatırımlardan bahsediliyor AMD'den Anthropic'e. Yani Anthropic hani bu işleri yapay zeka işlerini iyi yapan, sağlam yapan firmalardan bir tanesi. Onlara çip vererek kendilerini daha da geliştirmeye çalışıyorlar. Vallahi görelim bakalım nasıl geliştirecekler kendilerini, neler yapacaklar. Bunları bekleyerek göreceğiz efendim. Şimdi geçelim buradan Oracle'a. Oracle 90 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı yaptı. Ama karşılığını alabilecek mi? Soru bu. Şimdi yapay zeka altyapısında liderliğini korumak için Oracle 2027 mali yılında en az 90 milyar dolar harcamayı planladığını söylemişti. Ama veri merkezlerine yönelik o işte Amerika'da eyaletlerin düzenlemeleri, işte şirketin kontrol edemediği ciddi bir büyüme engeli yaratmış orada. Yani veri merkezleri gelişmiyor ki veri merkezlerinin üstünde çalışan uygulamaları Oracle yazsın ve satabilsin. Sıkıntı burada. Yani tabii ki dünyada gelişiyor ama beklenen hız diye bir şey var ya. Çünkü adamlar şöyle hesap yapıyorlar abi. Ben buraya 100 lira yatırdım. Şimdi ayda 30 liralık satsam bundan 12 ayda şu kadar olur filan. Giderek o da büyüyse böyle gelir filan. Şimdi öyle olmuyor ama o arada ayda 30 lira satsam 30 tane satsamın önüne işte diğer yatırımcıların kuralları işte ne bileyim eyaletlerin kuralları vesaireler girince orada patlıyorlar hep birlikte el birliğiyle. Şimdi elektrik şebekelerinde kapasite sorunları var mesela. Yüksek su tüketim sorunları var. Tüketicilerin elektrik faturalarının artması var. Yerel halkın tepkisi var. İşte buralarda Oracle abi ben bu sene şu kadarlık satarım ya yapıştır 90 milyarı deyince işte onları düşünmeden yapmış oluyor bunları ve patlıyor bu haberi Yahoo Finance'ten derledim efendim. Şimdi efendim biraz şeylerden bahsedelim ya. Şirketlerden, yapay zeka şirketlerinden bahsedelim. Meta ile Anthropic yapay zekayı yıkayıp cilalayan, parlatan reklamlar işine girmişler. Yani şöyle diyor reklamlar. Yapay zeka çok iyi bir şey. Bize güvenin diyorlar. Mesela Meta iyimser gök kuşaklarıyla bezeli reklamlar yapıyor. Anthropic korkutucu soruları öne çıkararak yapay zekaya yönelik güvensizliği azaltmaya çalışıyor. Ancak işte farklı tonlardaki iki kampanyada kamuoyunun iş kaybı, veri merkezlerinin o hayatta yarattığı sıkıntılar, denetim kaygılarına somut yanıt veremiyor. Şu anda gökkuşaklarıyla insanların kafalarında yani ama neler var ya Meta'nın reklamlarını görmelisiniz. Gökkuşakları, kelebekler uçuşuyor etraflarda. Şu gülümseyen çocuklar var. Birbirine sarılan güzel çekici kadın ve erkekler var falan. Neşe içindeler böyle. Hoşlar. Ya arkadaş az önce Barış Bey'le konuştuk testiriyordan. Yani aslında burada dikkat edilmesi gereken şey senin şirketin ihtiyacı var mı? Nerelerde ihtiyacı var? İhtiyacı olan bölümlerdeki insanlar bir araya gelsinler birbirimizi söylesinler ki biz de yapay zeka uygulamaları geliştirelim. Yani orada böyle gökkuşakları, kelebekler, gülen çocuklar, çekici birbirine sarılan erkek ve kadınlar değil. Hayalperestlik yok orada. Yani iyimserlik güzel ama böyle değil yani. Başka bir şeyler vermelisiniz. Yani orada mesela şirketin içinde icat yapan bir çaycıyı ön plana çıkartmalıyız belki de. Çünkü buna ihtiyaç var. Gerçekten de şirketin içinde muhasebenin 3. 4. level'ında çalışan birisinin söyleyeceği herhangi bir lafla şirket o sene ne bileyim 100 kişilik eleman maaşını cebinde tutabilir. Az eleman çalıştır diye söylemiyorum. 100 kişilik daha eleman çalıştırmış gibi onları çalıştırmadan o işe girebilir. Ya mesela Anthropic Dünya Kupası'nda reklamlar yayınladı. Biliyor musunuz onu? Gördünüz mü bilmiyorum.
Tabii biz daha şeyleri bile göremedik. Dünya Kupası'nın bitişindeki seremoniyi bile göremedik. O ayrı devre arasındaki seremoni. Neyse. O da böyle tam tersi estetik kullanıyor. Böyle yüz tanıma takibi, mezarlıklar, yanan ev görüntüleri, yapay zekaya güvenilebilir mi? Gerekirse frene kim basacak filan gibi sorular soruyor. Ve bu yanıtın bütün cevapların antropik olduğunu iddia ediyor. Diyor ki abi biz varız.

Ha bizde o iş tamam sen merak etme. Yapay zekayı dünyayı ele geçiremez çünkü antropik. Ya tamam da işte zor sorularda umut yani o zor soruların içinden umut çıkartmaya çalışıyor. Şimdi burada o bakış açısıyla ya da bu bakış açısıyla bizim yapay zekayı yanlış anlatma eğilimimiz var. Biz yapay zekayı farklı göstermek zorundayız. Nasıl farklı biliyor musunuz? Kullanımının nasıl olacağını göstermek zorundayız. Mesela bakın ben bu programı sizlerle yapıyorum asla size nasıl uçan kedi çizilir falan gibi bir şey anlatmadım hiç. Kesinlikle böyle şeylere girmiyorum. Biz iş yerinizi, işinizi nasıl yapay zekayla daha iyiye götürürsünüz anlatmaya çalışıyoruz. Biz buradayız. Evet ya televizyonlarda mesela yapay zeka, Türkiye'nin ilk yapay zeka programı falan diye böyle bağırıp çağıran zibidi çocuklar var. Yani tamam da arkadaş böyle bakın ben bir şey sordum o bana cevap veriyor falan gibi böyle bizim bundan 3,5 sene önce yaptığımız 5 sene önce yaptığımız şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Onlar bitti. Artık biz insanlara neyin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatmakla yükümlüyüz. Bizim görevimiz, işlevimiz bu efendim. Uçan kedinin nasıl çizileceğini herkes zaten bir şekilde kendi kendine bulur. Merak etmeyin. Onun için cep telefonu uygulamaları var. Şimdi son haber olarak Microsoft'un bir haberini vermek istiyorum size. Microsoft'la teknoloji devleri bir arada Microsoft'un internet sitesi üstünden açıklamalar yaptılar. Yapay zeka çağrısı yaptılar. Enteresandı bu bakın. Gerçekten çok önemli. Microsoft bakın kim o devler? Microsoft, Nvidia, Meta, Google, OpenAI. Hep beraber bunlar bir açık mektup imzaladılar. Bu böyle gerçekten bir açık mektup. Açık ağırlıklar ve Amerika'nın yapay zeka liderliği başlığında bu mektup. Amerika'nın yapay zekadaki başarısının tek bir ileri modelle değil, teknolojiyi ekonominin her alanına yayabilecek güçlü ve açık bir ekosistemle ölçüleceğini söylemişler. Herkesin indirip inceleyebileceği, değiştirebileceği ve kendi altyapısında çalıştırabileceği açık ağırlıklı modeller. Girişimlerin, şirketlerin, üniversitelerin, kamu kurumlarının her görev için sıfırdan model eğitmeden ya da en pahalı sınır modellerine sürekli ödeme yapmadan gelişmiş yapay zeka kullanmasını sağlayabilir diyorlar. Aslında bilmeden şunu söylüyorlar. Biz Microsoft, Nvidia, Meta, Google, OpenAI eşeğiz. Çünkü biz aslında Çin'in bundan 1,5 sene önce yapmaya başladığı şeyi bugün Amerika'nın yapması gerektiğini söylüyoruz. Bakalım Amerika bizi dinleyecek mi diyorlar. Yani valla buraya geliyor. Şimdi etrafınızda tabii PR ağırlıklı insanlara bunu sorduğunuzda insanlar size bunu söyleyemez. Ama ben size söylüyorum işte. Bakın Microsoft, Nvidia, Meta, Google, OpenAI hep beraber bir araya gelmiş ve açık kaynakların kullanılması gerektiğini çünkü onların çok güzel olduğunu söylüyor. Aynı Çin'in 1,5 sene önce başlattığı gibi. Bununla ilgili haberim de var ama vaktimiz kalmadı. Bu haberi size çarşamba günü vereceğim. Efendim benim bugün anlattıklarımın sonuna geldik. Yarın öbürsü gün ondan sonraki gün hep bunları anlatmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından efendim. Oradan size haftanın haberlerini vesaireleri de vermeye başladım hafta sonu itibariyle. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın aynı saatlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şey bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Ankara'dan çok haber var. Siyasetten haberler var, ekonomiden haberler var. Güncel gelişmeler öncelikle uzun süredir beklendiği gibi mutlak mutlak kararı sonrasında ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşen ve yaşanan olaylar nihayet kopuşla sonuçlandı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi değil. İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve 90 milletvekili Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdiler. Hemen akabinde partinin tüzüğü ve programı da yeni internet sitesinde yayınlandı. 41 sayfalık bir program. Tabii öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Yeni parti CHP'nin yeni bir versiyonu mu olacak? Yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi kimliği, kabuğu mu olacak yoksa gerçekten yeni bir parti mi olacak, bu tartışılıyordu. Ancak ortaya konulan programa baktığımızda sosyal demokrat, hatta zaman zaman sosyalist düşüncelerin ön plana çıktığı bir program, Atatürkçülük temel ilki olarak korunuyor ama asıl ekonomide, siyasette, sosyal politikalarda çok farklı bir takım yaklaşımlar sergileniyor. Öncelikle yeni parti kamucu, devlet öncülüğünde yatırımlar ve kalkınmayı önceleyen bir parti olarak kendisini tanımlıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda siyasetin etkisini sıfırlayan düzenlemeler vaat ediliyor. Mevcut düzen kara düzen olarak nitelendiriliyor ve planlamaya dayalı bir kalkınma modeli öngörülüyor. Ekonomik kararların sadece siyasi iktidar tarafından değil, bilim insanları, emek örgütleri, kooperatifler, meslek kuruluşlarıyla oluşturulacak ortak bir grup, ortak bir çalışma grubu tarafından alınacağı ve toplumun tüm kesimlerinin bu kararları benimsemesinin sağlanacağı vaatler arasında. Dolayısıyla özellikle çözüm süreciyle ilgili çerçeve yasa tartışmaları devam ederken yeni partinin programında bu konuda temel haklar konusunda oldukça geniş ve kapsamlı bir takım düzenlemeler ve vaatler yer alıyor. Kürt sorununa eşit yurttaşlık çözümü önerilirken temel haklar arasında ana dil hakkı öncelikli olarak yer alıyor. Cem evlerine ibadethane statüsü, inanç özgürlüğü, bütün bunlar gençlere, kadınlara daha çok siyasete katılma, ülke yönetiminde yer alma konusunda geniş kotaların yürürlüğe konulması yine yeni partinin vaatleri arasında. Tabii ki yeni parti kuruluşunu ilan ettikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir yapı ortaya çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sonra mecliste ikinci büyük parti konumuna geldi. Özgür Özel başkanlığındaki yeni parti. Dolayısıyla ana muhalefet avantajları da Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda mecliste 5. sırada. Genel kuruldaki oturma düzeni, komisyonlardaki temsil düzeni, meclis başkan vekillikleri ve idare amirliklerindeki temsiliyetlerin hepsi değişecek. Burada şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet olarak sahiplendiği kriterler, özelliklerin tamamı yeni partiye geçmiş olacak. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Faruk Öztrak'ı grup başkanlığına seçti. Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda kalan milletvekilleriyle yapılan toplantıda 39 CHP'li vekilin katılımıyla Faik Öztrak grup başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni grup salonu ve yeni partinin grup salonları bugün meclis başkanlığı tarafından belirlenecek. Yarın her iki partinin de meclis gruplarının toplantısı olması bekleniyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mecliste bir anlamda kamuoyuna yeni mesajlarını, açıklamalarını verecekler. Fakat burada bir kez daha şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Böyle bir yola çıkıldıktan sonra artık bir gözün CHP'de olmaması gerekiyor. Yani işte şimdilik bir geçici parti, kiralık konut gibi bir yeni parti çatısı oluşturalım. Daha sonra günü geldiğinde CHP'ye döneriz yaklaşımı eğer ön plana çıkarsa bu yeni partinin hayatiyet sorununu da olumsuz etkileyecektir. Çünkü yeni partiye yoğun bir katılım olması bekleniyor. İşte 264 eski milletvekili istifa etti CHP'den. Bunun yanı sıra belediyelerden yoğun geçişler bekleniyor. Vatandaş yeni partiyi ne kadar benimseyecek onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat eğer yeni parti kendisini CHP'nin farklı isimli bir versiyonu olarak tanımlarsa ve işte gözleri arka planda bir gün CHP'ye geri döneceğiz yaklaşımıyla siyasetini sürdürürse bu partiye bakış açısı da bu şekilde olacaktır. Yani ya bunlar yeni bir parti kurdular ama kafalarının bir kenarında eninde sonunda CHP'ye geri dönüş var. O yüzden biz de bir bekleyelim bakalım görelim düşüncesi seçmende ve parti üyelerinde hakim konuma gelebilir. Ecevit bu konuda en somut örneklerden bir tanesi. CHP ile köprüleri attığında Demokratik Sol Parti'yi kurduğunda 3 kez iktidar oldu. DSP olarak birinde azınlık hükümeti, diğer ikisinde koalisyon hükümeti olarak başbakanlığı üstlendi. Dolayısıyla bu konuda da somut örnekler var. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile bağlar koparıldıysa, köprüler atıldıysa artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş demektir. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de kurultay sürecinin başlamasıyla birlikte genel başkan adaylığı konusunda da yarış yaşanacağı yönünde siyasi kulislere yansımalar var. Bu konuda daha önce iki kez Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adayı olan Muharrem İnce'nin hazırlık yaptığı yönündeki iddialar da siyasi kulislere yansıyor. CHP'nin olağan kurultay sürecinde Muharrem İnce'nin yeniden genel başkan adayı olabileceği, hatta partinin cumhurbaşkanı adayı olma konusunda da bir takım hazırlıklarda bulunduğu yönünde iddialar kulislere yansıyor. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugüne kadar en başta Demokrat Parti olmak üzere Güven Partisi gibi pek çok siyasi parti koptu. Bunlar zaman zaman siyasi tarih içerisinde farklı konumlarda yer aldılar. Ancak en somut örnek dediğim gibi Bülent Ecevit'ti. Bülent Ecevit CHP'den koptuktan sonra başında bulunduğu DSP'yi 3 kez iktidara taşıdı. Dolayısıyla yeni parti de şayet bu konuda somut bir tavır sergilerse, beynin yarısı CHP'ye dönüşte, gözlerin bir tanesi arkada CHP'ye bakarak siyaset yapılırsa, bu konuda tabii ki başarılı olunması ihtimali zayıflar. Bunun da ötesinde bütün bu siyasi tartışmaların artık bir kenara bırakılması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin sıcak gündemi, halkın gündemi çok farklı. Artık iki partinin birbiriyle mücadelesi yerine halkın sorunlarına yönelik çözümler, vaatler ortaya konulmalı ki daha somut bir ilerleme kaydedilebilsin. İşte az önce bahsettiğim yeni partinin açıklanan 41 sayfalık programı bu konuda oldukça farklı bir takım vaatlerde bulunuyor ve toplumun tüm kesimlerini kavrama yönünde de bir takım adımlar atılacağı parti programından anlaşılıyor. Bölgesel asgari ücret örneğin bunlardan bir tanesiydi. Bu konuda yeni partinin programında asgari ücretin insanca yaşam düzeyine çıkartılacağı vaadi söz konusu. Bölgesel asgari ücret tartışmaları geçen programımızda sizlere ayrıntılarıyla neden bunun uygulanamayacağını aktarmaya çalışmıştık. Şimdi üç büyük işçi konfederasyonu da bu konuda tavırlarını netleştirdiler. Türk İş, Hak İş ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK, bölgesel asgari ücretin işverenlerin çalışanları daha ucuza çalıştırmak için ortaya attıkları bir söylem olduğunu, hükümetin de buna olumlu yaklaşmasının kabul edilmeyeceğini vurguladılar. İşverenler 28 bin liralık asgari ücreti bile çalışanlara çok görüyorlar. Bunun altında ücretlerle insanları nasıl çalıştırabiliriz bunun yollarını arıyorlar diyor sendika başkanları. Böyle bir uygulamaya geçildiğinde kesinlikle bunu kabul etmeyeceklerini, genel greve kadar gidebileceklerini ifade ediyorlar. Tabii asgari ücret tartışmaları bu şekilde yeniden gündeme geldiğinde tablo farklılaşıyor. Yılbaşından bu yana 28.070 TL'lik asgari ücrette Temmuz'da zam yapılmadı. İşveren örgütleri geçen yıl asgari ücret %25'in üzerinde artarsa işletmeler iflas eder diyerek tek zam ve %25 üzerinde artış olmaması yönünde görüş bildirmişlerdi. Bu görüş büyük ölçüde kabul gördü ve Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmadı ama Türkiye'nin finanse ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret Temmuz ayında %16,9 oranındaki enflasyon düzeyinde artırılarak 61 bin liraya yükseltildi. Yani Türkiye'deki asgari ücretin 3 katına varan bir asgari ücret uygulanıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve üstelik Türkiye'de asgari ücretle çalışanlar toplam çalışanların %50'sine yaklaşırken Kıbrıs'ta ve Avrupa Birliği'nde bu oran oldukça düşük. Çünkü asgari ücret en düşük insanca yaşam ücreti, asıl olması gereken bunun üzerinde daha ciddi bir refah ücreti. İşte bu noktada dediğim gibi bölgesel asgari ücret tartışmaları önümüzdeki günlerin en sıcak konu başlıklarından birisi olmaya aday görünüyor. Bir başka kritik konu bu hafta için özellikle dünya ekonomisinin ve Türkiye ekonomisinin de gündemini etkileyecek konuların başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Federal Reserve'ün çarşamba günü yapacağı finansal komite toplantısında alacağı faiz kararı. Şu ana kadar özellikle son bir hafta öncesine kadar beklentiler faizin sabit tutulacağı yönündeydi. Ancak son anketlerde 3 misli arttı faiz artışı bekleyenlerin oranı, %13'den 38'e yükseldi. Amerikan Merkez Bankası Finansal Komitesi'ndeki üyeler de bölünmüş durumda. 9 üye faizin sabit kalmasını savunurken 9 üye özellikle İran Savaşı sonrasında ortaya çıkan akaryakıt fiyat artışları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen enflasyon nedeniyle mutlaka faiz artışı en azından 0,25 puanlık bir faiz artışı yapılması gerektiğini savunuyorlar. Yeni başkan Kevin Warsh açısından çarşamba günkü toplantı kritik bir sınav niteliğinde. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir anlamda almış olduğu sürpriz kararlarla Amerikan ekonomisini yanı sıra küresel ekonomiyi de negatif etkileyen sonuçlara zemin hazırlıyor. İran'a savaşı şiddetlendirmesi petrolün varil fiyatını 100 dolara kadar yükseltti ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın %2 olan 2026 yılı yıllık enflasyon hedefi şu anda %4,1 seviyesine ulaştı. Yani hedeflenen enflasyonun iki katı düzeyinde yıllık enflasyon söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde %4,1. Tabii bu rakam sizlere komik gelebilir çünkü Türkiye'nin neredeyse aylık enflasyonu düzeyinde Amerika'daki yıllık enflasyon. Fakat bu oran bile Amerikan Merkez Bankası açısından oldukça yüksek bulunuyor ve toplumsal şikayetler artmış vaziyette. Akaryakıt fiyatlarının artmasından ciddi bir yakınma söz konusu. O yüzden de acaba faiz artırır mı Amerikan Merkez Bankası beklentisi söz konusu. Şu anda bu iki görüş, dediğim gibi Federal Reserve'in finansal komitesi içerisindeki üyeler 9'a 9 olarak bölünmüş vaziyetteler ve çarşamba günü açıklanacak karar gerek Amerikan ekonomisi açısından gerekse küresel ekonomi açısından oldukça kritik. Tabii burada Kevin Warsh'un şu ifadesini göz ardı etmemek gerekiyor. Kongre'ye yaptığı sunumda bizim görevimiz Amerikan Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonla mücadele etmek. Ne pahasına olursa olsun gerektiğinde faizi de arttırarak bu mücadeleyi sürdürme sözünü vermişti Amerikan Kongresi'ndeki sunumunda. Dolayısıyla Başkan Trump almış olduğu kararlarla enflasyonu bir yandan yükseltme yönünde neden sonuçlara yol açarken Amerikan Merkez Bankası Başkanı bu konuda kararlı görünüyor. O yüzden de beklentiler faizin serbest tutulması yönünde ama aynı düzeyde de 0,25 puanlık bir faiz artışı bekleyen üyeler söz konusu. Bu da piyasalar açısından oldukça etkileyici sonuçlar yaratacak bir karar olacak. Türkiye'nin kredi notu. Türkiye'nin kredi notu en son 2012 yılında yatırım yapılabilir ekonomi seviyesine yükseltilmişti. Çünkü Avrupa Birliği üyelik süreci, peş peşe alınan kararlar, çıkartılan yasalar oldukça olumlu bir hava estiriyordu. Fakat 2012'den sonra Türkiye bir daha da kredi derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir ülke notu alamadı. Özellikle 2016 darbe teşebbüsü, arkasından siyasi sistem değişikliği derken notlar eksiye dönüştü ve kötüye gitti. 2023'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başladıktan sonra dezenflasyon programını ilan etti ve akabinde 3 kuruluştan birden Fitch, Moody's ve Standard & Poor's'dan Türkiye için bir not artışı gelmişti. Fakat bu not uzun süredir değişmedi. En son geçen hafta Fitch ve Moody's, Türkiye Hazinesi'nin sözleşmesi bulunan iki rating kurumu Türkiye ile ilgili yeni notlarını açıkladılar. Fakat bu notlar yeni değil, eski notun devamı niteliğinde. Türkiye'nin kredi notunu değiştirmediler. Yine yatırım yapılabilir ülke notunun çok gerisinde Türkiye'nin kredi notu, eksi düzeylerde seyrediyor ve ekonomik görünüm de durağan olarak nitelendirildi. Bu da yabancı yatırımcılar, sermayedarlar ve portföy sahipleri açısından Türkiye ekonomisine yatırım yapma konusunda bir öncü gösterge. İki derecelendirme kuruluşunun birden Türkiye'nin notunu değiştirmemesi, eski notu muhafaza etmesi olumlu bir tablo olarak değerlendirilmiyor. Bu nedenle de not konusu şu anda biraz geri planda kalmış durumda. Tabii Federal Reserve'in, Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı da bunda etkili olacak. Bizim Merkez Bankamız biliyorsunuz geçtiğimiz hafta faizi değiştirmedi. %37'de sabit tuttu. Hatta toplantı sonrası yapılan açıklamada Temmuz ayında enflasyonun geçici olarak yükseleceği yönünde bir ifadeye de yer verildi toplantı tutanağında. Tabii bu geçici ifadesini bizim daha farklı anlamamız gerekiyor. Temmuz ayında geçici bir enflasyon yükselişi değil, muhtemelen Ağustos ve Eylül'de de enflasyondaki yükseliş devam edecek. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin, İran'la yaşanan savaşın ve petrol fiyatlarındaki artışın en olumsuz etkilediği ekonomilerin başında Türkiye ekonomisi geliyor. Akaryakıt fiyatlarında Merkez Bankası bu yıl için yılbaşında ortalama 60 dolarlık varil fiyatı öngörmüştü. Oysa şu anda varil fiyatı petrolün 100 dolar seviyelerine çıkmış durumda. Akaryakıt fiyatları her gün değişiyor. Sadece geçen hafta bir günde motorinin, yani halkın mazot olarak bildiği akaryakıtın fiyatına, litre başına 4 lirayı aşan zam yapıldı. Daha sonra 2 lira düşürüldü, fakat akaryakıt fiyatlarındaki artış zincirleme olarak ulaşımdan nakliyeye, taşımacılığa ve diğer bütün hizmet kollarına negatif olarak enflasyon şeklinde, fiyat artışı şeklinde yansıyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda siyasi partilerin de artık karşılıklı polemikleri, siyasi rakipleri hakkındaki olumsuz ifadeleri bir kenara bırakıp gerçekten Türkiye'de halkın gündemini ön plana almaları gerekiyor. Ne yapılacak, ne olacak? Gerçekten insanlar çok zor durumda ve giderek tablo daha da zorlaşıyor. Hatta iş dünyasından gelen yakınmalar artıyor. İş dünyasının bu konudaki olumsuz yaklaşımları, hükümete çağrıları, bankacılık sektöründen yakınmalar en üst düzeye çıkmış vaziyette. Sizlerle Jack Brel'in Ne Me Quitte Pas, Beni Terk Etme şarkısını paylaştıktan sonra bunu daha kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. İş dünyası nelerden yakınıyor? Artık sesler yükselmeye başladı. Bugüne kadar programa destek açıklamaları yapılıyordu. Ancak son birkaç günden bu yana peş peşe programın değiştirilmesi yönünde çağrılar geliyor. Bunları Jack Brel'i dinledikten sonra tekrar konuşacağız.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas, terk etme beni. Fransızların müzik dünyasına armağan ettiği unutulmaz seslerden birisi Jacques Brel söyledi bu unutulmaz şarkıyı. Beni terk etme, her şey unutulabilir ki çoktan hepsi avuçlarımızdan kaçtı gitti. Sana yağmur duaları sunacağım, sana rastlayamadığı için ölen o kralın hikayesini anlatacağım. Yeter ki terk etme beni. Evet, iş dünyası... Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde yapay zeka zirvesi düzenleyecek. Muhtemelen bu zirvede iş adamları, toplantıya hükümet adına katılacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'a da yakınmalarını iletecekler. Bu toplantıya 1000'den fazla katılımcı bekleniyor. 500 dolayında da karar verme konumunda olan, yani kamu da bu konuda strateji belirleme ve karar verme yetkisinde olan isim katılacak. 30 dolayında panel ya düzenlenecek bu toplantılar boyunca. Türkiye Odalar Birliği bünyesindeki Türkiye Yazılım Meclisi organize ediyor bu toplantıyı. Oldukça önemli. Sayın Cumhurbaşkanı, kısa süre önce hatırlayacaksınız, Türkiye'nin yapay zeka ve dijital dönüşüm eylem planını açıklamıştı. Ancak bu plan biraz geç kalmış ve uluslararası gerçeklerle pek de örtüşmeyen bir plan olarak nitelendirilmişti. Şimdi iş dünyası yapay zekaya ne kadar hazır? En son uluslararası medyaya da yansıdı. Hong Kong'da çok büyük bir finansal şirketin yöneticisi satın almak istediği bir şirketin yöneticileriyle dijital platform üzerinden online toplantı düzenledi. Karşısında hisseleri satın alınacak şirketin CEO'su, finansal müdürü de dahil bütün yöneticileri hazırdı. Ve mutabakata varıldı online toplantıda. Hisseler için 25 milyon dolarlık para transfer edildi. Şirket alındı sanılırken bir anda karşı taraf adına online toplantıya katılan kişilerin tamamının yapay zeka ile yüzleri değiştirilmiş kişiler olduğu ortaya çıktı ve Hong Kong'un ünlü finansal şirketi 25 milyon doları bir anlamda havaya savurmuş oldu. Çünkü karşısında görüşmeye oturan kişilerin hepsi yapay zekanın ürettiği kişilerdi. Deloitte tarafından yapılan araştırmada yapay zekanın yüz üretme programlarıyla çok ciddi sahtekarlıklar yapılmasının olanaklı olduğu vurgulandı ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka ile yüzü değiştirilen ve iş adamlarını, şirketleri kandıran organizasyonların 40 milyar dolarlık bir zarara yol açtığı, bu zararın her geçen gün büyüdüğü dile getirildi. Aynı şekilde yapay zekanın ses değiştirme ve ses tanıma özelliğiyle de telefon görüşmeleri, para yardımı, akraba, hısım, dost, eş, akraba gibi kişilerin aramalarıyla kaybedilen parada 2025 yılında 68 milyar dolar oldu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla oldukça ciddi bir konu yapay zeka ve iş dünyası işte çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde bu konuyu ele alacak. Ancak onun öncesinde iş dünyası ekonomik programdan yakınıyor. Tamam, yapay zeka işin biraz fantazi tarafı gibi görülebilir ama asıl gerçekler var. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı, TOB Başkanı daha önce bu konuda görüşlerini dile getirmişlerdi. Hatta Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu bankaları daha vicdanlı olmaya çağırmıştı. %60 kredi faizleriyle bir nasıl yatırım yapalım, nasıl kredi alalım ve çarklarımızı nasıl döndürelim? %60 kar getiren bir iş kolu var mı? Bankalar bize bunu söylesin demişti. İşte buna en son Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı da eklendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Başkanı Mustafa Gültepe İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde düzenlenen panelde nefes alamıyoruz diye feryat etti. Hükümete, ekonomi yönetimine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Bu program miadını doldurdu. Artık bu program değişmeli dedi. Çünkü bu program gitmiyor. Türkiye erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya. Biz bu kadar aptal mıyız? Türkiye'deki iş adamları bu kadar aptal mı ki konkordatolar, iflaslar son 2-3 yılda 3 misli arttı diyor TİM Başkanı Mustafa Gültepe. Yani biz iş adamlığından anlamıyor muyuz? Yıllardır yatırım yapmışız, üretim yapmışız, ihracat yapmışız. Fakat ne oldu da son 3 yılda birdenbire konkordato ilan eden, iflasını ilan eden batan şirketler 3'e katlandı? İşte burada programın yanlışları var diyor TİM Başkanı. Tıpkı kendisinden önce bu konuyu dile getiren müsiat ve TOB başkanları gibi bu programın artık değiştirilme ve yerine yeni şeyler konulması zamanı geldi diyerek de hükümete çağrıda bulunuyor. Şunları eleştiriyor Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı. Diyor ki kredilerde %50-60'a varan faizler söz konusu. Biz bu faizlerle rekabet gücümüzü kaybediyoruz, üretemiyoruz. Üretimimizi kısmak, kapasitemizi düşürmek zorunda kalıyoruz. Türkiye mevcut ihracat pazarlarını hızla kaybediyor. Hatta bu pazarlarda rekabet gücünü de kaybediyor. Çünkü faizden ötürü, finansal pahalılıktan ötürü maliyetlerimiz olağanüstü yükseldi. Sadece bizim değil, bütün sektörlerde, marketlerde, restoranlarda, mobilya sektöründen mal ve hizmet sektörlerine kadar maliyetlerde olağanüstü artışlar var ve bunların temelinde yatan ana etken faiz. Yüksek faiz politikası ve nitekim Merkez Bankası da enflasyonla mücadele için ne yazık ki manevra alanı kalmadığından faizleri aşağı çekemiyor. İş adamları İstanbul Sanayi Odası Meclisi'ndeki panelde söz aldılar, konuştular ve dediler ki biz nefes alamıyoruz derken ekonomi yönetimi bizden uçak yapmamızı istiyor. Biz günlük çarkımızı döndüremiyoruz. İşçilerimizin maaşını nasıl ödeyeceğiz diye kaygılanıyoruz. Vergimizi nasıl ödeyeceğiz diye kaygılanıyoruz. Hatta işletmemiz önümüzdeki yıl ayakta durabilecek mi diye endişe yaşarken sanki ortalık güllük gülistanlıkmış gibi bizlerden daha fazla üretmemiz, yeni teknolojilere geçmemiz, yeni yatırımlar yapmamız ve uçak üretmemiz isteniyor. Dolayısıyla sanayi ağır hasta ifadesini kullanıyor panele katılan İstanbul Sanayi Odası üyelerinden bir tanesi ve diyor ki ya bu programdan vazgeçilecek ya da maalesef ekonomide artık başka bir şey, yeni bir şey olmayacak. %50-60 faizle hangi sanayi kredi alıp 2 yıl dayanabilir? Bu ekonomik programın değişmesi lazım diye vurguluyorlar iş adamları. Tabii bu sesi ne kadar dinleyecek ekonomi yönetimi, bu sese ne kadar kulak verecek? Çünkü dezenflasyonla mücadele programının önceliği enflasyonu aşağı çekmek. Fakat enflasyonu aşağı çekebilmek için de faizlerin enflasyonun biraz üzerinde olması lazım ki sermaye, para sahipleri dövize gitmesin, altına gitmesin, başka alanlara gitmesin. Ama iki taraflı, iki ucu keskin bıçak şeklinde ekonomi bir dar alana sıkışmış vaziyette. İşte o yüzden de iş dünyası bugüne kadar dezenflasyon programına hep destek açıklaması yaptı. Mehmet Şimşek'e kredi açtı. Mehmet Şimşek'in uluslararası saygınlığı Londra'da, New York'ta, Körfez bölgesinde finansman arayışında sergilediği tavır, uluslararası tanınırlığı bu açıdan olumlu olarak değerlendiriliyordu. Ancak şu ana kadar bütün bu çabalar Türkiye'ye bir kredi akışı, bir taze kaynak akışı sağlayamadı ve 3 yıldır da enflasyon %30'lar seviyesinde tıkanmış vaziyette. Aynı şekilde faiz de %50'lerden %37'lere çekildi ancak orada takıldı kaldı. Ocak ayından bu yana faiz indirimi adeta unutuldu. Tabii Merkez Bankası'nın faizi %37, gecelik para verme faizi %40 olduğunda bankalar Merkez Bankası'ndan sağladıkları bu finansmanı kredi talebinde bulunan iş adamlarına, tüccarlara %50-60 faizle satıyorlar. Bu da geri dönülmesi imkansız bir çarkın tıkanmasına neden oluyor. Diğer taraftan sanayi, üretim, ihracat bu noktadayken adeta bilinen tabirle iş insanları feryat ederken asıl kritik kriz tarım ve gıda alanında baş göstermeye başladı. Hava değişimi, yaşanan olağanüstü kuraklık, özellikle Avrupa'da aşırı artan sıcaklıklar buğdayın kavrulmasına neden oldu. Avrupa'nın buğday deposu ülkeleri Hollanda, Avusturya, İrlanda, Macaristan, Polonya bu ülkelerde Haziran ayındaki aşırı sıcaklar nedeniyle 9 milyon ton buğday tarladan toplanamadan kavruldu. Şu ana kadar ortaya çıkan zarar 2 milyar euro olarak tahmin ediliyor ve bu tutarın daha da büyüyeceği, Avrupa'da yoğun bir hububat arzında sıkıntı yaşanacağı öngörülüyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer tablo söz konusu, özellikle Güney Amerika'da. Türkiye'de Haziran ayı sıcaklara rağmen yağışlı geçtiği için hububat rekoltesinde olağanüstü bir rekor artış var. 20 milyon tonun üzerinde oldu buğday üretimi. Ancak Türkiye'de de yüksek enflasyon ve düşük taban fiyat politikası üreticiyi memnun etmedi. Toprak Mahsulleri Ofisi şu ana kadar alımlarda depolarını %65'in üzerinde doldurdu. Ancak dediğim gibi Avrupa'daki arz açığı Avrupa ülkelerinin küresel hububat piyasalarına büyük bir taleple girmelerini ve hububat fiyatlarında, bunun yanı sıra hububattan arpa başta olmak üzere, yulaf başta olmak üzere yem fiyatlarından kaynaklanan süt ve et fiyatlarındaki artışları da beraberinde getirecek. Bütün bu öngörüler üst üste geldiğinde küresel gıda piyasalarında önümüzdeki birkaç aydan itibaren olağanüstü fiyat artışları ve küresel gıda enflasyonunda yükseliş söz konusu. Türkiye zaten %34'ü aşan gıda enflasyonuyla dünyada ilk sıralarda. Şimdi bunun üzerine bir de küresel gıda enflasyonu eklendiğinde önümüzdeki birkaç ay içerisinde dediğim gibi hububat fiyatlarından ekmekten süte, sütten peynire ve et fiyatlarına kadar yem fiyatları ve gübredeki artışlarla birlikte bu aşırı sıcakların ve kuraklığın getirdiği olağanüstü olumsuz tablonun yansıması olarak Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge başta olmak üzere yoğun bir gıda enflasyonu artışı tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız demektir. Önümüzdeki aylarda şimdiden buna hazır olmamız gerekiyor. Kaldı ki biz zaten bu konuda aşılıyız diyebilirsiniz. Biz zaten yıllardır çok yüksek gıda enflasyonuyla yaşıyoruz. Yaz ortası olduğu halde yaz sebzelerinin fiyatları bile çift haneli veya üç haneli rakamların altına inmedi. Bir de şimdi küresel ısınmanın hububatı kavurması, bu konudaki üretim düşüşünün yaratacağı küresel gıda enflasyonu bunun üzerine binsin. O zaman ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Milyonlar, dünya nüfusu başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, Amerika ve tabii Türkiye, en azından biz içeride gıda fiyatları arttığında ithalatla açığı kapatmaya çalışıyorduk. Fakat şimdi bu imkan da zora girdi. Çünkü ithal gıda fiyatları da bu tabloya baktığımızda önümüzdeki aylardan itibaren küresel gıda piyasalarında olağanüstü fiyat artışları yaşanacak. Bütün bunları bir sihirle, bir sihirbazla yok etmek mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Çünkü gitar virtüözü Carlos Santana, Black Magic Woman şarkısında, Benim Siyah Sihirli Kadınım şarkısında bunun olamayacağını söylüyor. Hep beraber dinliyoruz.

Benim kara büyülü bir kadınım var. Beni öyle kör etti ki göremiyorum. Kalbimi taşa dönüştürdü. Ama kara büyülü kadın, sana öyle ihtiyacım var ki. Gitar virtüözü dedik. Gerçekten dünya çapında önde gelen gitaristlerden Carlos Santana'nın bu unutulmaz şarkısının kısa versiyonunu sizlere sunduk. Avrupa'da tarlalardaki hububat kavrulmasından ve bunun küresel gıda arzındaki düşüşe paralel olarak gıda fiyatlarındaki enflasyonu artıracağından söz etmiştik. Ve bunun muhtemelen Türkiye'ye de ciddi yansımaları olacak. Çünkü Türkiye ürün açığında her ortaya çıktığında hangi üründe olursa olsun, ette, ayçiçeğinde, buğdayda, arpada, işte en son soğanda hep açığı ithalatla kapattı. Fakat artık tablo gösteriyor ki ithal gıda fiyatlarında da olağanüstü bir artış söz konusu olacak. Soğanda 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden? Çünkü 2024 yılında planlı üretim modeline geçildiği açıklandı. 13 stratejik üründe, aralarında soğan ve patatesin de olduğu 13 stratejik üründe planlı üretim yapılacaktı. Ancak planlı üretime rağmen, İşte tablo ortada, soğan da bu ürünler arasındaydı. Geçen yıl tarlada soğanın fiyatı 5 liraydı. Bu yıl 33 lira. Dolayısıyla da üretici diyor ki ya geçen yıl 5 lirayken biz feryat ettik. Soğan, patates üreticisi perişan. Bu fiyatlarla biz satış yapamayız dedik. Maliyetlerimizi karşılamıyor dedik. Ancak ne hükümet ne Tarım Bakanlığı bizi duymadı. Ve biz toplayabildiğimiz soğanı piyasaya sürdük ama çoğu üretici soğanını, patatesini tarlada bıraktı. Çünkü tarlada 5 lira olan soğanı toplamanın bir anlamı yoktu. Şimdi geçen yılki zararın üzerine kimse soğan ekmedi bu sene. Patates de ekmedi. Tekrar bunları toprağa gömmektense ekmeyelim daha iyi dedik ve bu maliyete katlanmadık. Ama bu sefer de olağanüstü bir üretim açığı ortaya çıktı. Soğanın, patatesin tarladaki fiyatı 32-33 lira, marketteki fiyatı 45-50 liraya kadar yükseldi. Ve Türkiye İran'dan, Mısır'dan, Irak'tan soğan ithal etmeye başladı. Geçen hafta alınan bir kararı sizlere duyurmuştuk. Yapılan düzenlemeyle soğan ithalatından alınan gümrük vergisi %49,5'dan %5'e düşürüldü ve ithalat serbest bırakıldı fiyatların aşağı çekilmesi için. Peki neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? İşte Avrupa'da tamam hububat kavruldu ama elde olmayan nedenlerden. Çünkü aşırı sıcaklar buğdayı tarladan toplanamadan 9 milyon ton buğdayı topraktayken kavurdu. Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık soğan ve patateste. Düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Oysa dediğim gibi 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı 13 stratejik ürün belirlemişti. Bunlar arasında fasulye, nohut olmak üzere soğan, patates, bütün bu ürünlerde ayçiçeği, her sene ayçiçeğinde benzer kriz yaşanıyor. Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına, 50 yıllık devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız. Şimdi Türkiye'dekine benzer siyasette özellikle bir model ortaya çıktı sevgili dinleyiciler. Bu model İngiltere'de yaşanıyor. Şöyle ki İngiltere'de son 10 yılda 7 başbakan değişti. Bu 7 başbakanın değişme nedeni yıllık %2,5 oranındaki enflasyon. Çeşitli partilerden ama son dönemde de ağırlıkla İşçi Partisi'nden göreve gelen başbakanlar bir türlü bu yıllık %2,5 oranındaki enflasyonu aşağı düşüremedikleri için istifa etmek zorunda kaldılar, görevi bırakmak zorunda kaldılar. En son
Keir Starmer İşçi Partisi'nin başarılı başbakanlarından bir tanesiydi, genel başkanlarından bir tanesiydi. Fakat Mayıs ayında yerel seçimlerde özellikle uyguladığı ekonomik politikalar enflasyonu bir türlü düşürememesi nedeniyle halkta doğan tepkiden dolayı Mayıs ayında İşçi Partisi ağır bir seçim hezimeti yaşadı ve tabandan gelen baskıyla, milletvekillerinden ve üyelerden gelen baskıyla Starmer başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Hem genel başkanlıktan hem başbakanlıktan. Arkasından uzun yıllardır İngiltere siyasetinde yıldızı parlamaya başlayan Andy Burnham, kendisi Kuzey'in Kralı olarak adlandırılıyor. İki dönemdir işçi kenti Manchester'ın belediye başkanı. Manchester ve Liverpool İngiltere'nin işçi şehirleri, sanayi şehirleri. Andy Burnham, milyonlarca işçi partisi üyesinin ve avam kabanasındaki işçi partili milletvekillerinin oylarıyla beklendiği gibi işçi partisinin genel başkanlığına seçildi. Akabinde eşi ve çocuklarını aldı. İngiltere başbakanı olarak artık anılmaya başlandığı halde trene bindi. Trenle Londra'ya geldi. Londra garında trenden indikten sonra Londra'nın meşhur artık simgeleşmiş taksilerinden birisine bindi eşiyle ve o taksiyle başbakanlık konutuna geldi, indi ve kendisinden önceki Starmer'dan görevi devraldı. Çünkü Manchesterizm olarak adlandırılan bir ekonomik model uyguladı Andy Burnham. İki dönem belediye başkanlığı yaptığı Manchester'da yerel ekonomiyi güçlendiren, yerel sanayicilerle işbirliği yapan politikalardı bunlar ve Manchester

yetkililerinin ve parti üyelerinin oylarıyla genel başkanlığa getirildi ve İngiltere Kralı Charles da aynı gün kendisini başbakan olarak atadı. Bütün bunlar 48 ila 72 saat arasındaki bir süreçte oldu bitti. Hani hep deniyor ya işte ekonomik istikrar, siyasi istikrar olmadan gerçekleşemez mutlaka. Oysa dediğim gibi 10 yılda 7 başbakan değişti, 7 hükümet değişti. Fakat İngiltere'de ne bir siyasi istikrarsızlık ne bir ekonomik istikrarsızlık yaşandı. Kaldı ki İngiltere'nin yazılı bir anayasası da yok. Ta 1700'lerden bu yana ortada yazılı bir anayasa olmadığı halde herkes sadece ülke nasıl daha iyi olur bunun tartışmasını yapıyor. Kim daha iyi ülkeyi yönetir? Yoksa bizdeki gibi her 2 yılda bir, 3 yılda bir ya bizim niye anayasamız yok? Niye anayasa yapmıyoruz? Hadi bir yeni anayasa yazalım diye kimse ortaya çıkmıyor. Çünkü kurallar, sistem ve kurumlar o kadar düzgün işliyor ki işte dediğim gibi İşçi Partisi seçim kaybeden genel başkanı gönderdi. Yerine yıldızı parlayan yeni bir lideri getirdi ve şimdi Burnham gelir gelmez ilk açıkladığı karar şu oldu. Tüm ülkede elektrik ve doğalgaz faturalarından kesilen %5'lik KDV'yi 1 Ekim'den itibaren kaldırıyorum dedi. Bu en azından her haneye 40-45 sterlin aylık bir katkı sağlayacak enerji faturalarının düşürülmesi yoluyla. Aynı şekilde toplu ulaşımda azami tavan fiyatı 2 sterlin olarak belirleyeceğini ilan etti. 2 sterlin üzerinde metro, otobüs, diğer ulaşım ücreti olmayacak. Bunun yanı sıra kamucu, devletçi bir ekonomi politikasına geçileceğini söyledi. Sosyal politikalara öncelik verileceğini, çalışanların ücret durumunun yükseltileceğini, kesinlikle çalışanların vergilerinin artırılmayacağını vaat etti. Çünkü İşçi Partisi'nin şanına yakışan bir politika bu. Tony Blair'den bu yana İşçi Partisi'nin liderliğini üstlenen genel başkanların hepsi liberal piyasacı ekonomi politikalarına yöneldiler. Ve o yüzden de İşçi Partisi uzun süredir iktidara gelemiyordu. Fakat Andy Burnham'ın kamuoyundaki sempatisi Manchesterizm olarak adlandırılan belediye başkanlığı döneminde uyguladığı bu politikalar daha 3 günlük başbakan olmasına rağmen halkta öyle büyük bir heyecan yarattı. Özelleştirme politikalarını geri plana atacağını, sağlık sistemi başta olmak üzere eğitimdeki paralı politikaları yavaş yavaş aşama aşama sonlandırılacağını vaat etmesi öyle bir heyecan yarattı ki ülkenin zenginleri de ayağa kalktılar ve vatansever milyonerler diye bir hareket başladı şimdi İngiltere'de. Kim bu vatansever milyonerler? Sterlin milyarderi olan ülkenin önde gelen finansçıları, ekonomistleri, sanatçıları, hatta Gary Lineker gibi İngiliz milli takımının sterlin milyoneri futbolcuları bu hareketin öncüleri. Bunlar çıktılar ortaya, dediler ki Andy Burnham'a bir mektup yazdılar, kamuoyuna da açıkladılar. Ya dediler bizim servetimiz çok fazla, biz bu parayı bu ülkede kazandık. Uygulanan vergi politikaları bizim paramızı daha da arttırıyor. Bizi fazla üzen bir vergi politikası yok ama bu ülkede çalışanlar çok vergi ödüyor. Ücretlerden çok vergi kesiliyor. O zaman madem siz böyle bir operasyona giriştiniz, sosyal politikalara öncelik vereceksiniz, bizim servetlerimizden %2 ek vergi alın. Bu sadece yılda 24 milyar sterlin, yani 60 ile çarparsanız 112-13 trilyon lira bütçeye ek katkı sağlar ve siz bu parayı çalışanların durumlarını iyileştirmek, ücretlerini yükseltmek, iş yaranan alanları yaratmak, dar gelirli hanelerin yaşam maliyetlerini düşürmek için kullanın. Ve çok büyük bir yankı yarattı bu vatansever milyonerlerin kamuoyuna açıkladığı mektup ve hükümete yaptıkları bizden daha fazla vergi alın çağrısı. Hemen Muhafazakar Parti dedi ki ya madem siz bu kadar çok paranız var, ek vergi vermek istiyorsunuz, ek vergi vereceğinize gidin hazineye bağış yapın. Onlar da dediler ki ya hazineye bağış bir seferlik bir şey ama biz bu kazandığımız servetlerden daha çok vergi alınmasını istiyoruz ve bununla ilgili süratle bir yasal düzenleme yapılsın ve biz buna razıyız. 10 milyon sterlin ve üzeri serveti olan, parası olan, hissesi olan, menkul ve gayrimenkul varlığı olanlardan %2 vergi alınsın. Yeni başbakan buna kapıyı kapatmayacağını açıkladı. Dedi ki çok teşekkür ediyorum. Gerçekten
ülkenin zenginleriyle çalışan orta direği arasındaki gelir dağılımı uçurumu çok açılmış vaziyette. Bu açığı kapatmamız lazım. İngiliz vatandaşlarının

0: hepsinin bu ülkeden gelirinden biraz daha eşit pay alması lazım. Bazı ekonomistler özellikle vergi artışının ülkeden sermaye kaçışına yol açacağını savunuyorlar. Böyle bir ek vergi gelirse sermaye kaçar diyorlar. Ama orada da Andy Burnham İskandinav ülkelerini örnek gösteriyor. İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkeler son dönemde ek servet vergileri getirdiler ve zenginlerden daha çok vergi aldılar ama zenginler aksine bundan memnun oldu. Ülkelerinden kaçmadıkları gibi daha fazla vergi ödeyebilmek için daha fazla yatırım yaptılar. O yüzden de sanıyorum bu bir anlamda bizde özellikle son dönemde siyasi tabloyu ve ekonomik tabloyu değerlendirdiğimizde %2,5 enflasyon 10 yılda 7 başkan değiştirdi ama bizde 24 yıldır bir türlü düşürülemeyen bir enflasyon ve tek parti iktidarı söz konusu. Bunun yanı sıra işverenler aksine sermaye ve varlıklı kesim aksine bizden daha az vergi alın, daha düşük vergi alınsın, asgari ücret daha düşük belirlensin gibi bir takım taleplerde bulunuyorlar. Sanıyorum İngiltere'deki bu vatansever milyonerler hareketi ve kamuoyuna açıklanan mektup ve yeni başbakan Andy Burnham'ın açıklayacağını ilan ettiği, dönüştüreceği ekonomi politikalarıyla ortaya koyacağı hamleler yakından takip edilmesi ve örnek alınması gereken bir model gibi duruyor. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Bir Ankara'dan haber var. Programının daha sonuna geldik. WhatsApp hattımız 505-171-66-56 idi. Sıkça tekrarlıyoruz. Buradan bize görüş ve değerlendirmelerinizi aktarabilirsiniz. Çarşamba günü saat 15'te ben Zülfikar Doğan yine Ankara'dan haber var programıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Kadro Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımımız yurda döndü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşılıncaya kadar devam edeceğini söyledi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ...2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan ve tarih yazan A Milli Kadın Voleybol takımımız yurda döndü. Şampiyonluk kupasıyla yurda dönen Ay Yıldızı kafileyi bando ve marşlar eşliğinde havalimanında yetkililer, basın mensupları ve ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle çok sayıda vatandaş büyük bir coşkuyla karşılarken alkışlarla sevgi gösterisinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. CHP'li yaklaşık 200 belediye başkanının yeni partiye katılmak için başvurduğu öne sürüldü. Parti yönetiminin yerel dengeleri koruyacak ve muhalefet içinde kriz yaratmayacak bir geçiş modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi. Geçmiş dönemlerde CHP milletvekilliği yapmış 264 eski milletvekili de CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. Ortak açıklamada CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak putlan kararının parti iradesini ve demokratik süreçleri zedelediği savunuldu. İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır, 4 kişi yaralanırken polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Üniversitelerde kontenjanlar belli oldu. YKS'de toplam 805.747 kontenjan için adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos arasında yapacak. Kontenjanlarda en dikkat çeken artışlardan biri ise 16 kat büyüyen siber güvenlik alanında oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la kritik temaslarda bulunmak üzere Washington'a gitti. Görüşmede stratejik ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve Orta Doğu'daki son durumun masaya yatırılması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görev süresi sona eren 8. dönem Devlet Duması milletvekilleriyle Kremlin'de bir araya geldi. Putin, devlet, halk ve toplumun el ele vererek özel askeri harekattaki tüm hedeflere ulaşacağını ve zafer için gereken her şeyin yapılacağını vurguladı. Ukrayna'da havada ateşkes ilan edileceğine dair iddialara da Kremlin'den yanıt geldi. İddiaları spekülasyon olarak niteleyen Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın yeni öneriler sunmadığının altını çizerken olası bir havada ateşkes konusunda herhangi bir somutluk bulunmadığını belirtti. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Washington Post, Biden'ın metastatik prostat kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve hastalığın etkisiyle gözle görülür şekilde zayıfladığını yazdı. Güney Kore'de eski devlet başkanı Yoon Suk-yeol'u 2022 başkanlık seçimleri öncesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 ay tecili hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temiz edilmesi bekleniyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Şili Meydanı yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken saldırının nedeni araştırılıyor.
0: Ekonomi.
1: İstanbul Havalimanı 13-19 Temmuz'da günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris-Charles de Gaulle, 1331 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.873 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 95 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.215, çeyrek altın 10.148, tam altın 40.438, ata altını da 41.416 liradan satılıyor. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: İran'ın meşhur kamikaze İHA SİHA'ları. Şahitler, Rusya Federasyonu bu İHA'ları teknolojisini kullanmış ve geliştirmişti. Onun üzerine tabii çok güncellemeler yapıldı. Ama Amerika'dan bu beklenecek bir şey değil doğrusu. Oysa Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Orta Doğu'ya ilk Amerikan uzun menzilli kamikaze İHA filosu düşük maliyetli insansız savaş saldırı sistemi konuşlandırdığını duyurdu. Amerikalılar çok utangaç değiller. İran'ın sistemlerini inceleyerek oluşturmuşlar bunları. Tabii Amerikalıların bu MQ-9 Reaper dediğimiz Yemen çatışmasında son dönemde Amerikan operasyonlarına son verilmeden önce çok ismi geçiyordu. Karadeniz'de de geçiyordu MQ Reaper'lar. Bunlar çok pahalı. 16 milyon dolarcık maliyette. Oysa İran'ın ürettikleri 35 bin dolar civarında, çok da daha ucuza. Ve şimdi TLM-136 Lucas diye Amerikalılar İran esini, İHA'larını devreye sokmuşlar. Tabii ki teknoloji tartışmaları bağlamında dikkat çekici bir not aktarmak istedim size.
4: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: YKS 2026 sonuçlarına ilişkin yayımlanan değerlendirme raporu dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Rapora göre sınava giren 67 binden fazla aday tek bir doğru cevap bile veremezken en düşük başarı fen bilimleri testinde görüldü. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan YKS 2026 değerlendirme raporuna göre TYT'de tek bir neti dahi olmayan aday sayısı geçen yıla göre %64,4 artarak 67.087'ye yükseldi. Bu sayı sınava giren adayların yaklaşık %3'ünü oluşturdu. Rapora göre sıfır net yapan aday sayısı 2023'te 100.510, 2024'te 64.085, 2025'te ise 40.818 olarak kaydedilmişti. 2026'da ise önceki yıllardaki düşüş eğilimi tersine döndü. En olumsuz tablo fen bilimleri testinde yaşandı. Adayların yaklaşık %12'si fen bilimleri testinde hiçbir soruya doğru cevap veremezken temel matematik testinde bu oran %9 olarak gerçekleşti. TYT fen bilimleri testinde doğru cevap sayısı 0 ila 1 arasında kalan adayların oranı ise yaklaşık %19 oldu. Bu da yaklaşık 428.417 adayın fen bilimleri testinde en fazla bir doğru yapabildiğini gösterdi. TEDMEM bu sonuçların öğrencilerin fen okuryazarlığına ilişkin temel bilgi ve becerilerinde önemli sorunları işaret ettiğini vurguladı. Ayrıca AYT'de sayısal ve sözel puan türlerinde sıfır net yapan aday sayısının arttığı, buna karşılık eşit ağırlık ve dil puan türlerinde düşüş yaşandığı belirtildi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu TEDMEM'in YKS 2026 değerlendirme raporuna göre TYT'de tek bir doğru cevap bile veremeyen aday sayısı geçen yıla göre %64,4 artarak 67.087'ye yükseldi. En düşük başarı fen bilimleri testinde görülürken yaklaşık her 8 adaydan biri bu teste sıfır çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Çocuklukta sık tüketilen şekerli içeceklerin etkisi yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. 25 yıl süren kapsamlı bir araştırma, gazoz, spor içeceği ve bazı meyve sularını düzenli tüketen çocukların yetişkinlikte yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen ve Amerikan Kalp Derneği'nin Circulation dergisinde yayınlanan araştırmada 25 binden fazla kişi en fazla 25 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların çocukluk ve gençlik dönemindeki gazoz, meyve aromalı içecek, limonata, şekerli çay, spor içeceği ve meyve suyu tüketimleriyle yetişkinlikte yüksek tansiyon görülme durumu karşılaştırıldı. Araştırmaya göre günde 2 ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riski haftada 3 kereden az tüketenlere göre %52 daha yüksek. Her gün bir kutu gazoz tüketmek riski %23, bir spor içeceği tüketmek ise %36 artırıyor. Günde 1,5 bardaktan fazla meyve suyu içenlerde risk %35 artarken özellikle portakal suyunun günlük tüketimi %20'lik risk artışıyla ilişkilendirildi. Araştırmacılar şekerli içecek yerine taze meyve sebze tüketmenin yüksek tansiyon riskini %22, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih etmenin ise %19 azaltabileceğini belirtiyor. Şekerli içeceklerin su veya sütle değiştirilmesi de riski %13'e kadar düşürebiliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Vasati Malik, yüksek tansiyonun artık yalnızca ileri yaşların değil, çocukların ve genç yetişkinlerin de sorunu haline geldiğini belirterek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Amerikan Kalp Derneği'nden kardiyolog Ahmet Kera da bulguların çocuklukta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkinlikte kalp ve damar sağlığını doğrudan etkilediğini gösterdiğini söyledi. 25 yıllık araştırma, çocuklukta düzenli olarak gazoz, spor içeceği ve şekerli içecek tüketenlerde yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskinin arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, şekerli içecekler yerine su ve taze meyvenin tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kiralık ilanda evden çalışan kiracılardan aylık $200 ek ücret talep edildi. San Francisco Körfez bölgesinde bulunan yaklaşık 50 metrekarelik müstakil ev, elektrik, su, internet, ısıtma ve klima dahil aylık $3,250 kiraya çıkarıldı. İlanda evden çalışan kiracılar için aylık $200 ek ücret uygulanacağı vurgulandı. İlanın sosyal medyada gündem olması üzerine bazı kullanıcılar uygulamayı gereksiz ve haksız bulurken ek ücretin daha fazla gelir elde etmek amacıyla istendiğini savundu. Bazı kullanıcılarsa evden çalışan kişilerin gün boyunca evde bulunması nedeniyle elektrik, su, klima ve ısıtma tüketiminin artabileceğini belirterek uygulamayı doğru buldu. Birçok kullanıcı ev sahibinin kiracının evden çalışıp çalışmadığını nasıl denetleyeceğini de sorguladı. Covid-19 salgının ardından ABD'de uzaktan çalışma yaygınlaşmıştı. İlan yayından kaldırıldı. ABD'de bir ev sahibi evden çalışan kiracılardan aylık $200 ek ücret talep etti. Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine ev sahibine hak veren bazı yorumlarda evden çalışan kiracıların ısınma, elektrik ve su gibi faturaları yükselttiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sesli Haber, Aspendos'ta 2000 yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı. Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yaklaşık 2000 yıllık tiyatro caddesinin 300 metrelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazılarda ortaya çıkarılan yeni buluntuların antik kentin tarihine ve ticari önemine ışık tuttuğunu açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazılar sayesinde ziyaretçilerin artık antik tiyatrodan Akropolis'e uzanan tarihi güzergahta yürüyerek kentin izlerini adım adım takip edebileceğini belirtti. Kazılarda cadde boyunca dükkanlar, özgün mimarisiyle günümüze ulaşan bir ekmek fırını, Doğu anıtsal kapısıyla Hermes, Artemis, Afrodit, Eros ve Nemesis heykelleri gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca genç Eğirmedon mozaiği, Fenike sikkesi ve cam eserlerde kazılarda bulunan önemli eserler arasında yer aldı. Agora'nın kuzeyinden başlayarak antik tiyatroya uzanan tiyatro caddesinin genişliğinin 3 ila 5 metre arasında değiştiği belirtildi. Kazılar sırasında dükkan girişleri, ara sokak bağlantıları ve bazı bölümlerde 2,5 metre yüksekliğe ulaşan duvarlar da ortaya çıkarıldı. Uzmanlar kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin Aspendos'un yalnızca mimari ve kültürel açıdan değil, Doğu Akdeniz'in önemli...
0: Radyo Sputnik canlı yayın.

0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şu anda AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yapıyor, dinliyoruz.
1: Kaldı. Ama ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, bütün bu provokasyonlar karşısında milletimizin sağduyulu tek bir ferdi bir diğerine yan gözle bakmadı. Kimse kimseyi incitecek bir iş yapmadı. Dolayısıyla burada esas kahraman, bugüne ülkemizin gelmesindeki esas kahramanlar işte milletimizin bu makul çoğunluğudur. Milletimizin bu sağduyusudur, bu basiretidir. Şimdi de biz bu sağduyuyu ve bu basireti toplumun her kesiminde aidiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun görüyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ölçek büyütmektir. Dar mahalle ideolojilerinin dışında Türkiye'nin ölçeğini büyütmek, Türkiye'nin her bir ferdinin, her bir kesiminin, her bir kimliğinin, her bir aidiyetinin ve mensubiyetinin daha büyük bir birlikteliğin parçası olmanın hazdını yaşaması, daha büyük bir birlikteliğin sorunları gidermedeki oluşturacağı zemini, atmosferi, herkesin soluması, bu son derece önemlidir. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade etmiştim. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Türkiye'de vatandaşların bir kısmı ev sahibi, bir kısmı siyasi olarak demokratik haklar açısından, cumhuriyetin değerleri açısından bir kısmı kalıcı, bir kısmı gidici, bir kısmı asil, bir kısmı yedek değildir. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. O sebeple bütün bunları dikkate alan, dar mahalle ideolojilerinin dışına çıkan, büyük bir zihinsel ölçekle konuşan, büyük bir demokratik perspektifle konuşan, yapıcı bir dille konuşan bir yaklaşımı hep beraber üretmeliyiz ve sahiplenmeliyiz. Bugün etrafımıza baktığımızda, etrafımız yakın coğrafyamıza baktığımızda Türkiye'nin pozitif olarak nasıl ayrıştığını, Türkiye'nin pozitif olarak nasıl yüksek değerleri yüksek bir temsille koruduğunu hep beraber görüyoruz. Sandık var, demokrasi var, siyasal katılımın önü açık, siyaset yapmanın önü açık, bir tezi olanın millete ulaşma imkanlarının önü açık. Bugünün dünyasına baktığınızda bunlar büyük değerler. Ama şimdi daha da bunların büyük değerler olmasına daha yeni boyutlar eklendi. Eskiden bazı ülkeler bunlara ulaşacak imkanlara sahip değildi. Bunlara ulaşacak siyasi sistemlere sahip değildi. Bunlara ulaşacak kurumsal kapasiteye sahip değildi. Ama şimdi daha büyük bir sıkıntı var. Bunlara ulaşan yüksek kapasiteye sahip bazı devletlerin, bazı toplumların aslında kurumlarının içinin boşaldığını, demokratik mekanizmaların içinin boşaldığını, demokrasinin bir tür propaganda faaliyetine dönüştüğünü, demokrasinin bir şekilde yozlaştırılmaya çalışıldığını, hukukun elastik hale getirilmeye çalışıldığını, dünyada böyle bir akımın ortaya çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Onun için bu değerlerimizi korumamız konusunda daha hassas, daha güçlü bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. Bu vesileyle de terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri açısından en çok ihtiyaç duyulan şey, ister katkı olsun, ister eleştiri olsun, önemli olan sisteme oksijen mi yüklüyorsunuz, yoksa toksik gazlar mı yüklüyorsunuz? Bugün daha çok oksijen yükleyecek bir dile ihtiyacımız var. Daha çok oksijen yükleyecek, dar mahallelerin dar kalıplarını, zindanlarını aşacak, daha büyük ölçeklerden bakabilecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Burada da hem hukuki hem siyasi açıdan ince işçilik gerekiyor. Zaman propaganda zamanı değil. Zaman gerçekten doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman. Zaman sadece belli bir kesimin rengini diğerlerine dayatmasının zamanı değil, tek rengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu ve bu rengin altında diğer bütün renklerin kendisine en anlamlı aidiyeti bulabildiği bir siyasal yaklaşımın ortaya koyulmasının zamanı. O yüzden aşırılıklardan kaçınmak en temel ilki olmalıdır. Yani pozitif bahsettiğim unsurları yerleştirebilmek için Öncelikle bu aşırılıklardan kaçınma meselesi her kesimin dikkat etmesi gereken bir konudur. Bugüne kadar gelinen yol kolay gelinmedi. Bir sürü provokasyonlara, bilinen ve bilinmeyen sabotajlara ve sabotaj teşebbüslerine rağmen hep şunu söyledik. Her ne olursa olsun bu meseleyi biz otobanda tutacağız. Ana yolda tutacağız. Yan yollara sapmasını engelleyeceğiz dedik. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, gerek Sayın Bahçeli'nin verdiği mesajlar bütün bu sabotaj faaliyetleri karşısında meseleyi ana yolda tutma konusundaki hassasiyetimizin nirengi noktalarını oluşturdu. Tabii ki meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, burada DEM'den, CHP'den veya diğer muhalefet partilerinden, Yeni Yol'dan pozitif dil kullananlar, aşırılıktan kaçınanlar, dar mahalle ideolojilerinden kaçınanlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Yani bir bakıma şöyle düşünelim. Artık kaldıraç bunu yerine yerleştirecek, bütün bu süreçleri yerine yerleştirecek bir noktaya bunu kaldırdı ve bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Burada oturtmak gerekirken de bir cümle kurulduğunda bu cümlenin sadece bir toplum kesiminde nasıl yankılandığı değil, toplumun bütün kesimlerinin aslında kabulüne mazhar olup olmayacağını iyi değerlendirmek lazım. Hepimizin adının farklı olabileceğini ama soyadının Türkiye Cumhuriyeti olduğu ilkesini ayakta tutmak lazım. Burada sokaktaki kardeşliğin en sıkıntılı zamanlarda vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun bütün bu meselelere yansıtılması gerekiyor. Burada retorik gerçekliğin önüne geçmemelidir. Aşırı retorikler gerçekliği boğmamalıdır. Ya da bir takım ispat çabaları, bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Bu çok sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır. Bölgemiz açısından da emperyalistlerin terör örgütlerini birer vekalet savaşı unsuru olarak kullanıp bölge halklarına zarar veren bütün bu yaklaşımlarının elimizin tersiyle itileceği bir ortam çıkacaktır. Bakın her gün esasında baktığınızda Türk, Kürt, Arap ya da başkaları ya da Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi bütün bunlar arasındaki çatışmaların körüklenmesinin sebebinin bir takım emperyalist hesaplar olduğunu görüyoruz. Halbuki baktığınızda bütün bir bölgemize geniş bir gözle, büyük bir ölçekle baktığınızda Türk, Kürt, Arap aynı kadere sahip. Fars aynı kadere sahip. Hangi etnik gruptan olursa olsun aynı kadere sahip. Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi, Keldani, Yezidi hepsi aynı kadere sahip. Sadece bunu kendilerini paramparça ederek, aralara bir takım siyasi fitneler sokarak kendi çıkarlarını temin etmeye çalışan bir takım emperyalist odaklar var. Dolayısıyla kendi irademizi kendimiz inşa etmeliyiz. Bölgedeki barışı koruma konusunda kendi mekanizmalarımızı kurmalıyız. Ülkemizin içerisinde de şu ana kadar geldiğimiz iradeyi zihinsel ölçeklerimizi büyüterek, dilimizi iyi bir doğrultuda tutarak, dar mahalle ideolojilerinden kaçınıp meydanlarda buluşarak, zihinsel meydanlarda, fikirsel meydanlarda buluşarak değerlendirmek gerekir. Herkesin kendi sokağında bu meselelerle ilgili aşırı yaklaşımlar olabilir. Ama demokrasi meydanında buluştuğumuzda, Cumhuriyet meydanında buluştuğumuzda orada herkes için çok daha geniş bir alanın, çok daha büyük bir ölçeğin var olacağını göreceğiz. O yüzden bugün sıkılı yumruklarla konuşma zamanı değil, el sıkışarak konuşma zamanıdır. İnşallah bu konuları bugün gelinen noktada, bu yasal zemini ortaya çıkarma noktasında güçlü bir mutabakatı ortaya çıkarmak için el sıkışarak konuştuğumuzda, yarın tarihin diğer ufuklarına da kol kola girerek yürüme imkanımız olacak. Eğer zor meseleleri, sıkıntılı meseleleri el sıkışarak konuşabilirsek, Türkiye'nin içerisinde, parlamentomuzun içerisinde, Türkiye'nin içindeki çeşitli sivil ya da siyasi zeminlerde bu el sıkışmaları becerebilirsek, bunu kurumsallaştırabilirsek, bu el sıkışmalar önümüzdeki tarihsel ufuklar için

takip ediyoruz. Uzun zamandır yaptığımız bir uyarı var. O uyarı İsrail'in sistematik bir şekilde Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye çalıştığına dairdir. En son çıkan görüntülerde gördünüz. Yerleşimciler İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırıyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Yani dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazze'leştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir. Bakın, yarın bugün uzak olduğunu zanneden ülkeler bile bu krizlere, yarın bu krizlerle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Dünyanın bir yerinde işte bu Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili tartışmaları izleseniz, dünyadaki hemen hemen bütün farklı odaklar, farklı coğrafyalar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve soykırım şebekesi hakkında verdiği kararların ne kadar doğru olduğunu, hatta bunun az bile olduğunu söylerler. Fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin nasıl hedef alındığını görüyorsunuz. Netanyahu ve soykırım şebekesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı, en temel insan haklarıyla ilgili aldığı kararı bile bir nefret suçu olarak kodlamaya çalışıyor. Tarihte böyle bir ikiyüzlülük, böyle bir soykırım şebekesi, böyle bir yalan şebekesi görülmemiştir. Dolayısıyla Netanyahu ve onun soykırım şebekesi sadece Filistinler için değil, sadece Gazze ve Batı Şeria için değil, sadece bölge için değil, bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır. Burada büyük bir hassasiyetle uluslararası hukuku korumak için, uluslararası barışın temel dinamiklerini korumak için artık yapılacak ilk iş bu soykırım şebekesine karşı somut adımlar atmaktır. Yine mukaddesimiz Mescid-i Aksa'mıza dönük bir İsrailli bakanın sürekli olarak İsrailli güçleri yanına alarak, güvenlik güçlerini yanına alarak yaptığı saldırılardan biri gerçekleşti. Bunu en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunması uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Tabii sadece camilere yapmıyorlar bunu. Daha önce de ifade ettim, kiliselere yapıyorlar. Hristiyan din adamlarının ayinlerinin engellenmesi şeklinde, onlara hakaret şeklinde bir faaliyet yürütüyorlar. Yani bu bir soykırım şebekesinin bütün bir mabetlere karşı bir nefret şebekesi gibi de hareket ettiği net bir şekilde görülüyor. Onun için bütün dünyayı bir kere daha Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsü ve tarihsel ve hukuki statüsü konusunda hassas olmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizim önümüzde bahsettiğim gibi 25. yıl kutlamalarımız var. 25. yılla ilgili olarak sizinle 25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. Bugün tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar MEYAKA'mıza sunum gerçekleştiriliyor. Gereken kararlar alındıktan sonra o kendi 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda o etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak. Sadece 25. yıla özel kurumsal bir takım çalışmalarımız var. Tabii bir şeyin altını çizmem lazım. Burada evet, biz bu çatı altında siyaset yapmaktan onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten onur duyuyoruz. Burada hem siyaset yapıyoruz ama hem de siyasi tarihin pek çok aşamasını gözlemleme imkanı buluyoruz. Bu gözlemleme imkanı içerisinde kamuoyunun bildiği ve bilmediği bir sürü mücadelesine yakından şahit oluyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Dolayısıyla bu 25 yıllık
mücadele

0: mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle, devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır. Evet, AK Parti'nin mücadelesi var, çok kıymetlidir. Bir sürü arkadaşımız bu mücadelenin parçası olarak bugünlere geldi. Bu çok kıymetlidir. Ama bir takım şer şebekelerin en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bu parti kapatma davamızdan tutun da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kadar, onun dışında da bugün sizinle paylaşamayacağım bir sürü kendisini hedef alan ve son derece tehlikeli bir takım olaylarla karşılaştı. Ama milletin emanetini ancak millete teslim ederiz. Milletin emanetine gölge düşürmeyiz iradesinden bir gün bile geri adım atmadı. Biz yakın hallerinde de onu gördük ki en zor zamanlarda büyük bir tevekkülle ve millete güvenerek bu yolu yürüdü ve bu 25. yıl açısından baktığımızda da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evladı olarak, milletin adamı olarak, milletimizin huzurunda, bölge halklarının huzurunda, mazlum halkların huzurunda ve tarihin huzurunda görevini yapmıştır, hakkıyla yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nice yıllar nasip etsin, millete hizmet edecek diyoruz. Tabii 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar milletimize kazandırdığımız hizmetler mukayeseli olarak çeşitli videolarla, kliplerle, çeşitli görsellerle paylaşılacak. Yine 15 gün boyunca il başkanlıklarımızda vefa toplantıları yapılacak. Ahirete irtihal eden arkadaşlarımız için dualar okunacak. Bunun yanı sıra yine hafızayı korumak için, çünkü o kadar çok şey yaşıyoruz ki bazen aynı şeyi yaşayan arkadaşlar olarak bir araya geldiğimizde bile bakıyoruz ki ancak 2-3 kişinin anlatımıyla birbirimize farklı anlatımlarla tabloyu tamamlayabiliyoruz. Çünkü bu 25 yılda neredeyse 250 yıllık tarih yaşandı. Bu açıdan baktığınızda da bir 25 yıllık almanağı sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızla paylaşacağız. Tabii bir şeyimiz de şu, bu 25 yıl bunları yaptık. Bundan sonraki 25 yıl için ülkemiz için ne düşünüyoruz? Bundan sonrası için Türkiye için, Türkiye yüzyılı için neler düşünüyoruz? Onlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Onları da sizinle bu çerçevede paylaşacağız. Bir bahsetmek istediğim konu arkadaşlar size, son zamanlarda bizim üyelerimizle ilgili bazı tartışmalar oluyor. Bazı isimler kendilerinin kendilerinden habersiz olarak üye yapıldığını söylüyorlar. Tabii şunu ifade etmek isteriz ki öncelikle kendisinin haberi olmadan ben üye yapıldım diyenlerin bunu genel merkezimize bildirmesinden memnuniyet duyarız biz. Tabii zaman zaman bunlar dijital sistemler olduğu için zaman zaman açıklar olabiliyor burada. Bunları güncellemeye çalışıyoruz. Öyle bir şey olduğu zaman da siliyoruz. Ama buradan sanki bizim büyük üyelik ailemize bir gölge düşürmeye çalışanlar olduğunu da görüyoruz. Biz milletimizin büyük teveccühünü görüyoruz. Teşkilatlarımız arasında her ay en çok üye yapma konusunda büyük bir şey var, yarış var. 12 milyona ulaşan üye sayısıyla Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atıyoruz. Bugün de açık ara en öndeyiz. O sebeple milletimizin teveccühüne bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sistemde oluşan açıklar varsa bu açıkları gidermek için de güncellemeye devam ediyoruz. Çünkü çok uzun bir siyasi yol yürüdük ve burada üyelerimizin çok önemli katkıları var. Bugün de işte 14 Ağustos'u kutlarken milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır teması çerçevesinde bütün bu şemsiyeyi kurmaya çalışacağız. O yüzden bu üyelik için çıkan haberleri büyük bir hassasiyetle takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Bir diğer konuda şu arkadaşlar, halen yapılan NATO toplantısı dünyada ses getirmeye devam etmektedir. Ve burada ben iktidara geldiğimizden beri Cumhurbaşkanımızla hemen bütün NATO toplantılarına katıldım. Dolayısıyla bunun mukayese de edebiliyorum. Organizasyon açısından, siyasi ajanda açısından, siyasi ajandanın Atlantik İttifakı ve dünyadaki sıkıntılara, meydan okumalara etkisi bakımından. Yani bu sadece Türkiye'de ortaya koyulan bir iddia değil. Belki de NATO tarihinin en büyük toplantılarından bir tanesiydi. Birincisi, şunu gördük ki yakın zamanda, hatırlayın, Fransa Devlet Başkanı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki savunma harcamaları konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkeleri eleştirmeye başlamasından sonra NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenler NATO'yu nasıl koruruz şeklinde bir performans üretmeye başladılar. Ama esas konu şuydu. Bu toplantıda Atlantik İttifakı çatlayacak mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki fay kırığı tamamen birbirinden kopan iki parçaya mı dönüşecek? Yoksa bir takım yakınlaşmalar söz konusu olabilecek mi diye. Burada kritik konu Başkan Trump'ın zirveye katılıp katılmamasıydı. Başkan Trump, ben bu zirveye katılmayacaktım ama Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine katılıyorum dedi. Ve bu da bir kere daha gösterdi ki Atlantik İttifakı açısından esasında çok daha büyük krizleri, büyük ayrışmaları doğuracak bir zirve söz konusu olabilecekken, belki de önemli liderlerin katılmadığı, o sebeple de NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenlerin bir analiz olarak söylediklerinin fiilen hayata geçtiği bir zirve olabilecekti. Burada bunu engelleyen şey Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği, Türkiye'nin ev sahipliği oldu. Burada şunu da net bir şekilde söylemek isterim ki Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerine, liderlerle yaptığı görüşmelere katıldığımızda gördük ki Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki nerede dünyada bir mesele varsa dönüp Sayın Cumhurbaşkanımıza siz buna nasıl yardımcı olabilirsiniz? Siz buna nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Bunu almak isteriz diye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans noktası haline gelmiştir. O bakımdan siyasi nitelik açısından Türkiye belki de NATO toplantılarının en kritik olanını gerçekleştirmiştir. Yine iktidara geldiğimizden beri katılıyoruz, hepimiz gözlemliyoruz. Gerek organizasyon açısından, gerek konukları ağırlamak açısından bütün detaylar düşünülmüştü. Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel kalemi Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Bütün bu organizasyonu bir yıl boyunca en ince ayrıntılarına kadar takip etti ve bütün ekibiyle birlikte bütün devlet kurumlarını koordine ederek Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı büyük katkıları oldu. Yine Cumhurbaşkanlığındaki yetkili arkadaşlarımızın büyük katkıları oldu. Sayın Hasan Doğan'ın bu büyük organizasyonuyla en ufak meselenin bile atlanmadığı, her şeyin aşırı düşünüldüğü bir tablo ortaya çıktı. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz. Hatta yıllardır NATO'da tanıdığımız arkadaşlarımız, hani artık detayı değil, detayını da düşünmüşsünüz noktasında bu takdirlerini bildirmiş oldular. O şekilde bir toplantı gerçekleşti. Halen de liderlerin kendi ülkelerine döndükten sonra yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinin ve Türkiye'nin burada kurduğu siyasi denklemin ne kadar Atlantik İttifakı'nın geleceğini kurtarmak açısından kritik olduğu ifade edilmeye devam ediliyor. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Batı Trakya'daki Türk azınlığı kardeşlerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. büyük haksızlıklara uğruyorlar. Buradan AK Parti Genel Merkezi'nden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii Yunanistan makamları maalesef çeşitli vesilelerle onların hayatını zorlaştıran bir takım kararlar alıyor. Şimdi de Türk azınlığa ait 8 ilkokulu kapatma kararı aldılar. Bu kararların hiçbirini doğru bulmuyoruz ve bunları reddediyoruz. Böylece bu aldıkları kararla azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düştü. Yine kayıt olmak isteyenlere engelleme çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken oraya gittiğimizde bunu kendi gözümüzle de gördük. Yani en basit bir organizasyonu engellemek için neler yaptıklarını. Bu doğru bir şey değil. Bakın şimdiki Başbakan Mitsotakis ne diyor? Bir bakıma artık bu gerginlikten yoruldum diyor. Yani bu gerginliklerin ila nihaya sürmesi kimsenin faydasına değil. Hele eğitim konusunda böyle bir şeyin yapılması, sürekli olarak bir asimilasyon baskısının Batı Trakya Türkleri üzerinde kurulmaya çalışılması doğru değil. Büyük güçler bugün var, yarın yok. Büyük denklemler bugün var, yarın yok. Denklemler değişir, şartlar değişir. Ama günün sonunda biz Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni Yunanistan'la paylaşmaya devam edeceğiz. Ve sürekli olarak karşı karşıya kalacağız. Arzu ettiğimiz şey, diplomasi masasında nasıl ki depremlerde birbirimizin yardımına koşuyoruz, o birbirimizin yardımına koştuğumuz ruhla diplomasi masasına oturalım ve sahada fiili durumlar yaratmasın Yunanistan, bütün bu meseleleri diplomasi masasında çözecek bir iradeyi ortaya çıkaralım. Son bir konu arkadaşlar, Suriye açısından sevindirici bulduğumuz, daha önce bahsetmiştik bundan. Esad rejiminin devrilmesinden sonra tabii Suriye istikrarını arıyor. Bütün bu istikrarı ararken de son derece kuvvetli bir biçimde işte siyasi yenilenmesini sağlamaya çalışılıyor. Buradan baktığınızda ilk defa Halk Meclisi'nin oturumunun Cumhurbaşkanı Şara Başkanlığı'nda gerçekleşmiş olması Suriye için son derece kıymetlidir. Yine uluslararası toplumu İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırıcı çabalarına karşı uyarıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in işgal ettiği, Suriye içerisinde işgal ettiği toprakların doğrudan Suriye'nin egemenliği altında olduğunu net bir şekilde ifade etti. O sebeple Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz. Son konu, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda yeni bir temsilci atamasıyla ilgili. Maalesef burada Avrupa Birliği aslında hiç kendisini ilgilendirmeyen bir işle uğraşmış oluyor. Çünkü Avrupa Birliği bir herhangi bir çözüm olmadan Bürgenstock zirvesinde Türk tarafı evet demişken, Rum tarafı hayır demişken ve bir ülke sınır sorunlarını halletmeden herhangi bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olamaz ilkesi varken tuttu, güneydeki Rum kesimini Avrupa Birliği'ne aldı ve sorunun, bugünkü büyük sorunların başlangıcını oluşturan aslında Avrupa Birliği'dir. Dolayısıyla tarafsızlığını kaybetmiştir ve bu sorunların başlangıcını oluşturan bir adım atmıştır. Bundan sonra özel temsilci atayarak çözeceği herhangi bir sorun yoktur. Dolayısıyla bu konular diplomasi temelinde, Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde konuşulmaya devam edecek. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorunuz varsa sorunuzu cevaplayayım.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısının akabinde konuştu. Önemli konu başlıkları vardı. Hemen özetle onları sizlere aktaralım. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu kendisi. Yeni bir aşamaya geçildiğini belirtti. Bundan sonraki hedefin silah bırakma sürecinin tamamlanması ve terörden arındırılmış bir bölge oluşturulmasına yönelik yasal çerçevenin hazırlanması olduğunu söyledi. Bu kapsamda da yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çelik, hazırlıkların artık ayrıntıları şekillendirildiği ince işçilik aşamasına geldiğini belirtti. Sürecin asılsız iddialarla sabote edilmemesi gerektiğini ifade etti. Çelik zaman propaganda zamanı değil, birlik ve beraberlik ruhu bu sürece yansıtılmalıdır. Bugün sıkılı yumruklarla değil, el sıkışarak konuşma zamanıdır dedi AK Parti sözcüsü. Meclis tatile girmeden önce sürece ilişkin yasal çerçevenin çıkarılmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi ve dış politikaya ilişkinde önemli mesajlar verdi. Çelik, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. İsrail Batı Şeria'yı gazileştiriyor, bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Netanyahu ve soykırım şebekesi sadece Filistinler için değil, bütün dünya için büyük bir tehdittir mesajında bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasının ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: NATO ülkelerinde askeri personel krizi. Batı dünyası tarihinin en derin askeri insan gücü krizlerinden birini yaşıyor. NATO üyesi ülkelerde orduya ve askerlik mesleğine yönelik toplumsal ilginin azalması, genç nüfusun fiziksel olarak göreve uygunluğunun düşmesi ve gönüllü asker bulmakta yaşanan sorunlar giderek daha ciddi bir güvenlik krizine dönüşüyor.
2: Dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip Amerika Birleşik Devletleri, teknolojik üstünlüğüne rağmen ordunun ihtiyaç duyduğu sağlıklı personeli bulmakta zorlanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Pentagon verilerine göre 17-24 yaş arasındaki her 3 genç Amerikalıdan biri aşırı kilo ve obezite nedeniyle doğrudan askeri hizmete alınamıyor.
1: Uyuşturucu kullanımı, suç geçmişi ve eğitim yetersizliği gibi faktörler de eklendiğinde Z kuşağı nüfusunun yaklaşık %77'si hiçbir askeri branşa kabul edilme standartlarını karşılamıyor. American Security Project raporlarında bu durum ulusal güvenliği doğrudan tehdit eden bir kriz olarak nitelendiriliyor. Pentagon, obezite kaynaklı sağlık harcamaları ve elenen personelin yerini doldurabilmek için her yıl yaklaşık 1,5 milyar dolar fazladan bütçe ayırmak zorunda kalıyor.
2: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından orduya ve militarizme karşı mesafeli bir yaklaşım benimseyen Almanya, tarihinin en büyük asker açığıyla karşı karşıya. Almanya, 2011 yılında kaldırdığı zorunlu askerliği yerine gençlerin ilgisini ölçmek amacıyla yeni bir gönüllü askerlik modeli başlattı.
1: Savunma Bakanlığı verilerine göre 18 yaşındaki gençlere gönderilen 300 bin anketten orduya fiilen katılmayı taahhüt eden genç sayısı yalnızca 530'da kaldı. Ankete katılan gençlerin yaklaşık 35 bini orduya temel düzeyde ilgi duyduğunu belirtse de yarısından fazlası telefon mülakatında elendi. Sadece 500'ü sağlık muayenesine çağrıldı ve muayeneleri eksiksiz geçmeyi başaran 530 kişi resmi sözleşme imzaladı.
2: NATO'ya orta vadede 260 bin aktif asker sağlama sözü veren Almanya'nın mevcut personel sayısı ise yaklaşık 182 bin. Federal Meclis Savunma Komisyonu, gönüllü sistemin başarısız olması halinde zorunlu askerliğe geri dönmekten başka çare kalmayacağını açıkladı.
1: Birleşik Krallık'ta profesyonel ordu sistemini korumakta zorlanan ve askeri gücü her geçen yıl küçülen NATO ülkeleri arasında yer alıyor. Savunma Bakanlığı verilerine göre son 1,5 yılda silahlı kuvvetlere başvuran yaklaşık 60 bin gencin başvurusu medikal gerekçelerle reddedildi.
2: Kronik sırt ağrıları, obezite, işitme kayıpları ve yaygın psikolojik rahatsızlıklar İngiliz gençlerinin orduya katılmasının önündeki engeller arasında bulunuyor. Londra yönetimi ise gençleri orduya çekebilmek amacıyla ücretli askeri ara yıl programı başlattı. Savunma Bakanlığı bu uygulamayı toplumu yeniden orduyla buluşturma ve bütüncül bir savunma yaklaşımı geliştirme çabası olarak tanımlıyor.
1: Avrupa'nın farklı bölgelerindeki NATO ülkelerinde de askeri personel açığı yaşanıyor. İtalya'da Savunma Bakanlığı mevcut açıkları kapatabilmek ve NATO standartlarını yakalayabilmek için ordunun mevcudunu %60'dan fazla artırmayı hedefleyen milyarlarca euroluk bir reform yasası hazırladı.
2: Hollanda'da ise ordudaki aktif askeri kadroların yaklaşık 5'te biri başvuru eksikliği nedeniyle boş durumda. Gençlerin sivil sektörün sunduğu esnek çalışma şartlarına askeri kışlalara tercih ettiği belirtiliyor.
1: Yüksek savunma harcamalarına ve zorunlu askerlik sistemine rağmen Yunanistan'da gençleri orduya çekmekte zorlanıyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre askeri akademilerde açılan subay ve assubay kadrolarının 500'den fazlası başvuru yetersizliği nedeniyle boş kaldı.
2: En ağır darbe ise Yunan donanması aldı. Deniz Harp Okulu'nun mühendislik programındaki kontenjanların %62'si doldurulamadı ve programa yalnızca 14 öğrenci kayıt yaptırdı. Düşük maaşlar, zorlu çalışma koşulları ve sivil sektörün cazibesi nedeniyle yalnızca bir yılda donanmadan 276 muvazzaf personelin istifa ettiği belirtildi.
1: Batılı uzmanlara göre bu yapısal kriz 2. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen sosyopolitik düzenin bir sonucu. Savaş sonrası dönemde vatan için can feda etme anlayışının yerini bireysel kariyer, ekonomik refah, konfor ve kişisel özgürlük odaklı bir yaşam tarzının aldığı belirtiliyor. Genç kuşakların ordunun katı hiyerarşik yapısını kendi özgürlüklerine yönelik bir tehdit olarak algıladığı ifade ediliyor.
2: Doğum oranlarının düşmesiyle yaşlanan Avrupa nüfusu da orduların ihtiyaç duyduğu genç insan kaynağını daraltıyor. ABD gibi ülkelerde ise hızlı tüketim kültürünün genç nüfusun fiziksel uygunluğunu olumsuz etkilediği değerlendiriliyor. Sonuç olarak NATO ülkeleri milyarlarca dolarlık savaş uçakları, gemiler ve mühimmatlar satın alsa da bu silahları kullanacak insan gücünü bulmakta zorlanıyor.
1: Türkiye ise bu krizde bir istisna olarak öne çıkıyor. Diğer NATO ülkelerinde askeri akademiler boş kalırken ve ordular personel kaybederken Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına her yıl kontenjanların üzerinde yoğun başvurular yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavlarına her yıl yüz binlerce aday başvuruyor. Askeri okullara girmek isteyen adaylar akademik, fiziki ve psikolojik testlerden geçerken kontenjan başına onlarca aday düşüyor.
2: Batı Avrupa'da askerlik sivil sektöre kıyasla düşük maaşlı ve riskli bir meslek olarak görülürken Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmak sağladığı imkanlar ve toplumsal itibar sebebiyle tercih sebebi oluyor. Lojman, sağlık imkanları, yıpranma payı ve düzenli maaş gibi hakların var olması en öne çıkan imkanlardan bazıları.
1: Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayinde gerçekleştirdiği hamlelerinde orduyla toplum arasındaki bağ modernize ettiği değerlendiriliyor. Üretilen yerli sistemlerin TSK'nın imajını geleneksel bir kara gücünden yüksek teknoloji kullanan bir güç seviyesine taşıdığı belirtiliyor. Kitlesel organizasyonlara verilen kamu desteği de savunma sanayi ürünlerini doğrudan halkla buluşturma noktasında önemli bir rol oynuyor.
2: Türkiye'nin NATO ülkelerinden ayrışmasının bir diğer nedeni ise jeopolitik konumu. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin uzun yıllar coğrafi olarak çatışma hatlarından kalmasının orduya yönelik toplumsal ilgiyi azalttığı değerlendirilirken, Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'in merkezinde yer alması bu farkın önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor. Türkiye'nin sınır ötesi terör tehditlerine ve bölgesel istikrarsızlıkları doğrudan tecrübe etmesi nedeniyle toplumun güçlü bir ordunun varlığını varoluşsal bir zorunluluk olarak gördüğü ifade ediliyor.
1: NATO ülkeleri gelişmiş silah sistemlerine ve milyarlarca dolarlık savunma bütçelerine rağmen giderek büyüyen bir askeri personel kriziyle karşı karşıya. ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Yunanistan'a kadar birçok ülkede gençlerin orduya ilgisi azalırken sağlık sorunları ve demografik değişim de personel açığını derinleştiriyor.
2: Türkiye'de ise yüksek başvuru oranları, ordunun toplumdaki yeri, savunma sanayi yatırımları ve jeopolitik konumu nedeniyle NATO içindeki bu tablodan ayrışıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzun yıllar devam eden maddi sıkıntılar yalnızca günlük yaşamı değil, beyin sağlığını da etkileyebilir. İngiltere'de yaklaşık 70 yıl süren geniş kapsamlı bir araştırma, maddi zorluk yaşayan kişilerin hafıza performansının daha düşük olduğunu ve ileri yaşlarda beyinlerinde doku kaybıyla ilişkili değişiklikler görüldüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre Mart 1946'da doğan yaklaşık 3000 Britanyalı doğumdan 70'li yaşlarına kadar takip edildi. Araştırmacılar yetişkinlik boyunca birden fazla kez düşük gelir veya maddi sıkıntı yaşayan kişilerin 53 yaşında yapılan hafıza ve zihinsel işlem hızı testlerinde diğer katılımcılara göre daha düşük puan aldığını belirledi. 69-74 yaşları arasında beyin görüntülemesi yapılan yaklaşık 400 kişide ise uzun süre düşük gelirle yaşayanların beyin omurilik sıvısıyla dolu boşluklarının daha geniş olduğu görüldü. Bilim insanları bunun çevredeki beyin dokusunun küçülmesiyle ilişkili olabileceğini ifade etti. Araştırmada erkeklerde çocukluk dönemini düşük sosyoekonomik koşullarda geçirenlerde ve Alzheimer hastalığı riskini artırdığı bilinen gen varyantını taşıyan kişilerde söz konusu beyin değişikliklerinin daha belirgin olduğu tespit edildi. Bilim insanları araştırmanın finansal sıkıntının doğrudan beyin değişikliklerine neden olduğunu kanıtlamadığını, yalnızca iki durum arasında güçlü bir ilişki ortaya koyduğunu ifade etti. İngiltere'de yapılan bir araştırmada yaklaşık 70 yıl boyunca 3000'e yakın kişi takip edildi. Araştırmaya göre yetişkinlik döneminde uzun süre maddi sıkıntı yaşayan bireylerin hafıza ve zihinsel işlem hızında daha düşük performans gösterdiği, ileri yaşlarda ise beyinlerdeki doku kaybıyla ilişkili yapısal değişikliklerin görüldüğü ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Aracı, CHP'den istifa edip yeni partiye katıldığını açıkladı. Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti MYK sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya gelindiğini belirterek siyasi hukuki boyutları olan çok kapsamlı bir süreç dedi. Çelik, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal çerçeveyi inşallah meclis tatile girmeden ortaya çıkarmış olacağız ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği belirtildi. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Aracı, CHP'den istifa edip yeni partiye katıldığını açıkladı. Aydın'da CHP'den istifa edip yeni partiye katıldığını duyuran ilk belediye başkanı Özgür Aracı oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması ile ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık dönemin Tunceli valisi Tuncay Sönel'in koordinesinde delillerin organize şekilde karartıldığına dair somut emareler elde edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı hakaret, halkı kim ve düşmanına alenen tahrik iddialarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi. İtirazı inceleyen mahkeme, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek yapılan itirazı reddetti. Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay, uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 22 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitesindeki ödemelere aracılık ettiği ve hesaplarında 231,3 milyon liralık para hareketi bulunduğu belirlendi. 30 Ocak'ta hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek'in adına okul yaptırılması yönündeki vasiyeti ailesi tarafından yerine getirilemiyor. Ablası Selvi Ürek, sanatçıdan sanıldığı gibi büyük bir miras kalmadığını, mal varlığıyla da borçlarını ödediklerini, bu yüzden okul projesini rafa kaldırdıklarını söyledi. ABD ile İran arasında Washington'ın hava operasyonlarını durdurma kararının arkasındaki gerekçeler netleşmeye başladı. ABD basınına göre CENTCOM komutanı Cooper'ın hazırladığı kritik rapor, askeri hedeflerin büyük ölçüde tamamlandığını ve operasyonların devamı için çok daha geniş çaplı bir savaş gerektiğini ortaya koydu. Güney Kore'de eski devlet başkanı Yoon Suk-yeol 2022 başkanlık seçimleri öncesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı. Kararın temiz edilmesi bekleniyor. Avrupa Ölüm İzleme Ağı'nın verilerine göre Belçika Haziran ayının sonundaki sıcak hava dalgasında %48 ile Avrupa'nın en büyük aşırı ölüm oranını kaydetti. Yetkililer sıcaklar nedeniyle yaklaşık 2000 ilave ölüm yaşandığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen ve bir mürettebatın hayatını kaybettiği saldırının ardından Ukrayna'yı ve ona destek veren batılı ülkeleri uyardı. Tahran yönetimi Kiev'in agresif eylemlerinden destekçilerinin de sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.811 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 47.35, euro 50.88 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.215, çeyrek altın 10.148, tam altın 40.438, ata altını ise 41.416 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %56'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı ve Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir yoğun. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
4: Böyle bir şaka olabilir mi sizce? Böyle bir canice.
3: Bu işkence.
4: En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyor. Hani bu şaka olarak kabul edilemez bir defa.
5: Bu ziyaret doğrudan doğruya Lozan'ı delme amaçlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik üniter ulus devlet yapısına karşı bir tecavüz anlamını taşıyor.
6: Dürüst olmak lazım. Yani dört partinin de ne tabelasından ne de genel başkandan vazgeçmeye niyeti gözükmüyor yani.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. En kaliteli şarkılar
7: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 İlkbahar yaz sezonunda spor giyim, aktif giyimin sınırlarını aşarak günlük yaşamın temposuna uyum sağlayan yeni bir moda anlayışına dönüşüyor. Teknik kumaşlar, mini şortlar, rüzgarlıklar ve ince tabanlı spor ayakkabılar sezonun öne çıkan parçaları olurken, sportif görünüm artık performanstan çok hareket halinde geçen modern yaşamı yansıtıyor. Moda dünyasında bu sezon öne çıkan sportif görünümler yalnızca estetik bir tercih olarak değerlendirilmiyor. Tasarımlar, gün içinde sürekli hareket eden, farklı ortamlara uyum sağlayan ve tek bir kimlikle sınırlı kalmayan modern yaşam tarzına cevap veriyor. Bu nedenle sezonun sportif çizgisi, spor salonundan çıkıp doğrudan şehir hayatının içine taşınıyor. Kısa şortlar, büyük montlar, geniş polo elbiseler, tank atletler, düşük bel pantolonlar, örgü katmanlar, kargo pantolonlar ve teknik kumaşlar birlikte kullanılarak rahat ama stil sahibi bir görünüm oluşturuyor. Sportif referanslar korunurken performans odaklı bir görünümden çok günün temposuna uyum sağlayan doğal ve yaşanmış bir stil öne çıkıyor. Sezonun en dikkat çeken değişimlerinden biri de spor ayakkabılarda yaşanıyor. Bir süredir geri planda kalmaya başlayan kalın tabanlı modellerin yerini ince tabanlı spor ayakkabılar alıyor. Daha hafif, sade ve hareketli bir görünüm sunan bu tasarımlar şehir stilinin temel parçalarından biri haline geliyor. Teknik kumaşlar da bu sezon farklı bir anlayışla yorumlanıyor. Sert ve yalnızca işlev odaklı bir görünüm yerine yumuşak dokular, feminen detaylar ve rahat kesimlerle birleşen sportif parçalar dikkat çekiyor. Böylece spor giyim, güçlü görünmenin yanı sıra konforu, doğallığı ve hareket özgürlüğünü de ön plana çıkarıyor. Modayla spor dünyası arasındaki sınırlar da giderek silikleşiyor. Teknik spor giyim anlayışıyla lüks moda yaklaşımını bir araya getiren işbirlikleri artarken, vintage etkisi taşıyan yüzeyler, yıkanmış dokular ve sportif parçalar günlük hayatın doğal bir parçası haline geliyor. 2026 ilkbahar yaz sezonunda spor giyim artık geçici bir trend olmaktan çıkıyor. Modern hayatın temposuna verilmiş stil sahibi bir yanıt olarak öne çıkıyor. Kıyafetlerden yalnızca iyi görünmeleri değil, gün boyunca değişen yaşam temposuna ayak uydurmaları da bekleniyor. Sezonun ortaya çıkardığı asıl soruysa şu, sürekli hareket halinde olmak gerçekten özgürlük mü yoksa durmayı unuttuğumuz yeni bir yaşam biçimi mi? Spor giyim bu sezon yalnızca performansı değil, modern yaşamın hızını ve değişen ihtiyaçlarını da yansıtıyor. Modern yaşamın hızına ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan teknik kumaşlar, ince tabanlı spor ayakkabılar ve rahat silüetler, 2026 ilkbahar yaz modasının sportif kodlarını yeniden tanımlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik, tek alın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz akşamlarının bir özelliği vardır. Acele etmezler. Siz de etmeyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Hindistan Başbakanı Narendra Modi sınav sorularının sızdırılması nedeniyle ülke genelinde başlayan protestoların ardından sınav sistemini yeniden düzenlemek amacıyla yeni bir görev gücü kurulacağını açıkladı. Modi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda teknoloji girişimcisi Nandan Nilekani'nin başkanlık edeceği görev gücünün sınav sistemini daha güvenilir ve şeffaf hale getirmek için çalışacağını söyledi. Sınav sistemimiz güvenilir ve şeffaf olmalı, teknolojiden de azami ölçüde yararlanmalıdır diyen Modi, sınav sorularının sızdırılmasıyla mücadeleye yönelik yeni yasa tasarısının parlamentoya sunulacağını açıkladı. Modi, yeni düzenlemeyle mevcut yasal çerçevenin sıkılaştırılacağının ve sınav sorularını sızdıranlara yönelik cezaların ağırlaştırılacağının da altını çizdi. Bu açıklama Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifa etmesinin ardından Modi'nin yaptığı ilk kamuoyu açıklaması oldu. Pradhan, Mayıs ayında yaşanan sınav sorusu sızıntılarının ardından haftalarca süren protestolar nedeniyle yoğun baskı altındaydı. Gençlerin öncülüğündeki Hamam Böceği Halk Partisi hareketi, hükümetin taleplerini kabul etmesinin ardından gösterileri sona erdirdi. Hükümet, sınav sisteminde reform yapılmasının yanı sıra, protestocular hakkında açılan davaların düşürülmesini ve sınav sorularının sızdırılmasının ardından intihar eden öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesini de kabul etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sınav sorularının sızdırılması nedeniyle Hamam Böceği Halk Partisi öncülüğünde haftalardır devam eden gençlik protestolarının ardından ülkenin sınav sisteminin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında hissedilen halsizlik sadece sıcak havadan kaynaklanmıyor. Uzmanlara göre uyku düzenindeki değişikliklerden alerjilere kadar birçok etken yaz yorgunluğunu tetikleyebiliyor. Yaz aylarında uzayan günler, değişen günlük rutinler ve çevresel koşullar birçok kişide sürekli yorgunluk hissine neden olabiliyor. Independent'da konuşan doktor ve sağlıklı yaşam uzmanı Dr. Can Brife'ye göre yaz yorgunluğu çoğu zaman belirli nedenlere dayanıyor. Vücudun ısı dengesini korumak için daha fazla çalışması enerji üretiminin yavaşlamasına yol açabiliyor. Uzmanlar bunaltıcı sıcaklarda avuç içi, alın ve ayak tabanının serinletilmesinin vücut sıcaklığını düşürerek rahatlama sağlayabileceğini belirtiyor. Yetersiz sıvı tüketimi de yaz yorgunluğunun önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Uzmanlara göre hafif düzeyde sıvı kaybı bile dikkat, konsantrasyon ve zihinsel performansı olumsuz etkileyebiliyor. Yaz aylarında artan alkol tüketimi ise uyku kalitesini düşürerek ertesi gün dinlenmeden uyanmaya neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle 2 kadeh ve üzerindeki alkol tüketiminin uyku düzenini belirgin şekilde bozabileceğine dikkat çekiyor. Günlerin uzaması biyolojik saati etkileyebiliyor. Geç saatlere kadar süren gün ışığı uykuya dalmayı zorlaştırırken sabah erken gelen güneş ışığı uyku süresini kısaltabiliyor. Uzmanlar bu nedenle karartma perdesi veya uyku gözlüğü kullanılmasını öneriyor. Polen seviyelerinin yükselmesiyle artan saban nezlesi belirtileri de kaliteli uykuyu olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlara göre burun tıkanıklığının giderilmesi ve gece rahat nefes alınmasını sağlanması yaz aylarında yorgunluk hissinin azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Uzmanlara göre yaz aylarında hissedilen sürekli yorgunluğun nedeni yalnızca sıcak hava değil. Uyku düzenindeki değişiklikler, susuzluk, alkol tüketimi ve polen alerjileri de halsizlik hissini artırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve Yeni Parti tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni Parti'nin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan 9 soruşturması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ayrıntılar bültenimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve Yeni Parti tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Özgür Özel'in siyasi tartışmaların hedefi haline gelmesini istemediklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesinin ve partisinin geleceğine ilişkin görüş açıklamasının doğal hakkı olduğunu belirtti. Bahçeli, açıklamalarında siyasi gerilimlerin kişisel hesaplaşmalara dönüşmemesi gerektiğine dikkat çekti. Yeni Parti'nin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu. Buna göre parti, salı günleri saat 11.45'te meclisteki büyük toplantı salonunda grup toplantılarını yapacak. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan 9 soruşturması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soni'nin koordinesine bazı kamu görevlileri aracılığıyla delillerin organize şekilde karaltırıldığına dair somut emarelere ulaşıldığı belirtildi. Başsavcılık, olayın organize bir yapı içerisinde gerçekleştiğine yönelik kanaat oluştuğunu bildirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, esas olan Türkiye'nin değerlerini korumak dedi.
2: Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Burada esas olan, her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin temel değerlerini korumaktır. Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Buraya kadar gelmek önemlidir. Bir söz vardır: bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye.
1: Süreçte yeni bir aşamaya girildiğini belirten Çelik, daha ince işçilik aşamasındayız diye konuştu.
2: Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma, bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir.
1: Ukrayna'da havada ateşkes ilan edileceğine dair iddialara Kremlin'den yanıt geldi. İddiaları spekülasyon olarak niteleyen Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın yeni öneriler sunmadığının altını çizerken olası bir havada ateşkes konusunda herhangi bir somutluk bulunmadığını belirtti. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Washington Post, Biden'ın metastatik prostat kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve hastalığın etkisiyle gözle görülür şekilde zayıfladığını yazdı. Güney Kore'de eski devlet başkanı Yoon Suk-yeol 2022 başkanlık seçimleri öncesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 ay tecili hapis cezasına çarptırdı. Kararın temiz edilmesi bekleniyor. Fransa'nın başkenti Paris'te Clichy Meydanı yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken saldırının nedeni araştırılıyor.
3: Ekonomi.
1: ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından gerileyen petrol fiyatları pompaya indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2 lira 95 kuruş indirim yapılması bekleniyor. KOBİ'lere 20 milyon liraya kadar hibe desteği verilecek. KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artırmaya yönelik destek programlarında yeni dönem başladı. Sanayi Ar-Ge destek programı kapsamında proje başına 20 milyon liraya kadar hibe sağlanacak. İstanbul Havalimanı günlük 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı 13-19 Temmuz'a günlük ortalama 1623 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1395 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1331 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.
3: Yol durumu.

0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde özellikle iş rakı saatlerinde %60'lık bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %62, Anadolu yakasında %58'lik bir yoğunluk hakim. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta özellikle Maslak'tan Seyrantepe yönüne doğru trafik gitgide artış gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa yönüne bakalım. Küçükyalı ve Bostancı'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden trafiğin yoğun olduğu yerlerden ve diğer taraftan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Ataşehir'de trafik yoğunluğunun kırmızı ile işaretlenmiş olduğu bölgeler. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer Basın Ekspres Sefaköy yönünden Güneşli yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Yaralanmalı bir trafik kazası. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler Basın Ekspres Sefaköy'den Güneşli yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Tarihte bugün.
1: Japonya'nın Kore Yarımadası'nı işgaliyle başlayıp 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı kamplaşma sonucu ikiye bölünen Yarımada'da savaş fiilen 27 Temmuz 1953'te sona erdi. Ancak hala barış anlaşması imzalanamamış olması dolayısıyla Kore Savaşı teknik olarak devam ediyor. Kore Savaşı Türkiye'nin de NATO'ya üyeliğinde de belirleyici oldu. Türkiye, NATO'ya üye olmak için ilk resmi başvuruyu 11 Mayıs 1950'de yapmıştı. Sadece İtalya'nın desteklediği bu başvuru kabul görmemişti. Kore Savaşı'nın başlaması ise iktidarda olan Demokrat Parti tarafından bir fırsat olarak görülmüş ve Güney Kore'ye asker gönderme kararı alınmıştı. Türkiye, Kore'ye asker gönderme kararının hemen ardından 1 Ağustos 1950'de NATO'ya üyelik için ikinci resmi başvurusunu yapmıştı. Ancak bu başvuruda NATO Bakanlar Konseyi tarafından reddedilmişti. Bu arada Kore Savaşı'nda en ağır kaybı Türk birlikleri vermişti. NATO içinde askeri paktın doğu kanadının da güçlendirilmesi gerektiği fikirleriyle Türkiye'nin NATO üyeliği tekrar değerlendirildi ve yapılan görüşmelerin ardından onaylandı. 18 Şubat 1952'de Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO anlaşmasını onayladı ve Türkiye resmen NATO üyesi oldu. Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Samet Ağaoğlu'nun ifadesiyle Kore'de bir avuç kan verilmişti. Binlerce şehit vererek Kurtuluş Savaşı'nı yapmış, neredeyse her evden bir şehit vermiş olan Türk halkı, vatanından çok uzakta, Uzak Doğu'da başlayan ve Türkiye'ye NATO'ya girmekten başka bir yararı olmayacak bir savaşa göndermişti. Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre savaşa 21.212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında 4. sırada yer aldı. Türk askerinin Kore'deki başarısı tarihte yerini almış olsa da savaşan tarafların savaşın başladığı noktaya dönmesiyle Kore Savaşı'nın bu anlamda kazananı ve kaybedeni olmamıştı. Türkiye'nin Kore'ye asker göndererek 900'ü aşkın şehit vermesi yalnızca NATO'da Türkiye'nin adının yer almasını sağladı. NATO'ya üyelikten sonra patlak veren Kıbrıs sorunuyla da bu net bir şekilde görülmüş oldu. NATO, Türkiye'de halk tarafından da büyük ölçüde olumlu karşılanmadı. Gençlik hareketleri tarafından ve aralarında Halk Ozanları Derneği'nin de bulunduğu birçok hareket NATO'ya hayır haftası düzenledi. 14 Mayıs 1968'de Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde NATO bayrağı yakılarak hafta başladı. Yapılan açıklamada emperyalizme karşı ilk Kurtuluş Savaşı'nı veren ordumuz sonradan NATO'ya girmemiz nedeniyle Kıbrıs'ta bile kendi öz çıkarlarımızı korumaktan alıkondu denildi. Hafta boyunca değişik etkinlikler düzenlendi. Açık oturumlar, toplantılar, halk ozanlarının konserleri yapıldı. Emperyalizmin sömürge aracı NATO'ya hayır broşürü basılarak dağıtıldı. Kore Savaşı 27 Temmuz 1953'te fiilen sona erdi. Türkiye, Güney Kore'ye asker göndererek 900'ü aşkın şehit verdi. Bu bağlamda Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinde Kore Savaşı'nın rolünü sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Yaz biter, bronzluk geçer. Bavullar dolaba kaldırılır. Ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Milli takımlara verilen ünvanlar ve lakaplar spor dünyasında kitleleri ortak bir duygu etrafında kenetleyen en güçlü kültürel sembollerdir. Yeşil sahalardan parkelere, file önünden pot altına kadar uzanan bu sihirli kelimeler, ülkelerin tarihini, karakterini ve spor felsefesini yansıtır. Tribün marşlarından gazete manşetlerine kadar hayatımızın içinde olan bu gelenek, arkasında 100 yılı aşan köklü bir kronolojik hikayeyi barındırır.
0: Milli takımlara takma ad verme geleneği 1872 yılına, yani İngiltere futbol milli takımının ilk resmi uluslararası maçına kadar uzanmaktadır. İngilizler kökleri 12. yüzyıldaki kraliyet armasına dayanan 3 aslan ünvanını ilk günden beri taşımaktadır.
2: 1900'lü yılların başında ise sahneye hanedanlık renkleri çıkmıştır. İtalya futbol, basketbol ve voleybol milli takımlarının 1911 yılından beri tüm branşlarda Azzurri, yani gök maviller olarak anılmasının sebebi o dönemin kraliyet hanedanı olan Savoya ailesinin resmi rengini benimsemiş olmalarıdır. Hollanda futbol milli takımının Oranje, yani turuncular ünvanı da 16. yüzyıldaki bağımsızlık mücadelesine dayanır.
0: Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde spor basını ilk kez takımların oyun karakterine göre lakaplar üretmeye başlamıştır. Tarihteki ilk büyük kırılma 1920 Anvers Olimpiyatlarında yaşanmıştır. İspanya futbol milli takımı agresif ve hırslı bir oyunla gümüş madalyaya uzanınca İtalyan basını onlara La Roja, yani kırmızı öfke lakabını takmıştır.
2: Aynı yıllarda Güney Amerika'da fırtınalar estiren Uruguay futbol milli takımı ise adını topraklarının teslim olmayan yerli ve savaşçı halkı olan Kızılderililerinden alarak Charrúas ünvanını taşımıştır. Takım yeşil sahadaki inatçı ruhunu bu kabileye borçluyken doğrudan gök mavisi forma renginden ötürü La Celeste olarak da bilinmektedir.
0: 1930 yılında ilk Dünya Kupası'nın düzenlenmesiyle birlikte ülkelerin ikonik hayvanları ön plana çıkmıştır. Cezayir futbol milli takımı zorlu şartlara dayanıklı canlısından ilhamla çöl tilkileri ünvanını almıştır. Arjantin futbol milli takımı bayrağındaki renklerden ötürü Albi Celeste olurken Brezilya futbol milli takımı ise 1954'ten itibaren ülkenin ünlü canlı sarı renkli kanaryasından ilhamla Canarinho olarak anılmaya başlanmıştır.
2: 1960 ve 70'lerdeki ağır sanayi ve soğuk savaş dönemi takımlara endüstriyel terimler getirmiştir. Alman futbol milli takımının taktiksel disiplini ve fiziksel üstünlüğü, dünya basını tarafından Alman askeri gücünün sembolü olan panzerler tanklarına benzetilmiştir.
0: Aynı dönemde Japonya kadın voleybol milli takımı 1964 Tokyo Olimpiyatlarında gösterdiği kusursuz ve disiplinli savunmasıyla dünyayı hayrete düşürerek Oriental Witches, yani Doğu'nun cadıları ünvanını almıştır. Sovyetler Birliği ise özellikle basketbol ve buz hokey milli takımlarındaki disiplinli devlet yapısıyla Kızıl Ordu ünvanını almıştır.
2: 1980 ve 90'larda Afrika ülkelerinin yükselişi sahalara vahşi doğanın gücünü taşımıştır. Kamerun futbol milli takımının tarihi başarıları onlara yenilmez aslanlar ünvanını getirirken, Nijerya futbol milli takımı gücünü ülkenin armasındaki kartaldan alarak 1994'ten itibaren süper kartallar olmuştur.
0: Fil dişi sahili futbol milli takımı ise sahadaki devasa fiziksel gücünü fillerden almıştır. 1990'lı yıllarda üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olan efsanevi Küba kadın voleybol milli takımı ise atletik oyun tarzlarından ötürü dünya basınında Las Espectaculares Morenes del Caribe, yani Karayiplerin muhteşem esmerleri olarak anılmıştır.
2: 1990'lardan günümüze uzanan modern dönemde ise lakaplar milyarlarca dolarlık marka değerine dönüşmüştür. Bunun ilk küresel örneği 1992 Barcelona Olimpiyatlarındaki efsane ABD erkek basketbol kadrosuna verilen Dream Team, yani rüya takımı ünvanıdır.
0: Avustralya ise futbol milli takımına soccer ve kangaroo kelimelerini birleştirerek Socceroos adını teşkil ederken, erkek basketbol takımı için yerli dilinde güçlü erkek kanguru anlamına gelen Boomers ünvanını seçmiştir. Yeni Zelanda erkek basketbol takımı ise ikonik siyah formalarıyla boy uzunluklarını birleştirerek kendilerine esprili bir şekilde Tall Blacks, yani uzun siyahlar ünvanını vermiştir.
2: Türkiye'de futbol milli takımımız gücünü doğrudan bayrağımızdan alarak her zaman ay yıldızlılar ve son yıllarda bizim çocuklar olarak anılmıştır. Branşlara özel kurumsal lakap furyası ülkemizde 2001 yılında başlamıştır. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi yapılan dev reklam kampanyasıyla hayatımıza giren 12 dev adam ünvanı halk tarafından çok benimsenmiştir.
0: Bu başarı modeli diğer branşları da tetiklemiş, kadın basketbol milli takımımız POTA'nın pevileri olurken üst üste kazandıkları dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla küresel bir markaya dönüşen kadın voleybol milli takımımız Filenin Sultanları ünvanını almıştır. Onları file önündeki dik duruşlarıyla erkek voleybol milli takımımız, yani Filenin Efeleri takip etmiştir.
2: Milli takımlara verilen bu ünvanlar salt birer takma addan çok daha fazlasıdır. 1872'de bir kraliyet armasıyla, 1920'de bir gazete manşetiyle başlayan bu serüven, bugün ülkelerin spor felsefesini, tarihsel köklerini ve toplumsal karakterini dünyaya ilan eden en güçlü aidiyet araçlarından biridir.
0: Kelimelerin gücü formanın renkleriyle birleştiğinde sahada ter döken sporcularla tribündeki milyonlar tek bir yürek haline gelmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: YKS 2026 sonuçlarına ilişkin yayımlanan değerlendirme raporu dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Rapora göre sınava giren 67 binden fazla aday tek bir doğru cevap bile veremezken en düşük başarı fen bilimleri testinde görüldü. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan YKS 2026 değerlendirme raporuna göre TYT'de tek bir neti dahi olmayan aday sayısı geçen yıla göre %64,4 artarak 67.087'ye yükseldi. Bu sayı sınava giren adayların yaklaşık %3'ünü oluşturdu. Rapora göre sıfır net yapan aday sayısı 2023'te 100.510, 2024'te 64.085, 2025'te ise 40.818 olarak kaydedilmişti. 2026'da ise önceki yıllardaki düşüş eğilimi tersine döndü. En olumsuz tablo fen bilimleri testinde yaşandı. Adayların yaklaşık %12'si fen bilimleri testinde hiçbir soruya doğru cevap veremezken temel matematik testinde bu oran %9 olarak gerçekleşti. TYT fen bilimleri testinde doğru cevap sayısı 0 ila 1 arasında kalan adayların oranı ise yaklaşık %19 oldu. Bu da yaklaşık 428.417 adayın fen bilimleri testinde en fazla bir doğru yapabildiğini gösterdi. TEDMEM bu sonuçların öğrencilerin fen okuryazarlığına ilişkin temel bilgi ve becerilerinde önemli sorunları işaret ettiğini vurguladı. Ayrıca AYT'de sayısal ve sözel puan türlerinde sıfır net yapan aday sayısının arttığı, buna karşılık eşit ağırlık ve dil puan türlerinde düşüş yaşandığı belirtildi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu TEDMEM'in YKS 2026 değerlendirme raporuna göre TYT'de tek bir doğru cevap bile veremeyen aday sayısı geçen yıla göre %64,4 artarak 67.087'ye yükseldi. En düşük başarı fen bilimleri testinde görülürken yaklaşık her 8 adaydan biri bu teste sıfır çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Çocuklukta sık tüketilen şekerli içeceklerin etkisi yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. 25 yıl süren kapsamlı bir araştırma, gazoz, spor içeceği ve bazı meyve sularını düzenli tüketen çocukların yetişkinlikte yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen ve Amerikan Kalp Derneği'nin Circulation dergisinde yayınlanan araştırmada 25 binden fazla kişi en fazla 25 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların çocukluk ve gençlik dönemindeki gazoz, meyve aromalı içecek, limonata, şekerli çay, spor içeceği ve meyve suyu tüketimleriyle yetişkinlikte yüksek tansiyon görülme durumu karşılaştırıldı. Araştırmaya göre günde 2 ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riski haftada 3 kereden az tüketenlere göre %52 daha yüksek. Her gün bir kutu gazoz tüketmek riski %23, bir spor içeceği tüketmek ise %36 artırıyor. Günde 1,5 bardaktan fazla meyve suyu içenlerde risk %35 artarken özellikle portakal suyunun günlük tüketimi %20'lik risk artışıyla ilişkilendirildi. Araştırmacılar şekerli içecek yerine taze meyve sebze tüketmenin yüksek tansiyon riskini %22, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih etmenin ise %19 azaltabileceğini belirtiyor. Şekerli içeceklerin su veya sütle değiştirilmesi de riski %13'e kadar düşürebiliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Vasati Malik, yüksek tansiyonun artık yalnızca ileri yaşların değil, çocukların ve genç yetişkinlerin de sorunu haline geldiğini belirterek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Amerikan Kalp Derneği'nden kardiyolog Ahmet Kera da, bulguların çocuklukta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkinlikte kalp ve damar sağlığını doğrudan etkilediğini gösterdiğini söyledi. 25 yıllık araştırma, çocuklukta düzenli olarak gazoz, spor içeceği ve şekerli içecek tüketenlerde yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskinin arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, şekerli içecekler yerine su ve taze meyvenin tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzun yıllar devam eden maddi sıkıntılar yalnızca günlük yaşamı değil, beyin sağlığını da etkileyebilir. İngiltere'de yaklaşık 70 yıl süren geniş kapsamlı bir araştırma, maddi zorluk yaşayan kişilerin hafıza performansının daha düşük olduğunu ve ileri yaşlarda beyinlerinde doku kaybıyla ilişkili değişiklikler görüldüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre Mart 1946'da doğan yaklaşık 3000 Britanyalı doğumdan 70'li yaşlarına kadar takip edildi. Araştırmacılar yetişkinlik boyunca birden fazla kez düşük gelir veya maddi sıkıntı yaşayan kişilerin 53 yaşında yapılan hafıza ve zihinsel işlem hızı testlerinde diğer katılımcılara göre daha düşük puan aldığını belirledi. 69-74 yaşları arasında beyin görüntülemesi yapılan yaklaşık 400 kişide ise uzun süre düşük gelirle yaşayanların beyin omurilik sıvısıyla dolu boşluklarının daha geniş olduğu görüldü. Bilim insanları bunun çevredeki beyin dokusunun küçülmesiyle ilişkili olabileceğini ifade etti. Araştırmada erkeklerde çocukluk dönemini düşük sosyoekonomik koşullarda geçirenlerde ve Alzheimer hastalığı riskini artırdığı bilinen gen varyantını taşıyan kişilerde söz konusu beyin değişikliklerinin daha belirgin olduğu tespit edildi. Bilim insanları araştırmanın finansal sıkıntının doğrudan beyin değişikliklerine neden olduğunu kanıtlamadığını, yalnızca iki durum arasında güçlü bir ilişki ortaya koyduğunu ifade etti. İngiltere'de yapılan bir araştırmada yaklaşık 70 yıl boyunca 3000'e yakın kişi takip edildi. Araştırmaya göre yetişkinlik döneminde uzun süre maddi sıkıntı yaşayan bireylerin hafıza ve zihinsel işlem hızında daha düşük performans gösterdiği, ileri yaşlarda ise beyinlerdeki doku kaybıyla ilişkili yapısal değişikliklerin görüldüğü ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli CHP ile yeni parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında avukat Feyza Altun ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün bilgilerine başvuruldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye ilişkin yasa çalışmalarının sürdüğünü belirten Çelik, yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
2: Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
1: Çelik sürecin olmayan şeyler üzerinden sabote edilmemesi gerektiğine de vurgu yaptı.
2: Bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır.
1: Çelik, bugün sıkılı yumruklarla konuşma zamanı değil, el sıkılarak konuşma zamanı vurgusu yaptı.
2: Sıkılı yumruklarla konuşma zamanı değil, el sıkışarak konuşma zamanıdır. Bu yasal zemini ortaya çıkarma noktasında güçlü bir mutabakatı ortaya çıkarmak için el sıkışarak konuştuğumuzda yarın tarihin diğer ufuklarına da kol kola girerek yürüme imkanımız olacak.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli CHP ile yeni parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Özel'in birikim ve konumuna da saygıyla karşılanmalıdır dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yönelik değerlendirmelerin hakaret, küçümseme ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmesini doğru bulmadığını da belirtti. Bahçeli, buna karşılık geçmişte yaşanan tüm kırgınlıkların bugünün siyaset alanına taşınmasının da kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti. Yeni partinin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu. Buna göre parti salı günleri saat 11.45'te meclisteki büyük toplantı salonunda grup toplantılarını yapacak. CHP'nin grup toplantıları da salı günleri saat 13.30'da büyük salonda yapılmaya devam edecek. Ahbap Derneği soruşturmasının 4. dalga operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkiler inceleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında avukat Feyza Altun ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün de bilgilerine başvuruldu. İki isim de 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'nin faaliyetlerine olumlu yaklaştıklarını ancak soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan şarkıcı Gülben Ergen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyilikten maraz doğuyor ifadelerini kullanarak hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim dedi. İfadeye çağrılan isimler arasında gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin de bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görev süresi sona eren 8. dönem Devlet Duması milletvekilleriyle Kremlin'de bir araya geldi. Putin, devlet, halk ve toplumun el ele vererek özel askeri harekattaki tüm hedeflere ulaşacağını ve zafer için gereken her şeyin yapılacağını vurguladı.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,21 değer kaybederek 13.774 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 95 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.216, çeyrek altın 10.149, tam altın 40.427, at altını ise 41.406 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %63'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun ilerlediğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: ...27 Temmuz saat 19.07 Fenerbahçe saati. Sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçeli Ceyhun Bozkurt olarak bütün takımları tutan dostlarımıza selamlar. Bölgenin Kalbi siyaset programı, strateji programı, güvenlik programı ama her programı Fenerbahçe ile açınca bir mutlu oluyorum. Her sezon başı sonra hüsran da olabiliyor tabii. Yani o açıdan ama olsun, Fenerbahçeli olmak mutluluk diyeyim. Galatasaraylılar aynı şekilde düşünüyordur kendi takımları için. Beşiktaşlılar aynı şekilde. Hoş, Beşiktaş'ta biraz hüzün var. Bizim dostlarda, Mikail'de, Caner'de bir hüzün var. Şimdi Salah'la ilgili olumsuz haberler geliyor. Büyük transfer. Gerçekleşse büyük transfer, yani yalan değil yani. Ondan sonra tabii ki rakipler açısından, yani bizler açısından endişe verici, Beşiktaş açısından da mutluluk verici olur. Bu tür oyuncuların tabii Türkiye Futbol Ligi'nde, bizim Süper Ligimizde oynaması, ben çok futbol ne demişti hep, futbol şeyi yok, hep Jesus'un bir cümlesine atfedilir, sportif şeyi yok, gerçekliği yok demişti değil mi? Yani şimdi bu fayda mı getirir, zarar mı getirir böyle gerçekten kaliteli oyuncuların? Çünkü ben Süper Lig'de çok ciddi sıkıntılar olduğuna inanan federasyonun içinde, ben şimdi bazıları kızacak belki ama ben federasyon başkanının, ki geçmişte Trabzonspor başkanlığı döneminde çok gerilsek de Fenerbahçelilerle, Fenerbahçeliler olarak ben İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun bir şekilde mücadele etmeye çalıştığını düşünüyorum onun ekibinin, ama federasyonun içinde sıkıntılar olduğunu hala düşünenlerdenim. Hatta ve hatta yani o organize yapının yanı sıra yani bazen konuşuyoruz ya, hala mı FETÖ? Evet, FETÖ yapılanmasının da bağlantılı olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü niye, sporda para da var. Paranın olduğu yerde FETÖ mutlaka vardır. Biz bir belgesel yaptık. Belgesel çünkü çok fazla işlenmeyen bir konuydu. Fethullahçı terör ve casusluk örgütlenmesinin aynı zamanda finans ayağı. Şimdi finans olmazsa hiçbir örgüt yaşayamaz. Yani en önemli ayak önce parayı bulacaklar. Parayı bulmak ve parayı arttırmak için de her şeye girerler. E futbolda da para var. Çok ciddi paranın olduğu sektör, bir sektör haline dönüşmüş bir alan. E FETÖ olmazsa olmaz. FETÖ mutlaka oraya girer. Yani ben o temizliğin de tam yapıldığını düşünenlerden de değilim. Onu da söyleyeyim futbol alanında. Türkiye'de. O yüzden her ne kadar sıkıntılı da olsa Süper Lig, tabii ki Salah gibi oyuncuların gelmesi, tarafsız gözle bakayım. Asla tarafsız olmadım. Ne yazdım? Bir şey yazmış. Mikail bir şey yazmış. Ne? Ha, onu söyleyeyim. Ha, değerli Haydar Ali Bey. İyi yayınlar. Leo'yu alabilecek miyiz? Vallahi alırsak güzel olur bence. Yani iyi oyuncuymuş. Ben açık söyleyeyim. O kadar koşturmaca içindeyiz ki Fenerbahçe dışında hiçbir şeyi takip edemiyorum. Yani Avrupa Ligleri, Greenwood'un ismini duyuyordum. Dostlara soruyorum ya iyi oyuncum falan filan diye. Bundan 10 sene önce öyle değildi tabii. Takip edebiliyorduk falan filan. İş güç yoğunluğu artınca hakikaten artık takip edemiyorum. Bu da çok iyi oyuncuymuş öyle diyorlar. Yani çok katkı yapar diyorlar Leo. Umarız alırız. Yani birkaç bir oyuncudan daha bahsediyorlar. Birinin forvetiymiş. İsmini unuttum şimdi. Greenwich miydi? Yok, Greenwood'u aldık zaten de bir başka bir oyuncu daha söyleniyor. Forvet. Dortmund'un forveti miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Öyle etkili bir oyuncuymuş. Bir santfor peşindeymişiz. Dediğim gibi Salah'a dönecek olursak, Salah da büyük oyuncu. İyi oyuncu. Yani hadi kalite olarak şöyle söyleyeyim. Bizim Mesut Özil transferi gibi o kalibrede. Yani birinci, ikinci sıraya hani Messi, Ronaldo konur ya. Onun hemen bir altı bunlar yani. Salah, işte bir dönem Özil. Ondan sonra öyle bir liste. Salah büyük oyuncu. Yani gelirse etkili olur. Biz rakipler olarak bir taraftan Türk futbolu adına Salah gibi bir oyuncu kendi ligimizde izlemek bize mutluluk verir. Ama Fenerbahçeli olarak endişelenirim yani. Salah gibi bir oyuncunun transferi. Ama galiba sıkıntılar varmış. En son Beşiktaş'ta futbol direktörüydü değil mi? Önder Özen. Şu anki görevi futbol direktörü. Bizim şu an karşımda iki tane Beşiktaşlı duruyor. Onlardan bilgi alıyorum. Galatasaraylılar yok bugün. Ondan sonra bir Fenerli, iki Beşiktaşlı var şu an stüdyoda ve rejide. İkisi de hemen onayladı. Futbol direktörü Önder Özen açıklama yaptı. Galiba biraz işi yokuşa sürüyormuş o aracılar. Okuduğum kadarıyla öyle bir durum varmış. Dediğim gibi bütün dostlara selam olsun. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, diğer takımları tutan bütün dostlara selam olsun. Gönlü Türkiye ile, Türk milletiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile atan herkese ve mazlumlarla atan herkese selam olsun diyelim. Yayınımıza başlayalım. Gündemimizde ne var? İkinci bölümde gündemdeki bir isimle konuşacağız. Mehmet Metiner'le konuşacağız. Açıklamaları bayağı bir yazdıkları, X paylaşımları ve yazdıkları, söyledikleri bayağı bir gündem oldu. Biraz detaylandırmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Rudava konuştu ve dedi ki o cümle üzerinden tartışıldı. İşte Öcalan'ın da onayına sunulacak cümlesi üzerinden tartışıldı. Biraz o meseleyi açacağız. Hem de taslaktan ulaşabildiği bilgi var mı yok mu, ne olacak ne bitecek, bu meselenin bir analizini yapacağız Mehmet Metiner'le ikinci bölümde. Dünyada biraz benim kalan bazı konular var, çok böyle gündemin sıkışıklığından, siyasetin yoğunluğundan çok giremediğim ama çok da önemsediğim konular var. Bugün biraz onlara da önem vereceğim. Mesela Çin ile ilgili 3. Dünya Savaşı'na analizleri yapılırken, yani Amerika ile Çin savaşacak mı analizleri yapılırken, Çin'in küresel egemenlik hedefine giderken nelerden vazgeçerken aslında o vazgeçtikleri sayesinde neleri kazandığını konuşacağız biraz. Yani nelerden vazgeçti, işte hangi işte alımlardan vazgeçti, Batı ile hangi ihraç kalemlerini durdurdu da Çin bugün güçlenmeye başladı, biraz onu konuşacağız. Madde madde bir ünlü bir yani ülkesinde ve akademiyada diyelim etkili bir ismin yazdığı bir makale var. Onun üzerinden ben de düşüncelerimi söyleyeceğim. Onu biraz konuşacağız. Dünyada yapay zekayı ara ara konuşuyoruz. Artık sıklıkla konuşmaya da başladık. Şimdi nükleer silahların yaptığı bir etkiydi biliyorsunuz. Özellikle silah boyutunda, askeri boyutta önemli bir kuvvet çarpanı ve en önemli caydırıcı etki yapan güçtü nükleer silahlar. Şimdi bunun yanına veya ilerisine yapay zeka mı eklemleniyor? Onu biraz analiz edeceğiz. Bir de şunu konuşacağız. Dünyada yeni dönemde karalar değil de denizler mi paylaşılacak? Bunu da kimle konuşacağız? Denizlerin Keşif Şahı kitabının yazarı Tevfik Kadan'la konuşacağız. Şimdi isterseniz sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Akşam saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in de lideri aynı zamanda Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Devlet Bahçeli açıklama hangi konuda yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma diyelim ve yeni partinin kurulması. Tartışma bitmedi çünkü. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti arasında artık böyle bir parti var. Meclis aritmetiğine de girdi. Açık söyleyeyim, beni şaşırttı. Şimdi başlangıçta 100'ün üzerinde vekil diyorlardı. Ona göre az ama tahminlerin üstünde milletvekili sayısıyla meclis aritmetiğinin içinde yer aldı. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Ben de 50-60 milletvekili gider diyordum. Çok zorlasam, şimdi onlar 90-100 diyordu. Cumhuriyet Halk Partisi meclis kaynakları işte 45-50 diyordu. Diyordum ki en fazla zorlasak belki bunun ortalaması olabilir diyordum. Ama hakikaten de teslim edelim, fazla, beklenenden fazla milletvekili gitti. 91 milletvekili Özgür Özel'le beraber. 91 milletvekiliyle yeni bir parti kuruldu biliyorsunuz. İsmi de Yeni Parti. Ha, eleştirilerim var mı? Var tabii ki. Yani halen şimdi programına baktım. Programı çok öyle yeni bir şey değil. Yani bizim 90'dan sonra özellikle karşılaştığımız bu neoliberal söylemin bir benzerini görüyoruz. Yani işte Batı merkezli politikaya devam, işte Avrupa Birliği'ni ana hedef, Avrupa Birliği üyeliğini ana hedef olarak belirleyen bir program. Ondan sonra mavi vatan bahsedilmiyor. Avrupa yerel yönetimler özellik şartını kesinlikle kabul ettiklerini söylüyorlar ki orada şimdi Türkiye'de yerel yönetimlerin zaten mali ve idari anlamda ciddi özerk alanları vardır. Buna rağmen işte siyasi özerkliğe giden yolun açılması noktasında Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı bir mihenk taşı özelliği taşır. 2023 öncesinde biz Sayın Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki söylemleri de eleştirmiştik. Şimdi Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını merkezine koymuş, oradaki Türkiye'nin çekincelerini kaldırma sözü veriliyor. Dediğim gibi mavi vatan yok. Kıbrıs Türk Devleti'nin haklarını, Kıbrıs Türk'ünün haklarını savunacağız deniyor ama iki devlet üzerinde bir vurgu yok. Çünkü artık bir iki devletli mücadele var. Batı bizden şunu istiyor: tekrardan iki toplumlu çözüm. Yani iki toplumlu bir devlet. Nedir? İşte Kıbrıs Devleti. Rumların Cumhurbaşkanlığında olacak. Kıbrıs Adası'nın ağırlıklı kontrolü Rumlarda olacak. İki toplumludan bu çıkıyordu. Yıllarca Türkiye müzakerelere, yani daha doğrusu garantörü olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber, merhum Denktaş ve sonrasındaki Cumhurbaşkanları ile beraber iki toplumlu çözüm noktasında Türkiye elinden geleni yaptı. Garantör olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de elinden geleni yaptı. Yani hep bana demedi ama maalesef Rum kesimi, Yunanistan hep bana dedi ve Batı emperyalizmi de hep Rumları destekledi. Şimdi orada da bir sıkıntı var. Yani tam bir vurgu yok. Kıbrıs Türk'ün hakları, Kıbrıs Türk Devleti'nin hakları evet savunacağız ama iki devletli çözüm ekseninde mi savunacaksınız? Artık bu önemli. Mavi Vatan doktrini içinde en önemli merkezlerden bir tanesi, batmayan uçak gemisi Kıbrıs Adası. Emperyalizmin istediği bir ada. Orada da bir şey görmüyoruz. Daha başka şeyler de var. İşte yani işte Kürt sorunu ifadesi. Kimisine göre Kürt sorunu bitmedi. İşte falan ana dil vurgusu var. Şimdi bakın, toplumları mesela ana dil üzerinden gidelim. Hep vurgularım, ana dil insanların en temel hakkıdır. Ana dil öğrenimi en temel hakkıdır. Bunları öğrenmeli. İnsanlar ana dillerini öğrenebilmeli ve Türkiye'de artık özel veya resmi kurumlar üzerinden, eğitim kurumları üzerinden insanlar ana dillerini öğrenebiliyor ki ben şunu hatırlıyorum. Biz geçmişte ne kavgalar vermişiz aslında, boşa kavgalar vermişiz. Yani bu eğitimin, ana dil eğitiminin, bakın çünkü şöyle bir nüans var. Ana dilde eğitim başka, ana dil eğitimi başkadır. Yani onu da söyleyeyim, ana dilde eğitim bambaşka bir boyuttur, ona da gireceğim. Şimdi bundan da bahsediliyor, ana dil olayını devreye sokuyor. Türkiye'de şu an bu mesele çözülmüş durumda. Yani insanlar ana dillerini öğrenebiliyorlar, eğitimlerini alabiliyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Temel haklar noktasında çok ciddi eşitlik noktasında temel şeyler yapıldı. Düzenlemeler de yapıldı. Yayın hakları kullanılıyor. Ek olarak zaten Türkiye'de Kürtler asli unsur olarak her makamda, her mevkide. Şimdi yıllarca PKK'nın veya PKK'ya müzahir kitlelerin, kesimlerin söylemiş şuydu: Kürtlüğünü inkar ederek geliyorlar. Hayır, Kürtlüğünü inkar etmiyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı Kürttür. Bugün çok sayıda bakan Kürttür. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapmış Kürtler var işte. Bunlardan bir tanesi Turgut Özal'dır. Yani terör sorunuyla uğraşırken bile Türkiye bu konularda çok ciddi adımlar atmıştır. Ve dikkat edin, Türkiye terörle mücadelesinde başarıya ulaşırken şu şekilde ulaşmıştır. Kürtleri de koruyan bir politikayla, yani PKK'nın eylemselliğinin çok yoğun olduğu dönemlerde Kürtleri de koruyan bir politikayla, askeri anlamda, finansal anlamda, medya anlamında bir politikayla terörle mücadelesini başarıya ulaştırmıştı. Bu dünyada çok ender örneklerden bir tanesidir. Şimdi bu noktada hangi Kürt sorunundan bahsediyor Sayın Özgür Özel ve ekibi, onu da açması gerekiyor. Yani orada da itirazım var. Ana dilde eğitim mi kastediyorlarsa, işte o Türkiye'yi temelli bölecek. Bugün Edirne'deki vatandaşımızla Hakkari'deki vatandaşımızın, Van'daki vatandaşımızın ortak dili anlaşabileceği, yani bir milletin ana milli kimliğinin omurgasını teşkil eden şey dil birliğidir. Şimdi Türkçemizi hep bayrak olarak da, bayrağımız olarak da, dil bayrağımız olarak da tanımlarız. Neden? Dediğim gibi bugün yurdumuzun bütün alanlarında, her santimetre karesinde bir anlaşma sağlanıyorsa bu Türkçe sayesinde gerçekleşiyor. Şimdi Edirne'nin, İzmirli'nin, Muğla'nın, Ankara'nın, Trabzonlu'nun Hakkari ile iletişim anlamında bağı koparsa, işte o zaman bölünme gerçekleşir. Şimdi Sayın Özgür Özel neyi kastediyor? Türkiye'de ana dilini öğrenme noktasında bir problem yokken neden programa sokuyor? Bunlar eleştiri konusu tabii ki. Ki dediğim gibi biz 2023 öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine bakıyoruz tabii ki. Yani var mı yok mu, benzer şeyler söylenecek mi, yoksa o ilk ne diyelim iki aydaki yani o şeylerden söyleme noktasında imtina etme politikası mı devam edecek? Biraz devletçiliği ve milliyetçiliği de öne mi çıkartacak? Ona da bakıyoruz, onu da takip ediyoruz. Ama dediğim gibi, o zaman şunu sorarım: 2023 öncesindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerinin aynısı varsa neresi yeni? Yani yeni olması için, bir de yeni diye parti ismi de bana garip geliyor, açık söyleyeyim. Yani beğeniriz beğenmeyiz, eleştiririz eleştirmeyiz. Ama bir partinin ismi biraz programını da belirttiler. Yani işte şöyle tepkiler de geliyor: ya Türkiye'de hiçbir partinin ismi üzerinde şeyler yaşanmıyor. İşte ben şu örneği veriyorum. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası olarak kurulmuştur. O dönem parti olarak değil de fırka ismiyle geçiyor. Cumhuriyetimiz yeni kurulmuş ve halkçılık temelli, halkçılığı merkez alan bir politika izleniyor. Ne olmuş? Programının temeli de bu ikisi olduğu için, cumhuriyetçilik ve halkçılık, diğerleri de önemli tabii ki. Devrimlerin hemen hemen hepsi önemli. Altıokul'un diğer ilkeleri, milliyetçilikte, vatanperverlik noktasında, işte laiklik, daha sonra biliyorsunuz altıokul olarak formülize edildi. Onların da adım adım hazırlığı da yapıldı. Şimdi bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi bir programın aynı zamanda sloganlaşmış halidir. Milliyetçi hareket, bakıldığı zaman milliyetçiliği merkeze oturtan, milliyetçiliğin aksiyoner yönünü öne çıkartan bir çıkışla gündeme gelen ve bunun programının temelinde bu olan bir parti, ne oluyor? Milliyetçi hareket, yani ismiyle programı bir anlamda uyumlu. Yine Adalet ve Kalkınma, o dönem ekonomik krizlerle uğraşıyoruz. Dönem dönem işte 28 Şubat muhafazakar seçmenin ifadesiyle 28 Şubat sürecinin sıkıntılarından bahsediliyor, iddialar falan filan yaşananlar. Onlar konuşuluyor. Ne yapıyor? Adalet ve yani AK Parti kurulurken merkeze toplumla iletişim kurarken Adalet ve Kalkınma'yı öne çıkartıyor. Başka partiler de öyle. İşte genellikle %100'ü söyleyemem. İşte geçmişe gidelim. Osmanlı'nın son dönemi İttihat ve Terakki bakıldığı zaman ilerlemeden bahsediyor falan. Şimdi bu noktada yeni tamam da yeni ne? Yani işte bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu yasak mıdır? Değildir tabii ki. Yani mesela bazı vatandaşlarımız da şunu söyleyebilir. Kardeşim ben ismi beğendim diyebilir. Eyvallah. Ama bilmiyorum ya, bana garip geldi. Özeti bu tartışmalar var. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, lideri de şunu söylüyor Sayın Bahçeli de. Diyor ki ya bu kavga siyasete zarar verir. Artık şu kavgayı bıraksınlar. Yani Kılıçdaroğlu da hakkını arasın. Haklıdır diyor. Sayın Kılıçdaroğlu için bunu söylüyor. Sayın Özgür Özel de diyor bir emek harcamıştır diyor. Yani bir potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyor. Artık ikisinin de birbirini yıpratmasının anlamı yok. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa da cevaz vermez diyor. Türk siyasetinin yani mesele şu diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun muhafızı olan yegane güç ise Büyük Türk Milleti'dir diyor. Makamlar gelip geçicidir, şahıslar fanidir. İki tarafa da saygı göstermek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki haklarını gözetmek, Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı göstermek diye tanımlıyor. Anladığım kadarıyla siyasette bunun üzerinden gerilme karşı çıkan bir duruş sergiliyor. Buna da devam edecek. İlkesel olarak da biraz şey yapıyor. Zamanımız azaldığı için, yani diğer konuları da gireceğimiz için daha geniş değerlendirmemi sonra şey yapayım. Çünkü ilkesel bir tutum aslında dolaylı yoldan 2015-2016 sürecinde şimdi bir tanesi yorum yazmış bir dinleyicimiz. Şimdi hey Ceyhun diyor, senin ismini de vereyim. OGZK. Senin zaten anlamını beklemiyoruz. Partinin isminden anlaşan da demiş ama anlasan da herhalde. Klavye Aziz diye. Anlamazdan gelirsin. Çünkü senin yerin belli, partiyi trollük yapmak. Şimdi düşüncemi saygı de, yani ne diyeyim, saygı duyacak çerçevede anlattığım anda bu tepkiyi veren adam, bu zihniyet yarın öbür gün bir güç elde etse, açık söyleyeyim, Hitler'e, Nazilere rahmet okutur. Bakın söyledim, dedim ki benim düşüncem bu. Yani saygı da duyuyorum. Bunu anlayışla karşılayana da, destekleyene de, başkası da bunu beğenebilir. Saygı duyarım dedim. Buna rağmen bunu söyleyen şahsın zihniyeti, ki az olduğunu biliyorum, zihniyeti eğer bir gün güç devşirirse inanın Hitler'e, Mussolini'ye rahmet okutur. İnanın. Yani o 15 Temmuz'daki FETÖ'cüler gibi benzeri diyeyim. Yani ben FETÖ'cü demiyorum. Ama 15 Temmuz saldırısını yapan veya 12 Eylül'deki o evren cuntası gibi zihniyet. Yani bunu o yüzden söylemek istedim. Sadece kendi düşüncemi zarar vermeden, kendi düşüncem bu, beğenene de saygı duyarım dedim. Olabilir dedim. Buna rağmen bu cümleyle saldıran kişiyle zaten çok şükür yan yana değilim. Yani iyi ki beni eleştiriyor bu zihniyet. Yoksa şey değilim yani, bunlarla yan yana gelirsem kendimde bir problem ararım. Onu da söyleyeyim. Neyse. Şimdi hızlıca şeye gireceğim. Çünkü dediğim gibi Mehmet Metin Erler'le bir konuşacağız bu terör suç Türkiye meselesini. Aradan sonra, ama araya girmeden önce bir hızlıca bu Çin'le ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi kim bu bir bahsettiğim makale var. Profesör ve doktora danışmanı olan Yang Fan. Çin Siyasal Bilimler ve Hukuk Üniversitesi'nden önemli bir isim. Akademide de bilinen bir isim. Pekin Üniversitesi Çin Ekonomi Araştırma Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuş. Ulusal Savunma Üniversitesi Ekonomi Araştırma Derneği'nin icra direktörü olarak görev yapıyor. Ve diyor ki, yani özeti hemen hızlıca söyledim, tanıttım. Diyor ki Yang Fan, Çin egemenliği ele geçirmek için, küresel egemenliği için şu hamleleri yapılıyor. Bir, Çin GPS'i terk etti. Beidou navigasyon sistemi artık santimetre düzeyinde hassasiyet sunuyor ve dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcısı var. Orta Doğulu petrol şirketleri bile, magnetleri bile diyor, GPS'i terk edip Beidou'ya geçiyor. İnanabiliyor musunuz? Amerika'nın dünyayı gören gözü kör oldu diyor. İki, Çin Boeing'i terk etti. C919 şimdiden 1200'ün üzerinde sipariş aldı. Ve tek bir yılda Boeing'in değerinden 80 milyar dolar sildi. Eskiden yapmaktansa satın almak daha iyidir denirdi. Ancak durum tersine döndü. Artık Çin uçaklarını satın almak daha akıllıca bir seçim gibi görünüyor. Boeing tamamen hazırlıksız yakalandı. 3. Çin Amerikan çiplerini terk etti. Yangtze Memory'nin katı hal sürücüleri uluslararası fiyatları yarı yere düşürdü. Kirin çiplerinin geri dönüşünün ardından Qualcomm paniğe kapıldı ve fiyatları bir gecede %30 düşürdü. Bir zamanlar Çin'i boğmak için kullandıkları şey Çin'in kendi ölümcül silahı haline geldi. 4. Çin Windows'u terk etti. UnionTech, UOS, ulusal bakanlıklar ve büyük bankaların tamamen geçiş yapmasıyla 5 milyon kurulum sayısını aştı. Microsoft'un CEO'su uykusuz geceler geçiriyor ancak bu konuda yapabilecekleri bir şey yok. 5. Çin Batı tıbbi ekipmanlarını terk etti. Shanghai United Imaging CT tarayıcıları artık ABD ve Avrupa'daki kliniklere giriyor. Almanya'nın Siemens şirketi benzer modellerin fiyatlarını %40 oranında düşürmek zorunda kaldı. Çin tıbbi teknolojisi Batı topraklarına bayrağını sağlam bir şekilde dikti. 6. Çin yabancı yakıtlı motorları terk etti. BYD'nin bıçak tipi pilleri Toyota yöneticilerinin arabaları yerinde parçalayıp incelemek zorunda kaldı. Tesla sadece 3 ayda 1.2 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybetti. Benzinli arabaların devri sona eriyor ve yeni enerji dünyasında kuralları Çin belirliyor. 7. Çin Oracle veri tabanlarını terk etti diyor. Banka işlem sistemleri artık Amerikan baskısına boyun eğmek zorunda değil. İşte gerçek teknolojik egemenlik budur diyor. 8. Çin Batı endüstriyel yazılımlarını terk etti. Zhongwang Sat, Fransa'nın Dassault şirketini fiyat indirimleriyle merhamet dilemeye zorladı. Sunny Heavy Industry dünyanın en büyük tünel delme makinesini tasarlamak için yerli yazılım kullandı. Çin Batı'nın endüstriyel yazılım üzerindeki tekelinde devasa bir delik açtı. 9. Çin dolar ile ödemeyi terk etti. RMB sınır ötesi ödeme sistemi artık 180 ülke ve bölgeyi kapsıyor. Suudi Arabistan artık petrolünü RMB cinsinden satıyor. Amerikan hegemonyasındaki ilk büyük çatlak Çin tarafına açıldı. 10. Çin Batı'nın genetiğini değiştirilmiş tohumlarını terk etti. Bu bizi de ilgilendiriyor. Yuan Longping ekibi, ya yani hepsi bizi ilgilendiriyor da bu da kritik. Tarım kritik biliyorsunuz. Tohum çok önemli bir şey. Yuan Longping ekibi tohum başına 1000 jinden fazla verim veren tuza dayanıklı pirinç geliştirdi. Çin'in kaseleri artık Çin tahılıyla doluyor. Monsanto'nun tohum patentleri etkisini yitirdi ve Çin gıda güvenliğinin tam kontrolünü ele geçirdi. 11. Çin Amerikan sosyal medyasını terk etti. Red Note 30 milyon Amerikalı kullanıcıyı kendine çekti. Çince ismi var da biraz zor söyleniyor. Hakkınızı helal edin. Zuckerberg günlük aktif kullanıcı sayısının dibe vururken Çin sosyal medya uygulamalarının okyanusun ötesinde patlama yaşamasını çaresizce izliyor. 12. Son olarak Çin Batı askeri teçhizatını terk etti. Fujian uçak gemisinin elektromanyetik fırlatma sistemi Amerika'nın Ford sınıfını geride bırakıyor ve DF füzeleri uçak gemilerinin mesafelerini korumaya zorluyor. ABD askeri sanayi kompleksi gece boyunca acil toplantılar düzenlemek zorunda kalıyor şeklinde bir makale, ilginç geldi. Bu sadece bir teknolojik ilerleme değil, bunlar Batı hegemonyasının çöküşünü haber veren 12 çan vuruşu olarak tanımlamış. Bu şuna gidiyor, yani Amerika'nın çok ciddi alanlarda hegemonyası kırılıyor. Çin de buna deyim yerindeyse vurgu yapıyor. Artık ya yeni bir soğuk savaş düzeni olacak ya da savaş, 3. Dünya Savaşı kapımızı çalacak diyelim. Özet geçelim, kısa bir ara verelim, aradan sonra Mehmet Metiner'le terörsüz Türkiye hedefini konuşacağız.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi eski AK Parti milletvekili halen de AK Parti'de yani ne diyeyim, kendisini AK Partili olarak tanımlayan, mücadelede veren, aynı zamanda yazar kimliği, gazeteci kimliği de olan Sayın Mehmet Metiner hatta. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk sevgili Ceyhun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi Mehmet abi, abi diyeceğim. Şimdi şunu da bir şey söyleyeyim, yani biz Mehmet abiyle yıllar sonra biz buluştuk, yani öyle diyeyim yani. Aslında bizi ne kadar kutuplaştırmışlar abi, yani birbirimize, Türkiye'nin birliğini düşünen insanlara hep bir ayrı düşürmüşler, onu söyleyeyim yani. Öyle bir maalesef dönem de geçirmişiz.
2: Hala onu yapıyorlar.
1: Evet.
2: Gereksiz düşmanlıklar, ön yargılar.
1: Evet.
2: Birbirimizi tanıdıkça aslında birbirimizle ne kadar çok anlamlı olduğumuzu da fark ediyoruz. Türkiye'nin büyüklüğü burada ama.
1: Aynen öyle.
2: Bizim birbirimizi tanımamamız için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar maalesef.
1: Aynen öyle. Şimdi bu şeylerden bir tanesi terör meselesi. Yıllarca Türkiye'yi terörle oyaladılar. Kim üzerinden oyaladılar? Ben hep şöyle bir tanım yapıyorum abi. Yani bu işi provoke etmek isteyenler, hani Öcalan için hep derler ya, 60 bin vatandaşımızın katili. Ben de derim ki ya 60 bin vatandaşımız zaten 45-50 bini PKK'lılar. Sonuçta dedim, ölüşüne vatandaşımız dediğiniz kişinin dirisinin neden sağ olarak gelmesine karşısınız? Yani sonuçta Türkiye aslında bugün bunu yapıyor. Dirisine diyor ki artık ölmeyin diyor, yapamazsınız, zaten yenemezsiniz beni. Bırakın silahı, gelin hukuk sürecinden, süzgecinden geçin, entegre olun tekrardan diyor. Şimdi gelinen nokta aslında bir anlamda bunun tam merkezinde, yasal çerçeve. Senin de Rudav'a verdiğin röportaj bayağı bir Türkiye'de gündem oldu. Şimdi gelinen noktayla başlayalım istersen abi. Nasıl görüyorsun? Sen yıllardır bununla ilgili fikir ürettin. Ondan sonra kalem oynattın. Mücadele verdin. Bugünkü süreç, gelinen nokta itibariyle neredeyiz biz?
2: Çok olumlu bir yerdeyiz. Sonucu en yakın bir yerdeyiz. Ve inşallah bu işin bittiğini göreceğiz. Hı hı. Şunu çok rahatlıkla söylememiz gerekiyor. Yarım asra yakın bir zamandır PKK ile mücadelemiz, terörle mücadelemiz devam ediyor.
1: Evet.
2: Geçmişi bir cümleyle özetlemek gerekirse şunu söylemek mümkün. Ne PKK silah marifetiyle devleti yenerek bir şey elde edebileceğini elde edebilir, edemeyeceğini de gördü.
1: Evet.
2: Ki devlette kim ne derse desin, onca başarılı askeri operasyonlara rağmen PKK'yı yenemediğini, bu böyle devam ederse de yenemeyeceğini gördü.
1: Ya sürekli bir şey üretiyor yani, PKK'da sürekli bir üretim içinde yani bakılıyor.
2: Şimdi tut ki PKK'nın silahlı unsurlarını yerle bir ettiniz.
1: Hı hı.
2: Yani devlet PKK'yı yenemediğini söylerken de şunu kastediyorum. Milyonlarca vatandaşımız var. PKK'nın siyasal partisine oy veren, PKK'nın ideolojisini paylaşan ve onun siyasetini yapan milyonlarca vatandaşımız var. Bu ülkede, yurt dışında. Yani PKK'nın bir sosyolojisi var ve bu bizim vatandaşlarımızdan oluşan bir sosyoloji. Bütün bunları yok edemezsiniz ki. Hadi PKK'nın silahlı unsurlarını bitirdiniz. Peki sosyolojisini nasıl bitireceksiniz? Dolayısıyla PKK artık silahın ömrünün tamamlandığını, silah yoluyla hiçbir başarı elde edemeyeceğini anlamış oldu. Devlet de PKK'yı sadece silahlı yöntemlerle yenemeyeceğini görmüş oldu. Yense bile PKK'nın üzerinde oturduğu sosyolojiyi kaybederek çok ciddi bir kayba uğrayacağını, sosyolojik anlamda siyaseten çok ciddi bir kayba uğrayacağını gördü. Yani toplumsal barış açısından çok ciddi bir kaybın kendi kapısını gelip çalacağını gördü. Çünkü vatandaşınızı kaybettiğiniz andan itibaren, milyonlarca vatandaşınızı kaybettiğiniz andan itibaren terörle mücadelede ne kadar başarılı olursa olsun siz bir şey kazanmış olmazsınız. Asıl olan vatandaşlarınızı kazanmaktır. Dolayısıyla bir uzlaşma noktasında buluşuldu. Yani devletle PKK, işte Sayın Bahçeli'nin çağrısı üzerine Öcalan'la devlet bir noktada buluştu. Nedir o nokta? Yani artık silahları sonlandıralım, silah yerine siyaseti önceleyelim, ölüm yerine hayatı ikame edelim, birbirimize şans tanıyalım. Biz devletimizle, toplumumuzla bütünleşmek istiyoruz. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Böyle devletle bütünleşme, devlet ve toplumla bütünleşme amacı ekseninde ortaya çıkan bir uzlaşma formülü bu.
1: Şunu söyleyebilir miyiz? Yani şunu mu anlıyoruz abi? Aslında dediğin gibi şimdi PKK zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenemeyeceği kesin. Ama biz PKK'yı örgüt olarak askeri anlamda, diğer anlamlarda yensek bile o sosyoloji yarın öbür gün başka bir problem olarak çıkacaktı karşımıza. Kesinlikle. Biz aslında 50 yıllık meseleyi değil 150-200 yıllık meseleyi mi çözüyoruz biraz?
2: Kesinlikle ya, biz iş cephemizi tahkim ediyoruz ve Türkiye'nin gücüne güç katıyoruz. Hem Kürtlerin hem Türklerin birlikte kazandığı, birbirlerini kazanarak aslında birbirlerine güç kattığı, katacağı bir yeni devrin kapısını arıyoruz. Mesele sadece silahların bırakılması meselesi değil. Silahlar şu ve bu şekilde bırakılır ama siz eğer bir Türk-Kürt ittifakını yeni bir siyasi mimariye, sosyal mimariye dönüştüremezseniz zaten başarılı olamazsınız. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi tahkim derken kastettiği şey bu. Şimdi birileri şunu söylüyor: Öcalan niye muhatap alınıyor? Peki kim muhatap alınacak? Yani Mandela Robben Adası'nda devlet tarafından, ırkçı beyaz yönetim tarafından muhatap alındı. 10 yıl sürdü müzakereler. 10 yılın sonunda ne oldu? Bugün Güney Afrika barış ve huzur içerisinde yaşıyor. Artık bir ırkçı nefret yok. İnsanların sokakta birbirlerini boğazladığı bir Güney Afrika yok. Tek ülke var.
1: Mesela soru almamı merak ettiğim için soruyorum. Şimdi Öcalan'la burada Mandela'yı eşitlemek şey olur mu, sıkıntı oluşturmaz mı abi?
2: Hayır şöyle eşitlemek anlamında söylemiyorum. Yok, süreçleri uzun sürebilir.
1: Tabii.
2: Bazılar diyor ki ya 2 yıl sürdü niye bitmiyor? Mandela'nın devletle sürdürdüğü Robben Adası'nda bir mahkum olarak sürdürdüğü müzakere 10 yıl sonunda netice verdi. Biz 2 yılın sonunda artık sürecin son aşamasına geldik. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ya barış düşmanla yapılır.
1: Doğru.
2: Barış, uzlaşma düşmanla yapılır. Dostla yapılmaz ki. Efendim Öcalan niye muhatap alınıyor? Efendim Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak? Öcalan'ın örgütünün elinde silahlar alınmak isteniyor. Dolayısıyla örgütün tartışılmaz lideri bir söz söylediğinde örgütünün uyduğu tek lider o. Dolayısıyla Öcalan'la müzakere edilmeyecek de Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak?
1: Yani.
2: Bir de şunu söyleyeyim, bakınız. Sanki Öcalan'la ilk defa İmralı Adası'nda bizim iktidarımız muhatap oluyor, onu muhatap alıyor algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Tarihi ters yüz etmeye kimsenin hakkı yok. 1999'da yakalandıktan sonra İmralı'da Öcalan'la zaten o askeri vesayet rejiminin bütün unsurları, askeri unsurlar, general düzeyindeki insanlar zaten müzakere yaptılar. Bunlar İmralı notlarında var. Öcalan'la defalarca görüşüldü. Öcalan onların talimatları doğrultusunda silahlı güçlerini sınır dışına çektiğini açıkladı vesaire vesaire. Aslında istenseydi 1999 yılında Öcalan yakalandığında bu sorun çoktan çözülmüş olurdu. 2000 biz iktidara geldiğimizde etnik kimlik inkarından kaynaklı Kürt sorunu çözdüğümüzde karşımızda dağ sorunu çözülmez bir sorun olarak duruyordu. Onu da çözecekken bu sefer yine askeri vesayetin, hala İmralı'yı da vesayet altında tutan, denetim altında tutan unsurlarının bizzat Öcalan'a giderek aman ha diyerek süreci nasıl bozduğunu Öcalan'ın kendisi zaten anlatıyor. Yani askerler bana geldiler, bana bu telkinde bulundular. Ben de devleti sadece askerlerden ibaret bildiğim için onların telkinleri doğrultusunda yeniden savaşı başlattım. Öcalan İmralı notlarında avukatlarına bunu söylüyor zaten. Merak edenler o kitapları, Öcalan'ın o anlatımlarını okusunlar. İlk defa siyasi bir irade. Sayın Bahçeli'nin de şekillendirdiği, biçimlendirdiği çok anlamlı bir zemine
1: okusun. Zaten burada Sayın Bahçeli'nin çıkışı zaten esas kırılma noktası olmadı mı? Çünkü hani dedin hani deyim yerindeyse tabii ki bir tane terör örgütlenmesinden bahsediyoruz. O apayrı bir şey. Denklik anlamda söylemiyorum. Ama baktığımız zaman savaşanların aslında barışı diyebiliriz yani bu.
2: Tabii ki. ki hay yani Öcalan ne yapmaya çalışıyor? Şunu yapmaya çalışıyor. Sayın Bahçeli'nin çağrısına cevap verdi. Hı hı. Peki ne istedi? Yani Türkiye'de bu barış sürecine, çözüm sürecine karşı olanları rahatsız eden hangi talepler var? Ayrı bir devlet mi istiyor? Federasyon mu istiyor? Özerklik mi istiyor? Bayrağı mı itiraz ediyor? Yani Öcalan devletten ne talep ediyor ve de bizler devlet adına şu an devleti yöneten iktidar partisinin mensupları olarak Öcalan'la ilişkilenerek hangi tavizleri vermiş oluyoruz yani? Yani adamlar diyelim ki Öcalan talimatıyla örgüt silahlarını bırakmak istiyorsa, hı hı, bizim onları devlet ve toplumla bütünleştirmek isteğimizden rahatsızlık duymak niye ya?
1: Ya yanlış ya bilmiyorsam sen düzelt. DEM Parti'den bile yapılan açıklamalarda ilk dört maddeyle de bir problemimiz yok falan diye açıklamalar yapılmıştı
2: ya
1: mesela.
2: Gerek yok ki zaten tabii, tabii. Aslında şimdi ayrı bir devlet istemiyorsanız, etnik, hı-hı, temelde federasyona özellik istemiyorsanız, hatta kültüralist taleplerde bile eğer sorun ortaya çıkarsa, bütünleşmenin, demokratik bütünleşmenin önünde bir sorun, engel oluşturacaksa, onlardan bile vazgeçeceğinizi söylüyorsanız, artık yani hangi taleplerin Türkiye için tehdit oluşturduğunu o birileri açıklasın da bilelim yani. Neyin müzakeresi? Efendim pazarlıklar yapılıyor diyor. Neyin pazarlığı yapılıyor Allah aşkına? Hı hı. Efendim işte bu al-ver süreci diyor. Evet, bir al-ver süreci var. Neyi alıyoruz, neyi veriyoruz? Örgütün elindeki silahları alıyoruz. Silahın yerine siyaseti ikame ediyoruz. Evet, ölümler var. Karşılıklı insanlar ölmesin istiyoruz. Ölüm yerine hayatı veriyoruz. Al-ver süreci bu. Bunun neresi Türkiye'ye zarar? Bunun neresi bu kadar kızılca kıyamet kopartanlar için tehlike oluşturuyor? Anlamak mümkün değil. Ben işte bir şey söylüyorum. Yani diyelim ki devletimiz şu an bir kanun tasarısı hazırladı. Yani süreç komisyonunun değerli partilerinin de desteğiyle bir kanun teklifi hazırlandı. Yani Öcalan'a bu kanun teklifinin içeriğinin gösterilmesinden daha doğal ne olabilir ya?
1: Çok tepki çekti. Yani daha doğrusu bir kesim tarafından, genel anlamda söylemiyorum. Şimdi bir kesim bunun üzerinden böyle bu sürece yine bir hedef aldı. Şimdi Öcalan'ın onayı ne anlama geliyor?
2: Yani Öcalan onaylamasın. Öcalan diyor ki bana getirdiğiniz bu teklif benim kabulümdür diyor. Benim onayım var diyor sizin bu teklifinize. Kimin de diyor bunu? Devletin hazırladığı,
1: evet,
2: süreç komisyonumuzun partilerinin desteğiyle hazırlanmış kanun teklifi kendisine gösterildiğinde, öyle tahmin ediyorum, Öcalan'da evet bu uygundur, çözüme giden yolu açan bir kanun teklifidir, ben destekliyorum, benim kabulüm var, onayım var diyor. Ne var bunda?

0: Öcalan eğer bu işi bitirmek istiyorsa,
1: yani doğrudan muhatap odur dedi.
0: İstiyorsa bu yönde hazırlanmış bir kanun teklifinin içeriğinin Öcalan'a gösterilmesinde, Öcalan'ın da evet ben bu kanun teklifine onay veriyorum, örgütüme de söyleyin, ben partiye de söyleyin, benim onayım vardır, mutabakatım vardır demesinden daha doğal ne olabilir? Yani bunun alkışlanması gerekirken efendim Öcalan'ın onayın, yani neyi tartışıyoruz ya? Yani ben o sözlerimde ben neyi nerede nasıl söyleyeceğini bilen bir
1: şöyle insanım. Diyebilir miyiz birileri açısından? Bugün siz de dikkat çekmişsiniz, ben de o paylaşımı gördüm. Şimdi İstanbul Barosu'nda eskiden başkanlık yapan biri 2013 yılında 20 Şubat'ta şöyle bir paylaşım yapmış. İsmini vermeyeceğim. Birebir kendisinin paylaşımı. Abdullah Öcalan'ı barışa yaptığı katkılardan dolayı Nobel'e aday gösteriyorum. Ki o dönem çözüm süreci döneminde bakıldığı zaman aslında Öcalan'ın aynı zamanda Suriye'de, Irak'ta, Türkiye içinde eylem talimatlarında dolaylı yoldan da olsa söylediği dönemdi. Yani eylem yapan, eylem talimatları gönderen Öcalan'ı Nobel'e aday gösteriyor. Öcalan örgütü feshettin talimatı, örgüt ömrünü tamamladı, artık eylemleri bırakın, sadece Türkiye'nin birliğine beraberliğine şey yapın dediği dönemde de şunu söylüyor: teröristten barış bekleyen dünyada başka millet var mıdır? Aynı kişi. 2013'te Öcalan'ı eylemlere devam, ya birilerini ben onu görüyorum. Yani PKK'nın eylem talimatı, Öcalan devam edin eylemlere dediğinde övenler, bugün Öcalan artık bırakın biz yapamıyoruz. Yani bitti. PKK ömrünü tamamladı. Ne kültüralist çözümler, ne ulus devlet çözüm, Türkiye'nin birliği bütünlüğü içinde olmak dışında hiçbir çözüm yok dediğinde Öcalan'ı düşman şey yapıyorlar. Evet. Yani siz bunu yani, nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de dikkat
0: ben
1: çekmişsiniz.
0: Yani, sen isim vermedin nezaketinden dolayı. Ben isim vereyim. Uğur Poyraz.
1: Evet.
0: Bugün kendisine de yazdım. Yani yani kelime oyunlarına, kelimelere takılmanın bir manası yok. Mehmet Metiner dedi ki, AKP'li Mehmet Metiner dedi ki Öcalan'ın onayı alındı. Ya ben öyle mi diyorum yani? Ben ne dediğini 60 kaç yaşındaki bir insanım. Ömrüm siyasetle geçmiş yani.
1: Evet.
0: Üstelik ben bir yazarım. İşim kelimelerle. Türkiye toplumunun hassasiyetlerini bilen bir insanım. Kimin ne tepki vereceğini bilen bir insanım. Şöyle bir algı oluşturdular ki sözlerimi çarpıtarak, hem amacından hem bağlamından kopartarak öyle bir şey algı oluşturdular ki sanki ben şunu demişim: devlet gitti Öcalan'a, onun kabul edeceği, onaylayacağı bir yasayı sordu, Öcalan da hazırladı, devlet de şimdi getiriyor, meclisten geçirecek. Yani ayıptır yani. Ya bir insanın yani düşmanlığın da bir hukuku vardır ya. Düşmanlığın da bir adabı vardır, bir seviyesi vardır, bir saygısı vardır ya. Ya ben onu demek istemiyorum. Devletimizin, süreç komisyonumuzun, değerli partilerinin destekleriyle hazırlanan bir kanun teklifi Öcalan'a tabii ki gösterilecek. Öcalan da bu kanuna kabul diyor. Yani bu sürecin önünü açar diyor. Dolayısıyla ben bu sürecin artık uzamasını istemiyorum. Bu kanun teklifini destekliyorum. Benim de onayım var. Örgütüme, DEM Parti'ye söyleyiniz mutabakatımın olduğunu, bu kanunu desteklesinler diyor. Ne var bunda? Yani bunu söylemenin neresi yanlış Allah aşkına yani? Bunu tersine çevirip sanki Öcalan kendisi İmralı'da bir kanun teklifi hazırlamış. Efendim devletimiz de meclisten bu kanun teklifini geçirecek, Öcalan'ın onay verdiği bir kanun teklifi meclisten geçirilmek isteniyor gibi bir algı oluşturuluyor. Yani ne yapılmaya çalışılıyor? Yazık, günah değil mi ya? Yani... ya sen demin ne güzel söyledin. Erdoğan düşmanlığı eksenine oturan, elinde silah olan bir örgüt. Çok işlerine yaradığı için işte Nobel Barış Ödülü'ne bile layık görülüyordu Öcalan, değil mi?
1: Tabii aynı kişi Nobel'e, peki, 2013'te Nobel'e aday gösteriyor.
0: Peki örgüt elinde silah varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhurbaşkanı adayına destek istedi.
1: Doğru.
0: Kim çıktı itiraz etti buna? Niye? Erdoğan düşmanlığı yapan, Erdoğan düşmanlığı yapan bir PKK makbuldu, elinde silah olan, o silahın siyasetini de Erdoğan aleyhine kullanan, Türkiye aleyhine kullanan bir Öcalan, Öcalan'ın örgütü makbuldu, DEM makbuldu. Şimdi Erdoğan düşmanlığı yerine devletin temsil makamı, devletin temsil makamının başında olan Erdoğan'la bir barışı ikame etmeye çalışan örgütünü

0: feshettiren, örgütüne silah bıraktırmaya çalışan devletin meclisteki değerli partilerin de destekleriyle hazırlanan bir kanun tasarısına, hı hı, evet diyen, kabul diyen, onay veren bir Öcalan gerçekliği karşısında çıkıp Kızılca kıyamet kopartıyorlar. Bir de benim sözlerimi çarpıtıyorlar. Ne kadar ayıp ya, ne kadar insanda biraz utanma duygusu olur ya. Ben öyle demediğimi defalarca açıkladığım halde hala AKP'li Mehmet Metiner şöyle dedi, böyle dedi. Hay taş düşsün başınıza Mehmet Metiner ya. Yani metavur taşı düşse benden bilecekler yani. Ben sürecin çok başarılı bir şekilde nihayete erdiğini görüyorum. Bugün parti sözcümüz Ömer Çelik'in, değerli kardeşim Ömer Çelik'in de çok iyi bir biçimde çerçevelediği ölçüde herkesin bu sürece katkı sağlaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Herkesin diline dikkat etmesi.
1: Mesela siz süreci yakından takip ediyorsunuz, bilgileri.
0: Dar mahalle ideolojileriyle herhangi bir toplumun beklentisine uygun bir takım talepleri, irrasyonel talepleri dillendirmekle hiçbirimizin varabileceği bir yeri yok. Biz gelin Türkiye'yi büyütelim diyoruz ya. Evet. Silahlar bitsin. Bu siyaset yoluyla elde edemeyeceğimiz hiçbir talep yok. Taleplerimizin siyasetini yapalım. Fikirlerimizin siyasetini yapalım. Ölümler olmasın, kan akmasın, gözyaşı dökülmesin. Tek amacımız bu ya. Başka bir amacımız yok ki bizim. Sürecin amacı da bu yani.
1: Bu son olarak şeyi söyleyeyim. Zamanımız bitti çünkü azaldı abi. Şimdi Öcalan şöyle propagandalar yapıyor. Öcalan dışarı çıkacak. İşte Umut Hakkı, Sayın Bahçeli ta ilk başta onu söyledi. Ondan sonra zaten aslında Öcalan'ın bile böyle bir talebinin olmadığı ortaya çıktı. Ve bir daha gündemden düştü. Ama halen Öcalan dışarı çıkacak. İşte PKK siyaseten, işte silahla yapamadığını siyaseten yapacak. Bunlara 2-3 cümle, çok özet olacak ama 2-3 cümle bunları da söyleyebilir misin? Değerlendirebilir misin?
0: Ya bakınız, Öcalan'ın böyle bir talebi yok. Hı hı. Sayın Bahçeli Umut Hakkı'ndan bahsetti. Bence çok doğru bir yerden baktı. Hı hı. Ya diyelim ki bu süreç bitti, tamamlandı. Silah sorunu, dağ sorunu ortadan kalktı. İç cephemizi tahkim eder hale getirdik. Devlet ve toplumda bütünleşme süreçleri çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Türkiye büyüdü. Türkiye tarihteki güçlü yerini tekrar aldı. Küresel ölçekte bir aktöre dönüştü. Yeni bir Türkiye yüzyılının inşa sürecini birlikte başardık. Yani Öcalan'ın içeride olmasının, dışarıda olmasının tartışılmaya artık değer bir yanı var mı ya? Hı hı. Ahmet Aşara bugün Suriye Cumhurbaşkanı. Hı hı. Yasser Arafat teröristti, sonra devlet başkanı. Mandela 25 yıl tek başına bir hücrede yaşadı. Hı hı. Herkes ondan korkuyordu.
1: Yavaş yavaş toparlayalım abi.
0: Evet. Herkes ondan korkuyordu. Mandela eğer devlet başkanı seçilirse beyazların siyahlara yaptığını, aynısını siyahlar da kendi iktidarları döneminde beyazlara yapacak. Ama Mandela tam tersini yaptı, değil mi? Şimdi siyah beyaz ayrımı yok, ırk ayrımı yok. Herkes Güney Afrikalı ve herkes Güney Afrika'nın birliği için çalışıyor. Bunu yani Öcalan da çıktığında bunu yapar anlamında söylemiyorum. Hemen buraya çekeceklerini biliyorum.
1: Çekerler abi.
0: Böyle gevezeliklere, lafazanlıklara gerek yok. Türkiye'nin barışına, evet, Türkiye'nin huzuruna, Türkiye'nin kardeşliğine, birliğine katkı sağlayan herkese selam olsun diyorum. Kimse kimseden korkmasın artık. Merak etmeyin.
1: Teşekkürler abi.
0: Daha bir tehdit unsuru olmaktan çıktıktan sonra Öcalan'ın nerede olduğunu hiçbir önemi olmaz.
1: Teşekkürler, sağ olasın abi.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
0: Sağ olasın.
1: Eski AK Parti milletvekili, AK Partili gazeteci, yazar Mehmet Metiner gündemdeki açıklamalarına ilişkin daha detaylı şey yaptı. Şimdi bir mesaj da geldi de bu süreçle ilgili, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuşacağımız için bunu sonraya bırakıyorum. Deniz Bey bir mesaj göndermiş. Onu sonraya bırakıyorum. Saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra Denizlerin Fethi Çağı kitabı yazarı Tevfik Kadan'la konuşacağız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son diliminde değerli bir meslektaşımla konuşacağız. Kimle konuşacağız? Tevfik Kadan, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Değerli Tevfik, yayınım hattımızda. Tevfik, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle yeni kitabın hayırlı olsun. Denizlerin Fethi Çağı, Mare Liberum'dan Mare Dominium'a kitabı Kaynak Yayınları'ndan çıktı. Ve aslında denizlerdeki mücadeleyi konuştuğumuz bir dönemde sen bir hani Batılıların ifadesiyle futurizm diyorlar ya, bir gelecek okuma yapıyorsun aslında. Yani günümüzü veya geçmişe çok girmiyorsun. Evet. Esas bir gelecek okuma yapıyorsun. Ne var denizlerin fethi çağında, ne vurgusunu öne çıkartıyorsun? Önce oradan başlayalım, sonra detaylara girelim. Çünkü Türkiye'nin de bir mavi vatan mücadelesi var, onu da konuşmak istiyorum.
2: Evet. Ya aslında bu kitabı tabii yazmaya başlarken denizlerde son dönemlerde genişleyen egemenlik iddialarını, daha geniş kontrol rejimlerini gözeterek bir çerçeve çizmeye çalıştım. Çünkü bugüne kadar tarihte aslında kimse denizleri tam anlamıyla kontrol etmedi. Yani geniş egemenlik iddiaları oldu, hatta kimleri denizleri paylaşmaya kadar kalktı ama kimsenin bunu yapabilecek teknolojik, askeri, ekonomik gücü bugüne kadar oluşmamıştı. Dolayısıyla denizlerde yaşam, denizleri kontrol çok mümkün olmadığı için deniz hukuku da buna göre gelişmişti. Örneğin devletlerin, kıyı devletlerinin egemenlik alanı altında olan karasuları dediğimiz yerler sadece 12 mile kadar uzanıyor bugün. Bu da tarihte aslında 3 mil olarak başladı. Sonra 6 oldu, en sonunda 12 oldu ve durdu. O 3 milin ana mantığı neydi? Kıyıdan top attığınız topun menzili kadar, yani koruyabildiğiniz menzile kadar sizindi burası. Şimdi ama gelişen teknolojiyle birlikte denizlerdeki kontrol iddialarının altı dolmaya başladı. Yani insansız deniz araçları, deniz dibi sensörleri, kıtalar arası füzeler, havadan takım uydular ve buna benzer çok sayıda teknolojiyle denizlerdeki geniş egemenlik alanlarındaki kontrol iddialarımızı hayata geçirebileceğimiz bir teknolojik devrim dönemindeyiz. Birincisi bu. İkincisi de denizlerin açık olması esas olarak dünyanın deniz hegemonyası olan Amerika'nın istediği ülkeye istediği şekilde askeri gücü yığabilmesinin, gerektiğinde donanmaları vasıtasıyla işte diyelim ayar verebilmesinin, gamboz diplomasisini yürütmesinin bir unsuru, bir zemini olarak kullanıldı. O yüzden Amerika tarih boyunca denizlerin hep açık kalmasını istedi. Karasularının hatta 12 mil olmasına dahi bile itiraz etmişti 82'de. Ancak şimdi çok kutuplu bir dünya ile birlikte gelişen devletler Amerikan hegemonyasının bu şımarıklığına karşı kontrolcü eğilimleri arttırıyor. Bu sadece denizlerde olmuyor tabii. Gümrükler de yeniden dikiliyor. Yani bütün dünyadaki ulus devletlerin kontrolcü rejimlerinin yükselmesi denizlere de sirayet ediyor. Dolayısıyla artık zaman içinde denizlerin daha geniş alanlarının devletler tarafından kontrol edildiği, Amerikan donanmasına kapatıldığı ve günün sonunda bunun da hukukunun oluştuğu bir döneme girdiğimizi değerlendiriyorum. Aslında bu kitapta da dünya denizlerinin paylaşım mücadelesi nereye gidiyor, biraz onu işlemeye çalıştık. Tabii bunu yaparken küresel güç mücadelesi, Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı, Türk Boğazları, bugünkü ticaret yolları vesaire, bunların da hepsini teker teker irdelemeye çalıştık.
1: Şimdi sen mesela kitapta da Mare Liberum, yani denizlerin serbestliği ilkesi vurgusunu yapıyorsun. 400 yıldır dünya düzeni bunun üzerine kuruluyor diyorsun. İngiltere'nin yükseliş ideolojisi olarak tanımlıyorsun bunu.
2: Evet.
1: Ondan sonra Amerika'nın az önce aktardığın gibi bir küresel sisteme dönüştürmesi süreçler. Şimdi o süreçlerde bir hukuk uygulanıyordu. Şimdi senin önermen şu mu? Artık yeni bir hukuka ihtiyaç var. Deniz hukukuna aynı zamanda. Yani bu güç dengeleri, işte karasuları meselesi falan, deniz mili meselesi. Bu arada denizci yönünü de var, biliyoruz. Ondan sonra denizle ilgilisin, onu da biliyoruz. Yani bu noktada yeni bir hukuk düzeni mi oluşacak? Artık denizler tamamen paylaşıma geçeceği bir hukuk sistemi mücadelesi mi başlayacak?
2: Tabii öyle olması gerekiyor. Çünkü bir kere karalardaki enerji kaynakları bitti. Artık dünya doğalgazlarının %50'si denizlerden çıkıyor. Petrol evet. denizlerde. Hala dünya ticaretinin %90'ı denizlerden yapılıyor ve güvenlik denizlerden sağlanıyor. Yani kıyıların ötesinden sağlanıyor. Şimdi bu bahsettiğimiz aslında yeni hukukun fiili uygulamalarını sahada görmeye başladık. Mesela normalde karasuların ötesindeki 200 mile kadar uzanan münhasır ekonomik bölge dediğimiz bölgeler daha liberal rejimlerdir. Orada sizin balık kaynaklarını vesaire kullanmanıza izin verilir ama herhangi bir ülkenin donanması da gelip burada tatbikat yapabilir. Transit geçiş yapar, masum geçiş yapar. Bu tarz diyelim denizleri şey yapma, rahatça kullanabilme imkanını deniz hukuku kendi merkezine koymuştur. Evet. Batı'nın uyguladığı deniz hukuku. Fakat son yıllarda görüyoruz ki örneğin Hindistan, hani Çin, hı-hı, Rusya bile demiyorum. Hı-hı. Hindistan geçen sene 170 mil ötesinden geçen bir Amerikan donanma gemisine dedi ki hayırdır kardeşim sen nereye gidiyorsun benden izin almadan. Hı-hı. Halbuki bunun hukuken bir karşılığı yok. Dünya, transit geçiş var, masum geçiş var, denizlerin serbestliği silkesi var. Ama Hindistan diyor ki hayır diyor 200 milimin içine münhasır ekonomik bölgeye girersen bana bilgi vereceksin. Daha önceki gün Japonya 180 kilometre ötede şey yapan tatbikat yapan Çin gemisine nota verdi. Dedi ki sen bana bilgi vermek zorundasın. Aynı uygulamayı yalnızca işte Çin, Rusya gibi yükselen devletler yapmıyor. Mesela Avustralya, Malta, Singapur, Filipinler bunlar da Amerika'ya itiraz etmeye başladı. Dolayısıyla artık bütün devletler kendi münhasır ekonomik bölgelerini yalnızca ekonomik çıkar alanları olarak değil, askeri güvenlik noktaları olarak da görmeye başlıyorlar. Doğru. Bu yüzden bunlar bir yerde karasuları rejimine dönmeye başlıyor. Şimdi bugün dünyadaki bütün kıyı devletlerinin toplam karasuyu dünya okyanuslarının %1,5 kadar. Bunun geri kalanı yani %98,5 açık deniz aslında. Yani o da Amerika'nın at koşturabileceği alan. Ama siz münhasır ekonomik bölgeyi yani 200 millik alanı kara suyu gibi muamele etmeye başlarsanız bir günde dünya okyanuslarının %34'ü %35'i yani üçte biri Amerikan donanmasına kapanmış oluyor. İşte dünya aslında öncelikle buraya gidiyor. Yani münhasır ekonomik bölgelerin ekonomik bir bölgenin ötesinde askeri bir güvenlik bölgesi olarak tanımlanmasına doğru gidiyor.
1: Buradan şimdi zamanımız dar olduğu için burada bu mücadelede tabii ki Rusya ve Çin'in mutlaka çok ciddi kuvvet çarpanı olduğunu biliyoruz ama ek olarak bir kuvvet çarpanı da bölgesel anlamda küresel etki yapabilecek şekilde Türkiye. Mavi Vatan mücadelesi de aslında bunun mücadelesi mi? Yani sadece bu işin ekonomik boyutu değil aynı zamanda askeri stratejik boyutu mu?
2: Evet ben öyle değerlendiriyorum. Yani çünkü Türkiye savunmasını ileri savunma hatlarında kurmayı bilen bir devlet. Aslında Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan bu yana Atatürk'te denizlerdeki diyelim bu en azından donanma diplomasisini, gambot diplomasisini çok iyi kullandı. Şimdi Türkiye'de çok uzun süredir Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız denizlerde keşif gözetleme faaliyetlerini, donanma gemilerinin liman ziyaretlerinden askeri tatbikatlarına kadar Türkiye'nin savunmasını daha ileride kurgulayan bir savunma konsepti içerisinde çalışıyorlar, görev yapıyorlar. Hatta bunu artık Türk donanması Mavi Vatan'a da sığmıyor. Yani Libya ile anlaşma yaptık biliyorsunuz ama evet, onun ötesinde 26 tane Afrika'da büyükelçilik açtık son 5 senede. İlk defa tarihimizde Barbaros görev grubunu oluşturduk ve bütün Afrika kıtasını dolaştık. Hint Okyanusu'na gemi gönderiyoruz. İşte Baltık'a gemi gönderiyoruz. Dolayısıyla artık tüm denizler Türkiye'nin ilgi alanları içerisine girmeye başladı. Türkiye açık denizleri keşfederken, dünyanın bütün okyanuslarında bayrak gösterme eğilimindeyken birileri de gelip bizi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmak istiyor.
1: Evet.
2: Diyor ki siz Mavi Vatan falan diye çok şey yapmayın, çok açık denizlere falan çıkmayın, boğulursunuz. O yüzden siz Antalya Körfezi'nde kendi karasularınız içerisinde kalın. Denizler bizimdir diyor aslında küresel hegemonya. Denizler bizim, denizlere kesinlikle el atmayın diyor. Şimdi Türkiye bunun mücadelesini tabii yürütüyor. Bunu nasıl yürütüyor? Bir kere denizlerdeki sınırlarını çekmeye çalışıyor. Yani işte Libya ile anlaşma yapıyor, diğer devletlerle görüşmeler yapıyor. İkincisi devlet uygulamaları yapıyor. Yani sismik sondaj filosunu kurarak buralarda işte petrol, doğalgaz arama suretiyle devlet uygulamaları yapıyor. Üçüncüsü bayrak gösteriyor. 7 gün 24 saat 365 gün Akdeniz Kalkanı Harekatı icra ediliyor mesela Akdeniz'de. Ve bu harekatları önümüzdeki dönemde işte çok uluslu bir harekata çevirme yönünde çaba sarf ediyor. Farklı devletleri buralara sürekli davet ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de tabii Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de kendi deniz alanlarında sınırlarını çok net çekmeye çabalıyor. Onun ötesinde de denizlerin ötesi, mavi vatanın ötesinde ilgi alanlarında bayrak göstermeye gayret ediyor. Dolayısıyla bu mücadelenin tabii ki en kritik noktalarından biri Doğu Akdeniz. Çünkü evet. Doğu Akdeniz'de bazı dengesizlikler var, savaş ihtimalleri var. Bölge zaten yangın yeri. Onun da en aslında bunu bir Dışişleri Bakanlığı'nın en üst düzey yetkililerinden birinin ağzından söyleyeyim. En vahşi alan olarak da denizler gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem denizlerin paylaşımı, denizlerdeki kontrol iddiaları bu güç mücadelesinin de merkezinde yer alacak gibi gözüküyor. Türkiye'de bence buna hazırlanıyor ve belki biz de hazırlanması için biraz daha bu ilgiyi kışkırtabilmek, halkımıza anlatabilmek adına bu kitapta biraz bu ayrıntılara yer vermeye çalıştık.
1: Vallahi çok önemli bir kitap yazmışsın. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık diyelim. Ben de okuyacağım. Çünkü önümüzdeki dönemin gerçekten bir anlamda fotoğrafı, yol haritasını bizlere sunma noktasında önemli bir katkı yapmışsın. Emeğine sağlık, okuyanı bol olsun diyelim.
2: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Sağ olasın Tevfik. Değerli Tevfik Kadan'la konuştuk. Denizlerin Fethi Çağı kitabının yazarı. Kaynak Yayınlarından çıktı. Çok ciddi bir emek var, ciddi önermeler var. Tavsiye ediyorum. Ben de başladım, okumaya devam ettim. Direkt başlayınca, o şeyi alınca sizlere de aktarmak istedim. Tevfik de önemli şeyler söyledi. Bugün son yani bugünkü programın sonuna geldik ama bir son dakika var. Onu da söyleyeyim, öyle bitirelim. Ahbap Derneği'ne biliyorsunuz bir soruşturma yürüyor. Ahbap Derneği'ne kayyum atanmış. Tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredilmiş. Bu son dakikayı da aktaralım ve bugünlük bu kadar diyelim. Çarşamba akşamı yine beraberiz. O saatte, o gün o saatte görüşene kadar, yani aynı saatte 1907'de diyelim. Görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İnternet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezler siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın, kullanıcıların kaydedilen verileri düzenli olarak temizlemesi ve güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini söyledi. Aydın, internet tarayıcılarının kullanıcıların parolalarını tekrar girmemesi amacıyla sunduğu kaydetme özelliğinin önemli güvenlik riskleri taşıdığına dikkati çekti. İnternet sitelerindeki çerezlerin mümkün olduğunca kabul edilmemesini öneren Aydın, kaydedilen parolaların ve oturum bilgilerinin siber saldırılarda sistemlere erişim amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Çerezlerin ise periyodik olarak temizlenmesinin kritik olduğunu ifade etti. Aydın, veri ve dosyaların korunmasıyla sistemlere güvenli erişim için iki aşamalı doğrulama yönteminin kullanılması gerektiğini söyledi. Ortak internet ağlarının da kişisel verilerin güvenliği açısından önemli riskler taşıdığını belirten Ali Aydın, bu ağlar üzerinden mobil bankacılık ve e-devlet gibi kişisel bilgilerin bulunduğu sistemlere girilmemesi gerektiğini kaydetti. Sosyal ağların saldırganlar açısından adeta bir el kitabı niteliği taşıdığını dile getiren Aydın, sistemlere girişte kolay tahmin edilemeyecek parolaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Parolaların en az 10 karakterden oluşması, noktalama işareti, rakam, büyük ve küçük harf içermesi gerektiğini belirtti. Aydın, teknolojik gelişmelerle birlikte cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde güvenlik amacıyla parola kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yüz tanıma ve parmak iziyle giriş yöntemlerinin cihazlara kolay erişim sağladığını belirten Aydın, bu yöntemlerin güvenlik açısından avantaj sağlarken, biyometrik verilerin üreticiler tarafından toplanması konusunda soru işaretleri oluşturabileceğini söyledi. Aydın, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Parola yerine Face ID kullanılması güvenlik önlemi açısından bir fırsat. Ancak uygulama size ait değilse üretici yüzünüzü ve parmak izinizi toplamış oluyor. Face ID ve parmak izi kişisel güvenlik açısından avantaj, siber istihbarat açısındansa soru işareti. Son kullanıcı açısından bu yöntemler güvenlik amacıyla kullanılabilir, ancak mümkünse güçlü parolaların tercih edilmesini öneriyorum. Biyometrik verilerle giriş yöntemleri güvenlik açısından kullanılmaya devam edecektir. Uzmanlar, internet arayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezlerin siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim

0: amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. Profesör Doktor Muhammed Ali Aydınsa iki aşamalı doğrulama kullanılmasını, ortak internet ağlarında kişisel sistemlere giriş yapılmamasını ve güçlü parolalar tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: White Target Man, yani kanatta fiziksel üstünlük kuran. White Target Man sahada sağ ve sol kanatta pozisyon alır ama klasik anlamda bir kanat oyuncusu değildir. Onun esas görevi topu çizgide sürmek değil, o çizgide rakip beki sırtına alıp topu saklamaktır. Bu oyuncu hava toplarında üstünlük sağlar, uzun topları indirir, ceza sahasına gelen toplarda arka direkte tehdit oluşturur ve çoğu zaman takımın hücum yükünü çeker. Aynı zamanda takım savunmadan çıkarken uzun pasla ona oynar. O da topu indirip orta sahayla paylaşır. Bu da hem dinlenme sağlar hem de hücum için zaman kazandırır. White Target Man genellikle 4-4-2, 4-3-3 ya da 3-4-3 gibi sistemlerde kullanılır. Özellikle topu yere indirerek değil de havadan oynamayı tercih eden, stoperleriyle uzun pasla çıkan takımlar için çok değerlidir. Bu oyuncu klasik santraforun yapması gereken duvar olma işini çizgiye taşır. Bu sayede hem merkez daha boş kalır hem de kanat bek eşleşmeleri fiziksel olarak takımın lehine döner. Fiziksel olarak bu rolde oynayan oyuncuların en belirgin özelliği güçlü bir vücut yapısına sahip olmalarıdır. Hava toplarında etkili olmak, sırtı dönük top almak, savunma oyuncusuyla boğuşmak ve topu kontrol altında tutmak bu rolün temel fiziksel ihtiyaçlarıdır. Bu oyuncular genelde çok hızlı değildir ama çok dayanıklıdır. Ayrıca rakibe karşı fiziksel üstünlük kurabilecek omuz gücü ve dengeye sahip olmalıdır. Zihinsel olaraksa bu rol kararlılık, pozisyon bilgisi ve soğukkanlılık gerektirir. Top geldiğinde ne yapacağını bilen, panik yapmadan onu indirip takım arkadaşına aktarabilen oyuncular bu rolde başarılı olur. Ayrıca pozisyona sadık kalmalı, savunma geçişlerinde geri gelmeli ve takım savunmasına destek verebilmelidir. Bu rolün en parlak örneklerinden biri Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de oynadığı dönemin belli bir evresidir. Özellikle sol kanatta oynarken klasik kanat gibi değil, arka direkte yüklenip kafa toplarında üstünlük sağlayan, çizgide birebir de değil, ceza sahasına yaklaşırken fiziğiyle etkili olan bir yapıdaydı. O dönemlerde Real Madrid çoğu zaman Marcelo ile çizgiye inip Ronaldo'ya arka direğe orta açardı ve Ronaldo da kanat gibi değil, bir hedef adam gibi o topa yükselirdi. Bir başka örnek Mario Mandzukic'tir. Özellikle Juventus'ta oynarken sol kanatta görev almasına rağmen klasik bir kanat değil, net bir White Target Man olarak görev yapmıştır. Savunma katkısı yüksek, hava toplarında etkili, top indirme konusunda usta bir isimdi. Dirk Kuyt, Fenerbahçe ve Liverpool dönemlerinde bu rolün savunma yönüyle öne çıkan bir versiyonunu temsil etmiştir. Sağ kanatta oynarken çizgiye çok inmezdi ama savunma desteği verir, topu saklar, pas bağlantısı kurar ve mücadele gücüyle takımın direncini artırırdı. Türk futbolunda bu role yakın örneklerden biri olarak Mevlüt Erdinç gösterilebilir. Milli takımda ya da Fransa'daki dönemlerinde kanat forvet arasında güçlü fiziğiyle top saklayan bir profil çizmiştir. Özellikle çizgiye yakın oynadığı dönemlerde bu rolün bazı unsurlarını taşımıştır. Bu rolün en büyük avantajı takımın topu ileri taşımasını kolaylaştırmasıdır. Direkt oynayan takımlar bu oyuncuya uzun pas atarak rakip sahaya geçiş yapabilir. Ayrıca hava toplarında ciddi bir tehdit oluşturur. Savunma oyuncularına fiziksel olarak üstünlük kurarak pozisyon açar. Ceza sahasında arka direk koşularıyla sürpriz goller atabilir. Ancak dezavantajı da vardır. Hızlı oyunu kesebilir. Eğer takımın geri kalan oyuncuları onun indirdiği toplara yeterince hızlı tepki vermezse top kaybı yaşanabilir. Ayrıca bu oyuncu yeterince teknik değilse pas bağlantılarında sorun yaşanabilir. Bir de bu rolde oynayan oyuncu çok defansif oynarsa hücumda eksiklik doğabilir. Sonuç olarak White Targetman çizgiden ziyade vücudunu, gücünü ve oyun zekasını kullanan, takıma fiziksel üstünlük sağlayan ve direkt oyunu mümkün kılan bir rolün adıdır. Her takım bu rolü kullanamaz ama doğru sistem ve doğru oyuncuyla bu rol sahadaki diğer tüm dengeleri değiştirebilir. Özellikle zayıf savunmalara karşı hava toplarını domine etmek ya da rakibin hızlı hücum planlarını bozmak için biçilmiş kaftandır. Futbolun ansiklopedisinde bugün topu çizgide süren değil, o çizgide rakip beki sırtına alıp topu saklayan adamı, yani White Target Man, yani kanatta fiziksel üstünlük kuranları anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı sözler vardır, öyle bir anlama gelir ki ya elinden geleni yapacak ya da tamamen çekileceksin. Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli deyimi de tam olarak bu durumu anlatır. Halk arasında bu deyim bir işe ya tüm gücünüzle sarılmak ya da o işten tamamen uzaklaşmak gerektiğini vurgular. Yani ya bu işi yapacaksın ya da tamamen çekip gideceksin biçiminde iki seçenek sunar. Ancak deyimin kökeninde sadece bir anlam yoktur. Aynı zamanda çok sevilen bir devenin bakımını yapması istenen bir vezirin yaşadığı çıkmazın hikayesi de vardır. Hikayeye göre Hint Sultanı vezirine bir deveyi öyle bir şekilde emanet eder ki her sabah bakımı kendisi tarafından yapılması gerektiği söylenir. Sultan vezirine, bu deveye bir hal gelir de sana sorsam seni sorumlu tutarım. Sabahları deveye bizzat sen bakacaksın. Yoksa seni bu memlekette istemem der. Vezir çaresiz bir şekilde ya bu deveyi güdeceğim ya bu diyardan gideceğim diyerek isyan eder. Zamanla halk arasına bu deyim birine ya bu işi yap ya da gidersin demenin kısa yolu olarak yerleşir. Bu deyim geçmişin halk hikayelerinden günümüze kadar ulaşarak bir işin gerekliliği ve sorumluluğu konusunda kararlı bir duruş sergilemeyi simgeler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar bazı balıkların basit toplama ve çıkarmayı öğrenebildiğini duyurdu. Balıklar için toplama ve çıkarma işlemleri zor görünebilir. Özellikle de saymak için parmakları olmadığını düşününce. Ancak yeni bir araştırma bazı balıkların basit aritmetik işlemleri yapabildiğini gösteriyor. Almanya'daki Bonn Üniversitesi Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacılar ciklet ve vatoz balıklarını 1 ila 5 arasındaki sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları için eğitti. Araştırma daha önce arılarla yapılan benzer bir deneyin tasarımından ilham alınarak yürütüldü. Toplamda 8 ciklet ve 8 vatozla yürütülen deneylerde balıklar mavi rengin bir ekle, sarınınsa bir çıkar anlamına geldiğini öğrenmeleri için eğitildi. Eğitim sürecinde balıklara üzerine çeşitli sayılarda şekiller olan görseller gösterildi. Renk ve şekil sayısını ezberlemeleri için balıklara 5 saniye süre verildi. Ardından balıkların iki farklı seçenek arasından doğru olanı seçmeleri beklendi. Örneğin 4 mavi şekil gösterildiyse balığın 5 şekilli kapıyı tercih etmesi gerekiyordu. Doğru seçim yaptıklarında ödül olarak yiyecek verildi. Cikletler için pelet, vatozlar içinse solucan, karides veya midye. Araştırmacılar balıkların sadece görsel kalıpları ezberlemediğinden emin olmak için şekillerin boyutlarını ve sayılarını değiştirerek yeni testler uyguladılar. Örneğin

0: 3 mavi şekil gösterilen balıklara 4 veya 5 şekil içeren seçenekler sunuldu. Balıklar yalnızca büyük sayıya yönelmek yerine tutarlı biçimde artı 1 kuralını izledi ve 4 şekil gösterilen öğelere yöneldiler. Bu durum sayı ilişkisini gerçekten kavradıklarını gösterdi. Sonuçta 8 cikletten 6'sı ve 8 vatozdan 4'ü eğitimlerini başarıyla tamamladı. Her iki türde toplama işlemini çıkarmaya göre daha kolay öğrendi. Cikletler daha hızlı öğrense de öğrenme kriterine ulaşmaları için vatozlara göre daha fazla seansa ihtiyaç duyuldu. İlginç şekilde başarılı olan vatozların sayısı cikletlerinkinden az olsa da bireysel performansları başarılı cikletlerinkinden daha yüksekti. Bu çalışma temel matematik becerilerinin yalnızca memelilere ya da kuşlara özgü olmadığını, bazı balık türlerinin de bu tür bilişsel görevleri başarabildiğini ortaya koyuyor. Kaynak Natur.com. Yazar Dr. Kübra Hereda.
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bazı kokuların mevsimi vardır. Güneş kremi, deniz, toprak ve yeni demlenmiş çay. Yaz biraz da bunların toplamıdır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Evlenmek artık ciddi bir finansal planlama süreci. Sosyal medyada gündeme gelen bir video evlenmek isteyen gençlere yeniden düğün masraflarını hatırlattı. Bir kız isteme töreni öncesinde gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira aldı. Erkek tarafı ise tepki gösterdi. Gelinin kız kardeşi tepki gösterenlere ben can parçamı veriyorum olacak o kadar diye yanıt verdi. Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama evlilik maliyeti ise 1,8 milyon lira seviyesine ulaştı. Yeni evlenen çiftlerin büyük şehirlerde tutulacak bir daire için kira, depozito ve emlakçı ücretiyle birlikte çiftlerin cebinden en az 90 bin lira çıkıyor. Orta segmentte eşyalarla bir evi baştan aşağı dizmenin maliyeti 300 ila 350 bin lira bandında. Mahalle arası bir düğün salonunda düğün yapmanın maliyeti en az 150 bin lira. Orta segment bir damatlık seti 20 bin lirayken en uygun kiralık gelinlikler 30 bin liradan başlıyor. Düğün günü saç ve makyaj için kuaförlerin istediği fiyatsa en az 15 bin lira. Damat tıraşı için ise ortalama 5-6 bin lira civarında bir ücret isteniyor. Yalnızca nikah yapmak isteyen çiftler için nikah ücreti ilçeye göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'un kimi semtlerinde 8 bin lira olan nikah ücreti kimi semtlerde 20 bin lira olarak görülüyor. Yeni evlenen çift balayı tatili yapmak istediğinde ise Antalya'da ortalama bir balayı tatilinin fiyatı 4 gece için 60 bin lira. Tüm kalemler hesaplandığında düşük orta bütçeyle evlenmek isteyen bir çiftin en az 1 milyon lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Sosyal medyada gündeme gelen bir video evlenmek isteyen gençlere yeniden düğün masraflarını hatırlattı. Bir kız isteme töreni öncesinde gerginlik yaşandı. Gelin adayının kız kardeşi kapı açma parası olarak 50 bin lira aldı, erkek tarafı ise tepki gösterdi. Bu sırada erkek tarafı yağmur altında ıslandı. Gelinin kız kardeşi tepki gösterenlere ben can parçamı veriyorum olacak o kadar diye yanıt verdi.
2: Kızım herkes ıslandı burada, hava yağmurlu. Aç.
3: Hasta oldu herkes, hasta.
4: Kız evi. Ben can parçamı sana veriyorum, sen bende bir şey yapacağım.
1: 2026 yılında Türkiye'de evlenmenin maliyeti şehir davetli sayısı ve yaşam tercihine göre değilse de ortalama bir düğün ve ev kurma bütçesi 1 milyon liraya aştı. Düğün salonundan altına, beyaz eşyadan kiraya kadar hemen her kalemde yaşanan artış evlenmek isteyen gençleri iki kez düşündürüyor. Son olarak sosyal medyada gündeme gelen bir kız isteme töreni kapı açma parası olarak 50 bin lira alınmasıyla tepki çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Bunu biliyor muydunuz? Balçık yılan balıkları dünyanın en fazla mukus salgılayan hayvanlarıdır. Salgıladıkları mukusun 1 litresini 0,1 saniye gibi kısa bir sürede üretebilirler. Mukus salgılamaları yırtıcı balıklara karşı savunma mekanizmalarının bir parçasıdır. Bununla yırtıcı balıkların solungaçlarını tıkayıp boğulmasına neden olabilirler. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kiralık ilanda evden çalışan kiracılardan aylık $200 ek ücret talep edildi. San Francisco Körfez bölgesinde bulunan yaklaşık 50 metrekarelik müstakil ev, elektrik, su, internet, ısıtma ve klima dahil aylık $3,250 kiraya çıkarıldı. İlanda evden çalışan kiracılar için aylık $200 ek ücret uygulanacağı vurgulandı. İlanın sosyal medyada gündem olması üzerine bazı kullanıcılar uygulamayı gereksiz ve haksız bulurken ek ücretin daha fazla gelir elde etmek amacıyla istendiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise evden çalışan kişilerin gün boyunca evde bulunması nedeniyle elektrik, su, klima ve ısıtma tüketiminin artabileceğini belirterek uygulamayı doğru buldu. Birçok kullanıcı ev sahibinin kiracının evden çalışıp çalışmadığını nasıl denetleyeceğini de sorguladı. Covid-19 salgının ardından ABD'de uzaktan çalışma yaygınlaşmıştı. İlan yayından kaldırıldı. ABD'de bir ev sahibi evden çalışan kiracılardan aylık $200 ek ücret talep etti. Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine ev sahibine hak veren bazı yorumlarda evden çalışan kiracıların ısınma, elektrik ve su gibi faturaları yükselttiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa, gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Kimileri vardır, sabit durmaz, sağlam durmaz, zaman ne diyorsa o olur. Rüzgar hangi yönden eserse hemen oraya döner. Bugün birine dost, yarın bir başkasına yaranır. İşte bu türlü menfaat ehline atalarımız bir at takmış. Eyyam reisi. Eskiler bu sözü boşuna söylememiş. Eyyam, Arapça kökenli bir kelimedir, anlamı günler. Ama öyle sıradan günler değil, devrin ruhunu, iktidarın yönünü, menfaatin rüzgarını anlatır. Eyyam dostu, eyyam efendisi, eyyamcı gibi deyimler de bu kökten gelir. Yani hep iyi günde yanınızda olanlar, iş düştü mü kayıplara karışanlar. Ama eyyam reisi deyimi denizden doğmuş. Evet, gemiler kürekle yürütülürken forsalar heyyam olla diye tempo tutarlarmış. Kimi der ki bu heyyam Mevla'ya karışıdır. Kimi de eyyam ola, yani gün ola devran döne demek ister. Gemide işler iyi giderken, rüzgar uygunken, deniz durgunsa bazı kendini bilmezler birden ortaya atılıp geminin idaresi bende demeye kalkarmış. Halbuki gemi zaten düzgün seyir halindedir. İşte bu sahte kaptanlara eyyam reisi derlermiş. Zamanla bu deyim denizden karaya çıkmış. Günün adamı olmayı huy edinmiş, yeri sağlamla değil rüzgarla belirlenen herkes için kullanılmış. Dal kavukluktan farkı da şu, dal kavuk bir kişiye bağlıdır ama eyyam reisi zamana. Rüzgar nereden eserse sesi de oradan gelir. Bir şair zamanında şöyle demiş, ger bana uymazsa eyyam, uyarım eyyama ben. Halk da bunu alıp bir yaşam ilkesi haline getirmiş. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Ama biz yine de deriz ki zamana değil vicdana uymak gerekir. Çünkü zaman değişir ama karakter sabit kalır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: 2026 İlkbahar yaz sezonunda spor giyim, aktif giyimin sınırlarını aşarak günlük yaşamın temposuna uyum sağlayan yeni bir moda anlayışına dönüşüyor. Teknik kumaşlar, mini şortlar, rüzgarlıklar ve ince tabanlı spor ayakkabılar sezonun öne çıkan parçaları olurken, sportif görünüm artık performanstan çok hareket halinde geçen modern yaşamı yansıtıyor. Moda dünyasında bu sezon öne çıkan sportif görünümler yalnızca estetik bir tercih olarak değerlendirilmiyor. Tasarımlar, gün içinde sürekli hareket eden, farklı ortamlara uyum sağlayan ve tek bir kimlikle sınırlı kalmayan modern yaşam tarzına cevap veriyor. Bu nedenle sezonun sportif çizgisi spor salonundan çıkıp doğrudan şehir hayatının içine taşınıyor. Kısa şortlar, büyük montlar, geniş polo elbiseler, tank atletler, düşük bel pantolonlar, örgü katmanlar, kargo pantolonlar ve teknik kumaşlar birlikte kullanılarak rahat ama stil sahibi bir görünüm oluşturuyor. Sportif referanslar korunurken performans odaklı bir görünümden çok günün temposuna uyum sağlayan doğal ve yaşanmış bir stil öne çıkıyor. Sezonun en dikkat çeken değişimlerinden biri de spor ayakkabılarda yaşanıyor. Bir süredir geri planda kalmaya başlayan kalın tabanlı modellerin yerini ince tabanlı spor ayakkabılar alıyor. Daha hafif, sade ve hareketli bir görünüm sunan bu tasarımlar şehir stilinin temel parçalarından biri haline geliyor. Teknik kumaşlar da bu sezon farklı bir anlayışla yorumlanıyor. Sert ve yalnızca işlev odaklı bir görünüm yerine yumuşak dokular, feminen detaylar ve rahat kesimlerle birleşen sportif parçalar dikkat çekiyor. Böylece spor giyim, güçlü görünmenin yanı sıra konforu, doğallığı ve hareket özgürlüğünü de ön plana çıkarıyor. Modayla spor dünyası arasındaki sınırlar da giderek silikleşiyor. Teknik spor giyim anlayışıyla lüks moda yaklaşımını bir araya getiren işbirlikleri artarken, vintage etkisi taşıyan yüzeyler, yıkanmış dokular ve sportif parçalar günlük hayatın doğal bir parçası haline geliyor. 2026 ilkbahar yaz sezonunda spor giyim artık geçici bir trend olmaktan çıkıyor. Modern hayatın temposuna verilmiş stil sahibi bir yanıt olarak öne çıkıyor. Kıyafetlerden yalnızca iyi görünmeleri değil, gün boyunca değişen yaşam temposuna ayak uydurmaları da bekleniyor. Sezonun ortaya çıkardığı asıl soruysa şu: sürekli hareket halinde olmak gerçekten özgürlük mü, yoksa durmayı unuttuğumuz yeni bir yaşam biçimi mi? Spor giyim bu sezon yalnızca performansı değil, modern yaşamın hızını ve değişen ihtiyaçlarını da yansıtıyor. Modern yaşamın hızına ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan teknik kumaşlar, ince tabanlı spor ayakkabılar ve rahat silüetler, 2026 ilkbahar yaz modasının sportif kodlarını yeniden tanımlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik, tek alın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Deniz kaplumbağalarının cinsiyetini kumun sıcaklığı belirliyor. Bir deniz kaplumbağasının bıraktığı yumurtalar kumun içinde yaklaşık 60 gün boyunca kuluçkada kalır. Yavruların cinsiyetleri kumun sıcaklığına bağlı olarak belirlenir. Daha serin kumlarda erkek, daha sıcak kumlarda ise dişi yavrular gelişir. Sadece deniz kaplumbağalarında değil, timsahlar ve bazı diğer sürüngenlerde de yavruların cinsiyetleri döllenme sırasında değil, kuluçka aşamasındaki çevresel sıcaklığa göre belirlenir. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: YKS 2026 sonuçlarına ilişkin yayımlanan değerlendirme raporu dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Rapora göre sınava giren 67 binden fazla aday tek bir doğru cevap bile veremezken en düşük başarı fen bilimleri testinde görüldü. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan YKS 2026 değerlendirme raporuna göre TYT'de tek bir neti dahi olmayan aday sayısı geçen yıla göre %64,4 artarak 67

0: doğru cevap sayısı 0 ila 1 arasında kalan adayların oranı ise yaklaşık %19 oldu. Bu da yaklaşık 428.417 adayın fen bilimleri testinde en fazla bir doğru yapabildiğini gösterdi. TEDMEM bu sonuçların öğrencilerin fen okuryazarlığına ilişkin temel bilgi ve becerilerinde önemli sorunları işaret ettiğini vurguladı. Ayrıca AYT'de sayısal ve sözel puan türlerinde sıfır net yapan aday sayısının arttığı, buna karşılık eşit ağırlık ve dil puan türlerinde düşüş yaşandığı belirtildi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu TEDMEM'in YKS 2026 değerlendirme raporuna göre TYT'de tek bir doğru cevap bile veremeyen aday sayısı geçen yıla göre %64,4 artarak 67.087'ye yükseldi. En düşük başarı fen bilimleri testinde görülürken yaklaşık her 8 adaydan biri bu teste sıfır çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yaz takvimde sadece bir mevsim değildir. Bazen bir kahkaha, bazen esen hafif bir rüzgar, bazen de hiç tanımadığınız birinden gördüğünüz içten bir gülümsemedir. Siz de bugün birinin yazına küçük bir tebessüm bırakın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: NATO ülkelerinde askeri personel krizi. Batı dünyası tarihinin en derin askeri insan gücü krizlerinden birini yaşıyor. NATO üyesi ülkelerde orduya ve askerlik mesleğine yönelik toplumsal ilginin azalması, genç nüfusun fiziksel olarak göreve uygunluğunun düşmesi ve gönüllü asker bulmakta yaşanan sorunlar giderek daha ciddi bir güvenlik krizine dönüşüyor.
2: Dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip Amerika Birleşik Devletleri, teknolojik üstünlüğüne rağmen ordunun ihtiyaç duyduğu sağlıklı personeli bulmakta zorlanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Pentagon verilerine göre 17-24 yaş arasındaki her 3 genç Amerikalıdan biri aşırı kilo ve obezite nedeniyle doğrudan askeri hizmete alınamıyor.
1: Uyuşturucu kullanımı, suç geçmişi ve eğitim yetersizliği gibi faktörler de eklendiğinde Z kuşağı nüfusunun yaklaşık %77'si hiçbir askeri branşa kabul edilme standartlarını karşılamıyor. American Security Project raporlarında bu durum ulusal güvenliği doğrudan tehdit eden bir kriz olarak nitelendiriliyor. Pentagon, obezite kaynaklı sağlık harcamaları ve elenen personelin yerini doldurabilmek için her yıl yaklaşık 1,5 milyar dolar fazladan bütçe ayırmak zorunda kalıyor.
2: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından orduya ve militarizme karşı mesafeli bir yaklaşım benimseyen Almanya, tarihinin en büyük asker açığıyla karşı karşıya. Almanya, 2011 yılında kaldırdığı zorunlu askerliğin yerine gençlerin ilgisini ölçmek amacıyla yeni bir gönüllü askerlik modeli başlattı.
1: Savunma Bakanlığı verilerine göre 18 yaşındaki gençlere gönderilen 300 bin anketten orduya fiilen katılmayı taahhüt eden genç sayısı yalnızca 530'da kaldı. Ankete katılan gençlerin yaklaşık 35 bini orduya temel düzeyde ilgi duyduğunu belirtse de yarısından fazlası telefon mülakatında elendi. Sadece 500'ü sağlık muayenesine çağrıldı ve muayeneleri eksiksiz geçmeyi başaran 530 kişi resmi sözleşme imzaladı.
2: NATO'ya orta vadede 260 bin aktif asker sağlama sözü veren Almanya'nın mevcut personel sayısı ise yaklaşık 182 bin. Federal Meclis Savunma Komisyonu, gönüllü sistemin başarısız olması halinde zorunlu askerliğe geri dönmekten başka çare kalmayacağını açıkladı.
1: Birleşik Krallık'ta profesyonel ordu sistemini korumakta zorlanan ve askeri gücü her geçen yıl küçülen NATO ülkeleri arasında yer alıyor. Savunma Bakanlığı verilerine göre son 1,5 yılda silahlı kuvvetlere başvuran yaklaşık 60 bin gencin başvurusu medikal gerekçelerle reddedildi.
2: Kronik sırt ağrıları, obezite, işitme kayıpları ve yaygın psikolojik rahatsızlıklar İngiliz gençlerinin orduya katılmasının önündeki engeller arasında bulunuyor. Londra yönetimi ise gençleri orduya çekebilmek amacıyla ücretli askeri ara yıl programı başlattı. Savunma Bakanlığı bu uygulamayı toplumu yeniden orduyla buluşturma ve bütüncül bir savunma yaklaşımı geliştirme çabası olarak tanımlıyor.
1: Avrupa'nın farklı bölgelerindeki NATO ülkelerinde de askeri personel açığı yaşanıyor. İtalya'da Savunma Bakanlığı mevcut açıkları kapatabilmek ve NATO standartlarını yakalayabilmek için ordunun mevcudunu %60'dan fazla artırmayı hedefleyen milyarlarca euroluk bir reform yasası hazırladı.
2: Hollanda'da ise ordudaki aktif askeri kadroların yaklaşık 5'te 1'i başvuru eksikliği nedeniyle boş durumda. Gençlerin sivil sektörün sunduğu esnek çalışma şartlarına askeri kışlalara tercih ettiği belirtiliyor.
1: Yüksek savunma harcamalarına ve zorunlu askerlik sistemine rağmen Yunanistan'da gençleri orduya çekmekte zorlanıyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre askeri akademilerde açılan subay ve assubay kadrolarının 500'den fazlası başvuru yetersizliği nedeniyle boş kaldı.
2: En ağır darbeyi ise Yunan donanması aldı. Deniz Harp Okulu'nun mühendislik programındaki kontenjanların %62'si doldurulamadı ve programa yalnızca 14 öğrenci kayıt yaptırdı. Düşük maaşlar, zorlu çalışma koşulları ve sivil sektörün cazibesi nedeniyle yalnızca bir yılda donanmadan 276 muvazzaf personelin istifa ettiği belirtildi.
1: Batılı uzmanlara göre bu yapısal kriz 2. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen sosyopolitik düzenin bir sonucu. Savaş sonrası dönemde vatan için can feda etme anlayışının yerini bireysel kariyer, ekonomik refah, konfor ve kişisel özgürlük odaklı bir yaşam tarzının aldığı belirtiliyor. Genç kuşakların ordunun katı hiyerarşik yapısını kendi özgürlüklerine yönelik bir tehdit olarak algıladığı ifade ediliyor.
2: Doğum oranlarının düşmesiyle yaşlanan Avrupa nüfusu da orduların ihtiyaç duyduğu genç insan kaynağını daraltıyor. ABD gibi ülkelerde ise hızlı tüketim kültürünün genç nüfusun fiziksel uygunluğunu olumsuz etkilediği değerlendiriliyor. Sonuç olarak NATO ülkeleri milyarlarca dolarlık savaş uçakları, gemiler ve mühimmatlar satın alsa da bu silahları kullanacak insan gücünü bulmakta zorlanıyor.
1: Türkiye ise bu krizde bir istisna olarak öne çıkıyor. Diğer NATO ülkelerinde askeri akademiler boş kalırken ve ordular personel kaybederken, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına her yıl kontenjanların üzerinde yoğun başvurular yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavlarına her yıl yüz binlerce aday başvuruyor. Askeri okullara girmek isteyen adaylar akademik, fiziki ve psikolojik testlerden geçerken kontenjan başına onlarca aday düşüyor.
2: Batı Avrupa'da askerlik sivil sektöre kıyasla düşük maaşlı ve riskli bir meslek olarak görülürken Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmak sağladığı imkanlar ve toplumsal itibar sebebiyle tercih sebebi oluyor. Lojman, sağlık imkanları, yıpranma payı ve düzenli maaş gibi hakların var olması en öne çıkan imkanlardan bazıları.
1: Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayinde gerçekleştirdiği hamlelerinde orduyla toplum arasındaki bağ modernize ettiği değerlendiriliyor. Üretilen yerli sistemlerin TSK'nın imajını geleneksel bir kara gücünden yüksek teknoloji kullanan bir güç seviyesine taşıdığı belirtiliyor. Kitlesel organizasyonlara verilen kamu desteği de savunma sanayi ürünlerini doğrudan halkla buluşturma noktasında önemli bir rol oynuyor.
2: Türkiye'nin NATO ülkelerinden ayrışmasının bir diğer nedeni ise jeopolitik konumu. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin uzun yıllar coğrafi olarak çatışma hatlarından kalmasının orduya yönelik toplumsal ilgiyi azalttığı değerlendirilirken, Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'in merkezinde yer alması bu farkın önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor. Türkiye'nin sınır ötesi terör tehditlerine ve bölgesel istikrarsızlıkları doğrudan tecrübe etmesi nedeniyle toplumun güçlü bir ordunun varlığını varoluşsal bir zorunluluk olarak gördüğü ifade ediliyor.
1: NATO ülkeleri gelişmiş silah sistemlerine ve milyarlarca dolarlık savunma bütçelerine rağmen giderek büyüyen bir askeri personel kriziyle karşı karşıya. ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Yunanistan'a kadar birçok ülkede gençlerin orduya ilgisi azalırken sağlık sorunları ve demografik değişim de personel açığını derinleştiriyor.
2: Türkiye'de ise yüksek başvuru oranları, ordunun toplumdaki yeri, savunma sanayi yatırımları ve jeopolitik konumu nedeniyle NATO içindeki bu tablodan ayrışıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağazayı anlatan Üzümcü şunları söyledi.
2: Yani şimdi orada bir tanımını yapmak lazım isterseniz. Çünkü gıdaların tüketimiyle ilgili iki temel tarih var. Birini başta bahsettiniz. FKT yani son tüketim tarihi. Bu su aktivitesi yüksek gıdalar. Bunlar da genelde hayvansal gıdalar oluyor. İşte et ürünleri, süt ürünleri, su ürünleri gibi gıdalar. Yine bunun benzeri bazı gıdalar da var. Bunlar da raf ömrünü doldurduğu zaman, yani bu son tüketim tarihini geçtiği zaman mikrobiyolojik bozulmayla birlikte insan sağlığını riske atıcı gıdalar haline dönüyor. Yani gıda özelliğini yitiriyor, artık insan için riskli bir şey oluşturuyor sağlığı için. Dolayısıyla bu tür FKT'si geçmiş ürünler zaten satılamaz. Satılması suçtur ve bunları kesinlikle alıp tüketmememiz lazım. Bir bisküvi için konuşalım. Bu tarihten sonra diyelim çıtırlığını yitirebilir veya bir takım şeylerini de yitirebilir. Besin ögelerinin değerlerini de, vitaminini falan yitirebilir yani. Bu şey, ama burada temel konu bu tavsiye edilen tüketim tarihli gıdaların tarihi geçmiş olsa dahi bunların çok iyi denetlenip, yani uygun ortamlarda saklanmış mı? Bunlarda bir örnek vereyim. Diyelim ki kuru bakliyat, kuru ortamda saklanması gerekir. Eğer nemli bir ortamda depolanmış veya raflarda bekletilmişse bunlarda küflenme en büyük risk olabilir. Dolayısıyla bu da tabii ki sağlığı tehlikeye atar. Burada yani tüketicilerin dikkat etmesi gereken gıda okuryazarlığı dediğimiz, yani muhakkak etiketlere bir bakmamız lazım gıdanın. Yani son tüketim tarihi ne, içeriğinde neler var? Bu ürün gerçekten bizim almak istediğimiz ürün mü? Saklama koşulları ne? Buna uyuluyor mu? Gibi birçok bilgi var orada. Onları bir kere dikkatli bir şekilde okuyup bunu özümsememiz lazım. Tavsiye edilen tüketim tarihlerinde dediğim gibi bir takım özelliklerini yitiriyor olabilir. Bunu da işte ve aynı zamanda bunlarda herhangi bir bozulma olup olmadığının daha sık denetlenmesi gerekir. Normal diğer hani gıda reyonlarına göre buraların daha da etkin, daha da sık denetleniyor olması gerekir ki. Çünkü bunlarda artık belli bir süreyi doldurmuş ürünler. O yüzden analizleri ve kontrolleri daha iyi yapılmalı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağaza hakkında bilgileri paylaştı. Bazı ürünlerin raf ömrü geçtiği zaman insan sağlığını riske atacak hale geliyor diyen Üzümcü, bu tür ürünler satılamaz ve satılması suçtur, bunları satın almamak gerekiyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Sarı, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Akademisyen Mustafa Sarı, önümüzdeki yıllarda ülkede yaşanacak su krizine vurgu yaparak uyarılarda bulundu.
2: Bizim suyla olan durumumuz nedir?
3: Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer alan bir ülke. Yarı kurak iklim kuşağı şu demek: nehirlerimizin debisi düzensiz, yağışlarımız düzensiz. Bir bakarsınız ki bir nehrin debisi saniyede 300 metreküpe çıkmış. 3 ay sonra bakarsınız ki 30 metreküpe düşmüş. Bu yüzden bizim nehirlerimizde gemiyle taşımacılık yoktur mesela. Su yoluyla taşımacılık yapamayız. Deviler düzensiz olduğu için biz var olduğumuz günden beri bu coğrafya yarı kurak iklim kuşağında yer alır. O zaman bunun anlamı şu: biz su zengini hiçbir zaman olmadık. Ama su fakiri olmak üzereyiz. Toplam suyumuz belli, 112 milyar metreküp suyumuz var. Bu suyu nüfusa bölerseniz, nüfusumuz 86-87 milyona doğru geldi şimdi. Bölerseniz kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşerse su fakiri olursunuz. Nüfusumuz 100 milyona çıktığında, ki yakın zamanda çıkacak gibi gözüküyor, o zaman su fakiri olacağız. Ama bu rakamlar esasında bizim için fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece 4 hafta önceyi düşünün bir. 4 hafta önce, 4 hafta önce biz İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ve daha Türkiye'nin bir sürü büyük şehrinde musluklardan haftanın belli günlerinde su verebilir hale gelmiştik. İstanbul değil ama diğerler için söyleyeyim, pardon, İstanbul öyle su kesintisine henüz gitmedi. Ama bu işte nasıl suyun kıymetli olduğunu, suyun ne kadar az olduğunu, ne kadar kıt bir meta olduğunu esasında hepimize gösterdi. Lakin yağışlar başladı. Yağışlar başlayınca barajlar doldu. Dolan barajlardan sular taşmaya başladı. Ama o kıtlık bilincini biraz sanki fazla mı anladık ya da yanlış mı anladık, yine bilmiyorum. Bu sefer de tutturduk, dedik ki arkadaş madem su yok, deli misiniz siz? Yani su akar Türk bakar, olur mu böyle bir şey ya? Yani denize boşa boş yerine akıyor denildi. Barajları yönetemiyorsunuz, suyu düzgün yönetemiyorsunuz, ovaları su basıyor. Sonra da biz kuraklık çekiyoruz, bu suyu niye düzgün yönetmiyorsunuz denildi. Yanlış, bunların hepsi yanlış.
2: Doğrusu nedir?
3: Suyu bütün ekosistemin ihtiyaçlarını dikkate alarak bütünsel şekilde yönetmemiz lazım. Bencilce davrandıkça denizlerdeki bütün sistemi bozuyoruz. Sonra kuraklık nereden geldi diye başlıyoruz düşünmeye.
2: Peki bu
3: sonra
2: kuraklık
3: değişikliği nereden geldi diye başlıyoruz düşünmeye.
2: Peki bu kuraklık riski çok yüksek mi şimdi Türkiye'nin?
3: 10 yıllık kuraklığı 1 yıllık yağış ortadan kaldırmaz Mustafa Bey. Yani evet, acil su taleplerimizi, acil ihtiyaçlarımızı şu anda giderdik. Ama sadece yaz sonunu bekleyin, Eylül, Ekim gibi biz aynı yere dönüyor olacağız. Kuraklık çünkü 3-4 farklı kategoride. Önce meteorolojik kuraklık olur, yağışlar azalır. Sonra yağış olmadığı için sular azalır, yani hidrolojik kuraklık. Sonra su olmadığı için tarımda verim düşer, tarımsal kuraklık. O zaman hasat elde edemediğimiz için sosyoekonomik yapı bozulur ve sosyoekonomik kuraklık çıkar karşımıza. Bu dört aşamalı kuraklıktan kurtulmak için ekosistemi ve yaşadığımız coğrafyadaki iklim koşullarını dikkate alarak hareket etmemiz lazım. Biz su zengini değiliz. Yani su zengini gibi yaşamaya çalışıyoruz. Olmaz. Geliriniz 50 bin liraysa yaşam düzeninizi 50 bin liraya göre kurarsınız. 100 bin liraya göre bir yaşam oluşturursanız her ay 50 bin lira açık verirsiniz.
2: Anladım.
3: Şu andaki kuraklıktaki durumumuz bu. Arz talep birbirini dengelemiyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan akademisyen Profesör Doktor Mustafa Sarı, suyun önemini anlatarak tasarruflu kullanılması hakkında uyarılarda bulundu. Biz su zengini hiçbir zaman olmadık ama su fakiri olmak üzereyiz diyen Mustafa Sarı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Su akar, Türk bakar, olur mu böyle bir şey? Barajları yönetemiyorsunuz, suyu düzgün yönetemiyorsunuz. Ovaları su basıyor, sonra da biz kuraklık çekiyoruz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Su içmekte zorlanıyorsanız vücudunuzun sıvı ihtiyacını yalnızca içeceklerden değil tükettiğiniz besinlerden de karşılayabilirsiniz. Uzmanlara göre günlük sıvı ihtiyacının önemli bir bölümü su oranı yüksek meyve, sebze ve diğer gıdalardan sağlanabiliyor. İngiliz Diyetisyenler Birliği ve İngiliz Beslenme Vakfı uzmanları günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık %20 ila 30'unun besinler yoluyla karşılanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle su oranı yüksek gıdaların günlük beslenmeye eklenmesi öneriliyor. Su oranı %90 ve üzerinde olan besinler arasında salatalık, karpuz, çilek, marul, lahana, kereviz, pişmiş bal kabağı ve domates bulunuyor. Elma, havuç, pişmiş brokoli, armut, portakal, üzüm, ananas ve yoğurdun su oranı ise %80 ila 89 arasında değişiyor. Avokado, muz, fırında patates, pişmiş mısır, karides ve süzme peynir de %70 ila 79 arasında su içeriyor. Uzmanlar bu besinlerin günlük sıvı alımını desteklediğini ancak suyun yerini tamamen tutmadığını vurguluyor. Beslenme uzmanı Claire Thornton Wood kahvaltıda smoothie, öğle öğününde çorba, akşam yemeğinde sulu bir yemek ve yoğurt tercih edilmesi halinde yalnızca öğünlerden yaklaşık 600 mililitre sıvı alınabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte ağız kuruluğu, baş ağrısı, halsizlik ve koyu renkli idrarın susuzluğun önemli belirtileri arasında yer aldığı hatırlatılıyor. Bu belirtiler görüldüğünde en hızlı ve etkili çözümün doğrudan su içmek olduğu ifade ediliyor. Beslenme uzmanı Bridget Benelamse su oranı yüksek gıdaların tek başına yeterli olamayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda yalnızca çorba ve salata ağırlıklı bir beslenme düzeyinin günlük enerji ve besin ihtiyacını karşılayamayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sıvı alımını destekleyen gıdaların dengeli ve besin değeri yüksek öğünlerle birlikte tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlara göre günlük sıvı ihtiyacının %20 ila 30'u besinlerden karşılanabiliyor. Su oranı yüksek meyve, sebze ve diğer gıdalar sıvı alımını desteklerken susuzluk durumunda en etkili çözümün doğrudan su içmek olduğu vurgulanıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir araştırma, şempanze ve bonoboların fiziksel teması yalnızca sosyal bağ kurmak için değil, grup içindeki gerilimi azaltmak amacıyla da kullandığını ortaya çıkardı. Çalışmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Zambiya'daki koruma alanlarında yaşayan 5 farklı şempanze ve bonobo grubu incelendi. Araştırma kapsamında primatlara belirli aralıklarla fıstık verilerek düzenli beslenmeleri sağlandı. Ardından yemek öncesindeki 5 dakikalık etkileşimler gözlemlendi. Araştırmada beslenme öncesine birbirleriyle daha fazla fiziksel temas kuranların yemek sırasında daha az çatışma yaşadığı ve yiyeceği daha barışçıl şekilde paylaşabildiği tespit edildi. Çalışmanın başyazarı psikolog Jake Broker, özellikle gıda rekabeti gibi durumların grup içinde gerilim oluşturduğunu ifade etti. Broker, yemek öncesindeki temasların ise bu stresi azaltmada önemli rol oynadığını belirtti. Bonobolarda dişiler arasındaki sosyal bağlar daha fazla öne çıkarken, şempanzelerde fiziksel temasın daha çok erkek bireyler arasında yoğunlaştığı belirlendi. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, şempanze ve bonoboların yemek öncesinde birbirlerine sarılma, öpme ve okşama gibi fiziksel temaslarla paylaşım stresi azalttığı ve grup içindeki olası çatışmaları önlediği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Epstein koalisyonu diye anılıyor, ABD-İsrail koalisyonu. İran'ın insanlık için savaştığını söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Saddam'ı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da ama Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını da düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El-Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiralık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Orta Doğu operasyonlarında.
2: Ceyda Karan'la Eksen. Hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli takımlara verilen ünvanlar ve lakaplar spor dünyasında kitleleri ortak bir duygu etrafında kenetleyen en güçlü kültürel sembollerdir. Yeşil sahalardan parkelere, file önünden pot altına kadar uzanan bu sihirli kelimeler, ülkelerin tarihini, karakterini ve spor felsefesini yansıtır. Tribün marşlarından gazete manşetlerine kadar hayatımızın içinde olan bu gelenek, arkasında 100 yılı aşan köklü bir kronolojik hikayeyi barındırır.
2: Milli takımlara takma ad verme geleneği 1872 yılına, yani İngiltere futbol milli takımının ilk resmi uluslararası maçına kadar uzanmaktadır. İngilizler kökleri 12. yüzyıldaki kraliyet armasına dayanan 3 aslan ünvanını ilk günden beri taşımaktadır.
1: 1900'lü yılların başında ise sahneye hanedanlık renkleri çıkmıştır. İtalya futbol, basketbol ve voleybol milli takımlarının 1911 yılından beri tüm branşlarda Azzurri, yani gök maviller olarak anılmasının sebebi o dönemin kraliyet hanedanı olan Savoya ailesinin resmi rengini benimsemiş olmalarıdır. Hollanda futbol milli takımının Oranje, yani turuncular ünvanı da 16. yüzyıldaki bağımsızlık mücadelesine dayanır.
2: Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde spor basını ilk kez takımların oyun karakterine göre lakaplar üretmeye başlamıştır. Tarihteki ilk büyük kırılma 1920 Anvers Olimpiyatlarında yaşanmıştır. İspanya futbol milli takımı agresif ve hırslı bir oyunla gümüş madalyaya uzanınca İtalyan basını onlara La Roja, yani kırmızı öfke lakabını takmıştır.
1: Aynı yıllarda Güney Amerika'da fırtınalar estiren Uruguay futbol milli takımı ise adını topraklarının teslim olmayan yerli ve savaşçı halkı olan Kızılderililerinden alarak Charrúas'lar ünvanını taşımıştır. Takım yeşil sahadaki inatçı ruhunu bu kabileye borçluyken doğrudan gök mavisi forma renginden ötürü La Celeste olarak da bilinmektedir.
2: 1930 yılında ilk Dünya Kupası'nın düzenlenmesiyle birlikte ülkelerin ikonik hayvanları ön plana çıkmıştır. Cezayir futbol milli takımı zorlu şartlara dayanıklı canlısından ilhamla çöl tilkileri ünvanını almıştır. Arjantin futbol milli takımı bayrağındaki renklerden ötürü Albi Celeste olurken Brezilya futbol milli takımı ise 1954'ten itibaren ülkenin ünlü canlı sarı renkli kanaryasından ilhamla Canarinho olarak anılmaya başlanmıştır.
1: 1960 ve 70'lerdeki ağır sanayi ve soğuk savaş dönemi takımlara endüstriyel terimler getirmiştir. Alman futbol milli takımının taktiksel disiplini ve fiziksel üstünlüğü, dünya basını tarafından Alman askeri gücünün sembolü olan panzerler tanklarına benzetilmiştir.
2: Aynı dönemde Japonya kadın voleybol milli takımı 1964 Tokyo Olimpiyatlarında gösterdiği kusursuz ve disiplinli savunmasıyla dünyayı hayrete düşürerek Oriental Witches, yani Doğu'nun cadıları ünvanını almıştır. Sovyetler Birliği ise özellikle basketbol ve buz hokey milli takımlarındaki disiplinli devlet yapısıyla Kızıl Ordu ünvanını almıştır.
1: 1980 ve 90'larda Afrika ülkelerinin yükselişi sahalara vahşi doğanın gücünü taşımıştır. Kamerun futbol milli takımının tarihi başarıları onlara yenilmez aslanlar ünvanını getirirken, Nijerya futbol milli takımı gücünü ülkenin armasındaki kartaldan alarak 1994'ten itibaren süper kartallar olmuştur.
2: Fil dişi sahili futbol milli takımı ise sahadaki devasa fiziksel gücünü fillerden almıştır. 1990'lı yıllarda üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olan efsanevi Küba kadın voleybol milli takımı ise atletik oyun tarzlarından ötürü dünya basınında Las Espectaculares Morenes del Caribe, yani Karayiplerin muhteşem esmerleri olarak anılmıştır.
1: 1990'lardan günümüze uzanan modern dönemde ise lakaplar milyarlarca dolarlık marka değerine dönüşmüştür. Bunun ilk küresel örneği 1992 Barcelona Olimpiyatlarındaki efsane ABD erkek basketbol kadrosuna verilen Dream Team, yani rüya takımı ünvanıdır.
2: Avustralya ise futbol milli takımına soccer ve kangaroo kelimelerini birleştirerek Socceroos adını tescillerken, erkek basketbol takımı için yerli dilinde güçlü erkek kanguru anlamına gelen Boomers ünvanını seçmiştir. Yeni Zelanda erkek basketbol takımı ise ikonik siyah formalarıyla boy uzunluklarını birleştirerek kendilerine esprili bir şekilde Tall Blacks, yani uzun siyahlar unvanını vermiştir.
1: Türkiye'de futbol milli takımımız gücünü doğrudan bayrağımızdan alarak her zaman ay yıldızlılar ve son yıllarda bizim çocuklar olarak anılmıştır. Branşlara özel kurumsal lakap furyası ülkemizde 2001 yılında başlamıştır. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi yapılan dev reklam kampanyasıyla hayatımıza giren 12 dev adam unvanı halk tarafından çok benimsenmiştir.
2: Bu başarı modeli diğer branşları da tetiklemiş, kadın basketbol milli takımımız potanın perileri olurken üst üste kazandıkları dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla küresel bir markaya dönüşen kadın voleybol milli takımımız filenin sultanları unvanını almıştır. Onları file önündeki dik duruşlarıyla erkek voleybol milli takımımız, yani filenin efeleri takip etmiştir.
1: Milli takımlara verilen bu unvanlar salt birer takma addan çok daha fazlasıdır. 1872'de bir kraliyet armasıyla, 1920'de bir gazete manşetiyle başlayan bu serüven, bugün ülkelerin spor felsefesini, tarihsel köklerini ve toplumsal karakterini dünyaya ilan eden en güçlü aidiyet araçlarından biridir.
2: Kelimelerin gücü formanın renkleriyle birleştiğinde sahada ter döken sporcularla tribündeki milyonlar tek bir yürek haline gelmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Bugün bir kez olsun telefon ekranına değil, gökyüzüne bakmayı deneyin. Yaz hala orada. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ağrı'da görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor AÇ'nin çalıştığı klinikte kadın sünneti olarak bilinen genital mutilasyon uygulamasını yaptığı iddia edildi. Türk Tabipleri Birliği sosyal medyada kadın sünneti uyguladığı yönünde tanıtım yaptığı öne sürülen doktor hakkında ilgili tabip odası tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Aynı zamanda doktor da olan ve iddiaları meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, doktor hakkındaki iddiaları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Canım, biz bu kadar sağlığın içinde olmamıza rağmen görünce ben de aynı hissiyata kapıldım. Çünkü çok şey görüyoruz burada ama artık bu gerçekten son kerteydi. Hakikaten üzücü bir durum bu. Acı olan şey şu Mustafa Bey, Sağlık Bakanlığı birçok şey için anında soruşturma başlatıyor. Son dönemde özellikle kadın doğum hekimleriyle ilgili haberiniz oluyordur. Bu sezaryen, trimer sezaryen oranları yüksek olan hekimlerle ilgili bir takım idari yaptırımlar uyguluyor. Yeniden eğitimi alma gibi bir takım uygulamalar ve denetim süreçleri ve müfettişler gönderiyor ama büyük bir ilimizde böyle bir şey aleni duyuruluyor ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yaptırımını duymuyoruz. Üzücü olan konu bu.
3: Kadın sünneti denilen uygulama Türkiye'de evet. Yasal olarak bir sınırı yok mu?
2: Tabii bu çocuğun cinsel tacizi ve kadına şiddet kapsamında değerlendiriliyor ve Türk Ceza Kanunu suç olarak nitelendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de bunun herhangi bir hiçbir sağlık faydası olmadığı ve aynı şekilde şiddet ve cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi, yani bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiği hem Dünya Sağlık Örgütü'nde hem de Türk Ceza Kanunu'nda zaten yeri var. Burada özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp, bu kanıt düzeyi düşük tamamlayıcı tıp ve bu tür uygulamaları yeterince kontrol altında tutmaması Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok düşündürücü.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Ankara Milletvekili Doktor Aylin Yaman, Ağrı'da görev yapan bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulaması yaptığı iddialarını, söz konusu uygulamanın hukuki boyutunu ve Sağlık Bakanlığı'nın denetim sorumluluğunu değerlendirdi. Bir kadın doğum uzmanının kadın sünneti uygulamasını sosyal medyada duyurması son derece üzücü ve kabul edilemez bir durum diyen Aylin Yaman, Sağlık Bakanlığı birçok konuda hızlı şekilde soruşturma başlatılırken böyle bir iddia karşısında henüz bir yaptırım açıklanmaması düşündürücü ifadesini kullandı. Kadın sünneti uygulamasının hiçbir sağlık faydası yok. Bu uygulama şiddet ve cinsel taciz kapsamında bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmeli diye konuşan CHP'li Yaman, geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altında kanıt düzeyi düşük uygulamaların yeterince kontrol edilmemesi Sağlık Bakanlığı açısından düşündürücü dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gökbilimciler, Güneş sistemi dışında şimdiye kadar gözlenen ilk ay benzeri doğal uydu adanı keşfetmiş olabileceklerini açıkladı. Araştırmacılar, keşfin doğrulanması halinde bunun Güneş sistemi dışındaki ilk doğal uydu keşfi olarak bilim tarihine geçebileceğini vurguladı. İlk gözlemler, cismin birçok özelliğinin doğal bir uyduyla örtüştüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu gök cismi, Güneş sistemindeki uydulardan farklı olarak bir gezegenin etrafında değil, kahverengi cücenin yörüngesinde hareket ediyor. Kahverengi cüceler, kütle bakımından gezegenlerle yıldızlar arasında yer alan gök cisimleri olarak tanımlanıyor. Bu nedenle kahverengi cücenin çevresine dönen yeni cismin klasik anlamda bir uydu olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışma konusu oldu. Bilim insanları, gözlemlerin teyit edilmesi halinde bu cismin Güneş sistemi dışında keşfedilen ilk doğal uydu unvanını alacağını ve gezegenler, kahverengi cücelerle uydular arasındaki ilişkiye yönelik mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Şili merkezi Avrupa Güney Gözlem Evi'ndeki gökbilimciler, çok büyük teleskopla Güneş sistemi dışında şimdiye kadar tespit edilen ilk ay benzeri doğal uydu adayını keşfetmiş olabileceklerini duyurdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: E-Devlet'te en çok kullanılan uygulamalar Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri oldu. Yılın ilk 6 ayında SGK hizmetlerine 758 milyonun üzerinde erişim sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dijitalleşme sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunulduğunu açıkladı. Işıkhan, E-Devlet'te en fazla kullanılan uygulamanın 288 milyonun üzerinde tıklanmayla SGK tescil ve hizmet dökümü olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim hizmeti yaklaşık 109 milyon kez görüntülendi. Bunu 4A emekli aylık bilgisi, 4A emekli aylık ödeme bilgileri ve genel sağlık sigortası tescil ve prim borcu sorgulama hizmetleri takip etti. SGK hizmetleri E-Devlet kapısında sunulan tüm kamu hizmetleri içindeki kullanımın %9,8'ini oluşturdu. Böylece SGK yılın ilk 6 ayında E-Devlet'in en çok kullanılan kurumu oldu. E-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler yılın ilk 6 ayında 758 milyonu aşkın tıklanmaya ulaşan SGK uygulamaları oldu. En fazla erişim ise 288 milyonun üzerinde tıklanmayla SGK tescil ve hizmet dökümü hizmetine yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, Pasifik İstiridesi'nden elde edilen bir özütün bağırsaklardaki iltihabı azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın ardından kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek diğer besinler de yeniden gündeme geldi. Yağsız protein ve omega-3 bakımından zengin olan istiridyenin bağırsak hücrelerindeki iltihabı azaltarak kanser riskini düşürmeye katkı sağlayabileceği belirlendi. Araştırmacılar bu etkinin bağırsak sağlığını korumaya ve hücresel yenilenmeyi desteklemeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek besinlerin başında brokoli geliyor. Brokolide bulunan sülforafan adlı bileşik, kanserli hücrelerin çoğalmasını baskılamaya yardımcı olurken, içerdiği antioksidanlar ve C vitamini de hücreleri hasara karşı koruyor. Nohut, folat, lif ve antioksidan içeriği sayesinde

0: gelmesine yardımcı olan A hududunun kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını yavaşlatabileceği değerlendiriliyor. Likopen açısından zengin domates de güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor. Araştırmalar, düzenli domates tüketiminin özellikle prostat, akciğer ve mide kanseri riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor. İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, Escherichia özünün bağırsaklardaki iltihabı azaltarak kanser riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, brokoli, nohut, havuç, ahududu ve domates gibi besinlerin de koruyucu etkilerine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 27 Temmuz 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve Teknik Masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta, güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlar görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te @radiosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip ederseniz, takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazdığınız takdirde söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Güzel haberler vermeyi seviyoruz. Güzel haberler vermeyi de özlüyoruz. Dün geldi kadın voleybol milli takımımızdan o güzel haber. Kadınlar Voleybol Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. A milli kadın voleybol milli takımımız ve Brezilya'yı da şahane bir oyunla, doğrusunu söylemek gerekirse neredeyse kusursuz bir oyunla 3-1 mağlup ederek şampiyon olma başarısını, tadını, keyfini bizlere yaşattılar. Brezilya'nın yenilmesi, tırnak içinde kullanıyorum bunu elbette, sürpriz mi? Hayır. Bu son 8 yılda 5. finalleri ve 5. kez Brezilya'da kaybetti. Bunu da söyleyelim. Ama tabii biz milli takımımıza bakacağız. Voleybol milli takımımız 2023'ten sonra Milletler Ligi'nde 2. kez şampiyonluğu aldılar. Çin'de gerçekleşiyordu organizasyon, biliyorsunuz. Macao özel bölgesinde oynandı bu karşılaşma. Çin'i zaten yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-1-3-0 düzeltiyorum yenme başarısını göstermiş ve Brezilya ile karşı karşıya gelme şansını elde etmişti. Finale çıkma şansını elde etmişti voleybol milli takımımız. Brezilya ne yapmıştı? Brezilya'da yine dünya voleybolun en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Kuşkusuz İtalya'yı 3-2, oldukça enteresan bir maçtı o da, 3-2 yenmeyi başarmış ve kadın voleybol milli takımımızın rakibi olmuştu. Çeyrek finalde filenin sultanları Kanada'yı da yenmişlerdi. Onu da hatırlatalım. Tabii şöyle son 2018 yılından beri düzenleniyor bu finaller, bahsettiğimiz bu finaller ve gerçekten ki ona dair de birkaç kelam edeceğim elbette. Yani 2018'den beri ikinciliklerimiz, yani üçüncülüklerimiz, dördüncülüklerimiz, şampiyonluklarımız, 2023-2026 şampiyonluklarımız, gerçek anlamda bir istikrar abidesi kadın voleybol milli takımımız. Tabii burada Santrelli'nin de, hocanın da, antrenörün de hakkını teslim etmek gerekiyor. 2023'te göreve başladı İtalyan baş antrenör ve ülkemiz de Türkiye ile 3. altın madalyasını kazandı Santarelli. Hani istikrar deyince sadece biz sporcularımızı, kadın voleybolcularımızı anlamayalım. Aynı zamanda teknik heyetteki istikrar da burada çok önemli. İşte 2023'ün ardından 2026'da da Milletler Ligi şampiyonluğu elde edilmişti. 2023'te hakkını verelim, sonuna kadar da konuşalım. Avrupa şampiyonluğu, yine kadın voleybol milli takımımız Avrupa şampiyonasında birinci olmuştu. 2025 Dünya Şampiyonası'nda sonunda üzmüşlerdi bizi ama böyle üzüntülere can feda. Neden? Çünkü finalde maçı kaybetmişler ve gümüş madalya kazanmışlardı. Dediğim gibi İtalyan baş antrenöründe şöyle bakıldığı zaman milli takım özelinde dördüncü kupası olduğunu söylemek mümkün. Hani 2024 Paris Olimpiyatlarında Brezilya'ya kaybetmiştik. 2 yıl sonra nasıl söyleyelim, rövanşı da almış oldu kadın voleybol milli takımımız. Dediğim gibi Brezilya'nın kaybetmesi de orada enteresan bir şanssızlık söz konusu. Hani Dünya Kupası'nda Brezilya'dır genelde Türkiye'nin yurttaşların tuttuğu takım ama voleybolda bu kez öyle olmadı. 8 yıllık bu Milletler Ligi tarihinde 5. kez finale yükseldi ve 5. mağlubiyetini aldı. Şöyle söyleyebiliriz, iyi tarafından baksın Brezilyalılar da 5. gümüş madalyasını da aldı. Tabii ki Vargas, Melissa Vargas yine en skorer voleybolcumuz olarak tarihe geçti. 19 sayıyla smaçör Hande Balad'ın takip etti kendisini. Onu da söyleyelim. Tabii MVP maçın en değerli oyuncusu, dolayısıyla doğal olarak da Melissa Vargas'ın seçilmiş olduğunu da hatırlatalım. Tabii burada söylediğim gibi birkaç kelam da etmek gerekiyor. Hani milli takım voleybol açısından bakıldığı zaman evet biz bir voleybol ülkesiyiz. Bunun hakkını veriyor muyuz? Doğrusunu söyleyeyim, sosyal medyayı siz de takip ediyorsunuz. Kadın voleybolculara yönelik olarak sosyal medyanın o bataklığında gerçekleştirilen sözlü saldırılar, garip ifadeler. Hadi onları bir kenara bırakalım, hiç önemli değil ama ülke sporu açısından baktığımız zaman bunu söylemeden edemeyeceğim. İşte Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Oradaki tablo ortada, tam anlamıyla bir fiyaskoyla karşı karşıyayız. Türk sporunun, ülke sporunun iki farklı yüzüyle karşı karşıya kalmış durumdayız. İki farklı dünyayı yan yana koymak mecburiyetindeyiz. Bu gerçeklerle de en azından sporda, futbolda öyle söyleyelim, karar alıcılar, karar vericiler ve hatta sporcuların da bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Yani işte dünya, anlattık işte başarılarını, kadın voleybol milli takımımızın başarılarını. Hani böyle minik bütçelerle, değil mi? Tarifeli uçaklarla yapılan seyahatler, minik bütçelerle yürütülmeye çalışılan bir mücadele. Diğer tarafa bakıyorsunuz, milyarlarca liralık devasa bütçeler, futboldan bahsediyorum elbette. Ama Dünya Kupası'nı ekran başından, en azından gruplar sonrasında ekran başından seyretmek mecburiyetinde kalmıştık biz. Son Dünya Kupası örneği bile buna yeterli, bunu görmek açısından. Sistemin tabii görmek, şunu söylemek gerekiyor, sistemin, disiplinin ve bu anlamda liyakatsizliğin, şımarıklığın ya da vizyonsuzluğun da nelere mal olabileceğini, bütün bu maddi yatırımlara rağmen nelere mal olabileceğini ya da başarının, o büyük yatırımların başarının tek anahtarı olmadığını da görüyoruz biz bu tabloyla. Yani erkek futbolunda yıllardır biz ne izliyoruz? Sürekli değişen federasyon başkanları, her mağlubiyetten sonra değişen, tartışılan teknik direktörler, hani yabancı kuralıyla İşte daha o tartışmalar yeni yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Çocuk oyuncağı gibi oynanan kararlar, harcanan, söyledim onu, milyarlarca liralar. Bütçeye bakıyorsunuz, Avrupa devleriyle yarışabiliyor muyuz? Hayır. Yarışabilir miyiz bu bütçeyle? Evet. Tesisleşmeye bakıyoruz. Söyleyemedim, kusura bakmayın. Saray gibi stadyumlar ama sahaya çıkan organizasyona, sahadaki futbola, oyuna bakıyorsunuz. Tam bir karmaşa, tam bir yetersizlik. İşte Dünya Kupası'nda tekrar hatırlatıyorum, ortada olan gerçeklik. Bakın şunu görmek, şunu anlamak gerekiyor. Yani biz voleybolcu kadınlarımızda ne görüyoruz? Haklarını vermek açısından, bir hakkın, bunu konuşmak, bunu söylemek gerekiyor. Bileği burkulsa da, dün kaptanımızın anlattıkları ortada, oynayan, oynamaya çaba gösteren o sporcu hırsı, maç kaybettiğinde gözyaşlarını gizlemeyen o gerçek aidiyet duygusu, yani ülkesinin insanına umut olma arzusu, bir yandan da bu gerçeklik var. Diğer tarafa bakalım, işte geçtiğimiz ay yaşadık, sahada iki depar attıktan sonra elini beline koyup dinlenen, nefeslenen sporcular, maçtan çıktığı gibi o lüks araçlarına binip sosyal medya paylaşımı derdine düşenler ya da sosyal medyada taraftarla kavga eden sporcular. Yani ay yıldızlı formanın ağırlığını taşımak yerine menajerlerle, onlarla konuşup onların vitrinini kullanan oyuncularla da karşı karşıyayız. Velhasıl şunu görmek, şunu söylemek gerekiyor. Bir yanda voleybolcularımızın bu büyük başarısını alkışlamak gerekirken bir yanda da her şeyin para, her şeyin işte söylediğim gibi saray gibi stadyumlardan ibaret olmadığını gösteren bir gerçeklik. Spor konusunda karar alıcılar ya da karar vericiler şapkalarını önlerine koyup bunu bir düşünmeleri gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Son bir de onu hatırlatayım. Hani olimpiyatlardan sonra değil mi? Sıfır altında geldik olimpiyatlardan. Spor Bakanı yani kendileri hariç, kendi öz eleştirisi dışında her şeyi yapmıştı. Federasyonlardan bunun hesabını soracağız demişlerdi ki pek çok federasyonda da yönetim değişikliği oldu ama spor konusunda karar alıcılarımız maalesef aynaya bakma ve kendileriyle, kendi gerçekleriyle yüzleşme konusunda hiç de başarılı değiller. Bu tablo bize bunu gösteriyor. Benim görebildiğim kadarıyla, bilmem siz ne dersiniz. Kadın voleybolcularımızı bir kez daha buradan alkışlıyoruz. Bir kez daha bize güzel haberler verdirdikleri için, bunu sağladıkları için, işte şu 10 dakikadır güzel şeyleri konuşmamızı sağladıkları için bir kez daha buradan alkışlıyoruz. Başarıların devamını dilemek bizim üzerimize düşmez. Ortaya koydukları performans, yıllardır koydukları, ortaya koydukları performansta bu başarının devam edebileceğini net şekilde bize gösteriyor. Futbolcuların da futbol konusunda söz söyleyenlerin de bu kadar gergin olmasına gerek yok. Onu da söyleyelim. Onu da hani son olarak eklemiş olalım. Devam edelim biz gündeme, gündemin öne çıkan başlıklarına. Şimdi CHP'ye geleceğim. O dün yaşananlara, son iki gündür yaşananlar enteresan bir tablo sergiliyor CHP. Ve yeni partiyle ilgili tabii birkaç başlık size aktaracağım ama oradan önce Adalet Bakanı Akın Gürlek genel af meselesi tartışılıyor biliyorsunuz, bu terörsüz bir Türkiye sürecine dair gerçekleşecek ya da gündeme gelecek yasal düzenlemelerle birlikte bu genel af olacak mı olmayacak mı tartışmasında beraberinde getirmiş durumda bu yeni yasa meselesi. Dedi ki Akın Gürlek TRT'de, TRT1'de bir röportaj verdi, TRT Haber'e düzeltiyorum, hükümetin bir genel af çalışması yok. Buna dair beklentiler de var cezaevlerinde. Biliyorum konuşuluyor. Bize de mesajlar geliyor ama Adalet Bakanı bu konuda net ve açık bir mesaj verdi. Şu anki pakette dedi, meclis gündemine gelecek pakette sadece terör örgütü PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme olacak ifadesi önemli. 15 maddeden oluşan bir düzenleme taslağının bu hafta içerisinde meclisin gündemine geleceğini de, Adalet Komisyonu'nun elbette gündemine geleceğini de ekledi Adalet Bakanı. Tabii şunu da sormak, şunu da konuşmak gerekiyor. Hani önce silahlar bırakılacaktı, arkasından düzenleme yapılacaktı. Şimdi gelen bilgilerde evet, meclis komisyonunda bu mesele kabul edilecek. Genel kurulda da muhtemeldir ki Cumhur İttifakı ve DEM Parti'nin oylarıyla kabul edilecektir. Arkasından Cumhurbaşkanı'nın imzası, resmi gazete meselesi biliyorsunuz yayınlanacak. Orada yayınlanmadan yürürlüğe girmiyor yasalar. İşte o noktada istihbarattan gelecek, işte terör örgütünün silah bırakma sürecinin nasıl ilerlediğine dair istihbarattan gelecek bilgilerle birlikte o yasanın da gündeme geleceğini hatırlatıyor Adalet Bakanı da. Tabii başka düzenlemeler, başka başlıklar da var. Şöyle hızlıca o detayları da size aktarayım. Dediğim gibi silah bırakmanın tespiti konusunda çalışmalar az önce söylediğim gibi ilerleyecek. İlk aşamada suça karışmayanlar bu 4 yararlanacak. Cezaevindeki 4000 terör örgütü üyesi olmaktan dolayı ceza alan 4000 kişinin de yine PKK'nın da bu yasadan, yasal düzenlemeden faydalanabileceğine dair bilgiler elimizde. Kandil kadrosu bu düzenlemenin kapsamının dışında bırakılacak. Onların başka ülkelere gitmeleri gibi tartışmalar var. O süreç daha belirsiz. Onu söyleyelim, onu hatırlatalım. Öcalan her ne kadar DEM Parti ve Kandil'den, terör örgütünden de gelen açıklamalar, daha yeni dün okudum o açıklamaları da, bu yönde ısrar etse de Öcalan'ın statüsü ile ilgili bir düzenleme olmayacak, onu da hatırlatalım. Ve 5 yıl sonra da bu kişiler, yani teklifin kamuoyunda en çok tartışılan boyutu da bu. Bu yasadan yararlanacak örgüt mensupları ilk etapta 5 yıl boyunca siyaset yapamayacak. Bu sürenin sonunda mevcut mevzuat çerçevesinde siyaset faaliyette bulunmalarının önü açılacak. İşte en çok konuşulan konulardan, en çok tartışılan konulardan birisi de bu. Bunu da hatırlatmış olalım. Tuncer Bakırhan da DEM Parti eş genel başkanı, bu konulara ilişkin bir ifadesi var, benim dikkatimi çekti. Bu yasa her şey değil ama çok önemli bir aşamadır cümlesini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bu hazırlanan çerçeve yasayı da yorumlarken benim burada bir konu dikkatimi çekiyor. Onu da izninizle sizle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum siz de dikkat ediyor musunuz ama MHP lideri Devlet Bahçeli çok çok uzun süredir bu konuya dair hiçbir açıklama yapmıyor. Grup toplantılarında neredeyse her grup toplantısında manşetlik açıklamalar yapıyordu değil mi Sayın Bahçeli? Yani bu Ahmetler açıklaması, işte Öcalan'ın statüsü meselesi. Zaten en başından beri bu konunun, bu tartışmaların başlamasını sağlayan da kendi hamleleriydi, kendi açıklamalarıydı. Ama Devlet Bahçeli'nin bu konudaki sessizliği benim dikkatimi çekiyor. Bu düzenlemelere bakınca da hani Öcalan'ın statüsü demişti mesela Devlet Bahçeli ve AK Parti'ye bakıyorsunuz, Adalet Bakanı'nın açıklamalarına bakıyorsunuz. Buna dair örneğin hiçbir açıklama, hiçbir detay yok. Bu dikkat benim dikkatimi çekiyor. Bakalım MHP'nin bu süreçteki tavrı nasıl olacak ya da Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki tavrı nasıl olacak, onu hatırlatalım, onu söyleyelim. Bir ipucu, sadece bir ipucu olabilir diye size aktarmak istiyorum izniniz olursa. Emeğe saygı gazeteci Mahir Kılıç'a konuştu MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu af meselesinden. 4000 PKK'lının cezaevinden çıkma ihtimalleri tartışılıyor demiştim ya, tam da buna dair dedi ki bunu yaparken de örgüt üyelerini ödüllendirip adli mahkumu da cezalandırır pozisyona düşmememiz gerekiyor. Burada eşitliği korumamız gerekiyor ifadesini kullandı ki Fethi Yıldız da hukukçu bir isimdir. Bu konudaki açıklamalarını dinlerken ya da yorumlarken bizler de bu kimliğini de dikkate alarak elbette konuşuyoruz. Bu önemliydi. Peki devam. Şimdi bu hafta içinde geçen hafta boyunca da bu meseleyi konuştuk. İşte sızan bilgiler var. Maalesef biz tüm detaylara hakim değiliz. Sadece işte Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalar üzerinden ya da DEM Parti'den gelen açıklamalar üzerinden bunu tartışıyoruz. Bu meseleyi konuşuyoruz. Hani bir şeffaflık sorunu olduğunu ilk günden beri anlatmaya çalışıyoruz burada zaten. Bakalım gelsin komisyona, herhalde komisyona geldikten sonra da bu yasal düzenleme, işte bakan diyor ki 15 maddelik bir düzenleme. O düzenleme geldikten sonra herhalde bizlerle de paylaşılacaktır. Demirel'i burada bir kez daha hatırlatalım. Doğmamış çocuğa don biçmeden önümüze geldikten sonra daha net, daha somut şekilde konuşuruz. Ve CHP'de enteresan tartışmaların odağında bir CHP programı vardı, hatırlayınız, hafta sonu İstanbul'da gerçekleşen bir programdan bahsediyoruz. İşte partililere, yeni partililere, ona dair de çok fazla bilgi vardı sosyal medyada. Ama sosyal medya, ben hep söylüyorum, nasıl baktığımı sosyal medyadaki haberlere, gelen resmi açıklamalar üzerinden konuşalım. Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Bazı isimlerin hafta sonu CHP'de gerçekleşen, Bir Gün Gazetesi'nin haberiydi, onu da hatırlatalım. Emeğe saygı elbette. CHP üye katılım törenine kast ajanslarından yüzlerce, bu rakam çok dikkat çekici, yüzlerce figüranın 950 lira karşılığında taşındığı haberi. Bu çok önemli, çok tartışıldı, çok konuşuldu. Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bir kere CHP il yönetiminin, tabii Gürsel Tekin'in çok sert açıklamaları vardı Bir Gün Gazetesi'ne ve haberi hazırlayan muhabir arkadaşımıza yönelik olarak, ama şu son açıklama şu: Mers Prodüksiyon yöneticisi, yani kim, ismi de söyleyeyim, Ömer İne dün bir açıklama yaptı ve bu iddiaları, bu haberi doğrulayan bir açıklama, onu söyleyelim. Dedi ki CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim ve evet, bunu da bir şekilde doğrulamış oldu. Bu haberi de Bir Gün Gazetesi'nin bu haberinde doğrulamış oldu bir yandan. Bu da ilginçti. Tabii burada benim dikkatimi çeken CHP'den gelen yanıtlar, CHP'den gelen açıklamalar. Şimdi haber dikkat çekici, bu bir. İki, ajansın sahibi olan kişi bunu doğrulamış. Bu da ayrı bir tartışma konusu. CHP il yönetiminin haberi var mıdır, yok mudur? O ayrı bir tartışma konusu, o ayrı bir başlık. Ama dün bu doğrulama gelmeden önce, ajansın sahibinden doğrulama gelmeden önce CHP yönetiminden gelen açıklama. Şimdi Simge beni uyarıyor, Gürsel Tekin'in sesi var diyor. Evet, tamam, güzel. Simgeciğim, Gürsel Tekin bu habere yönelik olarak bakın neler söyledi, hangi ifadeleri kullandı, bir onu dinleyelim, arkasından devam edelim.
3: koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksiniz. Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım.
2: Bu açıklaması CHP İl Başkanı Sayın Tekin'in bu açıklaması, söylediğim gibi Mers Prodüksiyon yöneticisi Ömer İnen'in açıklamasından önce gelmişti. Dikkatinizi çektiyse ben şuraya takıldım sadece. Yani tırnak içinde kullanıyorum bunu, lütfen yanlış anlamayın ama gazeteci dövmek, mecazi anlamda kullanıyorum. Artık vakaya adiyeden oldu maalesef. Neden bunu söylüyorum? CHP'nin kollarına baktığımız zaman CHP, Yeni Parti, işte herhangi birisi fark etmez. Basın özgürlüğünü özellikle savunan, değil mi, bir çizgi içerisindedir. Şimdi bakıyorum Sayın Tekin'in açıklamalarına, işte FETÖ göndermesi, savcılarla ilgili söyledikleri, savcılığa yönelik işte bir, bu habere yönelik olarak savcılıklara suç duyurusunda bulunmuş olması, işte oyun, kurgu vesaire, bütün bunlar konuşulurken ya şunu yapmak çok basit. Bir yalanlama yayınlarsınız. Bir Gün Gazetesi de bu yalanlamayı kullanmak mecburiyetindedir. Bir şekilde dile getirir. Savcılıklara suç duyurusunda bulunmak ya da işte gazetecileri savcılara şikayet etmek nedir ki? Yani bunu ben tanımlayamıyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Bir yandan Müslüm Sarı, Sayın Müslüm Sarı da CHP sözcüsü, biliyorsunuz. Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz ifadesini kullandı. Çok daha sert ifadeler de kullandı ama sonuçta bakıyoruz bir ajans var. Ajansın sahibi de bütün bu iddiaları da doğruluyor. Yani bir şekilde evet ben bunu yaptım diyor. Dediğim gibi tekrar hani çıkarlar CHP il yönetimi, İstanbul yönetimi, der ki hayır bizim bunda bizden bağımsız olarak yapmış. Bu ayrı bir tartışma konusu ama haberin yalan olmadığını da buradan bir şekilde görüyoruz, anlıyoruz. Bir de teknik bir detay vereyim size izninizle. Dedim ya tırnak içinde gazeteci dövmek bir şekilde yani normalleşti artık. Şimdi suç duyurusu meselesi, savcılıklara suç duyurusu meselesi. Peki haber yayınlanmadan önce parti yetkililerine görüş sorulmadığı ya da cevap hakkı tanınmadığı yönünde bir açıklaması var CHP yönetiminin, il yönetiminin. Bu açıklamayı da az önce de Gürsel Tekin'in ifadeleriyle kullanmış oluyoruz. Bir teknik, sadece şunu söyleyeyim. Gazetecilikte böyle bir etik zaruret yoktur. Nerede sadece onu da söyleyeyim. Hemen baştan eleştirmeyin. Tam tersi, gazeteci doğrudan sürecin içerisinde o haberin bir şekilde o somut olguların içerisinde buna tanıklık ettiği zaman, doğrudan kendisi bu işin içerisindeyse teyit mekanizmasını çalıştırmadan da o haberi yayınlayabilir. İşte Bir Gün Gazetesi'ndeki gazeteci arkadaşımızın da yaptığı tam bu. Bir şekilde o sürecin içerisinde, bu bir duyum değil, böyle duydum ve yazıyorum dememiş Bir Gün Gazetesi'ndeki arkadaş. Birebir tanıklıklarını anlattığı bir haber. Cevap hakkı meselesine gelince de zaten haber yayınlanmadan öncesi değil, sonrası için geçerli bir konudur. Dediğim gibi eğer cevap haklarını şikayet yerine cevap hakkını kullansaydı, hani CHP tartışıyoruz diye ya da CHP'de yaşandı diye bu söylüyorum, bu diğer partiler açısından da aynısı olabilirdi, onu söyleyeyim, o cevap hakkını kullansalardı çok da büyük bir sorun olmazdı ve bir şekilde burada o yol ilerletilebilirdi diye düşünüyorum. Gördünüz işte, ajans yetkilisi de, tekrar söyleyeyim dilerseniz, Mers Prodüksiyon yöneticisi Ömer İne de evet dedi. Arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle, kendi bütçemle kullandım dedi. Hadi bakalım şimdi bunu, bütün bu açıklamayı nereye koyacağız? Bu da ayrı bir tartışma konusu, onu da aktarmış olalım. Şöyle bir bakıyorum bu konuya dair. Yani Yeni Parti meselesi CHP demişken, tabii Yeni Parti meselesi üzerinden de Beştepe sürece nasıl bakıyor? Biz Beştepe sürece nasıl bakıyor diye sorduğumuz zaman kim? Genelde kimin adını anıyoruz hemen arkasından? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, değil mi, adını anıyoruz. Orada dikkat çekici bir açıklaması var. Mehmet Uçum'un temizlenme süreci olarak değerlendirdi. Yeni partinin kuruluş sürecini ya da kuruluş meselesini, kuruluşuyla ilgili tartışmaları CHP'nin temizlenme süreci olarak değerlendirdi. Büyük bir olaymış gibi ele alınan yeni parti konusu magazin tartışmasından öteye geçemez dedi ve enteresandır, bu benim dikkatimi çekti. Kılıçdaroğlu'nun da sık sık kullandığı, CHP lideri, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun da sık sık kullandığı arınma ifadesini Mehmet Uçum'un da kullanmış olması, çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti demişti, hatırlayınız Kılıçdaroğlu. CHP'deki ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu dedi. Mehmet Uçum da aynı şekilde benzer ifadeyi kullandı ve ekledi, CHP sonuçta yine CHP'dir, sel gider kum kalır. Bu Beştepe'nin ya da belki de AK Parti'nin CHP'de yaşananlara bakışını bize gösteriyor. Oraya bir yanıt geldi mi? Mehmet Uçum'a da bir yanıt geldi. O kimden? Yeni Parti'den, artık öyle tanımlayabiliriz. Bizim de alışmamız belki biraz zor olacak. Murat Emir'den geldi. O da Mehmet Uçum'un bu açıklamalarını şöyle değerlendirdi. Atanmışlığın kibriyle ahkam kesmek kolay. Mesele ilk seçimde sandıkta tartıya çıkabilmek. Cesaretiniz varsa bekleriz açıklaması. Yine söylediğim gibi Murat Emir'den, yeni partiden Murat Emir'den geldi. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bir müzik arasına gideceğim ama gitmeden önce tabii ki hatırlatmalarım var. Bugün de şarkılarımızı, bugün de müzik listemizi sevgili arkadaşım Ozi belirledi. Kimden biliyorsun, açılışta da dinledik. Madonna'dan bugün parçalar, şarkılar seçti Ozi bizler için. İzmir'den müzisyen arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum. Bazı notları da var, onları da sizlerle paylaşacağım. Bir kere hani Madonna uzun yıllardır gündeminde olan bir pop figürü, ikonu, öyle tanımlayabiliriz. Tabii hani taçsız kraliçe diyenler var. Kariyerin ilk gününden beri kitleleri ikiye bölen, bir ikiye bölmeyi başaran, belki de başarısı da buradan kaynaklanıyor Madonna'nın. Bakın, o böyle bir figür. Onu sevenler kadar sevmeyenler de var. Hatta nefret edenler de var. Yakın çevremde de hiç sevmez, dinlemez bazı arkadaşlarım. Sevenler için cesaretin, özgürlüğün ya da sürekli kendini yenilemenin bir sembolü. Müziğin sınırlarını zorlayan, kadın haklarından cinsel özgürlüğe kadar pek çok konuda tabuları yıkan bir isim. Övenler için, sevenler için. Nefret edenler için ne? Eleştirenler ne diyorlar Madonna için? Şok değerini bir pazarlama stratejisi olarak kullanan, dini ya da dikkat kültürel simgeleri kışkırtma uğruna bunları araçsallaştırdığını düşünenlerin sayısı da hiç azımsanmayacak sayıda kişi var. Bu yüzden belki bu çelişkiler nedeniyle belki Madonna yıllardır, tam ne kadar zaman biliyor musunuz? 43 yıldır. Dünyaya kendi sesini, kendi müziğini dinletiyor. Mesela az sonra çalacağımız parça da tam 43 yıl önce, bunlar Ozen'in notları, iletiyorum sizlere. 27 Temmuz, tam da bugün 1983 yılında yayınlanan ilk albümünden, ki bütün bu süreçte 7 Grammy ödülü alan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük 100 sanatçı arasında yer alan isimlerden, bazı listeler bunu gösteriyor. Gerçi biz Madonna'yı mesela Dünya Kupası finalinde dinleyemedik değil mi? 1,5 milyon kişi dinledi ama TRT'nin o kararıyla biz dinleyememiştik ama seyredememiştik. Şimdi Madonna'dan dinleyelim değil mi? Biz de Holiday şarkısını, ilk albümü, 43 sene önce yayınlanan ilk albümünden Ozzy'ye de teşekkürlerimizi gönderelim buradan.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da, ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması, neresinden bakılırsa bakılsın acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bir olaya diye, bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına bir kez daha hoş geldiniz. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in az önce o çerçeve yasayla ilgili açıklamalarını sizlerle paylaştım. Bir de şu faili meçhul cinayetlerle ilgili ifadeleri var. Onlar benim dikkatimi çekti hafta sonu TRT Haber'de verdiği röportajda, TRT Haber'e verdiği röportajda buna dair başlıklara değindi Adalet Bakanı. Mesajlarınıza baktım, müzik arasında da Ali Çağatay'ı soruyorsunuz, elbette takip ediyoruz o süreci de, hani gelişmeleri soruyorsunuz, geçen hafta hatırlatmıştım, tekrar edeyim o zaman. Tabii ki haklısınız, tabii ki merak ediyorsunuz, dediğim gibi biz de çok içindeyiz ve içinde olduğumuz için bazen hatırlatmayı atlayabiliriz, ama geçen hafta söylemiştim, tutukluluğuna bir itiraz vardı geçtiğimiz pazartesi günü. O itiraz, hani adli tatile girilmeden önce yapılan o itiraz reddedilmişti, onu hatırlatalım. Zaten şu an itibaren böyle bir adli tatil söz konusu. 1 Eylül'de değil mi sona erecek adli tatil? Muhtemelen bir gelişme de 1 Eylül'e kadar avukatlarına sorduğumuz zaman, avukatlarla sevgili Aslı Kazan'la örneğin konuşuyorum ara ara elbette, durumunu da soruyoruz. Sağlık durumu gayet iyi, morali gayet iyi. Sizlerden giden selamlar, gelen selamlar iletiliyor kendisine tabii ki. Ama dediğimiz gibi adli tatil boyunca bir gelişme beklenmiyor, onu hatırlatalım, onu söyleyelim. Eğer olağanüstü bir durum olmazsa da önümüzdeki hafta içerisinde de bizim de birer başvurumuz var, kendisiyle de yüz yüze görüşme şansını elde edeceğiz, edeceğim daha doğrusu. Tabii ki bu selamlarınızı da kendisine de, destek mesajlarınızı da Ali Çağatay'a ileteceğim, hiç kuşkunuz olmasın diyelim ve devam edelim programa. Adalet Bakanı Gürlek, söylediğim gibi, bugüne kadar dedi ki ortak bir çalışma grubu oluşturulmuştu, hatırlayınız, özellikle bakanlar ya da kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek adına bu faili meçhul cinayetlerle ilgili, ki dedi ki bakan, şu ana kadar 28 faili meçhul cinayeti aydınlattık. Sırada daha doğrusu şöyle söyledi ki, benim çok dikkatimi çeken konu Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Çetin Emeç dosyalarını da bir kez daha gündemimize aldık ve inceliyoruz, incelemeye de devam ediyoruz ifadesi benim dikkatimi çekti. Tabii adalet söylemeye gerek yok, yaşıyoruz. Pek çok konuyu burada konuşuyoruz. İşte biraz sonra iş cinayetine dair bir gelişme var. Onu sizlere, onunla ilgili o gelişmeyi, Gülistan Doku ile ilgili gelişmeler var. Onları size aktaracağız elbette, ama adalet, bunu tekrarlamak gerekiyor. Bir toplumun nefes borusu. Ama bazen bu faili meçhul cinayetlerle ya da feryadı dindirilemeyen ailelerin tepkisi nedeniyle o nefes borusunun bazen gerçekten bunu kendim hissederek söylüyorum, o nefes borusunun tıkandığını hissediyorum. Ben görüyorum, o ailelerle de görüşen, birebir teması olan bir gazeteci olarak gerçekten nefessiz kaldığımızı hissediyoruz. İşte şimdi Adalet Bakanı anlatıyor, faili meçhul dosyalarını tek tek çözüyoruz. İşte 28 faili meçhul cinayet aydınlatıldı diyor. Karanlıkta hiçbir nokta bırakmayacağız diyor. Uğur Mumcu, Bahriye çok Çetin Emeç göndermeleri yapıyor. Ama sadece bunlar değil, ben başka isimler de hatırlatmak istiyorum. Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink, Tahir Elçi, Sinan Ateş, bu cinayetler tam anlamıyla çözülebildi mi? bu cinayetlerle bu ilgili, ki tamamı siyasi cinayetler bunlar, onların arkası tetikçiler, tamam ona bir şey demiyoruz, ama arkasındaki güçler aydınlatılabildi mi? Gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler öldürüldü bu ülkede, özellikle o 90'lı 2000'li yıllar, değil mi? Bunları hep beraber yaşadık. Siyasi faili meçhuller burada önemli olan, elbette diğer vakaların aydınlatılması da önemli, ama adli bir cinayeti çözülebilir. Teknik takiple, adli tıp, işte polisi uzmanlıklar, teknolojinin gelişmesi, zaten bunlar çözülecektir. Devlet mekanizması isterse bunları, isterse işte irade gösterilirse, ben bakanın açıklamalarından bunu da görüyorum, bu iradeyle çok kısa sürede çözülebiliyor. Biraz daha dikkatli olmakta olmakta bu iş çözülebilir, ama siyasi nitelik taşıyorsa bir cinayet, o zaman ne olacak? Çünkü bu cinayetler planlı cinayetler. Bu cinayetler toplumsal mesaj veren cinayetler. Bunlar bir şekilde devletici odaklarla geçmiş dönem, yıllardır tartışıyoruz, onlarca, yüzlerce kitap yazıldı bununla ilgili. Yine resmi yetkililerin açıklamaları var, değil mi? Hani tuğlaların çekilmesi, o tuğla çekilirse o duvar yıkılır açıklamalarını hatırlıyoruz biz, Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili yapılan açıklamaları. Çeteler ya da karanlıktaki ilişki ağlarına dayanıyor. İşte bunları çözmek için sadece polisiye tedbirler, polisiye çabalar değil, bir yandan da siyasi irade gerekiyor. İşte o siyasi iradeyi eğer hayata geçiremezsek, kocaman yanılsamalarla birlikte hayat devam eder. Tabii bir yandan da bu zaman aşımı adaletsizliği çok konuşuluyor. Daha Sivas katliamı ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını geçtiğimiz cuma günü tartıştık, değil mi? Oturduk, konuştuk. Yani şöyle söyleyelim, aydınlatılamayan her siyasi cinayet bir sonrakine de davetiye getiriyor maalesef. Bizim 90'lı yıllardan, 90'larda değil aslında bakılırsa, sadece Türkiye'de değil, bütün ülkeler açısından da o süreçler yaşanmıştır. Tanıklık ettiğimiz o siyasi cinayetler maalesef bir sonrakine de davetiye anlamına geliyor. Bu yüzden bakanın açıklamasını önemsedim. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasını önemsedim. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Çetin Emeç dosyalarının yeniden incelendiğini söyledi. Ama dediğim gibi Hrant Dink, Tahir Elçi, Sinan Ateş ve Kışlalı, Ahmet Taner Kışlalı cinayetleri de unutulmamalı. Bir yandan da onları tutmak gerekiyor. Onların üzerinden de konuşmak gerekiyor. Adalet demişken şöyle hızlanayım biraz. Birkaç başlık daha. Çok sık gündemimize aldığımız için son gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. İliç, biliyorsunuz, altın madenindeki heyelan. Oradaki iş cinayeti, değil mi? 9 işçinin hayatını kaybettiği o heyelana ilişkin 43 sanığın yargılandığı davada önce ev hapsi şartıyla tahliye edilen 2 sanık savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Tutuklu sanıklar Ronald Gül, bir yabancı sorumlusu, şirketin yabancı sorumlusu, ve Ali Rıza Kalender'in adli kontrol kapsamında ev hapsi tedbiri uygulayarak tahliyelerine karar vermişti mahkeme. İşte savcılık buna itiraz etti ve bu isimlerin bir yeniden tutuklanmasına karar verdi. Bu benim dikkatimi çeken bir başlık. Yine geçtiğimiz günlerde konuştuk, takip etmeye devam ediyoruz. Öğretmenler Sendikası'nın yaptığı bir açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Vakıf üniversitelerinde akademisyen kıyımı tam anlamıyla böyle tanımlanabilir, tam olarak böyle söylenebilir. Öğretmenler Sendikası'nın yayınladığı bir tablo, bir grafik üzerinden sizlerle paylaşmak istiyorum. Aydın Üniversitesi'ni konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Sadece bu mu? Bakın, İstanbul Beykent Üniversitesi'nde işte norm kadro fazlası iddiası, bölümlerin kapatılması, araştırma görevlilerinin doktoralarının bitmesi, performans değerlendirmeleri, kampüse giriş çıkış saatleri gibi gerekçelerle mesela İstanbul Beykent'te 80, Arel'de 8, şöyle devam ediyorum. Bu sendikanın açıkladığı, özel sektör öğretmenleri sendikasının açıkladığı verilerdir, onu söyleyeyim. Atlas Üniversitesi'nde 40, Maltepe'de 16, Yeni Yüzyıl'da 6 ve Gelişim Üniversitesi'nde de 50 akademisyenin işten çıkartıldığını söylediğim gibi, işte söz gerekçeleri, başka gerekçeler de var ama bu tip gerekçelerle işten çıkarıldıklarını hatırlatalım. Bunu da söylemiş olalım ki o öğretmenler, düzeltiyorum, o akademisyenler de diyorlar ki yani bu aynı zamanda vakıf üniversitelerindeki eğitim kalitesinin de düşmesi anlamına geliyor. Bunu öğrencilerden de bu politikalara karşı kendileri de destek istemişlerdi. Bunu hatırlatmak istedim sizlere, takip ettiğimiz konulardan bir tanesi. Üniversiteler demişken, bu hafta meclise yeni bir öğrenci affı ya da yüksek öğretime ilişkin düzenlemeler gündeme gelecek. Teklifte dikkat çekici başlıklar var. Hangi koşullarda o af gündemde olacak? teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime veya işte intörlük eğitimine başlamamış ya da tamamlamamış ya da başarısız değerlendirilmiş olanlara bu uygulamalı ya da intörlük eğitimlerini tamamlama imkanı verilecek. Öğrenci affından faydalanmak isteyenler başvuruda bulundukları takdirde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler. Farklı detaylar, farklı ayrıntılar da var. Mecliste kabul edilecektir büyük ihtimalle bu tasarı, bu düzenleme. Bunu da takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta konuştuk yine ama o tartışmalar alttan alta yapılmaya devam ediyor. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Ki Profesör Doktor Aziz Çelik'in buna itirazını da paylaşmıştım. Hani şunu söyleyeyim, neden bahsediyorum? Önce onu söyleyeyim. Bölgesel ya da sektörel asgari ücret tartışmaları. Bu tartışmalar kamuoyunda yaptırılmaya başlandı. Gündeme sokuldu bir şekilde. Siyaset bunu istiyor, tartışmamızı istiyor. Sendikalar tepkili. Profesör Doktor Aziz Çelik ne demişti? Yani eşit işe eşit ücret en temel ilkelerden bir tanesi, iş hayatının en temel ilkelerinden bir tanesi, bu ilkeye aykırıdır. Diğer hani iş barışının bozulması vesaire, bölgeler arası gelir uçurumunun daha da derinleşmesi, iç göç tartışmalarını bir kez daha gündeme getirebilir bu uygulama eğer hayata geçirilirse diye uyarmıştı hoca. Türk İş'ten de bütün bu tartışmalara bir tepki var. Şöyle deniyor, Türk İş'in açıklamasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. İşçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür bu dedi. Konfederasyon tartışılması gereken asıl konu olarak da tabii biz de bunu söylüyoruz. Biz de bunu anlatmaya çaba gösteriyoruz. Asgari ücretin geçim ücreti seviyesine yükseltilmesi olduğunu söyledi. Biz de ilk günden beri bunu tartışıyoruz. Yoksa bölgesel asgari ücret ya da sektörel bazda asgari ücretin bir kez daha belirlenmesi ülkede gerçekten iş barışının da o huzurun, iş yerlerindeki huzurun bozulması anlamına geliyor. Onu da aktarayım sizlere. Takip ettiğimiz konulardan bir tanesi de ne? Gülistan Doku soruşturması, Gülistan Doku'nun kaybı ya da Gülistan Doku cinayeti ortaya çıkan, ki biliyorsunuz bir korucu da tutuklanmıştı, cenazesini yok etme gerekçesiyle gözaltına alınmıştı ve daha sonrasında da tutuklanmıştı. Orada dikkat çeken bir ifade, benim dikkatimi çeken tutuklamalardan bir tanesi de Tunceli valisinin eşi Handan Soner'in de tutuklanmış olması. İfadeleri de, yani savcılıkta ya da polise, daha doğrusu jandarmaya verdiği ifadeler de kamuoyuna yansıdı. Yani oğlum Mustafa diyor, Türkan Soneli kastediyor, psikolojik sorunu yoktu, kimseyle kavga etmedi, tek hobisi hayvanlardı. Bir de valinin konutunun alt katındaki girişinde özel harekat polisleri vardı. Bu polislerin 14-15'i dönemin sıkıntılı olmasından dolayı eşimin korumalığını yaparlardı. Türkay'da bu polislerle çok muhatap olurdu. Bu polislerin silahlarından dolayı kendisi de airsoft silaha merak salmıştı. Babasının evdeki silahlarını bile bilmez, asla dokunmazdı gibi savunmalar yaptı ama bütün bu savunmalar bir şekilde tutuklanmasına engel olmadı. Gülistan Doku'yu tanımadığını vesaire örneğin iddia etmişti. Çok böyle detaylı, ayrıntılı bir savunma yaptı Tunceli valisinin eşi ama dediğim gibi tutuklanmaktan da kurtulamadı. Süreci yakından takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz elbette. Enteresan bir durum, enteresan bir gelişme. Biliyorsunuz Gezi davası hükümleri Çiğdem Mater, Mine Özerdem İstanbul'dan İzmir'e cezaevine gönderilmişlerdi. Şimdi yeni bir gelişme var. Yine İBB davasında tutuklu bulunan 4 isim bu sefer de Silivri'den Kandıra'ya gönderildiler. Cezaevleri arasındaki sevkler bitmiyor. Tabii bu başka tartışmaları da gündeme getiriyor. Onları çok aktardığımız için tekrara girmeyeceğim ama bu sevkler tabii aileleri de çok rahatsız ediyor. Çünkü yani pek çoğunun ailesi İstanbul'da yaşıyor. Neden İzmir'e, İzmir Kadın Kapalı Cezaevi Kurumu'na sevk edildi bu isimler? Daha sonrasında tekrar Silivri'ye getirilmiş olmaları vesaire kafa karıştırıyor. Aileleri de bu sürece tepkili. Bir bilinmezlik de var. Avukatlarına da herhangi bir açıklamanın yapılmadığını biz öğreniyoruz. Yapılan, en azından avukatlarından bize gelen bilgi, bize ulaşan bilgilerde bu yönde, bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle notlarıma da bir yandan bakıyorum. Tabii takip ettiğimiz konular deprem davaları, bu, yani bütün davalarla ilgili gelişmeleri elimizden geldiğince tamamını aktarmamızın imkanı yok elbette, ama elimizden geldiğince süreçleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Simge'de uyarıyor, son 3 dakikam ilk bölüm için. 124 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesi G blok davasında gerekçeli karar, dava mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Dönemin Kahramanmaraş Belediye İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güren'e verilen 8'er yıl hapis cezasının neden 8'er yıl olduğunun gerekçesi şuymuş efendim. Mahkemenin gerekçesini size aktarıyorum. Sabıkasız geçmişleri, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın gelecekteki gelecekleri üzerindeki olası etkileri gözetilerek iyi hal indirimi yapıldığını öğreniyoruz. Bu kişilerle ilgili olarak o 8'er yıl hapis cezası 6 yıl 8'er aya da düşürüldü. Ebrar sitesinde 6 Şubat depremlerinde 120 G blokta, sadece G blokta 124 yurttaş hayatını kaybetmişti. Ve bir de İsyas Otel, tabii onu da unutmuyoruz. Yine 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsyas Otel. Orada da bir bilirkişi raporu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Bütün deprem raporlarının, bütün deprem davalarında, düzeltiyorum, bu bilirkişi raporları gerçekten birbiriyle çelişen, yani bilim insanlarının hazırladığı raporlar nasıl bu kadar bir çelişebiliyor? Akıl alır gibi değil. Bilimsel gerçekliğe de aykırı. Demek ki şöyle düşünüyorum insan, yani bilimsel yaklaşımdan uzak motivasyonla mı hazırlanıyor diye de insan kendi kendine soruyor. Çünkü hani her iki tarafında, yani yargılananların da müştekilerin de itirazları sonrası, ki süreçlerde oluyor, bilirkişi raporlarına taraflar itiraz ediyorlar ve sonrasında bambaşka içerikte bilirkişi raporları çıkıyor. İşte Adıyaman'da 2. İdare Mahkemesi'ne sunulan bir bilirkişi raporu, o depremde yıkılan Grand İsyas Oteli'nin yıkılmasının ardından sorumlular aranıyor tabii. Herkes bir sorumlu arıyor. Bakın ne deniyor biliyor musunuz bilirkişi raporunda? Adıyaman Belediyesi'ne %20'lik bir kusur yüklenmiş. Çevre Bakanlığı'na, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na %6'lık bir kusur yüklenmiş. AFAD'a ise %2 oranında bir kusur yüklenmiş. Burada herhalde kusurlu en büyük kusur galiba, benim anlayabildiğim kadarıyla. Tabii o otelde yaşananlar ortada da, hayatını kaybeden 72 vatandaşımızda herhalde. Yoksa değil mi, %2 AFAD'a yüklenen oran, %2 bakanlığa %6. Enteresan bir rakam. Peki devam edeceğiz ikinci bölümde. Ekonomi ağırlıklı konuşacağız. İkinci bölümün ilk yarım saatinde ekonomi konuşacağız.
1: En güzel yolculukların ortak bir özelliği vardır. Cam biraz açıktır, müzik biraz yüksektir ve umut hep öndeki koltukta oturur. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Güçlü Özgenler, yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı, bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 4'te 3'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça altında olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın, daha ergenlik dönemine geldiği zaman çocukların da beslenme, sebze meyve, salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'te Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. 27 Temmuz 2026 Pazartesi'nin gündemini ya da bundan sonraki günlerde bizi bekleyen gündem başlıklarını konuşuyoruz. Bunlara hazırlanma çabası içerisindeyiz. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hatırlatmalarımı yapmak istiyorum ikinci bölüme başlarken izninizle. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. Cep telefonunuza da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız da dediğim gibi, söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bugün kimden şarkılar, hangi ünlü sanatçıdan, ki her gün ünlüleri de değil tabii ki, sevdiğimiz, beğendiğimiz sanatçıları da paylaşıyoruz şarkılarını, müziklerini. Madonna'dan şarkılar seçtik. Ben değil, müzisyen arkadaşım Ozzy'nin listesini sizlerle paylaşıyorum. Neden Madonna bugün? Ya çok sevilen, ya sevenin çok sevdiği, sevmeyenin de gerçekten nefret ettiği bir pop ikonu, kabul edelim ya da etmeyelim ya da 43 yıldır hayatımızda olan bir isim, öyle ya da böyle. Tam 43 yılı önce bugün 27 Temmuz 1983 yılında ilk albümünü yayınlamıştı. Az önce dinlediğiniz şarkıda yine ki son albümü de 2026 içinde bulunduğumuz yıl yayınlandı. Toplamda 15 albüme imza atmıştı. Az önce dinlediğiniz şarkı da Madonna'nın ikinci albümünden Material Girl şarkısıydı. Dediğim gibi Ozzy'nin notları, ilginç bir not düşmüş, onu da size aktarayım. Madonna'dan önce sanatçılar diyor genelde tutan imajlarını korumaya çalışırlardı. O ise her albümde sound'unu, saçını, stilini, estetiğini tamamen değiştirerek pop müziğe tırnak içinde dönemsel konsept anlayışını getirdi. İşte Like a Virgin'de asi sokak stilinden, işte Ray of Light'ta mistik elektroniğe kadar her evresi müzik endüstrisinin de yönünü belirledi şeklinde de sevgili Ozzy bir not düşmüş bu şarkının altına. Ona tekrar teşekkür ediyoruz bugün ve bundan sonra vereceği destek için, programa vereceği için buradan da İzmir'e kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi devam edelim neyle? Ekonomi başlıklarıyla programa devam edelim.
3: O klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmak
0: gibi, işte böyle bir açıklama hafızamızda ekonomi deyince, değil mi? Peki biz devam edelim ekonomi başlıklarına. Şöyle bir, hani her şey bir tercih diyoruz ya, bütçenin bölüm

0: bölümlendirilmesi, bölüştürülmesi daha doğrusu hepsi birer tercihten ibaret. Bir sadece toparlama, genel bir toparlama. Toplanan bütçe nereye harcanıyor? Bakın Ocak, Haziran aylarına baktığımız zaman hani deniyor ya işte emekliye maaş yok, işte bu kadar yapabiliyoruz, elimizden gelen bu vesaire. Tamam, peki. Peki diğer harcamalara bir bakalım, nedir ne değildir. İlk 6 ayda 8.7 trilyon liralık bir harcama gerçekleştirilmiş, bütçe harcaması. Oradan seçilmiş bazı programları paylaşmış sevgili Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik. Diyor ki faiz ödemelerine 1 trilyon 480 milyon lira. İlk 6 ayda dikkatinizi çekiyorum. 1 trilyon 480 milyon lira. Güvenliğe 1 trilyon lira. Küsur altına girmeyeceğim. Sağlığa 772 milyon lira. Neredeyse faiz ödemelerinin neredeyse değil, yarısı. Tam olarak yarısı hatta. Sosyal güvenliğe de sağlık kadar bir harcama yapılmış. 723 milyon lira. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar, ki bu rakamların artmasıyla övünüyor hükümet. Ben de hep söylüyorum, bunu konuşuyoruz. Mesele yoksullukla mücadele mi, yoksa yoksulluğun yönetimi mi? Tercih ikinciden yana gibi geliyor bana. Bu yoksa aksi takdirde bu rakamın, bu yoksullukla mücadele ya da sosyal yardımlara ayrılan payın giderek artıyor olması ve bundan faydalanan yurttaş sayısının da giderek artıyor olması. Yani mesele rakamın artması değil, bütçeden sosyal yardıma ayrılan payın artması değil. Tabii ki artsın, buna itirazımız yok, ama bir yandan da yıllar itibariyle bakıyoruz. Sayı da artıyor, kişi sayısı da artıyor bu sosyal yardımlardan faydalanan. O zaman onun için söylüyorum, mesele yoksullukla mücadele mi, yoksulluğun yönetimi mi sorusu nedense akla geliyor. Ki bakın, burada benim en dikkatimi çeken konu, tekrar edeyim, faiz ödemelerine 1 trilyon 480 milyon lira harcanırken insan haklarına sadece 410 milyon lira, 410 milyon lira doğru duydunuz, bütçenin 100 binde 5'i kadar bir pay ayrıldığını da biz görüyoruz. Dediğim gibi Profesör Doktor Aziz Çelik'in, üstelik de şunu da söyleyelim, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 verileri üzerinden bu böyle bir tablo hazırlamış hoca. Ben de sizlerle paylaştım bir neredeyiz'i görmek için. Hani ekonomiyi tartışıyoruz, kim nereye ne kaynak ayırıyor, bunları konuşuyoruz. İşte tablo bu. Bu arada tabii asıl mesele ne, ekonomi deyince aklımıza gelen, hani işte az önce eski bakanın yaptığı açıklamaları ara sıra hatırlatacağım, o açıklamaları hafıza tazelemekte fayda var. Hep söylerim bunu, aklımızın zamanda dolaşma gücü var. Tamam, bedenimiz bunu yapamıyor şimdilik ama ama aklımızın en azından böyle bir gücü ve özgürlüğü var. Bu gücü ve özgürlüğümüz varken kullanmakta da fayda var. Bakın yani TÜİK'le Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü, FAO, kısaltılmışı FAO biliyorsunuz. Verileri şöyle bir karşılaştırdığımız zaman son 3 yıllık, üstelik de çok böyle geçmişe gitmeyelim, geçmişe dönmeyelim. Son Haziran 2023, Haziran 2026 verilerini konuşalım. Bakın, gıda fiyatları 3 yıllık dönemde dünyada gıda fiyatları artmış mı? Evet, artmış. Ne kadar artmış? %6. Evet, savaşlar, gerilimler, değil mi? Bunları yaşıyoruz zaten. Normal mi? Dünya bunu normal olarak karşılıyor. Peki ülkemizde, ülkemizdeki tablo hiç de normal değil. Neden? Dünyada fiyat endeksi %6 seviyesindeyken ülkemizde son 3 yıldan bahsediyorum. Haziran 2023, Haziran 2026, %196. Bunun hiç makul bir şekilde açıklamanın, bunu bir şekilde izahı mümkün değil. Hani işte patates, soğan fiyatlarına bakıyorum. Hani bir dönem 5 liraya çıktı diye biliyorsunuz operasyonlar vesaire düzenleniyordu, değil mi? Şimdi işte 70 liraya kadar yükselen fiyatlarla karşı karşıyayız. Demek ki mesele başka bir yerde. Sorun başka bir yerde. Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor. Ekonomi demişken iki başlığım var. Onlardan bahsedeceğim size. Dikkat çeken bir harcama. Daha doğrusu benim dikkatimi çeken bir hediye. Bir sosyal medya paylaşımıyla ben bunu fark ettim. 24 Temmuz Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı günüydü. Geçtiğimiz hafta işte sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle böyle bir bayram var. Haberiniz var mı bilmiyorum ama bizim de hani yani evet, tamam, peki bayram, bir şey demiyoruz. Bu bayramda şunu akılda tutalım. Çocuklarımıza ücretsiz, ki sevgili Mustafa Oğuz programında, Yol Arkadaşı programında her gün bunu hatırlatıyor. Biz de elimizden geldiğince o hatırlatmaya destek veriyoruz elbette. Çocuklara ücretsiz bir öğün verme uygulaması ekonomik gerekçelerle reddediliyor değil mi? Uygulamaya geçirilmiyor. Deprem bölgesinde belirli bir süre uygulandı ve ülkenin geneline yayılması isteniyor bunun. Bu yönde bir talep, bu yönde bir gereklilik var. Talebin ötesinde bu yönde bir ihtiyaç var. O hayata geçirilmiyor. Ama biz öğreniyoruz ki Erzurum'da örneğin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir programa katılıyor. Tam da işte söylediğim gibi 24 Temmuz Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir programa katılıyor. O program sonrasında gazetecilere ben dediğim gibi bir paylaşımla, bir sosyal medya paylaşımıyla bunu öğrendim. Gazetecilere işte bu tabletler, üstelik en pahalısından, işte aklınıza hangisi geliyorsa, en pahalı tablet hangisi geliyorsa o tabletten bir anahtarlık vesaire gibi hediyelerin olduğu. Şimdi bakıyorum oraya, işte birkaç not defteri vesaire gibi hediyeler var. Böyle bir hediye gönderildiğini öğreniyoruz. Zarif bir jest olarak bazı gazeteci arkadaşlarımız bunu değerlendirmişler. Bunun için de bakana teşekkürlerini iletmek için bir sosyal medya paylaşımı yapmışlar. Yani şöyle bir bakınca, yani o tabletin tabii modeli, teknik özellikleri farklı ama hepimiz biliyoruz ki işte 20 bin lirayla 40 bin lira arasında değişen fiyatlar, yani o sepetin fiyatı nedir ne değildir bilmiyorum doğrusu da şunu görmek gerekiyor. Bir, dediğim gibi ücretsiz bir öğün tartışması yapılırken bu teşekkürle öğreniyoruz Milli Eğitim Bakanı'nın gazetecilere böyle bir hediye göndermesi, ayrı bir tartışma konusu. Bir, iki, gazetecilerin böyle bir hediyeyi kabul etmesi de ayrı bir etik tartışmadır. Onu söyleyeyim, onu aktaralım. Biz de hani basın gazetecilik hayatımız boyunca hani davetlere vesaireye giderken de bunlara hep dikkat ederiz. Yani o hediyeler şimdi ortada, yani gazetecilerin aldığı maaşlar vesaire de ortadayken, gelirler ortada, sizden farklı değil, çok da farklı değil. Hani çok kolay ulaşılabilen ürünler değil bunlar. Hani böyle hediyelerin kabul edilmesi benim gazetecilik anlayışıma göre çok da etik sınırlarda değil. Hatta işte yıllar önce mesela çalıştığım, şimdi isim vermeyeceğim ama çok sevgiyle, saygıyla andığım yöneticilerim de vardır. Çalıştığım bir dergide örneğin bu tip hediyeler baştan reddediliyordu. Böyle hediyeler gelirse, hangimize gelirse gelsin, muhabiri, editörü, müdürü, yayın yönetmeni, kime gelirse gelsin, bu hediyeler iade ediliyordu. Doğrusu etik anlayışta bunu gerektirir. Böyle bir hediye alışverişine de doğrusu hiç de gerek yok diye düşünüyorum bir yandan. Yani bu haber iki yönlü bir haber. Hem hediyeyi veren hem hediyeyi alanlar açısından bakıldığı zaman sorunlu olarak değerlendirilebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Ekonomi dedik, işte hani gazetecilerin ekonomisinden bahsettik. Emin olun farklı bir Türkiye yaşamıyoruz. Farklı bir Türkiye'de de biz yaşamıyoruz. İşte Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi ne? Barınma sorunu, ki ilginç bir araştırma benim dikkatimi çekti. OECD verileri üzerinden yapılan bir çalışma, ülkemizde ev sahipliği oranı %55.7'ymiş. Böyle OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman 39. sırada Türkiye bu oranla yer alıyormuş. Ama OECD ortalamasının da gerisinde kalan bir oran bu %55.7'lik oran. Tabii işte artan konut fiyatları, kentleşme baskısıyla daha büyük bir sorun haline gelmiş olması bu artan konut fiyatlarının ve ev sahibi olabilmenin, değil mi? Aslında bunun zorlandığı, bunun giderek daha zorlu hale geldiği bir dönemde böyle bir rakam benim dikkatimi çekti. Neden OECD ortalamasının gerisinde? OECD ülkelerinin ortalaması %70. Ülkemizde bu oran %55.7'ye kadar, ev sahibi olma oranı %55.7'ye kadar gerilemiş durumda. Tabii işte dediğim gibi sadece ev sahibi olma meselesi değil, işte artan kiralar, özellikle asgari ücretler, emekliler, öğrenciler açısından oldukça önemli bir sorun. Gelirimizin büyük bir kısmını kiralara vermek mecburiyetindeyiz. Ülkeye bakıyorum, yapılan çalışmalara, araştırmalara bakıyorum. Hani metropollerde, İstanbul, Ankara gibi kentlerde ortalamalar 40 bin lira düzeyinde. 40 bin lira. Hadi biraz daha diğer kentlere gittiğimiz zaman orada da aslında çok da farklı değil. Orada da 25 bin lira düzeyinde görüyoruz ve kiminle konuşsam, kiminle tartışsam yani son 10 yılda kira maliyetlerinin 14 kat artmış olması kabul edilebilir bir durum mu? Yani bu da aslında bu rakamı hani kendim hesaplamadım. İşte az önce OECD verilerini sizlerle paylaştım. Bu da OECD verileri üzerinden aktarıyorum size. Kira fiyatları son 10 yılda 14 kat artmış durumda ve ülkede bugün yani gelirinin çalışanlar, ücretli çalışanlar, aylıkla geçinmek zorunda olanlar gelirinin üçte birini neredeyse kiraya vermek durumundalar. Yani o da şöyle söyleyeyim, bir kişinin çalışması yetmiyor biliyorsunuz. Her zaman söylerim onu. Artık bir ailenin geçinebilmesi için, dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için beş kişinin çalışması gerekiyor. Tablo bu. İşte insanlar gelirlerinin %30'unu bir şekilde kiraya harcamak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bunu görmek, bunu anlamak gerekiyor. Sadece bu mu? Hayır değil. İstanbul Planlama Ajansı, hani barınma sorun, bunu bir kenara atalım. Bir yandan da gıdaya erişim. Bakın enteresan bir araştırma, İstanbul Planlama Ajansı gıda güvenliği araştırması yapmış. Hani hep söylerim burada, mesele sadece enflasyonla konuşuyoruz, enflasyonu tartışıyoruz, bitmeyen bir ekonomik kriz. Mesele sadece fiyatların markette, pazarda, manavdaki fiyatların, o rakamların artıyor, bol sıfırlı rakamların artıyor olması değil. Aynı zamanda ne yediğimiz, ne içtiğimizden de emin değiliz. Yani yediğimiz yoğurt, yoğurt mu? İşte içtiğimiz ayran, ayran mı? Yediğimiz yine masamıza gelen peynir, peynir mi? Bundan emin değiliz. İPA'nın da aslına bakılırsa yaptığı bu araştırma İstanbul özelinde, ama zannetmiyorum, yani zannediyorum ki daha doğrusu, işte Türkiye'nin farklı kentlerinde dinliyorsunuz bizi. Benzer bir tablo da vardır orada. İstanbul'da yaşayanların %51'i dışarıda tükettiği gıdayı güvenli bulmuyor. Ve şöyle, bu araştırmaya katılan kişilerin sayısına, daha doğrusu oranlara baktığımız zaman enteresan bir rakam dikkatimi çekti benim. Son bir yılda bu ankete, bu çalışmaya katılan her beş kişiden biri gıda kaynaklı sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda. Bu dikkat çekici. Bu yüzden söylüyorum, hani son dönemde bu enflasyona bağlı olarak ortaya çıkan tablo. Denetimler, evet tamam, yapılıyor, cezalar veriliyor, milyonlarca liralık o marketlere, değil mi, tanıklık ediyoruz biz de, ya da işte restoranlara milyonlarca liralık cezalar kesiliyor, ama maalesef yine bu engellenemiyor. Aile işletmeleri bu açıdan biraz daha şanslı. Soruluyor, hani siz esnaf lokantalarına, aile işletmelerine mi, yoksa o zincir restoranlara, kafelere mi daha çok güveniyorsunuz bu gıda güvenliği konusunda? Daha emin, içiniz rahat gidiyorsunuz diye soruluyor. Aile işletmelerinin bu konuda, ya da esnaf lokantalarının, yani hep söylüyorum, yüz yüze temasımız olan kişilere daha çok güveniyoruz. Bu önemli. Bu açıdan daha çok güveniliyor aile işletmelerine. Bunu da söylemiş olalım. İlginç bir tablo, ilginç rakamlar. Hani işte enflasyonun neden olduğu sonuçlar, ortaya çıkardığı sonuçlar sadece cebimizi ilgilendirmiyor. Aynı zamanda işte sağlığımızı da bir şekilde etkiliyor maalesef. Tabii sağlık demişken, akıl sağlığımızı korumak da önemli mi? Vallahi son derece önemli. Akıl sağlığımızı korumak için de ne yapmamız gerekiyor? Çalışmayanlar açısından da aynı durum geçerli. Hepimiz bir şekilde hayatın içerisinde emek veriyoruz, yoruluyoruz. Bir şeyler için emek veriyoruz ve yoruluyoruz. En doğal hakkımız ne? En doğal hakkımız ve güzel, sakin bir tatil yapabilmek. Haftada, yılda bir, iki hafta, değil mi? Hepimizin beklentisi bu. Yapabiliyor muyuz? Vallahi yapılan araştırmalar bize diyor ki, Arada Survey adlı şirket Haziran ayında bir araştırma yapmış. Sosyometre araştırması. O araştırmaya bakılırsa ülkede yurttaşların %45,9'u, yani yaklaşık %50'si istediği halde maddi imkansızlıklar nedeniyle tatile gidemiyorum diyor. Bu yaz tatil yapacağını belirtenlerin, söyleyenlerin oranı %30'da kalmış durumda ki, ekonomik engellere bakıldığı zaman kadınların bu konuda daha tabii ki klasik ülkemizin gerçeği maalesef, kadınların ve 55 yaş üstündeki yurttaşların daha büyük bir dezavantajla karşı karşıya olduklarını da söyleyebiliriz. Tatil isteyen çok, gidebilen az. Başlık bu aslında ki 2400 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir çalışmadan bahsediyorum. Bilmiyorum, siz de tatil istediğiniz halde gidemeyenlerden misiniz? Doğrusu bunu da merak ediyorum. Diyebilirsiniz ki, hani ben tatile gitmeye ihtiyacım yok. Çünkü ben zaten deniz kenarında güzel bir kentte, güzel bir kasabada yaşıyorum ve bunun keyfini çıkartıyorum. Zaten hayattaki amacım da buydu. Pek çoğumuzun amacı bu değil mi? Böyle bir köye yerleşmek, bir sahil kasabasına yerleşmek. Keşke olsa, hepimiz için bu rüya gerçek olsa. Ya da bu rüya orada yaşayanlar için bir kabusa dönüşüyor olabilir mi? Bir yandan da bu uyarıyı yapayım. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Ülkemizde anayasal hak olduğu halde tam anlamıyla bir şezlong ve şemsiye terörü yaşanıyor. Sadece değil, aynı zamanda bir beach terörü yaşanıyor. Bu ülkenin pek çok plajına sizlerin, bizlerin, sıradan yurttaşların ulaşması engelleniyor. Bakın, doğru sözcüğü seçiyorum, seçmeye çaba gösteriyorum, daha sakin konuşmaya çalışıyorum ama bu hakkın elinden alınması kabul edilemez. Hiçbir tüzel ve gerçek kişi kamuya açık sahili tamamen kapatamaz. Vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemez. Cezası var. 1 yıl 8 ay hapis. Bu cezayı Yargıtay onamıştır ve emsal karar niteliğindedir. Yani Yargıtay'dan şöyle söyleyeyim. İzmir'de Çeşme'de Altınkum plajı. İzmir çok bildiğim bir yer değil ama dinleyen çok İzmir'de biliyorum, siz biliyorsunuzdur. Halk plajı statüsündeki alana giden bir doktor havlusunu sererek denize girmek istiyor. Plajda faaliyet gösteren özel işletmenin çalışanı aileyi alandan çıkmaya zorluyor. Jandarmaya gidiyor doktorumuz, şikayet ediyor. Yerel mahkeme kıyı hakkını engelleyen çalışanla ona talimat veren işletme yöneticisini suçlu buluyor. Az önce söylediğim gibi kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçudur bu. Bu suç nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası alıyor o işletme çalışanı. Yine yönetici azmettirme suçundan aynı cezayı alıyor. Yargıtay Ceza Genel Kurulu yerel mahkemenin kararını onaylıyor. Anayasanın 43. maddesine gönderme yapılıyor o kararda. Ne deniyor? Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve toplumun ortak kullanımına açıktır deniyor o kararda. Ama ben her gün onlarca sosyal medya hesabımda bu tip paylaşımları görüyorum. Tam anlamıyla ülkede bir şezlong ve şemsiye terörü maalesef yaşanıyor ve beach terörü yaşanıyor. Oralara girerken çantaları aranıyor insanların. İçeriye su sokmayın, içeriye yiyecek içecek sokmayın diye o insanların buna birebir tanıklık ettiğim için söylüyorum. Çantaları aranıyor. Yani oraya girince hadi girmeyi göze aldınız diyelim. Hani para ödeyeceksiniz. Yani özel bir diyetiniz olabilir. Orada satılan ürünlerin kalitesini işte az önce aktardım. İstanbul'da yaşayanların %50'si ne yediğine içtiğine güvenmiyor dışarıda. Benzer durum o böyle tatil bölgelerinde de geçerli değil mi? Hele o sıcağın altında. Ya da özel bir diyeti olabilir. Değil mi? Pek çok konu var, pek çok hastalık var, pek çok rahatsızlık var. Özel diyet gerektiren o kişilerin bile içeri girmesi engel, enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız dediğim gibi. Hani bugün de bu yerel mahkemenin aldığı kararı ve Yargıtay'ın onayını okuyunca İzmir'de, Çeşme'de, Altınkum plajında yaşananları okuyunca hani şöyle yine birilerinin kulağına belki kar suyu kaçırırız da diyeceksiniz ki güçlü o işletmeleri boş ver sahile, sahillere yapılan o devasa beton yığınları ne olacak diyeceksiniz. Haklısınız, biz de her seferinde o beton yığınlarına karşı tepkimizi tabii ki burada gazeteci olarak tepkimizi haberleştirerek aktarmaya çaba gösteriyoruz. Yoksa Türkiye'de bu anlamda bir kıyı talanının yaşandığını görüyoruz elbette. Sadece bu örneği sizlerle paylaştım. Sabah gündemi hazırlarken Sputnik Türkiye'nin internet sitesinde ilginç bir haberle karşılaştım. Gerçekten dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim. 70 yıllık bir araştırma deniyor başlıkta. Sürekli maddi sıkıntı beyni yaşlandırıyor. O yüzden bugün programa başlarken kadın voleybol milli takımımız bize iyi haber verdirerek bugüne başlattı dedim. Teşekkürlerimizi de gönderdik buradan. Bakın enteresan sonuçları var. Innovation in Aging dergisinde yayınlanan bir araştırma. Mart 1946'da doğan 3000 Britanyalı, o ay doğan 3000 Britanyalı kişi üzerinde yapılan bir çalışma. 70 yaşlarına kadar takip ediliyor bu kişiler. Bu katılımcıların gelir düzeyleri. Sorun her yerde aynı, dünyanın her yerinde aynı. Gelir düzeyleri ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıp zorlanmadıkları farklı yaş dönemlerin değerlendiriliyor burada. Bakın araştırmacılar ilginç sonuçlara ulaşmışlar. Yetişkinlik boyunca birden fazla kez düşük gelir ya da maddi sıkıntı yaşayan kişilerin 53 yaşında yapılan hafıza ve zihinsel işlem hızı testlerinde diğer katılımcılara göre daha düşük puan aldığını belirlemiş çalışmalar. Mesela erkeklerde çocukluk dönemini düşük sosyoekonomik koşullarda geçirenlerin Alzheimer riskinin daha da arttığı, teknik detayları var girmeyeceğim ama daha da arttığı yönünde bir bilgi var. Yani araştırmanın, diyor ki bilim insanları, sıkıntının doğrudan finansal sıkıntının doğrudan beyin değişikliklerine neden olduğunu kanıtlamasa da bu çalışma sadece iki durum arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu da belirtiyor bilim insanları. Ben de hani her seferinde derim programı bitirirken, aman aklınıza mukayyet olun diye bitiriyorum. Bakın benim bu çıkarımımı bilim insanları da bir şekilde ta İngiltere'lerden doğrulamış oldu. Bu haberi de sizlere bu nedenle aslında bakılırsa aktardım. Şimdi dilerseniz bir müzik arası daha verelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: barınmak ve doymak için çalışıyoruz.
1: Bu kadar basit.
0: İnan Mutlu diyor ki barınma krizi en çok yoksulları vuruyor. Gelirlerinin %38.7'sini konut ve kirayı ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine o kazandıkları paraları yoksul kesim ödemek mecburiyetinde kalıyorlar her ay başında.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının artık son bölümüne, bugüne özel olarak son bölümüne doğru da yaklaşıyoruz. Bugün Madonna'dan şarkılar seçtik. Biz değil, sevgili Ozi, biliyorsunuz ara ara bizim programımız için böyle jestler yapıyor ve müzik listeleri hazırlıyor. Bugün neden Madonna? Çünkü ilk albümünü çıkarttığı günden gün bugün itibariyle 27 Temmuz 1983, tam 43 yıldır. Öyle ya da böyle hayatımızda olan bir figür, bir pop ikonu, beğeneni olduğu kadar beğenmeyeni de çok. 1980'lerde diye not düşmüş Ozi, klipleri ve canlı performansları sadece şarkıyı destekleyen bir araç olmaktan çıkarıp devasa sanat gösterilerine dönüştüren bir isim Madonna. Vogue örneğin klibiyle yeraltı dans kültürünü küresele taşıyan bir isim. 1990 yılında Blonde Ambition Tour'la günümüz stadyum konserlerinin o teatral ya da tematik standartlarını da belirleyen bir isim Madonna diye de not düşmüş. Biz de az önce Papa Don't Preach şarkısını dinledik. Madonna'nın tekrar buradan Ozi'ye, İzmir'e sevgilerimizi gönderelim. Bekliyorum yeni listeleri de. Peki devam edelim. Biz dünyada neler olup bitiyor bir ona bakalım. İlginç bir tablo, ilginç bir saldırıyla hafta sonu karşı karşıya kaldı İran. Neden bahsediyorum? Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın İran'a ait bir ticari gemiyi hedef alması, hatta bu saldırı sonrasında bir denizci de hayatını kaybetti. Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı bu saldırıyı kınadı. Bu arada Lavrov da, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da İran Dışişleri Bakanı Erakçı'yı aradı ve ölen denizci için de taziye mesajı ulaştırdı, kendisi iletti kendisine. Bu arada Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzat bu konuya dair bir açıklamada bulundu. Çevrim içi düzenlenen meclis oturumunda Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenli bu saldırı, son saldırıyla ilgili olarak şunu söyledi: Ukrayna Amerika'nın elinde oyuncak olmamalı. Bu konuda bir uyarı mesajı da yayınladı ya da bu mesajı dile getirdi İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzat. Şöyle dedi: İran meşru müdafaa hakkını her zaman kullanacaktır. Ülkemize yönelik saldırıların kaynağı silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacaktır. Ukrayna'nın akılsızca eylemi cevapsız kalmayacak şeklinde bir ifadesi, bir açıklaması oldu. Hani bu kriz, yaşanan kriz, Orta Doğu'da yaşanan kriz bu kez Hazar'a yansımış durumda ve gerçekten Ukrayna ne yapmaya çalışıyor diye de sorduran bir saldırı olarak kayıtlara geçti, duruyor. Bakalım İran'ın buna bir tepkisi, nasıl bir tepkisi olacak daha doğrusu, takip edeceğiz. Bu arada İran demişken şunu da aktaralım, biliyorsunuz 13-14 gün süren saldırıları vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi sırasında verdiği emirle ya da talimatla, öyle söyleyelim, o saldırılar başlamıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi Teslim Haber Ajansı'na konuştu. Bölgedeki, biliyorsunuz, en başından beri İran'ın askeri stratejisi sadece Amerika'nın işte gemilerini vesaire, uçaklarını hedef almak değil, bölgedeki, Körfez'deki Amerikan üslerini ya da o üslere ev sahipliği yapan ülkelerin de hedef alınması şeklinde bir strateji belirlemişti İran. Ve bölgedeki üsler de, dedi İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, üsler de bunların Amerikan ordusuna ait hava araçlarına verilen hasarın tablosunu anlattı. Bu operasyonlarda, dedi, geride kalan 15 günlük süreçte toplamda Amerika'ya ait, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 11 uçak ve 17 insansız hava aracı imha edildi dedi. Detayları da var. 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 düzeltiyorum savaş uçağı, 1 C-17 nakliye uçağı, 1 P-8 keşif uçağı ve 17 İHA'nın imha edildiği bilgisi de yine İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada biz öğreniyoruz. Bu arada New York Times'ın bir iddiası vardı ki yani sonrasında yaşanan gelişmeler de bu iddiayı doğrular nitelikte, böyle tanımlayabiliriz. Trump diyor, New York Times'ın iddiası bu yönde, füze stoğu uyarılarının ardından İran'a geniş çaplı saldırıları, İran'a yönelik bu geniş çaplı saldırıları durdurduğunu söyledi New York Times. Hatta söylediğim gibi ordudan bu uyarılar Trump'a iletiliyor ve daha sonrasında da gerçekten de son 1-2 gündür bu saldırıların durduğunu biz öğreniyoruz. Amerikan Merkez Komutanlığı, biliyorsunuz CENTCOM, elindeki önleyici füzelerin kritik düzeyde azalabileceği uyarısında bulunmuş. New York Times'ın iddiası bu yönde. Doğrudan başkana böyle bir uyarıda bulunmuş. İşte yine üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırıyor New York Times haberini. Bu uyarıdan sonra da Trump, tamam bir ara verin, bir durun, muhtemeldir ki tahkimat için, o füze stoğunun tahkimi için zaman kazanma amacıyla alınan bir karar olarak değerlendirilebilir. Toplamda 13 gün üst üste saldırı gerçekleştirmişti Amerikan ordusu İran'ın farklı bölgelerine ve ne demişti Trump? Santralleri, elektrik santrallerini ve köprüleri de vurabiliriz. Yani doğrudan sivil hedeflerin de vurulabileceği mesajını daha ilk günlerde vermişti Birleşik Devletler Başkanı. Neden hani New York Times'ın haberini doğrular nitelikte gelişmeler yaşanıyor dedim? Pakistan hükümet kaynaklarından da tam da yani bu talimat sonrasında açıklama, Anadolu Ajansı'ndan aktarıyorum size, Anadolu Ajansı'nda yer alan bir haber. Pakistanlı hükümet kaynaklarına dayandırılıyor. Anadolu Ajansı muhabirine konuşmuş o isimler. Trump'ın hani orduya İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmayın talimatı sonrasında Washington'la İran heyetleri arasında ya da işte taraflar arasındaki görüşmelerde görüşmelerin yoğunlaştığı bilgisini vermiş Anadolu Ajansı'na söz konusu Pakistanlı yetkililer. Biliyorsunuz Pakistan ve Katar bu konuda da olabilen iki ülke, Pakistan ve Katar, bu anlamda bakıldığı zaman da oldukça önemli bir gelişme. Hani dediğim gibi şu da olabilir, Trump'ın ya da Amerikan ordusunun tahkimatı güçlendirmek için, daha çünkü Şubat, 28 Şubat'tan beri takip ediyoruz ve özellikle Amerika'nın bu konudaki stratejisi, daha doğrusu taktikleri diyelim, stratejisi konusunda hala soru işaretleri var. Bence kendi kafalarında da soru işareti var ama taktiklerine bakıldığı zaman gerçekten böyle zaman kazanmak için ya da işte o tahkimatı güçlendirmek için dönem dönem saldırılara, İran'a yönelik saldırılara böyle ara verdiğine tanıklık ettik. Bu da muhtemeldir ki böyle bir adımın sonucudur. Tabii yani barış olması herkesin ortak dileği ama hani sonuçta dünya güzellik yarışmalarındaki kadar gibi, daha doğrusu yaşanmıyor. Güzellik yarışmalarında böyle dilekler gündeme gelse de hayat daha başka işliyor. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir haber, Science dergisinde yayınlanan bir makale dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim. Dünyanın, yani insanlığın bir dil darboğazından. Bakın çok enteresan bir kavram, benim dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. Bir dil darboğazından geçtiğini, yani dilin mirası, azalan dillerin, kaybolmaya yüz tutan dünyanın farklı bölgelerinde o dillerle ilgili bir araştırma, insanlık tarihindeki dil çeşitliliğini anlatan bir araştırma dikkatimi çekti. Şöyle deniyor araştırmada, bu çeşitliliğin, yani dil çeşitliliğinin sanılandan çok daha geç bir dönemde zirveye ulaştığını, ardından da özellikle imparatorlukların güçlenmesiyle birlikte, tarihsel boyuttan binlerce yıllık insanlık tarihinden bahsediyoruz, bu dillerin hızla azaldığını öğreniyoruz. Dediğim gibi Science dergisinde yayınlanan bir makale. Bugün konuşulan diller geçmişte yaşanan o büyük bir dil boğazından, dar boğazından da sağ çıkabilen çok azları arasında olduğuna vurgu yapılıyor. Mesela araştırmacılar Şöyle bir detay veriyorlar. Bu sonuca ulaşmak için mesela bugün yaşayan 171 dikkat 171 avcı toplayıcı topluluğun dil çeşitliliğini analiz ediyor ve bu verilerin kullanılarak yaklaşık 12 bin yıl önce son buzul çağının ardından dünyada kaç dil konuşulduğunu hesaplıyor araştırmacılar. Gerçekten bilimi unutuyoruz, bilimi konuşmayı unutuyoruz, kendi içimize kapanıyoruz ve bazen bilim insanlarına kulak vermek insanlık olarak da nerede olduğumuzu bize gösteriyor. O yüzden size bu araştırmayı aktarmak istedim. Mesela bu araştırmaya göre dediğim gibi Science dergisinde yayınlanan bir çalışma. Mesela o dönemde yani bu son buzul çağının ardından hemen ardından o dönemde dünya nüfusunun 7 milyon olduğu 7 milyonun hatta altında olduğuna vurgu yapılıyor. Yeryüzünde ise bu 7 milyon insan 4500 ile 6200 arasında farklı dil konuşuyordu. Bilim insanları söylüyorlar bunu. Bakın yani 12 bin yıl önceden bahsediyoruz. 7 milyon insan yaşıyor dünya üzerinde ve 4500 ile 6200 farklı dil konuşuyor bu insanlar. Aynı araştırma diyor ki dünya nüfusu büyüdükçe dil çeşitliliği de artıyor. Gayet doğal. Yaklaşık 1000 ile 3000 yıl önce bu aralıktan bakılırsa yani nispeten daha yakın bir dönemden bahsediliyor elbette. Dünya üzerinde on binlerce farklı dil konuşuluyordu. Bu bilim insanları bu dönemin dil çeşitliliği açısından ve dünya tarihi ve insanlık tarihi açısından da altın çağ olarak tanımlıyorlar. Araştırmada onlar söylüyorlar, ben de size aktarıyorum. Tabii uzun sürmüyor bu çalışma. Neden? Çünkü çok büyük bir hızla bu çeşitliliğin düştüğü görülüyor. Tabii mesela çalışmanın yazarlarıyla da yazarların notları da orada dikkat çekici. En şaşırtıcı sorun deniyor. Dil çeşitliliğinin zirvesinin bu kadar yakın bir tarihte yaşanmış olması insanlara göre, yani bilim insanlarına göre en yüksek dil çeşitliliği sanıldığı gibi o paleolitik çağda değil, devletlerin o büyüdüğü ve ilk imparatorlukların ortaya çıktığı dönemde yaşanmış olabilir diyorlar. Yani yaklaşık 4000 yıl öncesinden bahsediyorlar. Yani imparatorluk çağının ilk aşamasında. Peki ne oluyor? Ondan sonra imparatorluklar ortaya çıktıktan sonra dil çeşitliliği hemen azalmıyor ama sonrasındaki 2000 yıl öncesine doğru gidince de, bugünden 2000 yıl öncesine gidince de dünya genelindeki dil çeşitliliği şöyle tanımlanıyor o çalışmada: adeta bir uçurumdan düşer gibi azalmaya başlıyor dünyada kullanılan dillerin çeşitliliği. Peki neden? Neden olarak şunu ileri sürüyor, şunu gösteriyor bilim insanları. En temel neden olarak o büyük imparatorlukların genişlemesi, güçlenen siyasi yapıların küçük toplulukları bünyesine katmış olması, kendi dillerini egemen hale getirirken o yerel dilleri de zamanla yok etmesi ya da ortadan kaybolmasına neden oluyor. Büyük imparatorlukların dünya üzerinde güçlenmesiyle ya da ortaya çıkmasıyla beraber ortaya çıkan ya da karşı karşıya kaldığımız sonuç. Peki bugün ne durumda? Yine bilimsel çalışmalar bize diyor ki dünya genelinde bugün 7500 ayrı dil konuşuluyor ki şöyle söylüyor, şöyle bir karşılaştırma da yapıyorlar. 12 bin yıl öncesine göre daha yüksek. Evet, bu rakam tabii ki hani dil çeşitliliğinin zirve yaptığı dönemdeki on binlerce dile kıyaslasa çok daha düşük bir durumda. Şöyle bakıyorum, yine yerel diller, böyle hani gerçekten bir köyde 3-5 kişinin bildiği o yerel diller üzerinden bir çalışma da yapılmış. 3300 dilin çok ciddi şekilde bir varlık yokluk sınırı içerisinde, yok olma sınırı içerisinde olduğu bilgisini de yine aynı bilimsel çalışmanın detaylarına baktığınız zaman, tekrar ediyorum, Science dergisinde yayınlanan bir makaleden aktarıyorum size ki bu 3500 dilin, tehdit varlık savaşı veren dilin yaklaşık 437'sinin de kritik derecede tehlike altında olduğu bilgisini de yine bilim insanları paylaşıyor. Son 50 yılda 400'den fazla dil tamamen yok olmuş. Tabii bu dillerle beraber bir kültüre de, bir tarihe de veda ediyor insanlık maalesef. Tabii işte bu bilimsel çalışmalarla birlikte bu dillerin korunmasının da yolu açılıyor, açılmaya çalışılıyor. Biz de buradan o benim dikkatimi çeken ve imparatorluklar yüzünden kaybolan dillerle ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çaba gösterdim programın son bölümünde. Diyelim ve yavaş yavaş bitirelim. 20 ne yaptık? 27 Temmuz 2026 Pazartesi'nin gündemini aktarmaya çalıştım. Programın hazırlanmasına ve süre ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya'ya, yine editörüm İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de elbette unutmadan sevgili Ozi'ye, yeni listeler bekliyoruz. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: güçlü özgüvenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
1: Temmuz saat 19.07 Fenerbahçe saati. Sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçeli Ceyhun Bozkurt olarak bütün takımları tutan dostlarımıza selamlar. Bölgenin Kalbi siyaset programı, strateji programı, güvenlik programı ama her programı Fenerbahçeli açınca bir mutlu oluyorum. Her sezon başı sonra hüsran da olabiliyor tabii. Yani o açıdan ama olsun, Fenerbahçeli olmak mutluluk diyeyim. Galatasaraylılar aynı şekilde düşünüyordur kendi takımları için. Beşiktaşlılar aynı şekilde. Hoş, Beşiktaş'ta biraz hüzün var. Bizim dostlarda Mikail'de, Caner'de bir hüzün var. Şimdi Salah'la ilgili olumsuz haberler geliyor. Büyük transfer. Gerçekleşse büyük transfer. Yani yalan değil yani. Ondan sonra tabii ki rakipler açısından, yani bizler açısından endişe verici. Beşiktaş açısından da mutluluk verici olur. Bu tür oyuncuların tabii Türkiye Futbol Ligi'nde, bizim Süper Ligimizde oynaması, ben çok futbol ne demişti hep, futbol şeyi yok, hep Jesus'un bir cümlesine atfedilir, sportif şeyi yok, gerçekliği yok demişti değil mi? Yani şimdi bu fayda mı getirir, zarar mı getirir böyle gerçekten kaliteli oyuncuların? Çünkü ben Süper Lig'de çok ciddi sıkıntılar olduğuna inanan federasyonun içinde, ben şimdi bazıları kızacak belki ama ben federasyon başkanının, ki geçmişte Trabzonspor başkanlığı döneminde çok gerilsek de Fenerbahçelilerle, Fenerbahçeliler olarak ben İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun bir şekilde mücadele etmeye çalıştığını düşünüyorum onun ekibinin, ama federasyonun içinde sıkıntılar olduğunu hala düşünenlerdenim. Hatta ve hatta yani o organize yapının yanı sıra yani bazen konuşuyoruz ya, hala mı FETÖ? Evet, FETÖ yapılanmasının da bağlantılı olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü niye? Sporda para da var. Paranın olduğu yerde FETÖ mutlaka vardır. Biz bir belgesel yaptık. Belgesel çünkü çok fazla işlenmeyen bir konuydu. Fethullahçı terör ve casusluk örgütlenmesinin aynı zamanda finans ayağı. Şimdi finans olmazsa hiçbir örgüt yaşayamaz. Yani en önemli ayak, önce parayı bulacaklar. Parayı bulmak ve parayı arttırmak için de her şeye girerler. Futbolda da para var. Çok ciddi paranın olduğu sektör, bir sektör haline dönüşmüş bir alan. FETÖ olmazsa olmaz. FETÖ mutlaka oraya girer. Yani ben o temizliğin de tam yapıldığını düşünenlerden de değilim. Onu da söyleyeyim, futbol alanında Türkiye'de. O yüzden her ne kadar sıkıntılı da olsa Süper Lig, tabii ki Salah gibi oyuncuların gelmesi, tarafsız gözle bakayım. Asla tarafsız olmadım. Ne yazdım? Bir şey yazmış. Mikail bir şey yazmış. Ne? Ha, onu söyleyeyim. Ha, değerli Haydar Ali Bey, iyi yayınlar. Leo'yu alabilecek miyiz? Vallahi alırsak güzel olur bence. Yani iyi oyuncuymuş. Ben açık söyleyeyim, o kadar koşturmaca içindeyiz ki Fenerbahçe dışında hiçbir şeyi takip edemiyorum. Yani Avrupa Ligleri, Greenwood'un ismini duyuyordum, dostlara soruyorum ya, iyi oyuncum falan filan diye. Bundan 10 sene önce öyle değildi tabii, takip edebiliyorduk falan filan. İş güç yoğunluğu artınca hakikaten artık takip edemiyorum. Bu da çok iyi oyuncuymuş, öyle diyorlar. Yani çok katkı yapar diyorlar Leo. Umarız alırız. Yani birkaç bir oyuncudan daha bahsediyorlar. Birinin forvetiymiş. İsmini unuttum şimdi. Greenwich miydi? Yok, Greenwood'u aldık zaten de, bir başka bir oyuncu daha söyleniyor. Forvet. Dortmund'un forveti miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Öyle etkili bir oyuncuymuş. Bir santfor peşindeymişiz. Dediğim gibi Salah'a dönecek olursak, Salah da büyük oyuncu. İyi oyuncu. Yani hadi kalite olarak şöyle söyleyeyim. Bizim Mesut Özil transferi gibi o kalibrede. Yani birinci, ikinci sıraya hani Messi, Ronaldo konur ya. Onun hemen bir altı bunlar yani. Salah, işte bir dönem Özil. Ondan sonra öyle bir liste. Salah büyük oyuncu. Yani gelirse etkili olur. Biz rakipler olarak bir taraftan Türk futbolu adına Salah gibi bir oyuncu kendi ligimizde izlemek bize mutluluk verir. Ama Fenerbahçeli olarak endişelenirim yani Salah gibi bir oyuncunun transferi. Ama galiba sıkıntılar varmış. En son Beşiktaş'ta futbol direktörüydü değil mi? Önder Özen şu anki görevi futbol direktörü. Bizim şu an karşımda iki tane Beşiktaşlı duruyor. Onlardan bilgi alıyorum. Galatasaraylılar yok bugün. Ondan sonra bir Fenerli, iki Beşiktaşlı var şu an stüdyoda ve rejide. İkisi de hemen onayladı. Futbol direktörü Önder Özen açıklama yaptı. Galiba biraz işi yokuşa sürüyormuş o aracılar. Okuduğum kadarıyla öyle bir durum varmış. Dediğim gibi bütün dostlara selam olsun. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, diğer takımları tutan bütün dostlara selam olsun. Gönlü Türkiye ile, Türk milletiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile atan herkese ve mazlumlarla atan herkese selam olsun diyelim. Yayınımıza başlayalım. Gündemimizde ne var? İkinci bölümde gündemdeki bir isimle konuşacağız. Mehmet Metiner'le konuşacağız. Açıklamaları bayağı bir yazdıkları, X paylaşımları ve yazdıkları, söyledikleri bayağı bir gündem oldu. Biraz detaylandırmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Rudava konuştu ve dedi ki o cümle üzerinden tartışıldı. İşte Öcalan'ın da onayına sunulacak cümlesi üzerinden tartışıldı. Biraz o meseleyi açacağız. Hem de taslaktan ulaşabildiği bilgi var mı yok mu, ne olacak ne bitecek, bu meselenin bir analizini yapacağız Mehmet Metiner'le ikinci bölümde. Dünyada biraz benim kalan bazı konular var, çok böyle gündemin sıkışıklığından, siyasetin yoğunluğundan çok giremediğim ama çok da önemsediğim konular var. Bugün biraz onlara da önem vereceğim. Mesela Çin ile ilgili 3. Dünya Savaşı'na analizleri yapılırken, yani Amerika ile Çin savaşacak mı analizleri yapılırken, Çin'in küresel egemenlik hedefine giderken nelerden vazgeçerken aslında o vazgeçtikleri sayesinde neleri kazandığını konuşacağız biraz. Yani nelerden vazgeçti, işte hangi işte alımlardan vazgeçti, Batı ile hangi ihraç kalemlerini durdurdu da Çin bugün güçlenmeye başladı, biraz onu konuşacağız. Madde madde bir ünlü bir yani ülkesinde ve akademiyada diyelim etkili bir ismin yazdığı bir makale var. Onun üzerinden ben de düşüncelerimi söyleyeceğim. Onu biraz konuşacağız. Dünyada yapay zekayı ara ara konuşuyoruz. Artık sıklıkla konuşmaya da başladık. Şimdi nükleer silahların yaptığı bir etkiydi biliyorsunuz. Özellikle silah boyutunda, askeri boyutta önemli bir kuvvet çarpanı ve en önemli caydırıcı etki yapan güçtü nükleer silahlar. Şimdi bunun yanına veya ilerisine yapay zeka mı eklemleniyor? Onu biraz analiz edeceğiz. Bir de şunu konuşacağız. Dünyada yeni dönemde karalar değil de denizler mi paylaşılacak? Bunu da kimle konuşacağız? Denizlerin Keşif Şahı kitabının yazarı Tevfik Kadan'la konuşacağız. Şimdi isterseniz sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Akşam saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in de lideri aynı zamanda Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Devlet Bahçeli açıklama hangi konuda yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma diyelim. Ve yeni partinin kurulması, tartışma bitmedi çünkü özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti arasında artık böyle bir parti var, meclis aritmetiğine de girdi. Açık söyleyeyim, beni şaşırttı. Şimdi başlangıçta 100'ün üzerinde vekil diyorlardı, ona göre az ama tahminlerin üstünde milletvekili sayısıyla meclis aritmetiğinin içinde yer aldı. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Ben de 50-60 milletvekili gider diyordum. Çok zorlasam, şimdi onlar 90-100 diyordu. Cumhuriyet Halk Partisi meclis kaynakları işte 45-50 diyordu. Diyordum ki en fazla zorlasak belki bunun ortalaması olabilir diyordum. Ama hakikaten de teslim edelim, fazla, beklenenden fazla milletvekili gitti. 91 milletvekili Özgür Özel'le beraber 91 milletvekiliyle yeni bir parti kuruldu biliyorsunuz. İsmi de Yeni Parti. Ha, eleştirilerim var mı? Var tabii ki. Yani halen şimdi programına baktım. Programı çok öyle yeni bir şey değil. Yani bizim 90'dan sonra özellikle karşılaştığımız bu neoliberal söylemin bir benzerini görüyoruz. Yani işte batı merkezli politikaya devam, işte Avrupa Birliği'ni ana hedef, Avrupa Birliği üyeliğini ana hedef olarak belirleyen bir program. Ondan sonra mavi vatan bahsedilmiyor. Avrupa yerel yönetimler özellik şartını kesinlikle kabul ettiklerini söylüyorlar ki orada şimdi Türkiye'de yerel yönetimlerin zaten mali ve idari anlamda ciddi özerk alanları vardır. Buna rağmen işte siyasi özerkliğe giden yolun açılması noktasında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı bir mihenk taşı özelliği taşır. 2023 öncesinde biz Sayın Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki söylemleri de eleştirmiştik. Şimdi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı merkezine koymuş, oradaki Türkiye'nin çekincelerini kaldırma sözü veriliyor. Dediğim gibi mavi vatan yok. Kıbrıs Türk Devleti'nin haklarını, Kıbrıs Türk'ünün haklarını savunacağız deniyor ama iki devlet üzerinde bir vurgu yok. Çünkü artık bir iki devletli mücadele var. Batı bizden şunu istiyor: tekrardan iki toplumlu çözüm. Yani iki toplumlu bir devlet nedir? İşte Kıbrıs Devleti Rumların Cumhurbaşkanlığında olacak. Kıbrıs Adası'nın ağırlıklı kontrolü Rumlarda olacak. İki toplumludan bu çıkıyordu. Yıllarca Türkiye müzakerelere, yani daha doğrusu garantörü olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber, merhum Denktaş ve sonrasındaki Cumhurbaşkanları ile beraber iki toplumlu çözüm noktasında Türkiye elinden geleni yaptı. Garantör olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de elinden geleni yaptı. Yani hep bana demedi ama maalesef Rum kesimi, Yunanistan hep bana dedi ve Batı emperyalizmi de Rumları destekledi. Şimdi orada da bir sıkıntı var. Yani tam bir vurgu yok. Kıbrıs Türk'ün hakları, Kıbrıs Türk Devleti'nin hakları evet savunacağız ama iki devletli çözüm ekseninde mi savunacaksınız? Artık bu önemli. Mavi Vatan doktrini içinde en önemli merkezlerden bir tanesi, batmayan uçak gemisi Kıbrıs Adası. Emperyalizmin istediği bir ada. Orada da bir şey görmüyoruz. Daha başka şeyler de var. İşte yani işte Kürt sorunu ifadesi. Kimisine göre Kürt sorunu bitmedi. İşte falan ana dil vurgusu var. Şimdi bakın toplumları mesela ana dil üzerinden gidelim. Hep vurgularım, ana dil insanların en temel hakkıdır. Ana dil öğrenimi en temel hakkıdır. Bunları öğrenmeli. İnsanlar ana dillerini öğrenebilmeli ve Türkiye'de artık özel veya resmi kurumlar üzerinden, eğitim kurumları üzerinden insanlar ana dillerini öğrenebiliyor ki ben şunu hatırlıyorum. Biz geçmişte ne kavgalar vermişiz aslında, boşa kavgalar vermişiz. Yani bu eğitimin ana dil eğitiminin, bakın çünkü şöyle bir nüans var. Ana dilde eğitim başka, ana dil eğitimi başkadır. Yani onu da söyleyeyim, ana dilde eğitim bambaşka bir boyuttur, ona da gireceğim. Şimdi bundan da bahsediliyor, ana dil olayını devreye sokuyor. Türkiye'de şu an bu mesele çözülmüş durumda. Yani insanlar ana dillerini öğrenebiliyorlar, eğitimlerini alabiliyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Temel haklar noktasında çok ciddi ne diyelim, haklar eşitlik noktasında temel şeyler yapıldı, düzenlemeler de yapıldı. Yayın hakları kullanılıyor. Ek olarak zaten Türkiye'de Kürtler asli unsur olarak her makamda, her mevkide. Şimdi bir yıllarca PKK'nın veya PKK'ya müzahir kitlelerin, kesimlerin söylemiş uydu: Kürtlüğünü inkar ederek geliyorlar. Hayır, Kürtlüğünü inkar etmiyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı Kürttür. Bugün çok sayıda bakan Kürttür. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapmış Kürtler var işte. Bunlardan bir tanesi Turgut Özal'dır. Yani terör sorunuyla uğraşırken bile Türkiye bu konularda çok ciddi adımlar atmıştır. Ve dikkat edin, Türkiye terörle mücadelesinde başarıya ulaşırken şu şekilde ulaşmıştır. Kürtleri de koruyan bir politikayla, yani PKK'nın eylemselliğinin çok yoğun olduğu dönemlerde Kürtleri de koruyan bir politikayla, askeri anlamda, finansal anlamda, medya anlamında bir politikayla terörle mücadelesini başarıya ulaştırmıştı. Bu dünyada çok ender örneklerden bir tanesidir. Şimdi bu noktada hangi Kürt sorunundan bahsediyor Sayın Özgür Özel ve ekibi, onu da açması gerekiyor. Yani orada da itirazım var. Ana dilde eğitim mi kastediyorlarsa, işte o Türkiye'yi temelli bölecek. Bugün Edirne'deki vatandaşımızla Hakkari'deki vatandaşımızın, Van'daki vatandaşımızın ortak dili anlaşabileceği, yani bir milletin ana milli kimliğinin omurgasını teşkil eden şey dil birliğidir. Şimdi Türkçemizi hep bayrak olarak da, bayrağımız olarak da, dil bayrağımız olarak da tanımlarız. Neden? dediğim gibi bugün yurdumuzun bütün alanlarında her santimetre karesinde bir anlaşma sağlanıyorsa bu Türkçe sayesinde gerçekleşiyor. Şimdi Edirne'nin, İzmirli'nin, Muğla'nın, Ankara'nın, Trabzonlu'nun Hakkari ile iletişim anlamında bağı koparsa işte o zaman bölünme gerçekleşir. Şimdi Sayın Özgür Özel neyi kastediyor? Türkiye'de ana dilini öğrenme noktasında bir problem yokken neden programa sokuyor? Bunlar eleştiri konusu tabii ki. Ki dediğim gibi biz 2023 öncesinde de ha Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine bakıyoruz tabii ki. Yani var mı yok mu, benzer şeyler söylenecek mi, yoksa o ilk ne diyelim 2 aydaki yani o şeylerden söyleme noktasında imtina etme politikası mı devam edecek? Biraz devletçiliği ve milliyetçiliği de öne mi çıkartacak? Ona da bakıyoruz, onu da takip ediyoruz. Ama dediğim gibi o zaman şunu sorarım. 2023 öncesindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerinin aynısı varsa neresi yeni? Yani yeni olması için, bir de yeni diye parti ismi de bana garip geliyor açık söyleyeyim. Yani beğeniriz beğenmeyiz, eleştiririz eleştirmeyiz. Ama bir partinin ismi biraz programını da belirttiler. Yani işte şöyle tepkiler de geliyor. Ya Türkiye'de hiçbir partinin ismi üzerinde şeyler yaşanmıyor. İşte ben şu örneği veriyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Fırkası olarak kurulmuştur. O dönem parti olarak değil de fırka ismiyle geçiyor. Cumhuriyetimiz yeni kurulmuş ve halkçılık temelli, halkçılığı merkez alan bir politika izleniyor. Ne olmuş? Programının temeli de bu ikisi olduğu için, cumhuriyetçilik ve halkçılık, diğerleri de önemli tabii ki. Devrimlerin hemen hemen hepsi önemli. Altıokul diğer ilkeleri, milliyetçilikte, vatanperverlik noktasında, işte laiklik, daha sonra biliyorsunuz altıokul olarak formülize edildi. Onların da adım adım hazırlığı da yapıldı. Şimdi bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi bir programın aynı zamanda sloganlaşmış halidir. Milliyetçi hareket, bakıldığı zaman milliyetçiliği merkeze oturtan, milliyetçiliğin aksiyoner yönünü öne çıkartan bir çıkışla gündeme gelen ve bunun programının temelinde bu olan bir parti ne oluyor? Milliyetçi hareket, yani ismiyle programı bir anlamda uyumlu. Yine adalet ve kalkınma, o dönem ekonomik krizlerle uğraşıyoruz. Dönem dönem işte 28 Şubat muhafazakar seçmenin ifadesiyle 28 Şubat sürecinin sıkıntılarından bahsediliyor, iddialar falan filan, yaşananlar onlar konuşuluyor. Ne yapıyor? Adalet ve AK Parti kurulurken merkeze, toplumla iletişim kurarken adalet ve kalkınmayı öne çıkartıyor. Başka partiler de öyle işte. Genellikle %100'ü söyleyemem. İşte geçmişe gidelim. Osmanlı'nın son dönemi, İttihat ve Terakki, bakıldığı zaman ilerlemeden bahsediyor falan. Şimdi bu noktada yeni, tamam da yeni ne? Yani işte bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu yasak mıdır, değildir tabii ki. Yani mesela bazı vatandaşlarımız da şunu söyleyebilir. Kardeşim ben ismi beğendim diyebilir, eyvallah. Ama bilmiyorum ya, bana garip geldi. Özeti bu tartışmalar var. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, lideri de şunu söylüyor Sayın Bahçeli de. Diyor ki ya bu kavga siyasete zarar verir. Artık şu kavgayı bıraksınlar. Yani Kılıçdaroğlu da hakkını arasın. Haklıdır diyor. Sayın Kılıçdaroğlu için bunu söylüyor. Sayın Özgür Özel de diyor bir emek harcamıştır diyor. Yani bir potansiyel seçmen kitlesi de aşikardır diyor. Artık ikisinin de birbirini yıpratmasının anlamı yok. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa da cevaz vermez diyor. Türk siyasetinin, yani mesele şu diyor, yani Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun muhafızı olan yegane güç ise Büyük Türk Milleti'dir diyor. Makamlar gelip geçicidir, şahıslar fanidir. İki tarafa da saygı göstermek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki haklarını gözetmek, Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı göstermek diye tanımlıyor. Anladığım kadarıyla siyasette bunun üzerinden gerilme karşı çıkan bir duruş sergiliyor. Buna da devam edecek. İlkesel olarak da biraz şey yapıyor. Zamanımız azaldığı için, yani diğer konuları da gireceğimiz için daha geniş değerlendirmemi sonra şey yapayım. Çünkü ilkesel bir tutum aslında dolaylı yoldan 2015-2016 sürecinde şimdi bir tanesi yorum yazmış bir dinleyicimiz. Şimdi hey Ceyhun diyor, senin ismini de vereyim. OGZK. senin zaten anlamını beklemiyoruz. Partinin isminden anlaşan da demiş ama anlasan da herhalde klavye yazısı diye. Anlamazdan gelirsin çünkü senin yerin belli, partiyi trollük yapmak. Şimdi düşüncemi saygı de, yani ne diyeyim, saygı duyacak çerçevede anlattığım anda bu tepkiyi veren adam, bu zihniyet yarın öbür gün bir güç elde etse, açık söyleyeyim, Hitler'e, Nazilere rahmet okutur. Bakın söyledim, dedim ki benim düşüncem bu. Yani saygı da duyuyorum, bunu anlayışla karşılayana da, destekleyene de, başkası da bunu beğenebilir, saygı duyarım dedim. Buna rağmen bunu söyleyen şahsın zihniyeti, ki az olduğunu biliyorum, zihniyeti eğer bir gün güç devşirirse, inanın Hitler'e, Mussolini'ye rahmet okutur. İnanın. Yani o 15 Temmuz'daki FETÖ'cüler gibi benzeri diyeyim. Yani ben FETÖ'cü demiyorum. Ama 15 Temmuz saldırısını yapan veya 12 Eylül'deki o evren cuntası gibi zihniyet. Yani bunu o yüzden söylemek istedim. Sadece kendi düşüncemi zarar vermeden, kendi düşüncem bu, beğenene de saygı duyuyorum dedim. Olabilir dedim. Buna rağmen bu cümleyle saldıran kişi de, kişiyle zaten çok şükür yan yana değilim. Yani iyi ki beni eleştiriyor bu zihniyet. Yoksa şey değilim yani, bunlarla yan yana gelirsem kendimde bir problem ararım. Onu da söyleyeyim. Neyse, şimdi hızlıca şeye gireceğim. Çünkü dediğim gibi Mehmet Metin Erler'le bir konuşacağız bu terörsüz Türkiye meselesini. Aradan sonra, ama araya girmeden önce bir hızlıca bu Çin'le ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi kim bu bir bahsettiğim makale var. Profesör ve doktora danışmanı olan Yang Fan. Çin Siyasal Bilimler ve Hukuk Üniversitesi'nden önemli bir isim. Akademide de bilinen bir isim. Pekin Üniversitesi Çin Ekonomi Araştırma Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuş. Ulusal Savunma Üniversitesi Ekonomi Araştırma Derneği'nin icra direktörü olarak görev yapıyor. Ve diyor ki, yani özeti hemen hızlıca söyledim, tanıttım. Diyor ki Yang Fan, Çin egemenliği ele geçirmek için, küresel egemenliği için şu hamleleri yaptı diyor. Bir, Çin GPS'i terk etti. Beidou navigasyon sistemi artık santimetre düzeyinde hassasiyet sunuyor ve dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcısı var. Orta Doğulu petrol şirketleri bile, magnetleri bile diyor, GPS'i terk edip Beidou'ya geçiyor. İnanabiliyor musunuz? Amerika'nın dünyayı gören gözü kör oldu diyor. İki, Çin Boeing'i terk etti. C919 şimdiden 1200'ün üzerinde sipariş aldı. Ve tek bir yılda Boeing'in değerinden 80 milyar dolar sildi. Eskiden yapmaktansa satın almak daha iyidir denirdi. Ancak durum tersine döndü. Artık Çin uçaklarını satın almak daha akıllıca bir seçim gibi görünüyor. Boeing tamamen hazırlıksız yakalandı. 3. Çin Amerikan çiplerini terk etti. Yangtze Memory'nin katı hal sürücüleri uluslararası fiyatları yarı yere düşürdü. Kirin çiplerinin geri dönüşünün ardından Qualcomm paniğe kapıldı ve fiyatları bir gecede %30 düşürdü. Bir zamanlar Çin'i boğmak için kullandıkları şey Çin'in kendi ölümcül silahı haline geldi. 4. Çin Windows'u terk etti. Union Tech, UOS, ulusal bakanlıklar ve büyük bankaların tamamen geçiş yapmasıyla 5 milyon kurulum sayısını aştı. Microsoft'un CEO'su uykusuz geceler geçiriyor ancak bu konuda yapabilecekleri bir şey yok. 5. Çin Batı tıbbi ekipmanlarını terk etti. Shanghai United Imaging CT tarayıcıları artık ABD ve Avrupa'daki kliniklere giriyor. Almanya'nın Siemens şirketi benzer modellerin fiyatlarını %40 oranında düşürmek zorunda kaldı. Çin tıbbi teknolojisi Batı topraklarına bayrağını sağlam bir şekilde dikti. 6. Çin yabancı yakıtlı motorları terk etti. BYD'nin bıçak tipi pilleri Toyota yöneticilerinin arabaları yerinde parçalayıp incelemek zorunda kaldı. Tesla sadece 3 ayda 1.2 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybetti. Benzinli arabaların devri sona eriyor ve yeni enerji dünyasında kuralları Çin belirliyor. 7. Çin Oracle veri tabanlarını terk etti diyor. Banka işlem sistemleri artık Amerikan baskısına boyun eğmek zorunda değil. İşte gerçek teknolojik egemenlik budur diyor. 8. Çin Batı endüstriyel yazılımlarını terk etti. Zhongwang Sat, Fransa'nın Dassault şirketini fiyat indirimleriyle merhamet dilemeye zorladı. Sany Heavy Industry dünyanın en büyük tünel delme makinesini tasarlamak için yerli yazılım kullandı. Çin, Batı'nın endüstriyel yazılım üzerindeki tek elinde devasa bir delik açtı. 9. Çin dolar ile ödemeyi terk etti. RMB sınır ötesi ödeme sistemi artık 180 ülke ve bölgeyi kapsıyor. Suudi Arabistan artık petrolünü RMB cinsinden satıyor. Amerikan hegemonyasındaki ilk büyük çatlak Çin tarafına açıldı. 10. Çin, Batı'nın genetiğini değiştirilmiş tohumlarını terk etti. Bu bizi de ilgilendiriyor. Yuan Longping ekibi, yani hepsi bizi ilgilendiriyor da bu da kritik. Tarım kritik biliyorsunuz. Tohum çok önemli bir şey. Yuan Longping ekibi tohum başına 1000 jin'den fazla verim veren tuza dayanıklı pirinç geliştirdi. Çin'in kaseleri artık Çin tahılıyla doluyor. Monsanto'nun tohum patentleri etkisini yitirdi ve Çin gıda güvenliğinin tam kontrolünü ele geçirdi. 11. Çin Amerikan sosyal medyasını terk etti. Red Note 30 milyon Amerikalı kullanıcıyı kendine çekti. Çince ismi var da biraz zor söyleniyor. Hakkınızı helal edin. Zuckerberg günlük aktif kullanıcı sayısının dibe vururken Çin sosyal medya uygulamalarının okyanusun ötesinde patlama yaşamasını çaresizce izliyor. 12. Son olarak Çin Batı askeri teçhizatını terk etti. Fujian uçak gemisinin elektromanyetik fırlatma sistemi Amerika'nın Ford sınıfını geride bırakıyor ve DF füzeleri uçak gemilerinin mesafelerini korumaya zorluyor. ABD askeri sanayi kompleksi gece boyunca acil toplantılar düzenlemek zorunda kalıyor şeklinde bir makale, ilginç geldi. Bu sadece bir teknolojik ilerleme değil, bunlar Batı hegemonyasının çöküşünü haber veren 12 çan vuruşu olarak tanımlamış. Bu şuna giriyor, yani Amerika'nın çok ciddi alanlarda hegemonyası kırılıyor. Çin de buna deyim yerindeyse vurgu yapıyor. Artık ya yeni bir soğuk savaş düzeni olacak ya da savaş, 3. Dünya Savaşı kapımızı çalacak diyelim. Özet geçelim, kısa bir ara verelim, aradan sonra Mehmet Metiner'le terörsüz Türkiye hedefini konuşacağız.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi eski AK Parti milletvekili halen de AK Parti'de yani ne diyeyim, kendisini AK Partili olarak tanımlayan, mücadelede veren, aynı zamanda yazar kimliği, gazeteci kimliği de olan Sayın Mehmet Metiner hatta. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk sevgili Ceyhan, iyi yayınlar diliyorum.
1: Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi Mehmet abi diyeceğim. Şimdi şunu da bir şey söyleyeyim, yani biz Mehmet abiyle yıllar sonra biz buluştuk, yani öyle diyeyim yani. Aslında bizi ne kadar kutuplaştırmışlar abi, yani birbirimize, Türkiye'nin birliğini düşünen insanlara hep ayrı düşürmüşler, onu söyleyeyim yani. Öyle bir maalesef dönem de geçirmişiz.
2: Hala onu yapıyorlar.
1: Evet.
2: Gereksiz düşmanlıklar, ön yargılar.
1: Evet.
2: Birbirimizi tanıdıkça aslında birbirimizle ne kadar çok anlamlı olduğumuzu da fark ediyoruz. Türkiye'nin büyüklüğü burada ama.
1: Aynen öyle.
2: Bizim birbirimizi tanımamamız için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar maalesef.
1: Aynen öyle. Şimdi bu şeylerden bir tanesi terör meselesi. Yıllarca Türkiye'yi terörle oyaladılar. Kim üzerinden oyaladılar? Ben hep şöyle bir tanım yapıyorum abi. Yani bu işi provoke etmek isteyenler, hani Öcalan için hep derler ya, 60 bin vatandaşımızın katili. Ben de derim ki ya 60 bin vatandaşımız zaten 45-50 bin PKK'lılar. Sonuçta dedim, ölüsüne vatandaşımız dediğiniz kişinin dirisinin neden sağ olarak gelmesine karşısınız? Yani sonuçta Türkiye aslında bugün bunu yapıyor. Dirisine diyor ki artık ölmeyin diyor, yapamazsınız, zaten yenemezsiniz beni. Bırakın silahı, gelin hukuk sürecinden, süzgecinden geçin, entegre olun tekrardan diyor. Şimdi gelinen nokta aslında bir anlamda bunun tam merkezinde, yasal çerçeve. Senin de RUDAV'a verdiğin röportaj bayağı bir Türkiye'de gündem oldu. Şimdi gelinen noktayla başlayalım istersen abi. Nasıl görüyorsun? Sen yıllardır bununla ilgili fikir ürettin. Ondan sonra kalem oynattın. Mücadele verdin. Bugünkü süreç, gelinen nokta itibariyle neredeyiz biz?
2: Çok olumlu bir yerdeyiz. Sonucu en yakın bir yerdeyiz. Ve inşallah bu işin bittiğini göreceğiz. Hı hı. Şunu çok rahatlıkla söylememiz gerekiyor. Yarım asra yakın bir zamandır PKK ile mücadelemiz, terörle mücadelemiz devam ediyor.
1: Evet.
2: Geçmişi bir cümleyle özetlemek gerekirse şunu söylemek mümkün. Ne PKK silah marifetiyle devleti yenerek bir şey elde edebileceğini elde edebilir, edemeyeceğini de gördü.
1: Evet.
2: Ki devlette kim ne derse desin, onca başarılı askeri operasyonlara rağmen PKK'yı yenemediğini, bu böyle devam ederse de yenemeyeceğini gördü.
1: Ya sürekli bir şey üretiyor yani, PKK'da sürekli bir üretim içinde yani bakılıyor.
2: Şimdi tut ki PKK'nın silahlı unsurlarını yerle bir ettiniz.
1: Hı hı.
2: Yani devlet PKK'yı yenemediğini söylerken şunu kastediyorum. Milyonlarca vatandaşımız var. PKK'nın siyasal partisine oy veren, PKK'nın ideolojisini paylaşan ve onun siyasetini yapan milyonlarca vatandaşımız var. Bu ülkede, yurt dışında. Yani PKK'nın bir sosyolojisi var ve bu bizim vatandaşlarımızdan oluşan bir sosyoloji. Bütün bunları yok edemezsiniz ki. Hadi PKK'nın silahlı unsurlarını bitirdiniz. Peki sosyolojisini nasıl bitireceksiniz? Dolayısıyla PKK artık silahın ömrünün tamamlandığını, silah yoluyla hiçbir başarı elde edemeyeceğini anlamış oldu. Devlet de PKK'yı sadece silahlı yöntemlerle yenemeyeceğini görmüş oldu. Yense bile PKK'nın üzerinde oturduğu sosyolojiyi kaybederek çok ciddi bir kayba uğrayacağını, sosyolojik anlamda siyaseten çok ciddi bir kayba uğrayacağını gördü. Yani toplumsal barış açısından çok ciddi bir kaybın kendi kapısını gelip çalacağını gördü. Çünkü vatandaşınızı kaybettiğiniz andan itibaren, milyonlarca vatandaşınızı kaybettiğiniz andan itibaren terörle mücadelede ne kadar başarılı olursa olsun siz bir şey kazanmış olmasınız. Asıl olan vatandaşlarınızı kazanmaktır. Dolayısıyla bir uzlaşma noktasında buluşuldu. Yani devletle PKK, işte Sayın Bahçeli'nin çağrısı üzerine Öcalan'la devlet bir noktada buluştu. Nedir o nokta? Yani artık silahları sonlandıralım, silah yerine siyaseti önce diyelim, ölüm yerine hayatı ikame edelim. Birbirimize şans tanıyalım. Biz devletimizle, toplumumuzla bütünleşmek istiyoruz. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Böyle devletle bütünleşme, devlet ve toplumla bütünleşme amacı ekseninde ortaya çıkan bir uzlaşma formülü bu.
1: Şunu söyleyebilir miyiz? Yani şunu mu anlıyoruz abi? Aslında dediğin gibi şimdi PKK zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yenemeyeceği kesin. Ama biz PKK'yı örgüt olarak askeri anlamda, diğer anlamlarda yensek bile o sosyoloji yarın öbür gün başka bir problem olarak çıkacaktı karşımıza. Kesinlikle. Biz aslında 50 yıllık meseleyi değil 150-200 yıllık meseleyi mi çözüyoruz biraz?
2: Kesinlikle ya, biz iş cephemizi tahkim ediyoruz ve Türkiye'nin gücüne güç katıyoruz. Hem Kürtlerin hem Türklerin birlikte kazandığı, birbirlerini kazanarak aslında birbirlerine güç katacağı bir yeni devrin kapısını arıyoruz. Mesele sadece silahların bırakılması meselesi değil. Silahlar şu ve bu şekilde bırakılır ama size bir Türk-Kürt ittifakını yeni bir siyasi mimariye, sosyal mimariye dönüştüremezseniz zaten başarılı olamazsınız. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi tahkim derken kastettiği şey bu. Şimdi birileri şunu söylüyor: Öcalan niye muhatap alınıyor? Peki kim muhatap alınacak? Yani Mandela Ruben Adası'nda devlet tarafından, ırkçı beyaz yönetim tarafından muhatap alındı. 10 yıl sürdü müzakereler. 10 yılın sonunda ne oldu? Bugün Güney Afrika barış ve huzur içerisinde yaşıyor. Artık bir ırkçı nefret yok. İnsanların sokakta birbirlerini boğazladığı bir Güney Afrika yok. Tek ülke var.
1: Mesela soru almanı merak ettiğim için soruyorum. Şimdi Öcalan'la burada Mandela'yı eşitlemek olur mu? Sıkıntı oluşturmaz mı abi?
2: Hayır şöyle eşitlemek anlamında söylemiyorum. Yok, süreçleri uzun sürebilir.
1: Tabii.
2: Bazılar diyor ki ya 2 yıl sürdü niye bitmiyor? Mandela'nın devletle sürdürdüğü Robben Adası'nda bir mahkum tabii olarak sürdürdüğü müzakere 10 yıl sonunda netice verdi. Biz 2 yılın sonunda artık sürecin son aşamasına geldik. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ya barış düşmanla yapılır.
1: Doğru.
2: Barış, uzlaşma düşmanla yapılır. Dostla yapılmaz ki. Efendim Öcalan niye muhatap alınıyor? Efendim Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak? Öcalan'ın örgütünün elinde silahlar alınmak isteniyor. Dolayısıyla örgütün tartışılmaz lideri bir söz söylediğinde örgütünün uyduğu tek lider o. Dolayısıyla Öcalan'la müzakere edilmeyecek de Öcalan muhatap alınmayacaksa kim alınacak?
1: Yani.
2: Bir de şunu söyleyeyim, bakınız. Sanki Öcalan'la ilk defa İmralı Adası'nda bizim iktidarımız muhatap oluyor, onu muhatap alıyor algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Tarihi ters yüz etmeye kimsenin hakkı yok. 1999'da yakalandıktan sonra İmralı'da Öcalan'la zaten o askeri vesayet rejiminin bütün unsurları, askeri unsurlar, general düzeyindeki insanlar zaten müzakere yaptılar. Bunlar İmralı notlarında var. Öcalan'la defalarca görüşüldü. Öcalan onların talimatları doğrultusunda silahlı güçlerini sınır dışına çektiğini açıkladı vesaire. Aslında istenseydi 1999 yılında Öcalan yakalandığında bu sorun çoktan çözülmüş olurdu. 2000 biz iktidara geldiğimizde etnik kimlik inkarından kaynaklı Kürt sorunu çözdüğümüzde karşımızda dağ sorunu çözülmez bir sorun olarak duruyordu. Onu da çözecekken bu sefer yine askeri vesayetin, hala İmralı'yı da vesayet altında tutan, denetim altında tutan unsurlarının bizzat Öcalan'a giderek aman ha diyerek süreci nasıl bozduğunu Öcalan'ın kendisi zaten anlatıyor. Yani askerler bana geldiler, bana bu telkinde bulundular. Ben de devleti sadece askerlerden ibaret bildiğim için onların telkinleri doğrultusunda yeniden savaşı başlattım. Öcalan İmralı notlarında avukatlarına bunu söylüyor zaten. Merak edenler o kitapları, Öcalan'ın o anlatımlarını okusunlar. İlk defa siyasi bir irade. Sayın Bahçeli'nin de şekillendirdiği, biçimlendirdiği çok anlamlı bir zemin oldu.
1: Zaten burada Sayın Bahçeli'nin çıkışı zaten esas kırılma noktası olmadı mı? Çünkü hani dedin
2: evet,
1: ya.
2: Evet.
1: Hani deyim yerindeyse tabii ki bir tane terör örgütlenmesinden bahsediyoruz. O apayrı bir şey. Denklik anlamda söylemiyorum. Ama baktığımız zaman savaşanların aslında barışı diyebiliriz yani bu.
2: Tabii ki. Hayır, yani Öcalan ne yapmaya çalışıyor? Şunu yapmaya çalışıyor. Sayın Bahçeli'nin çağrısına cevap verdi. Hı hı. Peki ne istedi? Yani Türkiye'de bu barış sürecine, çözüm sürecine karşı olanları rahatsız eden hangi talepler var? Ayrı bir devlet mi istiyor? Federasyon mu istiyor? Özellik mi istiyor? Bayrağı mı itiraz ediyor? Yani Öcalan devletten ne talep ediyor? Ve de bizler devlet adına, şu an devleti yöneten iktidar partisinin mensupları olarak Öcalan'la ilişkilenerek hangi tavizleri vermiş oluyoruz yani? Yani adamlar diyelim ki Öcalan talimatıyla örgüt silahlarını bırakmak istiyorsa, hı hı, bizim onları devlet ve toplumla bütünleştirmek isteğimizden rahatsızlık duymak niye ya?
1: Ya yanlış bilmiyorsam sen düzelt. DEM Parti'den bile yapılan açıklamalarda ilk dört maddeyle de bir problemimiz yok falan diye açıklamalar yapılmıştı
2: ya
1: mesela.
2: Gerek yok ki zaten, tabii, tabii. Aslında şimdi ayrı bir devlet istemiyorsanız, etnik, hı-hı, temelde federasyona özellik istemiyorsanız, hatta kültüralist taleplerde bile eğer sorun ortaya çıkarsa, bütünleşmenin, demokratik bütünleşmenin önünde bir sorun, engel oluşturacaksa, onlardan bile vazgeçeceğinizi söylüyorsanız, artık yani hangi taleplerin Türkiye için tehdit oluşturduğunu o birileri açıklasın da bilelim yani. Neyin müzakeresi? Efendim pazarlıklar yapılıyor diyor. Neyin pazarlığı yapılıyor Allah aşkına? Hı hı. Efendim işte bu al-ver süreci diyor. Evet, bir al-ver süreci var. Neyi alıyoruz, neyi veriyoruz? Örgütün elindeki silahları alıyoruz. Silahın yerine siyaseti ikame ediyoruz. Evet, ölümler var. Karşılıklı insanlar ölmesin istiyoruz. Ölüm yerine hayatı veriyoruz. Alver süreci bu. Bunun, hı-hı, neresi Türkiye'ye zarar? Bunun neresi bu kadar kızılca kıyamet kopartanlar için tehlike oluşturuyor? Anlamak mümkün değil. Ben işte bir şey söylüyorum. Yani diyelim ki devletimiz şu an bir kanun tasarısı hazırladı. Hı-hı. Yani süreç komisyonunun değerli partilerinin de desteğiyle bir kanun teklifi hazırlandı. Yani Öcalan'a bu kanun teklifinin içeriğinin gösterilmesinden daha doğal ne olabilir ya?
1: Çok tepki çekti. Yani daha doğrusu bir kesim tarafından, genel anlamda söylemiyorum. Şimdi bir kesim bunun üzerinden böyle bu sürece yine bir hedef aldı. Şimdi Öcalan'ın onayı ne anlama geliyor?
2: Yani Öcalan onaylamasın. Öcalan diyor ki bana getirdiğiniz bu teklif benim kabulümdür diyor. Benim onayım var diyor sizin bu teklifinize. Kimin de diyor bunu? Devletin hazırladığı,
1: evet,
2: süreç komisyonumuzun partilerinin desteğiyle hazırlanmış kanun teklifi kendisine gösterildiğinde, öyle tahmin ediyorum, Öcalan'da evet bu uygundur, çözüme giden yolu açan bir kanun teklifidir, ben destekliyorum, benim kabulüm var, onayım var diyor. Ne var bunda? Red mi etseydi yani? Ben bu kanun teklifi meclise sunulursa tekrar örgütüme savaşın çağrısında bulunacağım mı deseydi yani. Yani bir kabul beyanı, bir onay beyanı eğer bir ateşi söndürecekse, bu konunun Öcalan'la görüşülmesinden daha doğal ne olabilir ya? Süreci Öcalan'la yürütüyorsunuz çünkü yani.
1: Sayın Bahçeli'nin aslında en baştan itibaren söylediği strateji de buydu bildiğim kadarıyla. Siz de az önce söylediniz.
2: Ya Sayın Bahçeli onu söylemedi mi? Eğer sorunu çözecekse...
1: Sonuçta...
2: Öcalan kalksın gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grubunda açıklasın demedi mi? Gelip konuşsun, tabii, demedi mi? Tabii. Ne var yani? Öcalan eğer bu işi bitirmek istiyorsa...
1: Yani doğrudan muhatap odur dedi.
2: ...istiyorsa bu yönde hazırlanmış bir kanun teklifinin içeriğinin Öcalan'a gösterilmesinde... Öcalan'ın da evet ben bu kanun teklifine onay veriyorum, örgütüme de söyleyin... DEM Parti'ye de söyleyin benim onayım vardır, mutabakatım vardır demesinden daha doğal ne olabilir yani? Bunun alkışlanması gerekirken efendim Öcalan'ın onayın, yani neyi tartışıyoruz ya? Yani ben o sözlerimde ben neyi nerede nasıl söyleyeceğini bilen
1: şöyle diyebilir miyiz birileri açısından? Bugün siz de dikkat çekmişsiniz, ben de o paylaşımı gördüm. Şimdi İstanbul Barosu'nda eskiden başkanlık yapan biri 2013 yılında 20 Şubat'ta şöyle bir paylaşım yapmış. İsmini vermeyeceğim. Birebir kendisinin paylaşımı. Abdullah Öcalan'ı barışa yaptığı katkılardan dolayı Nobel'e aday gösteriyorum. Ki o dönem çözüm süreci döneminde Bakıldığı zaman aslında Öcalan'ın aynı zamanda Suriye'de, Irak'ta, Türkiye içinde eylem talimatlarında dolaylı yoldan da olsa söylediği dönemdi. Yani eylem yapan, eylem talimatları gönderen Öcalan'ı Nobel'e aday gösteriyor. Öcalan örgütü feshettin talimatı, örgüt ömrünü tamamladı, artık eylemleri bırakın, sadece Türkiye'nin birliğine beraberliğine şey yapın dediği dönemde de şunu söylüyor: teröristten barış bekleyen dünyada başka millet var mıdır? Aynı kişi. 2013'te Öcalan'ı eylemlere devam, ya birilerini ben onu görüyorum yani, PKK'nın eylem talimatı, Öcalan devam edin eylemlere dediğinde övenler, bugün Öcalan artık bırakın biz yapamıyoruz yani, bitti, PKK ömrünü tamamladı, ne kültüralist çözümler ne ulus devlet çözüm, Türkiye'nin birliği bütünlüğü içinde olmak dışında hiçbir çözüm yok dediğinde Öcalan'ı düşman şey yapıyorlar. Evet. Yani siz bunu yani, nasıl değerlendiriyorsunuz? Size dikkat çekmişsiniz.
2: Yani, sen isim vermedin nezaketinden dolayı, ben isim vereyim. Uğur Poyraz.
1: Evet.
2: Bugün kendisine de yazdım. Hı-hı. Yani ya kelime oyunlarına, kelimelere takılmanın bir manası yok. Mehmet Metiner dedi ki, AKP'li Mehmet Metiner dedi ki Öcalan onayı alındı. Ya ben öyle mi diyorum yani? Ben ne dediğini 60 kaç yaşındaki bir insanım. Ömrüm siyasetle geçmiş yani.
1: Evet.
2: Üstelik ben bir yazarım. İşim kelimelerle. Türkiye toplumunun hassasiyetlerini bilen bir insanım. Kimin ne tepki vereceğini bilen bir insanım. Şöyle bir algı oluşturdular ki sözlerimi çarpıtarak, hem amacından hem bağlamından kopartarak öyle bir şey algı oluşturdular ki sanki ben şunu demişim. Devlet gitti Öcalan'a. Onun kabul edeceği, onaylayacağı bir yasayı sordu. Öcalan da hazırladı. Devlet de şimdi getiriyor, meclisten geçirecek.
1: Hı hı.
2: Yani ayıptır yani. Ya bir insanın yani düşmanlığında bir hukuku vardır ya. Düşmanlığında bir adabı vardır, bir seviyesi vardır, bir saygısı vardır ya. Ya ben onu demek istemiyorum. Devletimizin, süreç komisyonumuzun, değerli partilerinin destekleriyle hazırlanan bir kanun teklifi Öcalan'a tabii ki gösterilecek. Öcalan da bu kanuna kabul diyor. Yani bu sürecin önünü açar diyor. Dolayısıyla ben bu sürecin artık uzamasını istemiyorum. Bu kanun teklifini destekliyorum. Benim de onayım var. Örgütüme, DEM Parti'ye söyleyiniz mutabakatımın olduğunu, bu kanunu desteklesinler diyor. Ne var bunda? Yani bunu söylemenin neresi yanlış Allah aşkına yani? Bunu tersine çevirip sanki Öcalan kendisi İmralı'da bir kanun teklifi hazırlamış. Efendim devletimiz de meclisten bu kanun teklifini geçirecek. Öcalan'ın onay verdiği bir kanun teklifi meclisten geçirilmek isteniyor gibi bir algı oluşturuluyor. Yani ne yapılmaya çalışılıyor? Yazık, günah değil mi ya? Yani... Sen demin ne güzel söyledin. Erdoğan düşmanlığı eksenine oturan, elinde silah olan bir örgüt çok işlerine yaradığı için işte Nobel Barış Ödülü'ne bile layık görülüyordu Öcalan, değil mi?
1: Tabii aynı kişi Nobel'e, peki, 2013'te peki, Nobel'e aday gösteriyor.
2: Peki örgüt elinde silah varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhurbaşkanı adayına destek istedi.
1: Doğru.
2: Kim çıktı itiraz etti buna? Niye? Erdoğan düşmanlığı yapan, Erdoğan düşmanlığı yapan bir PKK makbuldu. Elinde silah olan, o silahın siyasetini de Erdoğan aleyhine kullanan, Türkiye aleyhine kullanan bir Öcalan, Öcalan'ın örgütü makbuldu, DEM makbuldu. Şimdi Erdoğan düşmanlığı yerine devletin temsil makamı, devletin temsil makamının başında olan Erdoğan'la bir barış şu ikame etmeye çalışan, örgütünü feshettiren, örgütüne silah bıraktırmaya çalışan, devletin meclisteki değerli partilerin de destekleriyle hazırlanan bir kanun tasarısına evet diyen, kabul diyen, onay veren bir Öcalan gerçekliği karşısında çıkıp kızılca kıyamet kopartıyorlar. Bir de benim sözlerimi çarpıtıyorlar. Ne kadar ayıp ya, ne kadar insanda biraz utanma duygusu olur ya. Ben öyle demediğimi defalarca açıkladım halde hala AKP'li Mehmet Metiner şöyle dedi, böyle dedi. Hay taş düşsün başınıza Mehmet Metiner ya. Yani metavur taşı düşse benden bilecekler yani. Ben sürecin çok başarılı bir şekilde nihayete erdiğini görüyorum. Bugün parti sözcüğümüz Ömer Çelik'in, değerli kardeşim Ömer Çelik'in de çok iyi bir biçimde çerçevelediği ölçüde herkesin bu sürece katkı sağlaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Herkesin diline dikkat etmesi.
1: Mesela siz süreci yakından takip ediyorsunuz, bilgileri.
2: İleriyle, dar mahalle ideolojileriyle herhangi bir toplumun beklentisine uygun bir takım talepleri, irrasyonel talepleri dillendirmekle hiçbirimizin varabileceği bir yeri yok. Biz gelin Türkiye'yi büyütelim diyoruz ya. Evet. Silahlar bitsin. Bu siyaset yoluyla elde edemeyeceğimiz hiçbir talep yok. Taleplerimizin siyasetini yapalım. Fikirlerimizin siyasetini yapalım. Ölümler olmasın, kan akmasın, gözyaşı dökülmesin. Tek amacımız bu ya. Başka bir amacımız yok ki bizim. Sürecin amacı da bu yani.
1: Bu son olarak şeyi söyleyeyim. Zamanımız bitti çünkü azaldı abi. Şimdi Öcalan şöyle propagandalar yapıyor. Öcalan dışarı çıkacak. İşte Umut Hakkı, Sayın Bahçeli ta ilk başta onu söyledi. Ondan sonra zaten aslında Öcalan'ın bile böyle bir talebinin olmadığı ortaya çıktı. Ve bir daha gündemden düştü. Ama halen Öcalan dışarı çıkacak. İşte PKK siyaseten, işte silahla yapamadığını siyaseten yapacak. Bunlara 2-3 cümle, çok özet olacak ama 2-3 cümle bunları da söyleyebilir misin? Değerlendirebilir misin?
2: Ya bakınız, Öcalan'ın böyle bir talebi yok. Hı hı. Sayın Bahçeli Umut Hakkı'ndan bahsetti. Bence çok doğru bir yerden baktı. Hı hı. Ya diyelim ki bu süreç bitti, tamamlandı. Silah sorunu, dağ sorunu ortadan kalktı. İç cephemizi tahkim eder hale getirdik. Devlet ve toplum ve bütünleşme süreçleri çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Türkiye büyüdü. Türkiye tarihteki güçlü yerini tekrar aldı. Küresel ölçekte bir aktöre dönüştü. Hı hı. Yeni bir Türkiye, Türkiye 100 yılının inşa sürecini birlikte başardık. Yani Öcalan'ın içeride olmasının, dışarıda olmasının tartışılmaya artık değer bir yanı var mı ya? Hı hı. Ahmet Aşara bugün Suriye Cumhurbaşkanı. Hı hı. Yasser Arafat teröristti, sonra devlet başkanı. Mandela 25 yıl tek başına bir hücrede yaşadı. Hı hı. Herkes ondan korkuyordu.
1: Yavaş yavaş toparlayalım abi.
2: Evet. Herkes ondan korkuyordu. Mandela eğer devlet başkanı seçilirse beyazların siyahlara yaptığını aynısını siyahlar da kendi iktidarları döneminde beyazlara yapacak. Ama Mandela tam tersini yaptı değil mi? Şimdi siyah beyaz ayrımı yok, ırk ayrımı yok. Herkes Güney Afrikalı ve herkes Güney Afrika'nın birliği için çalışır. Bunu yani Öcalan da çıktığında bunu yapar anlamında söylemiyorum. Hemen buraya çekeceklerini biliyorum.
1: Çekerler abi.
2: Böyle gevezeliklere, lafazanlıklara gerek yok. Türkiye'nin barışına, evet, Türkiye'nin huzuruna, Türkiye'nin kardeşliğine, birliğine katkı sağlayan herkese selam olsun diyorum. Kimse kimseden korkmasın artık. Merak etmeyin.
1: Teşekkürler. Peki, abi.
2: Daha bir tehdit unsuru olmaktan çıktıktan sonra Öcalan'ın nerede olduğunu hiçbir önemi olmaz.
1: Teşekkürler, sağ olasın abi.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
2: Sağ olasın.
1: Eski AK Parti milletvekili, AK Partili gazeteci, yazar Mehmet Metiner gündemdeki açıklamalarına ilişkin daha detaylı şey yaptı. Şimdi bir mesaj da geldi de bu süreçle ilgili, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuşacağımız için bunu sonraya bırakıyorum. Deniz Bey bir mesaj göndermiş. Onu sonraya bırakıyorum. Kısa bir ara.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son diliminde değerli bir meslektaşımla konuşacağız. Kimle konuşacağız? Tevfik Kadan, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Değerli Tevfik, yayınım hattımızda. Tevfik, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle yeni kitabın hayırlı olsun. Denizlerin Fethi Çağı, Mare Liberum'dan Mare Dominium'a kitabı Kaynak Yayınları'ndan çıktı. Ve aslında denizlerdeki mücadeleyi konuştuğumuz bir dönemde sen bir hani Batılıların ifadesiyle futurizm diyorlar ya, bir gelecek okuma yapıyorsun aslında. Yani günümüzü veya geçmişe çok girmiyorsun. Evet. Esas bir gelecek okuma yapıyorsun. Ne var denizlerin fethi çağında, ne vurgusunu öne çıkartıyorsun? Önce oradan başlayalım, sonra detaylara girelim. Çünkü Türkiye'nin de bir mavi vatan mücadelesi var, onu da konuşmak istiyorum.
2: Evet. Ya aslında bu kitabı tabii yazmaya başlarken denizlerde son dönemlerde genişleyen egemenlik iddialarını, daha geniş kontrol rejimlerini gözeterek bir çerçeve çizmeye çalıştım. Çünkü bugüne kadar tarihte aslında kimse denizleri tam anlamıyla kontrol etmedi. Yani geniş egemenlik iddiaları oldu. Hatta kimleri denizleri paylaşmaya kadar kalktı. Ama kimsenin bunu yapabilecek teknolojik, askeri, ekonomik gücü bugüne kadar oluşmamıştı. Dolayısıyla denizlerde yaşam, denizleri kontrol çok mümkün olmadığı için deniz hukuku da buna göre gelişmişti. Örneğin devletlerin, kıyı devletlerinin egemenlik alanı altında olan kara suları dediğimiz yerler sadece 12 mile kadar uzanıyor bugün. Bu da tarihte aslında 3 mil olarak başladı. Sonra 6 oldu, en sonunda 12 oldu ve durdu. O 3 milin ana mantığı neydi? Kıyıdan top attığınız topun menzili kadar, yani koruyabildiğiniz menzile kadar sizindi burası. Şimdi ama gelişen teknolojiyle birlikte denizlerdeki kontrol iddialarının altı dolmaya başladı. Yani insansız deniz araçları, deniz dibi sensörleri, kıtalar arası füzeler, havadan takım uydular ve buna benzer çok sayıda teknolojiyle denizlerdeki geniş egemenlik alanlarındaki kontrol iddialarımızı hayata geçirebileceğimiz bir teknolojik devrim dönemindeyiz. Birincisi bu. İkincisi de denizlerin açık olması esas olarak dünyanın deniz hegemonyası olan Amerika'nın

0: İstediği ülkeye istediği şekilde askeri gücü yığabilmesinin gerektiğinde donanmaları vasıtasıyla işte diyelim ayar verebilmesinin, gamboş diplomasisini yürütmesinin bir unsuru, bir zemini olarak kullanıldı. O yüzden Amerika tarih boyunca denizlerin hep açık kalmasını istedi. Karasularının hatta 12 mil olmasına dahi bile itiraz etmişti 82'de. Ancak şimdi çok kutuplu bir dünya ile birlikte gelişen devletler Amerikan hegemonyasının bu şımarıklığına karşı kontrolcü eğilimleri artırıyor. Bu sadece denizlerde olmuyor tabii. Gümrükler de yeniden dikiliyor. Yani bütün dünyadaki ulus devletlerin kontrolcü rejimlerinin yükselmesi denizlere de sirayet ediyor. Dolayısıyla artık zaman içinde denizlerin daha geniş alanlarının devletler tarafından kontrol edildiği, Amerikan donanmasına kapatıldığı ve günün sonunda bunun da hukukunun oluştuğu bir döneme girdiğimizi değerlendiriyorum. Aslında bu kitapta da dünya denizlerinin paylaşım mücadelesi nereye gidiyor? Biraz onu işlemeye çalıştık. Tabii bunu yaparken küresel güç mücadelesi, Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı, Türk Boğazları, bugünkü ticaret yolları vesaire bunların da hepsini teker teker irdelemeye çalıştık.
1: Şimdi sen mesela kitapta da Mare Liberum, yani denizlerin serbestliği ilkesi vurgusunu yapıyorsun. 400 yıldır dünya düzeni bunun üzerine kuruluyor diyorsun. İngiltere'nin yükseliş ideolojisi olarak tanımlıyorsun bunu. Ondan sonra Amerika'nın az önce aktardığın gibi bir küresel sisteme dönüştürmesi süreçler. Şimdi o süreçlerde bir hukuk uygulanıyordu. Şimdi senin önermen şu mu? Artık yeni bir hukuka ihtiyaç var. Deniz hukukuna aynı zamanda. Yani bu güç dengeleri, işte kara suları meselesi falan, deniz mili meselesi. Bu arada denizci yönün de var, biliyoruz. Ondan sonra denizle ilgilisin, onu da biliyoruz. Yani bu noktada yeni bir hukuk düzeni mi oluşacak? Artık denizler tamamen paylaşıma geçeceği bir hukuk sistemi mücadelesi mi başlayacak?
0: Tabii öyle olması gerekiyor. Çünkü bir kere karalardaki enerji kaynakları bitti. Artık dünya doğal gazlarının %50'si denizlerden çıkıyor. Petrol denizlerde. Hala dünya ticaretinin %90'ı denizlerden yapılıyor ve güvenlik denizlerden sağlanıyor. Yani kıyıların ötesinden sağlanıyor. Şimdi bu bahsettiğimiz aslında yeni hukukun fiili uygulamalarını sahada görmeye başladık. Mesela normalde karasuların ötesindeki 200 mile kadar uzanan münhasır ekonomik bölge dediğimiz bölgeler daha liberal rejimlerdir. Orada sizin balık kaynaklarını vesaire kullanmanıza izin verilir ama herhangi bir ülkenin donanması da gelip burada tatbikat yapabilir. Transit geçiş yapar, masum geçiş yapar. Bu tarz diyelim denizleri rahatça kullanabilme imkanını deniz hukuku kendi merkezine koymuştur. Batı'nın uyguladığı deniz hukuku. Fakat son yıllarda görüyoruz ki örneğin Hindistan, hani Çin, Rusya bile demiyorum. Hindistan geçen sene 170 mil ötesinden geçen bir Amerikan donanma gemisine dedi ki hayırdır kardeşim sen nereye gidiyorsun benden izin almadan? Halbuki bunun hukuken bir karşılığı yok. Dünya, transit geçiş var, masum geçiş var, denizlerin serbestliği ilkesi var. Ama Hindistan diyor ki hayır diyor 200 milimin içine münhasır ekonomik bölgeye girersen bana bilgi vereceksin. Daha önceki gün Japonya 180 kilometre ötede tatbikat yapan Çin gemisine nota verdi. Dedi ki sen bana bilgi vermek zorundasın. Aynı uygulamayı yalnızca işte Çin, Rusya gibi yükselen devletler yapmıyor. Mesela Avustralya, Malta, Singapur, Filipinler bunlar da Amerika'ya itiraz etmeye başladı. Dolayısıyla artık bütün devletler kendi münhasır ekonomik bölgelerini yalnızca ekonomik çıkar alanları olarak değil, askeri güvenlik noktaları olarak da görmeye başlıyorlar. O yüzden bunlar bir yerde karasuları rejimine dönmeye başlıyor. Şimdi bugün dünyadaki bütün kıyı devletlerinin toplam karasuyu dünya okyanuslarının %1,5 kadar. Bunun geri kalanı yani %98,5 açık deniz aslında. Yani o da Amerika'nın at koşturabileceği alan. Ama siz münhasır ekonomik bölgeyi yani 200 millik alanı kara suyu gibi muamele etmeye başlarsanız bir günde dünya okyanuslarının %34'ü, %35'i yani üçte biri Amerikan donanmasına kapanmış oluyor. İşte dünya aslında öncelikle buraya gidiyor. Yani münhasır ekonomik bölgelerin ekonomik bir bölgenin ötesinde askeri bir güvenlik bölgesi olarak tanımlanmasına doğru gidiyor.
1: Buradan şimdi zamanımız dar olduğu için burada bu mücadelede tabii ki Rusya ve Çin'in mutlaka çok ciddi kuvvet çarpanı olduğunu biliyoruz ama ek olarak bir kuvvet çarpanı da bölgesel anlamda küresel etkileri